0: İstediğiniz sualleriniz varsa onları da yine Şura Fıkıh Kurulu 0212 923 36 36 0212 923 36 36 numaralı telefondan pazar günleri hariç kıymetli hocalarımıza sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
1: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Elhamdülillah, Rabbimize sonsuz şükürler olsun.
0: Elhamdülillah hocam. Öncelikle tabii ki yeni eğitim öğretim süreci başladı.
1: Elhamdülillah.
0: Bütün talebe kardeşlerimize, öğrencilerimize, hocalarımıza hayırlı mübarek olsun diyelim. Tabii ki Şura Fıkıh Kurulu olarak yeni medreseler kuruldu, tadilatları yapıldı. Uzun süren meşakkatli bir dönemden geçtiniz hocam. Sizde şu an eğitim başladı mı ve şu anki son durum nedir? Onunla alakalı bir istiyorsanız başlayalım kısaca, sonrasında devam edelim.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Allah-u Teala Hazretleri bu birlikteliğimizi hayırlara vesile eylesin. Tamam. İfade istifadede muvaffakiyetler ihsan eylesin. Tamam. Yeni eğitim ve öğretim yılı başladığı gibi yeni yayın dönemi de başlamış oldu. Ki şu an itibarlı birçok yeniliğin de içindeyiz. Hem Lale Gül'ün mekan olarak farklı bir yerde başlamış olması, ki kendi yerinde Ayder'de, Fatih'te, bu stüdyoda bu vesile, bu da bir hayırlara vesile olsun diyelim.
0: Amin.
1: Rabbim daha nice hayırlara da sebebiyet olabilmeyi, vesile olabilmeyi ihsan eylesin. Amin. Keza medreselerimiz başladı. Pazartesi itibariyle eğitimimize başlamış olduk. Şura Fıkıh Kurulu olarak dün aldığım son bilgi, çünkü yeni talebeler de müracaat edebiliyor. Mülakatlara geç kalmış, işte hocam biz de girebilir miyiz diyenler olabiliyor. Dolayısıyla sayı her geçen gün artıyor. Son olarak 206 kişiye ulaşmıştı elhamdülillah.
0: Burada bir parantez hocam, bunlar yeni talebe değil mi hocam? Yani bunlar fıkıh ihtisası olarak gelen hocalarımız
1: tabii.
0: Aslında.
1: Daha önce aslında bunu defaatle ifade etmiştik. Bizim öğretimimiz ki takribi olarak 2002'den beri şahsım olarak 2000 yılında ilk tekamül ve ihtisas medreseleri kurulduğunda merhum Abdullah hocamız başlamıştı. Bir sonraki yıl Hüsamettin Vanlıoğlu hocamız, bir sonraki yılda biz göreve başlamıştık. Evet. Ve o dönemden beri, ki benim şahsım olarak 2002'den beri daimi olarak bu eğitimin içindeydik. Ve bizim eğitimimiz müfredat medresesi değildi.
0: Evet.
1: Yani ne demek müfredat medresesi? Biliyorsunuz bir çocuk eğitime öncelikli olarak başladığında işte hafızlık yapar. Hafızlığını eğer bitirmişse ondan sonra müfredata, normal eğitime girer. Veyahut da hafızlık dönemini yapmamışsa, çünkü yaşa göre değişebiliyor bu. Müfredat dediğimiz 5-6 yıllık bir eğitimden geçer. Bu eğitimi bitirdiği zaman icazetini alır ve halk arasında bu kişiye hoca denir.
0: Evet.
1: Müderris denilebilir. Bildiğimiz normalde, hani nasıl ifade edelim, tıp ilminde tıbbı bitirmiş olup da doktorluğa başlayan pratisyenler olarak düşünebiliriz bunları. Yani birçok dini meselelere vakıf, ibare okuyabilecek, tefsirden, hadisten, fıkıhtan kendine lazım olacak miktara vakıf olacak bilen kişiler olarak mezun oluyorlar.
0: Evet.
1: Daha sonrasında bu kardeşlerimiz daha üst düzey bir ilim seviyesine ulaşmak istiyorsa, yani ihtisaslaşma, takassus yapmak istiyorsa, işte bir alan kendisine tercih ediyor. Bu bazen sevgi ve muhabbetle kendisinin yönelmesi, bazen işte hocaların onu yönlendirmesiyle bir alan tercih ediyor, ki bizim alanımız fıkıh alanı,
0: evet.
1: İslam fıkıhı. Bu alanda işte üst düzey dersler okumak istediğinde bize müracaat ediyor. Bir imtihana tabi tutuluyor, bir mülakata tabi tutuluyor. Hocalar heyetinin karşısına çıkarak, ki bundan 4-5 sene öncesine kadar 2002 yılından beri bu mülakatları da biz yapardık.
0: Evet.
1: İşte merhum Abdullah hocamızla, Hüsamettin hocamla beraber bu mülakatlara, bu imtihanlara girerdik. Şimdiki elhamdülillah talebelerimiz, hocalarımız bu işleri yapıyor. Bu imtihanlara imtihandan belli bir seviyeye geldikleri zaman da bunlar eğitime alınıyorlar. Tabii bu eğitim dediğimiz gibi üst düzey fıkıh eğitimi. İşte belli İslam fıkhında metin olarak, işte şerh olarak, haşiye olarak belli kitapların okutulması. Tabii ilim sadece malumatın aktarılması demek değildir. Yani bilginin aktarılması değildir. Sizlerle de uzun yıllardan beri bir birlikteliğimiz oldu. Burada birçok meseleyi konuştuk. Bunların hepsi sizin açınızdan bir malumat. Ama bunun melekeleşmesidir aslında ilim dediğimiz olay. Biz orada talebelerimizle bunun işleyişi, neden ve niçin bu böyle denmiş, bu işte o gün itibariyle böyle bu fıkıhtan kaynaklı bir tartışma mı mezhep görüşleri açısından, yoksa vakanın tespitine yönelik bir tartışma mı, örfi bir tartışma mı, arka planında neler var? Bir nevi fıkıh mutfak tarafı. Evet. Yani son ürün tarafı değil, mutfak tarafında orada bir takım ameliyelerle meşgul olmak suretiyle kardeşlerimize 4 yıllık bir eğitim veriyoruz. Evet. Ve bu eğitim neticesi doğrultusunda son yıl işte kendilerinin mezuniyeti söz konusu oluyor. Tabii bu zaman zarfında belli çalışmalarda da muvaffakiyet göstererek işte şu anda halk arasından tez diye tabir edilen risale ya da işte bir kitapçık tarzında kendisine verilmiş olan bir konuyu da güzel bir şekilde kaleme alıp yazmışsa da icazet namıyla da ki icazet biraz daha şahadetnameden daha hususidir. Evet. Bunu da kendisine tevdi ederek bu şekilde kendisi artık öğrendiklerini öğretmek üzere bu sahaya atılarak vazife yapmaya başlıyor.
0: Evet, kolay bir süreç değil. Tabii Rabbim ki. Yardımcıları olsun. Amin, inşallah.
1: Allah razı olsun.
0: Bu arada hani biraz önce dediniz ya hocam meleke konusu. Şimdi memlekete gittik şimdi. Allah razı olsun. Yani Türkiye'nin neresine gidersek gidelim. Yani yapmış olduğunuz programlardan kaynaklı. Benden ötürü değil de sizin vermiş olduğunuz ilimlerden kaynaklı olarak insanlar çokça takip ediyor. Çünkü insanlarız bu tip konulara, yani fıkhi konulara çok meraklılar. Hassasiyet de gösteriyorlar. Gördükleri zaman yani bana da hocam hitabetini kullanıyorlar. Ben onları hemen uyarmak mecburiyetinde kalıyorum. Buradan da yine uyarayım. Çünkü bu sefer hocalarımıza karşı bir saygısızlık oluyor. Yani ilim almak bunca süre işte o rahle başında gecesini gündüzünü katarak o ilimle uğraşmak ayrı bir şey. Benim burada programda öğrendiklerim, İşte duyduklarım ayrı bir şey. Bunu da ayırmak lazım burada. Onu da tekrardan buradan ilan etmiş olayım.
1: Yani hocam, malumat ile meleke birbirlerinden farklı şeylerdir. Maalesef günümüzde bazen malumat ilim olarak algılanabiliyor. Yani bir kişinin bir konu hakkında çalışmış olup da belli bir malumata sahip olduğunda filancı kişi çok alim, çok ilim sahibi şeklinde ifade edilebiliyor. Oysa onun bilgisi malumat çerçevesindedir ki gerçek anlamda bu bir ilim değil. Yani mesela bunu hani melekeyle malumata ayırt edebilmek, avami anlamda ifade edebilmek adına şöyle bir örneklendirme, bir misal yapma imkanımız olabilir. Mesela diyelim ki bir otomobile veya otomobillere merakı olan bir genç düşünelim. O kişi otomobiller hakkında, otomobilin nasıl hareket ettiği, motorun çalışma düzeninin nasıl olacağı, işte sürerken işte gazlı, debrajlı, frenli, bunlar hakkında teknik bir takım bilgilere sahip olabilir. Bu onlar için bir malumattır. Ama yıllarını şoförlük olarak geçirmiş, 30 yıllık, 40 yıllık uzun yol şoförlüğü yapmış olan kişi, belki o gencin bilgisinin yanında bilgisi bu bazda teknik anlamda yoktur. Ama hadi binin bu aracı bir yürütün dendiği zaman, ötekisi bu araç eğer acemi yeni bindiği, binmediği bir araç olsa bile en fazla 10 dakika bir acemiliğini alır. Ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi, sanki yıllardan beri kullanıyormuş gibi onu kullanır, menziline ulaşabilir. Ama öteki öyle değildir. İşte meleke ile malumat arasındaki fark budur. Evet. Dolayısıyla bazen bir talebenin, derse giren bir talebenin o dersle alakalı hocadan daha fazla malumatı da olabilir.
0: Evet.
1: Niye? Çalışmıştır, bakmıştır, etmiştir. Ama meleke dediğimiz olay daha farklıdır. Ve gerçek anlamda ilim de malumatla beraber o melekenin aktarılabilmesidir ki, o yüzden İbn Abidin Rahimullah Resmi Müfti isimli eserinde der ki, bir kimse bütün fıkıh kitaplarını okumuş ve ezberlemiş olsa, Ancak fakih olan, fıkıhla iştigal eden bir hoca efendinin önüne diz çöküp de ondan o dersi aksetmemişse, almamışsa onun vereceği fetva ile amel edilmez. Evet. O gerçek anlamda bir fıkıhçı olmaz. Aslında bu sadece fıkha yönelik değil. Diğer ilim dalları da böyle değil midir?
0: Kesinlikle.
1: Yani bir adam tıp kitaplarını okusa doktor olur mu? Yani bir tabibin, bir muallimin önüne diz çöküp de ondan bunun ilmini, bunun tecrübesini aktarım yoluyla almadıktan sonra. Dolayısıyla fıkıh ilmi de bu kabilden olması hasebiyle dediğiniz doğrudur. Evet, bu gibi programların çok olması, uzun yıllardan beri beraber olmamız belki birçok malumata sahip olmanızı gerektiği kılar. Ama bu malumatın kime nasıl verileceği, yani bir eczacı ile bir tabip misali, eczacı tabipten daha fazla ilaç ismi bilir. Ama o ilacın hangi hastaya nasıl verileceği konusu tabibin işidir, eczacının işi değildir.
0: Yani benim verdiğim fetvaya güvenmeyin efendim. Ben bile yani birçok konuyu mesela burada konuştuk, hani aklımızda var ama tekrardan hocamızı arayarak, hocam bu böyle miydi, bunu nasıl yapmamız lazım diye tekrardan soruyoruz. O yüzden bu konulara da dikkat etmekte lazım. Hocam şimdi tabii ki eğitim öğretim süreci başladı ama Şura Fıkıh Kurulu medreseleri, şu an bildiğim kadarıyla 3 tane medresemiz var hocam.
1: 4 tane. Bir tane de ana vakıf binamız var. 4 tane yerimiz var elhamdülillah.
0: Yani buranın şimdi, süreciyle alakalı bayağı bir yoğun bir şey yapıldı, tadilat yapıldı.
1: Evet, şöyle ifade edeyim. Tabii sanki yeni bir oluşum gibi algılanıyor. Aslında bu böyle bir şey değil. Dediğimiz gibi şahsım olarak eğitimin içinde 2002'den beri var olduğumuz ve 2011'den sonra malumunuz sizin de bildiğiniz işte radyo ve televizyon ve bir takım sosyal platformlar ve özellikle 2012-13'ten sonra da bunu kendi talebelerimizle beraber uzun yıllar devam ettirmemiz. Tabii öncesinde biz kurul olarak, fetva kurulu olarak, fıkıh kurulu olarak talebelerimizle beraber öncesinde İsmail Ağa Vakfı'nda, daha sonrasında Kovacı Dede Vakfı'nda ama belli nedenlerden dolayı onlardan ayrılmak zorunda kalmış olmamız ve kendi kurumumuzu kurmuş olmamız. Evet. Dolayısıyla kurumun belki kimlik olarak, aidiyet olarak yeni olsa da aslında içerik olarak İçerik baktığımız aynı. Zaman aynı değil. Eskiye dayanan bir yani temel. Evet. Yani eskiden beri var olan, uzun yıllardan beri var olan bir sistemin devamıdır elhamdülillah. Tabii bu yaşanan bazı hadiselerden kaynaklı mecbur kalındı. Yani artık bir vakfın veyahut da bir derneğin bünyesinde değil, biz kendimiz müstakil olarak bir dernek, bir vakıf çatısı altında bunun idare edilmesinin gerekli olduğu istişarelerimiz neticesi, ki hayatta zaten bunu bize göstermiş oldu. Bu manada biz bu kurumun kimlik noktasında, resmiyet ve aidiyet noktasında evet yeni, ama içerik noktasında ise eskiden gelen o geleneğin devamıdır. Elhamdülillah bu son dönemde ciddi sıkıntılar yaşadık evet. Ama halkımız, gönül dostlarımız gerek maddi gerek manevi olarak bizlere yaptıkları desteklerin neticesiyle çok kısa bir zaman zarfında elhamdülillah bahsettiğiniz gibi 3 binamızda gerçekten bir tadilat sürecine girildi. Tabi binamız derken bunların mülkiyeti bize ait değil.
0: Ya onu diyecektim hocam, yani kira olan bir yere şimdi bu tadilatlar yapıldı mecburi
1: evet,
0: olarak
1: tabii,
0: ama
1: tabii.
0: Bu imkansızlıktan kaynaklı olarak, yani böyle binayı alma imkanı
1: yok tabii, yani şu anda yaptığımız tadilatlardan kaynaklı dahi borcumuz vardır. Yani oldu bitti, bunlar çok rahat bir şekilde değil ama tabii biz kira sözleşmelerini uzun yıllı yani bir 10 yıllık şeklinde yaptık ki, çünkü neticede ümmetin maddiyatı oraya aktarıldığı için bu konuda temkinli olmaya gayret ettik. Diğer yerler ise şahsın bildiğimiz vakfetmiş olduğu, yani burayı daim olarak kullanın dediği kişiler. Dolayısıyla her ne kadar aidiyeti bize ait olmasa da an itibariyle böyle bir işleme girdik. Çünkü biz geçen sene Ramazan öncesinde malumunuz işte Kovacı Dede Vakfı'ndan çıkmak zorunda kaldığımızdan dolayı talebelerimiz de dışarıda kalındı. Sağ olsun o zaman için Ömer Mahmutoğlu hocamız bir medresesini diğer medreselere dağıtmak suretiyle o sıkıntılı dönemde bize medresesini açtı. Elhamdülillah sonra çok kısa bir zaman sonrasında bir başka medrese, medrese daha olmak suretiyle sonra hocamızın medresesini kendisine tabii tekrardan iade ettik. Ve son olarak da işte bu Eylül dönemine kadar da bir tadilat sürecine girerek dediğimiz gibi ümmet de bu konuda maddi ve manevi desteklerini bize göndermek suretiyle elhamdülillah çok güzel şeyler oldu. İşte bizim fetva kurulumuzun ve vakıf yani bu kurumun Şura Fıkıh Kurulu'nun bir yönetiminin olabileceği merkezi bir binamızı işte tadilatı bitti ki son ihtisas sınıfı da orada eğitim görüyor. Son ihtisas sınıfı aslında onlar mezun oldular ama dediler hocam biz bir sene daha sizle kalmak istiyoruz. Bir sene daha sizle beraber olmak istiyoruz. Onun üzerine biz de programda biraz daha değişiklik yapmak suretiyle işte haftanın belli günleri ders, belli günleri de sahada bizatihi fetva ile iştigal etme. Yani fetvacı hocalarımızın ki 18 tane hocamız var. Bunlar halktan gelen suallere cevap veriyor. Onların dinlenmesi, sorulara nasıl cevap veriliyor, sorular nasıl değerlendiriliyor. Bir de işte hoca soruya böyle cevap verdi diye değil, hoca efendi hocam niye buna böyle cevap verdiniz, böyle olmasının sebebi nedir şeklinde.
0: Bir staj görüyorlar aslında.
1: Aynen o şekilde en azından sahaya indiği zamanda da bu konuda bir bilgi ve malumat ve meleke sahibi olması. O yüzden o merkezi binamızda dediğimiz gibi hem fetva ameliyesinin icra edilmesi hem gelen misafirlerimizin ağırlanması. Çünkü farklı kurumlarda iştigalleri olan kişilerin işte danışma olarak gelip de bizlerle müracaat ettiği, görüştüğümüz yerlerde veyahut da işte bazen Müslümanlar arasında ihtilaf çıkıp ya aramızı sulh yapın, aramızı belli bir noktada buluşturun.
0: Özellikle parantez içinde miras konusu.
1: Mirastı, işte ailevi hukuktu, işte şirket ahkamıydı vesairdi. Bir umum genel olarak birçok meseleler konusunda onların arasını uyuşturabilmek, onların arasını sulh edebilmek adına merkezi bir binamız oldu. Yine keza talebelerimizi koyacağımız güzel bir rahat imkan sağlayacak. Çünkü daha öncesinde yani geçen sene Eylül öncesinde diyelim 70 kişilik olan bir binaya 100 kişi koyma zorunluluğumuz olmuştu. Yer sıkıntısından dolayı. O yüzden bir yer daha kiralamak suretiyle, bir bina daha kiralamak suretiyle ki şu anda dediğimiz gibi sayımız her geçen günde arttı. Geçen sene 130 kişiyken şu anda 206-207 kişiye doğru çıktık. 30 küsür tane müderrisimiz var. Bunların işte 18 tanesi aynı zamanda fetvacı ve müderris.
0: Yani hem fetvali, telefonlara bakıp şey
1: hem
0: yapıyor,
1: de müderrislik ameliyesini icra ediyor. Seneye de nasip olursa güzel bir müfredatla müfredat medresesi yani iptida medresesiyle de alakalı bir çalışmalarımız olacak.
0: İnşallah hocalarımız da yani niyetimiz o şekilde ama bilmiyorum hocam nasıl uygun görürsünüz. Yani diğer hocalarımız da inşallah bir programda canlı yayınlarda inşallah onları da tanıtma imkanımız olacak.
1: Tabii zaten bu stüdyoda
0: Adem hocamızla başladılar.
1: Başladı ondan önce yine bizim Ahmet hocanın programları oldu. Tabii ki yani neticede bu bir bayrak yarışıdır. Belli bir zaman sonra bayrağı devredeceksin ve bu hizmet devam edecek. Bu hizmet şahıslarla kaim değildir. Efendi Hazretlerimiz bize bunu öğretti. Bize bunu aktardı ki onun öğretisi şeriatın bizatihi kendisiydi. Dolayısıyla bu hizmet bu şekilde devam edecektir. Rabbim muvaffak etsin. Rabbim bu yolda bizleri daim eylesin. Rabbani ilim adamları yetiştirme bilmeyi de en azından yetiştirme müesseselerini görebilmeyi de bizlere nasip eylesin. İhlas ve samimiyetle. Şu bir gerçek yani şunu ifade etmek istiyorum. Hiçbir hizmet maddiyatsızlıktan sebep akamete uğramıyor. Akamete uğraması genelde samimiyetsizlikten ve eksen kaynamasından kaynaklı olabiliyor. O yüzden Rabbim niyetlerimizi halis eylesin, samimiyetimizi halis eylesin. Gerçekten Allah için yapabilme gayreti ve şuuru bizlere ihsan eylesin. Bu doğrultuda olduğu zaman gönül dostları hakikaten sahip çıkıyor. Gerek maddiyatıyla, gerek dualarıyla, kesinlikle, manevi olarak elhamdülillah hayal edemeyeceğimiz bir takım durumlara şahit olabiliyoruz. Yani tam sıkışıyor. Her şey bitti. Ne olacak? Yarın işte hocalarımıza nasıl maaşlarını vereceğiz? Ya da işte talebelerimiz ki talebe diyoruz bunların birçoğu evli. Evet. Şu anda bizde işte 30 tane evli olan talebemiz
0: yani
1: var.
0: Bildiğim kadarıyla hocam yani talebe yani eğitim gören bu hocalarımızın yani maddi olarak oraya bir bağışları yok.
1: Yok, ücretsiz yani yapılıyor. Aksine bizim imkan nispetinde onlara bir şey vermeye gayret ediyoruz.
0: Normalde eğitime gittiniz, para vermeniz lazım. Bir talebenin bizim, para vermesi
1: bizim
0: lazım.
1: Bizim durumumuz öyle değil. Yani çünkü hani bunların birçoğu yaşı belli bir konuma gelmiş. Dediğimiz tabii. gibi bazıları evlenmiş, bazıları vazifeyi bırakmış. İmam imamlığı bırakıyor eğitim görebilmek için. Belli bir seviyeye gelmiş, okumak istiyor. Evet. Kendisini daha ileriki seviyelere ilmi anlamda taşıyabilmek adına. O yüzden biz imkanlarımızı zorlayarak bunlara bir şeyler vermeye çalışıyoruz ki Haydar sağ olsun bu konuda onun da ciddi anlamda talebelerimize destekleri oluyor. Biz de işte o destekleri toplamak suretiyle bir şekilde onlara tevdi etmeye gayret ediyoruz. Evet. Belli şeyler yani maaş şeklinde onlardan almak değil onlara vermek. Yani evet. hocalarımıza verdiğimiz gibi onların yemesini içmesini orada sağlandığı gibi işte evet. Kalma istihdam gibi ihtiyaçlarının kaldırılması gibi bunun haricinde de maaşetlerini temin edecek, ailelerini geçindirecek. Hatta bekar olsa dahi kitap alabilecek işte o da netice de evlenecektir. Evet. İleriye yönelik bir birikim yapabilmesi gerekir. Bu noktada bütün gayretlerimizi sarf ediyoruz. O da tabii bize bu konuda gönül vermiş olan dostlarımızın maddi ve manevi olan duaları, teveccüllerinin neticesi olmuş oluyor.
0: Ben bu arada gireyim tabii ki hocam. Bir ara şey olarak yani tabii ki bu medreselerin yapım aşamasında, tadilat sürecinde hocamızın biraz önce bahsetmiş olduğu gibi tabii yaptı, bitildi ama bir şekilde borçlar var.
1: Tabii.
0: Yüklü miktarda borçlar var. Bu anlamda da siz dostlarımızdan yine desteklerinizi de bekliyoruz. Şura Fıkıh Kurulu olarak 0212 923 36 36 numaralı telefondan yine irtibata geçerek yine desteklerinizi verebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından da yine Şura Fıkıh Kurulu'nun sayfalarını takip ederek oradan da inşallah bu desteklere yani bu yapılan hizmetlere desteklerinizi inşallah bekliyoruz. En azından bu hoca kardeşlerimiz, büyüklerimiz bu anlamda mağdur olmasın, bu eğitimlerine devam etsinler. Çünkü fıkıh çok büyük bir alan, yani olması gereken bir alan herkes açısından ve ileriye doğru devam edeceği sürece hocamızın söylemiş olduğu gibi bayrak yarışı, bu bayrağı devredeceğimiz süreçte verebileceğimiz o bayrağı kişiler düzgün kişiler olması lazım ve eğitimleri de düzgün almaları gerekir ki bu anlamda inşallah bu medreselerde bu eğitimler en güzel şekilde verilecek.
1: Suat Bey şunu da söyleyeyim. Şu anda mesela bizim danışma fetva hattında 4 nesil var. Yani talebemiz, talebemizin talebesi, evet. talebemizin talebesi ve onların talebesi. Yani bu çok güzel insana gurur verici bir şey. Yani bir hizmet başlamış ve o hizmetin devam ettiğini görüyorsunuz ki bu ciddi anlamda bir yatırımdır. Büyük bir yatırımdır. Hı. Ahiret sermayesidir. Bir birikimdir. Buradan elde edilecek olan kazancın Allah-u Teala Hazretleri kıyamete dek buna sebebiyet verecek, buna vesile olan kişilerin bir kazanmasına sebebiyettir. O yüzden hani bir bayrak yarışı olduğunu ifade ettik. Elhamdülillah onun da semerelerini görmeye de başlamış olduk. Çok
0: elhamdülillah.
1: Şükür.
0: Yani bu sene hocam tabii ki memlekete ziyarete gittik. Sizler de gittiniz. Yani biz Karadeniz bölgesine elhamdülillah gittiğimiz her yerde Allah razı olsun. Tabii ki ekranda gördükleri için değerli dostlarımız. Böyle bir yüz aşina alıyor. Abi seni nereden tanıyoruz falan derken muhabbet bir şekilde evet. ilerliyor. Yani yapmış olduğumuz programların etkisinin çok tesirli olduğunu elhamdülillah bizzat canlı olarak şahit olduk. Ve inşallah bu şekilde de devam eder. Yani bir Fatih Kalender Hoca Efendi nasıl yetiştiyse yani tabii ki bunlar Mahmud Efendi Hazretlerimizin tabii ki bereketi. İnşallah bu şekilde diğer hocalarımıza yetişecek. Dünyanın her bir tarafına inşallah göndereceğiz bu şekilde hocalarımızı ve bu eğitimler verilmeye devam edecek. Ama dediğimiz gibi bu eğitimler sizler veriyorsunuz ama dediğiniz gibi maddiyatsız da bir yere kadar evet. ilerliyor. O maddiyat da çok önemli. Bu anlamda değerli dostlarımızdan da desteklerinizi inşallah bekliyoruz.
1: Efendi Hazretlerimizin çok hoca lazım ifadesini Hı-hı. kullanırken bir ifadesi var. Kum tanesi kadar hoca ihtiyacımız var.
0: Evet, kum
1: yani
0: tanesi.
1: Yani kum tanesi kadar hoca ihtiyacımız var. Hakikaten öyle. Çünkü neticede insana yatırım. Yani insanların ıslah olması, insanların. Çünkü din dediğim, yani hayat dediğimiz şey fıkıhtır. Fıkıh hayatımızın her evresine karışıyor. Aile hukukundan, işte karı koca münasebetinden, ticaret ahkamından, çoluk çocuğumuzla olan diyalogumuzdan, ana babamızla olan, kardeşlerimizle olan diyalogumuzdan, A'dan Z'ye her şeye fıkhın bir bir tesiri vardır. Evet. O yüzden efendi babamızın da ifade ettiği gibi fıkıh bir hayattır. Kesinlikle. Hayat düsturudur. Bu manada çok ihtiyaç da duyulan bir ameliyedir. Bu manada Rabbim hocalarımızın sayısını arttırsın, Rabbani hocalarımızın sayısını arttırsın. Evet. Allah için bu ameliyeyi sevk eden ve bunun için hizmet eden hocalarımızın sayısını Rabbim çoğalsın, ziyade eylesin.
0: Amin. Bu sene işte memleketimiz Of'taydık hocam. Biz de Of'ta bilirsiniz Kavak Camisi'nin hemen yanında Maraş Hasan Efendi var. Evet, bunlar üç kardeş. Yani Efendi Hazretlerimiz devamlı oraya gittiğinde ziyaret ederdi. Evet. Kavak Camisi'nde işte sohbet ederdi hafta günleri. Oradaki Maraş Hasan Efendi Karadeniz'i ihya eden büyük bir alim. Yani bir kişi kardeşleriyle beraber bütün Karadeniz'i ihya ettiler. İşte Zavendikli Mustafa Efendi'ye çıktık, o aynı şekilde. İşte Resul Bölükbaş hocamız aynı şekilde. Yani buraları çok büyük bir manevi hale bürünmüşler. Evet. Of'a gidiyorum. Of sanki bambaşka. Yani çarşamba gibi bir havası var Of'un. Elhamdülillah. Yani Karadeniz bu şekilde ihya edilmiş. Niye memleketimizin her tarafı bu şekilde ihya edilmesi? Dünyanın her bir tarafı böyle ihya edilmesin. Bu anlamda dediğiniz gibi kum tanesi, Efendi Hazretlerimizin dediği gibi kum tanesi kadar hocalarımıza ihtiyaçlarımız var.
1: Biz eski inşallah... ümmetlerde bir zamanda birden fazla peygamber olabiliyor idi. Evet. Allah-u Teala Hazretleri her kavme, her topluluğa bir peygamber gönderiyor idi. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece bir topluluğa değil, bütün insan ve cinne gönderildi. Ve kıyamete kadar daha peygamber gelmeyecek. Peki zaman devam ediyor, insanlarda değişiklik oluyor, insanlar kültürel olarak farklılaşabiliyor. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benim ümmetimin alimleri, Beni İsrail'in peygamberleri. Hmm. İşte buradaki peygamber vazifesini yapması, haşa peygamber olarak değil, son peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir peygamberle mukayese edilmez.
0: Yani kavimlere örnek olması açısından.
1: Örnek ve onlara yön vermek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu bu dinin onlara aktarılması, bir de kültürel olarak her belde kendinden olan bir kişinin ona anlatımı daha hoş oluyor, daha tatmin edici, daha kalbini inan edici oluyor. Dolayısıyla bölgelerde bu bağlamda ciddi anlamda Efendi Hazretlerimizin ifade ettiği gibi çok hoca ihtiyaç var. Çünkü neticede insana hitap ediyorsun, kalbe nakşediyorsun ve bahsettiğiniz gibi bakın bir takım isimlerden bahsettiniz ve bunlar hep iz bırakan kişilerdir. Evet. Rabbim onların izinden gidebilmeyi de bizlere nasip etsin.
0: Amin inşallah hocam. Yani devam ederiz inşallah yine önümüzdeki programlarda da medreselerimizle alakalı yine inşallah sizlere bilgilendirme, malumat vermeye gayret gösteririz. Tekrardan hatırlatmış olalım. Birçok tabii ki yapılan bu hizmetlerle alakalı, şu an tadilatla alakalı elbette ki çokça borcumuz var. Hem ustalara hem de alınan malzemelerle alakalı bu anlamda desteklerinizi bekliyoruz. Yine alt tarafta arkadaşlarımız numaraları ve yine iletişim bilgilerini sizlerle birlikte paylaşacaklar. Hocam Karadeniz'den geldik dedim. Hemen bir soruyla başlayayım.
1: Buyurun.
0: Yani oradaki gördüğüm bir konuyla alakalı, öşürle alakalı hocam. Bizim Karadeniz içinde bir yerde çay, bir yerde fındık toplanıyor. Veya işte memleketimizin birçok noktasında yine bu tarımla alakalı uğraşılıyor. Şunu söylediğimde birçok kişi o ne diyor? Yani öşür verdiniz mi diye sorduğumda o ne diye soruyorlar. Bir, ikincisi de öşür verirken işte bazısı diyor ki ben yarılı aldım burayı. Ondan sonra mal sahibi verecek. Öbürü diyor ki ben tonaj olarak aldım, yine mal sahibi verecek. Mal sahibi diyor ki beraber ortak vereceğiz. Bu öşürü gibi bir mevzu var. Evet. İstiyorsanız buradan başlayalım.
1: Tabii aslında bunu da daha önceki derslerimizde işlemiştik ama tekrar etmekte fayda vardır. Bir de bazı meseleler her sene yenilendikçe insanların tekrardan bu konuda sual sorma ihtiyacı az oluyor.
0: Çünkü tam fındık satma zamanı, çayların da son dönemleri hocam
1: aynen,
0: anlamda.
1: Aynen öyle dediğiniz gibi. Malumunuz Allah-u Teala Hazretleri kişileri yani insanları yarattı ama başıboş yaratmadı. Onlara bir vazife, o da nedir? Allah'ı bilmek ve Allah'a ibadet etmek. Bu ibadetler içinde de bedeni bir takım ibadetler vardır. Namaz gibi, oruç gibi. Bir de mali ibadet vardır ki bahsettiğiniz gibi zekat gibi.
0: Evet.
1: Bir de her ikisiyle yapılan ibadet vardır ki hacdır. Hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir. Dolayısıyla zekat Allah'ın farz kıldığı bir namaz gibi bir ibadettir. Ki İslam'da ilk halife Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala'nın bu konuda zekat vermeyi reddeden topluluğa savaş ilan etmesi de bunun nedenli önemli bir ibadet olduğunun bir göstergesidir. Evet. Peki bu zekat ibadeti sadece paraya mı taalluk ediyor? Hayır. Bunun işte belli başlı kalemleri vardır. 5 kaleme ayrılır. Bu kalemlerden bir tanesi de toprak mahsulüdür. Çıkan toprak mahsulü kendi arazisi ise, arazi memlukiye diye tabir ettiğimiz tapulu arazisi ise, bu araziden çıkan mahsulün sulamasıyla alakalı, eğer sulaması, yani sulanmaya muhtaç olan bir mahsulse ve sulanma zamanında ekseriyetini kendi maddi imkanlarıyla suluyorsa oran biraz daha düşüyor ki bu 20'de 1'dir. Ama yok, sulamayı ben yapmıyorum, normal işte yağmurla sulanıyor, herhangi bir masrafa tabi değildir. Bu şekilde ise, ki bu sadece suya dair masraf, diğer masraflardan bahsetmiyoruz. Onlar katılmıyor. Onların oranda bir tesiri yoktur. Onda bir oranında bunun öşür namıyla verilmesi gerekir. Allah'ın bu farz kılmış olduğu bir namaz gibi, bir oruç gibi, bir hac gibi bir vazifedir. Bundan kaçış yoktur.
0: Yani gübre alıyorlar, gübre atıyoruz. Bunu masraftan düşemiyor.
1: Bunları masraftan düşünmüyor. Tamam. Arazi mahsulüyle alakalı olarak sadece sulama meselesi vardır. Bazı güncel yorumlar burada farklı şeyler söylenmiş olsa da ve bazı tabi'in alimlerine nispet edilen rivayetler olsa da mezheplerde tercih edilen ve üzerinde cumhurun genel olarak ittifak ettiği odur. Mesele sadece sulama ile alakalıdır. Evet. Sulamayı masrafla yapıyorsa 20'de bir, ama sulamayı kendisi yapmıyorsa onda bir oranında vermesi gerekir. Bu fakirlerin hakkıdır ve Allah'ın ona farz kıldığıdır. Bunu yapmaması durumunda elbette bir farzı terk etmek, bir haramı irtikab etmektir, bir günahı işlemektir. Allah Allah. Hele de bunun farz olduğuna itikad etmemek o insanı iman dairesinden çıkmasına da sebebiyet verir ki bu itikadi bir problem olarak karşımıza çıkar. Şimdi dediğiniz o yarıcılık misali, icar meselesine gelince kitaplarımızda bununla alakalı iki farklı rivayetten bahseder. İşte mal sahibi mi verir, toplayan mı verir, ama her halükarda da o çıkan mahsurun öşrü verilmesi gerekir.
0: Bir ton toplandı, onun
1: netice
0: onda
1: olarak verecek. Onun evet. Bir hani nisabı vardır yoktur, işte hangi üründen olacaktır detayıyla alakalı kişiler bireysel olarak bizim danışma hattını aramak suretiyle onu detayını öğrenebilirler. Ama çıkan mahsulün her halükarda verilecektir. Bu iptidada ya konuşulsun. Yani ben sana tarlamı işte icara verirken ben Müslüman adamım, inançlı bir adamım. Buradan çıkan mahsulün öşrünün verilmesinin gerekli olduğunu bilen biriyim. O yüzden bunu çıktıktan sonra pay edelim şeklinde de yapabilirler bunu. Veyahut da bunu sen ver, benim oranım şu kadar düşük olsun. Veya bunu ben vereyim, oranın biraz daha yüksek olsun şeklinde iptidada, işin başında bu bir pazarlıkta konu yapılabilir. Evet. Ama yok olmadı veya veriyor vermiyor, orada önemli olan madem ki vermediyse, verilmediyse, o zaman sen kendi payının öşünü vermek zorundasın. Yani sana o miktar, tabii bu hani parasal olarak değil, icar genelde çıkan mahsulün %50 senin, %50'si benim veya evet. Üçte biri senin, üçte ikisi benim tarzında genelde yapıyorlar. Bana düşen mahsulün ben öşünü veririm, kalanını da satarım, yerim, çoluk çocuğuma yediririm. Bu şekilde yapılması gerekir. İşte o vermesi gerekir, vermiyorsa günah onun boynuna şeklinde değil. Bu ya başta konuşulacak ve pazarlık ona göre yapılacak, ama yapılmadıysa da, konuşulmadıysa da veya karşı taraf çıkan mahsulden bunu vermiyorsa da, o zaman sen kendi nasibine düşen miktarını illaki vermen gerekecektir.
0: Mesela örneklendirme açısından söylüyorum hocam. Çaydan yola çıkıyoruz mesela. Evet. Çayda zaten şeyi söylemiştik. Masraf herhangi bir şekilde sadece hani gübre
1: sulamada, su olayı da yoktur
0: zaten. Su olayı da, çay da yok zaten. Evet. Onda bir olarak da
1: fındık
0: verilecek.
1: Da olabiliyor ama sulama yerine göre değişebilir.
0: Yerine göre değişebilir. Çay da zaten sulama olayı yok. O yüzden onda bir oranda verecekler. Aynen. Bu kesin.
1: Eğer arazi tapulu arazi ise, yani kendi kişinin arazi, kendi mülkü ise, bazen devlet arazisi 2B dediğimiz, hı-hı, bu tarzdaki araziler efendi babamızın bu konudaki fetvası zekata mülhak olması. Yani mülkiyet kendisine ait olmadığı için, hı-hı, orada en azından 40'ta bir oranda oran biraz, hı-hı, daha farklı oluyor. Evet. Ama tapusu satın aldığı, şahsına ait istediği gibi tasarruf yapabileceği bir arazi ise burada artık bir şey, yani araziyi memlükiyedir. Bunun zekatını vermesi gerekir. Burada tabii bazen şöyle yorumlar yapılabiliyor. Efendim, devletin bunu tahsis etmesi, vermeye yetkisi yoktu. Bunu işte ikta dediğimiz ya da bunu satarken bazı fetvalarda iki kat fiyata vermesi gerekir. İşte bu geçerli midir, değil midir? Burada tabii aslında gaye üzüm yemek değil, bağcığı dövmek oluyor. O ki eğer bunun mülkiyet verilişini kabul etmiyorsak her yönüyle kabul etmemen lazım. Evet. Ama diğer yönlerinden baktığı zaman sen onu istediğin gibi satabiliyorsun. Bir başkasının oraya gelmesine engel koyabiliyorsan o zaman bu mülkiyet vardır. Bu mülkiyet kabul edilmiştir. O zaman mülkiyet varsa, tapun varsa bu tapu tahsis tapusu değil, mülk tapusu olarak da kabul edilmiş. Ona göre zekatını da vereceksin. Kız erkek mal taksimini de buna göre yapacaksın.
0: Evet.
1: Çünkü yine bizim kadim kaynaklarımızda işte arazide hani miras ahkamı konusunda kız ve erkek noktasında farklılıklardan bahsedilir. İşte erkeğe verilir, kıza verilmez. Bu da yanlış anlaşılan ya da yanlış ifade edilmiş veyahut da belleklerde yanlış kalan bir mesele. O da şudur ki arazi devlet arazisi. Devlet arazisi olması hasebiyle bu bazen Osmanlı döneminde oluyordu. Orada o köyde kalan erkek çocuğa veriliyor ki devlet taksisi ona yapmıştır. Hı hı. Bazen de sadece erkeklere veriyor, bazen de erkek ve kızı eşit olarak veriyor. Karadeniz'de maalesef bu anlayış hala devam ediyor.
0: Oradan kalma hocam.
1: Ama mülk olduğu halde artık mülk verilmiş. Orada yine kıza yoktur çünkü eski devam ediyor. Ama buradaki mülk olarak sen baktığın zaman öyle değil. Bir de madem ki devletin dediğini kabul ediyorsa o zaman şu anda devlet yarı yarıya veriyor. Hmm. Madem ki devletin arazisi ise orası, mülk ona aitse o zaman ikiye birli değil yarı yarı olması gerekir. Lazım. Onu o şekilde veriyor. Bu biraz nefsani hareket, yani insanın şahsına hoş gelmesinden kaynaklı ona bir takım fıkhi ibareleri de referans getirmek suretiyle istediği tarafa meseleyi çekebilmek. Evet. O yüzden eğer mülkse ve mülk olarak tanınıyorsa, tapun varsa sen onu istediğin kişiye satabiliyorsan, istediğin kişiye devredebiliyorsan bu arazi artık öşür arazisidir ve bunun çıkan mahsulünün zekatını vereceksin ve vefat edilme durumu olduğu zaman da bu arazi diğer mallar gibi terekedir ve diğer mallarda nasıl ki faraiz taksimine tabi ise bu da o taksime tabidir. Orada kalacaktır, kalmayacaktır, kızdır, erkektir, küçük evlattır, hiçbir önemi yok.
0: Sen buradan alma, ben sana işte İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den vereceğim.
1: Şöyle, yeter bu bir anlaşmadır. Yani karşı taraf gönül rızasıyla herhangi bir mahalle baskısı olmadan bunu yaparsa tabii olur. Ki olabilir. Ama önce şunu bilmesi gerekir. Hakkım bu. Bu senin hakkın. İster al, ister sat, ister bir başkasına ver. O kendi arasında ondan sonra nasıl bir anlaşma yaparlarsa da rızaya dayalı olmak kaydıyla bunda bir sıkıntı olmaz.
0: Evet hocam. Şimdi çayda dedik ki hocam yarı yarıya yapma sistemi var. Yani topladığının yarısı senin, yarısı benim diyor. Buradaki, yani bu kaç tane sorum olacak hocam. Buradaki cevabımız nasıl olur? Yarı yarıya toplandığında yarısını alıyor ya hocam.
1: Öşürden mi bahsediyorsun?
0: Öşürden bahsediyorsun.
1: Aslında ona cevap verdim. Öncesinde bu akdi yaparken öncesinde anlaşsınlar. O mahsulün tamamından öşür çıkartıldıktan sonra kalanı yarı yarıya taksim etsinler. Ama bunu yapmıyorsa o zaman herkes kendine düşen kısımda kendi öşrünü versin.
0: Karşı taraf vermiyorsa onun sorumluluğunda değil.
1: Onun sorumluluğunda aynen ona aittir.
0: Tamam. Peki hocam, tonaj olarak diyor ki ben senin yerini diyor işte bu kadar paraya toplarım dediği anda öşür mal sahibine mi ait olur?
1: Ben senin yerini bu kadar paraya toplarım
0: mesela
1: derken...
0: Mesela 10 ton çayım var işte. Ben diyor ki 30 bin liraya toplarım burayı diyor mesela.
1: Vay, bu bir işçidir o zaman.
0: Bu işçidir.
1: Bu
0: evet.
1: İşçidir. İşçi olduğu için mahsulün tamamı mal sahibine aittir. Hı-hı. Öteki işçilik ücretini alacaktır. Öteki herhangi bir öşür vermek zorunluluğu yok.
0: Yok.
1: Çünkü mahsulün maliki değildir. Dolayısıyla orada mal sahibi vermesi
0: burada
1: gerekir.
0: Burada işçilik parası düşünmüyor.
1: Yok,
0: öşür
1: onu
0: verirken,
1: zaten söylemiştik.
0: Onu da söyledik. Gübre şeyi de düşünmüyor. Fındıkta da hemen hemen aynı şeyler yine geçerli
1: şey
0: oluyor.
1: Bir orada sulama olayı vardır fındıkta bazı
0: bölgelerde. Bazı bölgelerde var demiştik. Evet. Hocam bir diğer sorumuz, bu soruyla bu programımıza nihayetini erdireceğim hocam. Bir dahaki programımızda inşallah diğer sorulara geçmiş oluyor. Çünkü bu program hem ilk program olması hasebiyle hem de bizim Şura Fıkıh Kurulumuzun medreselerinin birazcık tanıtımı hem de ihtiyaçlarımızın belirtilmesi anlamında konuşmuş olduk. Hocam bu diş teliyle alakalı Şimdi ben de kullandım. Örnekte hemen karşınız olduğu için hocam, diğer kardeşlerimiz de daha net anlayabilirler. Evet. Şimdi diş telini taktırmak caiz midir? İlk önce buradan başlayalım. İkincisi, bu diş teli takıldıktan sonra veya işte hani bilmeden estetik olarak da yaptırmış olanlar var. Gusülle mani midir?
1: Şimdi öncelikle şunu vurgulamakta fayda vardır. İnsanın bedeni kendi mülkü değildir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla insan kendi bedeninde istediğim gibi ameliyede bulunurum, istediğimi yaptırırım şeklinde bir anlayış doğru bir anlayış değildir.
0: Evet.
1: Ancak bu beden bize emanettir ve bu bedenin de bir takım ihtiyaçları vardır. Sağlık dediğimiz olay. Bu manada sağlığa tahallük eden bir mesele ise bu konuda şer-i şerif aslında genel anlamda izin vermiştir belli merhaleler doğrultusunda. Şimdiki bahsettiğiniz konuda işte dişle alakalı sadece görselliğe tahallük eden, sadece daha güzel olsun, daha nezih olsun, herhangi bir tıbbi zararı yok, herhangi bir kişiye rahatsızlığı yok. Bu manada ise bu estetik kabilinden olur ki bu doğru bir şey değil, caiz olan bir ameliye değil. Ama yok, olması gerekiyor. İşte diş yapısı bozuk, bu yemesinden, içmesinden, konuşmasından, telaffuzundan birçok konuya tesir edecek bir durumda ise, yani olağan dışında ise diyelim, o zaman bu müdahale edilmeye açıktır ve müdahale edilmeye de şer-i şerif müsaade etmiştir. Peki müdahale edildiğinde işte bahsettiğiniz gibi diş teli takılabilir ya da kaplama yapılabilir ya da işte onun üzerine bir takım ameliyeler sergilenebilir. Bu abdest ya da boy abdesti konusunda bir sıkıntı ifade eder mi? Cevap etmez. Çünkü dediğimiz gibi bu keyfi bir durum değildir. Allah-u Teala Hazretleri kimseye takatinden fazlasını yüklemiyor.
0: Evet.
1: Yani Mevla bizden kulluk istiyor ama bizim kudretimiz ile bu kulluğu sınırlandırıyor.
0: Evet.
1: Yani namaz kılarken dahi eğer imkanın var, gücün varsa ayakta kılacaksın, rükû ve secde yapacaksın. Ama ayakta kılamıyorsun, problem değil, oturarak kıl. Secdeye gidemiyorsun, problem değil, ima ile kıl.
0: Hı-hı.
1: Yani belli bir konuda kişi nasıl o ibadeti ifa edebiliyorsa şer-i şerif de o ibadeti ona göre ondan istiyor. Burada da abdest ve boy abdestinde yıkaması farz olan huzurlar ama yıkanması zarar veriyor. Ya da onun işte üzerine bir takım şeylerin örtülmesi gerekiyor, kapanması gerekiyor. Fıkıh kitaplarımızda
0: evet.
1: Ceberi, ısabe diye tabir ettiğimiz mesail diyelim onlara. Bu tarzdan ise problem değil. Oranın ıslanmaması boy abdestine ya da işte namaz abdestine engel bir durum değildir. Ve o şekilde hayatına devam eder. Yeter ki bu keyfi bir ameliye, keyfi bir uygulama olmasın.
0: Evet.
1: Peki meseleyi şöyle kurgulayalım. Diyelim ki kişi herhangi bir ihtiyacı olmadığı halde, herhangi bir kendisine rahatsızlık vermediği halde sadece ve sadece görsellik olsun diye dişine kaplama yaptırsa. Bu caiz midir? Cevap değildir. İptidada bunu söyleriz. Yani yaptırayım yaptırmayayım mı diye sual edildiğinde yaptırman caiz değil. Niye? Çünkü bu bir müdahaledir. Peki yaptırdı. O günaha rağmen irtikab etti ya da bilmiyordu.
0: Bilmedi, yaptırdı.
1: Şimdi peki bu kişinin artık abdestine, gerçi abdest noktasında bir sıkıntı yok. Çünkü abdestle ağzın içini yıkanması farz değildir ama boy abdestine tesir eder mi? Çünkü boy abdestinde ağzın içini yıkanması da farzdır.
0: Evet.
1: Burada evet onu yapması iptidada caiz değildi ama şimdi yaptırdığı zaman bu şu demektir. Sağlam olan dişini kestirdi.
0: Evet.
1: Ve sağlam olan dişini kestirdi ve üzeri artık kaplanması gerekti. Şimdi o kaplamayı oradan çıkardığımız zaman artık o kişinin o dişi hastalıklı bir diş olacak. Ve bir şekilde kaplanması mecburi olan dişler cümlesinden girecektir. Demek istediğimi anlayabildiniz mi?
0: Evet.
1: Bu saatten sonra peki ona çıkar sen o şekilde yaşa denmeyecektir. Artık yani o ilk iptidada yaptığın yanlıştır. Bundan dolayı samimi tövbe edeceksin. Nasıl tövbe edeceksin? Ama onu hani çıkarmak ayrı bir hastalığa sebebiyet evet. vereceği için o da şeriat böyle bir kişiye teklifte bulunmayacağı için o yine abdest veya boy abdestine engel değil. Ama bunu farklı bir konuya çekelim. İşte diyelim ki adam dişine, özellikle hanımefendiler yapabiliyor, işte pırlanta taktırdı, diş taşı taktırdı. Görsel olarak bakıldığı zaman, işte güldüğü zaman orada gözüksün diye. Bu caiz midir? Bu da değildir. Orada işte boy abdestine engel midir? Evet, engeldir. Suyun altına ulaşmasına engeldir. Peki bunu çıkarttığı zaman herhangi bir orada bir zarar bu saatten sonra olacak mı? Yok, o sadece bir yapışkandır. Çıkartılması altına zarar vermeyecektir. Böyle bir durumda çıkarsın mı? Çıkarması gereklidir. Hmm. Hala da onu devam ettirirse caiz olmayan ameliyi icra ettiği gibi boy abdesti de olmayacaktır.
0: Olmayacak, evet.
1: Peki hocam, onu çıkarttığım zaman işte orayı yonttum diyelim. Hmm. Tabii nasıl yapılıyor onu ehli daha iyi bilir. Evet. Ben bilmiyorum. Varsayım üzerine konuşuyoruz. Orası işte biraz kazındı, oraya derc edildi. Dışarıdan yapıştırma değil. Bu durumda çıkartırsak diş hastalıklı olur. Kalsın mı? Yok, o yine oraya çıkartılsın, dolgu, orası dolgu yapılsın. Evet. Yani en azından bir insan bir günah irtikab ettiği zaman o günahtan tövbe, bir tanesi de günahın setredilmesidir. Hmm. Günahın ifşa edilmemesidir. O da nedir? Onun orada kaldırılması. İşte dövme yaptırmak günahtır, haramdır. Hmm. Tövbesi, tövbe edeceksin samimi anlamda ve sildirme imkanın varsa sildireceksin. Hocam sildiremiyorum. O zaman setredeceksin, gizleyeceksin. Onu herkese göstermeyeceksin. Hmm. Göstermeme gayreti içinde olacaksın. Evet. Onunla fakirleşmeyeceksin. Ben bir zamanlar böyleydim, şöyleydim diyorsan sen arkadaş tövbe etmedin demektir. Çünkü tövbe şartlarından bir tanesi günahın setredilmesi, günahın kapatılması. Bunu birçok dersimizde dillendirdik. Evet. Bir insan yüz kızartıcı bir ayıp, bir ameliye işlese bunu toplumda duyulmasını ister mi? Elbette istemez. Allah'a karşı işlenen bütün suçlar yüz kızartıcıdır. Bütün günahlar yüz kızartıcıdır. Dolayısıyla yani ben bir zamanlar şöyleydim, böyleydim diyorsak maalesef sen hala da o günaha devam ediyorsun anlamındadır ki Rabbim samimi tövbe edenlerden bizleri eylesin.
0: Amin inşallah. O dişleriyle alakalı kardeşimiz çok detaylı soru sormuştu hocam. Mesela ben kendimle alakalı söyleyeyim hocam. Dişim aslında benim içeriye doğru yamulmuştu.
1: Evet.
0: Dişlerimi temizlemeye gittiğimde.
1: İsterseniz şöyle yapalım Suat Bey. Bu keyfi bir uygulama mı değil mi?
0: Evet,
1: önce bunu tespit edelim. Hı hı. Bu bir keyfi bir uygulama değilse bu saatten sonra ehil olan tabibin sizi yönlendirmesiyle alakalıdır.
0: Evet.
1: Yani bu saatten sonra fıkıh der ki tabip ne diyorsa ona göre hareket edeceksin. Ehil olan, dindar olan bir tabibin sizi yönlendirmesi. İşte dişleriniz düzeltildi ancak yapı itibarıyla bu zaman zarfında eski haline dönme ihtimali olacağı için yine arka tarafında bu tellerin belli bir zaman kalması gerekiyor.
0: Evet.
1: Evet, gerekiyorsa kalacak. Hı hı. Yapılacak bir şey yok. Peki kalması boy abdestine engel midir? Değildir. Namaz kıldırmasına engel midir? Değildir. Devam edebilir. Çünkü keyfi bir uygulama değil.
0: Keyfi de yapmış olsa diş telinde hocam, o diş telini çıkarması gerekir mi?
1: Şöyle, keyfi bir uygulamaysa bunu yapmak caiz değil. Bunu söyledik ama dolgudan biraz daha farklıdır. Çünkü bildiğim kadarıyla o diş telinin dişleri tutabilmesi için bir yapışkan ile oraya yapıştırılması vardır. Belli yerlerde ve o yapışkanın altına da su ulaşmıyor.
0: Evet.
1: Böyle olduğu için bu boy abdestine tesir edecektir. Hı-hı. Yani boy abdesti olmayacaktır. Yani hiçbir gerekçe olmadığı halde siz faraza elinizi sardınız, abdest alırken elinizi yıkamıyorsunuz gibi bir
0: şey
1: durum
0: var.
1: Olur ki onun o zaman çıkartılması gerekecektir.
0: Evet.
1: Onun çıkartılması başka bir arizi, rahatsızlığa, sıkıntıya sebebiyet vermesi durumunda.
0: Evet. Yoksa diğer türlü dediğiniz gibi keyfiyet söz konusu oluyor.
1: Evet.
0: Aynı diş şey taşı gibi olmuş oluyor.
1: Aynen
0: hocam?
1: Öyle.
0: Ona
1: aynen.
0: Takılmış gibi. Evet. Bu soruyla da programımızın nihayetini erdirelim hocam. İnşallah diğer programlarımıza, kalan sorularımıza devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde bir canlı yayın yaparız. Hüsamettin hocamı da alırız inşallah. Buradan
1: olur.
0: Duyurmuş olalım hocam.
1: Tabii bu özellikle bu stüdyonun Lale Gül ekibinin çarşambaya gelmesi, Fatih'e gelmesi bu bağlamda bizim açımızdan çok bir rahatlık oldu.
0: Evet.
1: Mekan olarak hem medreselerimize yakın hem meskenimize yakın muhit olarak aynı muhitteyiz. Dediğiniz gibi bu daha rahat bir şekilde işte bahsettiğiniz manada canlı yayın vesaire derslerimizin olmasına da imkan sağlanmış olur.
0: İnşallah. Diğer hocalarımızla birlikte de o zaman uzun uza diye inşallah sizlerden gelen sorularda canlı canlı inşallah buradan
1: konuşuruz.
0: Hocalarımız inşallah cevaplarlar. Bu arada tabii ki yine sizler bizlere ulaşmak için ilmihaletlalegültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden 0530 357 6162 numaralı telefondan suallerinizi iletebilirsiniz. Programımızın hemen başında söylemiştik. Hocamla konuşmuş olduğumuz gibi Şura Fıkıh Kulu medreselerimizin tabii ki bu dönemde birçok ihtiyacı var. Hem hocalarımızın hem de yapılan tadilat sonrasındaki borçlanmalar var. Bu anlamda da sizlerden desteklerinizi inşallah bekliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı
0: olsun. Son olarak dua babına neler söylersiniz?
1: Rabbim muvaffak etsin. Hayırdan bizleri ayırmasın. İstikametten ayırmasın. Efendi Hazretlerimizin öğretilerinden bizleri ayırmasın. Onun yolu ki onun yolu şeriattır. Ona sahip çıkabilmeyi bizlere nasip etsin.
0: Amin.
1: Allah
0: hocam,
1: sizlerden
0: Allah
1: razı olsun.
0: Amin inşallah. Efendim tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı sona erdi. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM. Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler başlıyor. 30 Eylül 1991 tarihli sohbetten. Sevban radiyallahu teala an dudakları sararmış olarak Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna çıktı. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem

nerede? Sizden uzak kalma, görememe düşüncesinden dolayı bu hale geldim, dedi. Gördünüz mü aşkı? Gördünüz mü muhabbeti? Bu nefsani değil, ruhani aşk. Allahu Teala cevap verdi. En-Nisa suresi 69. ayeti kerime. Mealen, her kim Allah'a ve o Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine inam ve ikramda bulunmuş olduğu o peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. İşte arkadaş olarak ne de güzel olmuştur onlar. Ya Sevban, kim dedi ki sen giremeyeceksin veya kim demiş sen aşağıda kalacaksın? İtaat sevginin delilidir. Sevmese itaat etmez, söz dinlemez. Rabiatül Adeviye derdi ki, şüphesiz seven kimse sevdiğine itaat edicidir. İşte rabıta böyle olmalı, muhabbetten doğmalı, yapmacık olmamalı. Ama hakikate varamadıysa yapmacık olan rabıtayı da bırakmamalıdır. Allahu Teala kimin niçin dost olduğunu biliyor. Bizi senin için dost eyle ya Rabbi. İnsan seviyor, niçin sevdiğini bilemiyorsa bu hakiki sevgidir. Allah Teala bana çok para verdi diye Allah Teala'yı severse bu sevgi muhabbeti zati değil, muhabbeti sıfatiyedir. Allah Teala bana çok acıyor diye seviyorsa bu da muhabbeti sıfatiyedir. Niçin sevdiğini bilmiyorsan bu sevgi zatidir. İnşallah her birimiz birer sevban oluruz. Efendi Baba Kuddise Sirruhu buyurdu ki, bizi dostlarla cem et ya ilahi. Çünkü bu dostlar muhafaza edici oldu. Yani bunlarla cennete girmek ikinci bir cennettir. Mevla Teala'nın cemalini görmek hepsinden üstündür. El-Enbiya suresi 25. ayeti kerimesinde şöyle buyrulur. Mealen, Habibim, biz senden önce hiçbir Resul göndermedik ki mutlaka ona şu bir gerçektir ki benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece bana kulluk edin diye vahyediyorduk. Ey benim iman etmiş kullarım! Gerçekten benim küre-i arzım pek geniştir. Bu yüzden bir yerde bana ibadet imkanı bulamıyorsanız bana, sadece bana kulluk edin. Her canlı ölümün acısını tadıcıdır. Sonra diriltilip ancak bize döndürüleceksiniz. Yani ey kullarım, Beyoğlu'nda ibadet edemiyorsan Fatih'e git. Orası da benim. Ben seni oraya çivi ile çakmadım. Benim arazim çok geniştir. Evinden ayrıl, yerinden, odandan, çiftliğinden, bağından ayrıl. Bunlardan sebep dininden taviz verme. Yerinden ayrılacaksın, dininden ayrılmayacaksın. Din seninle gelecek. Bizim vatanımız dinimizdir. İstanbul mühimdir yalnız. Çünkü Ebu Eyyub radiyallahu teala anh burada yatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin misafirperveri. Bilelim kadrini. Cennet gibidir İstanbul. Bu kadar evliya, padişah yatıyor. Kur'an'a teslim olmuş insanlar yatıyor. Kur'an'dan fetva almadan iş yapmayan insanlardır onlar. Bir hayat ki insanı cennetten uzak eder, ne kıymeti vardır? Bir dünya ki

0: Seni Allah Teala'dan uzak eder. Ne kıymeti vardır? Ebu Cehil'in yanında ibadet edemiyorsan ayrıl. Hazreti Muhammed'in yanına git sallallahu teala aleyhi ve sellem. Nereye gitseniz orası benimdir. Yerinden ayrıl ama dininden ayrılma. Ama biz havasına alıştık, suyuna alıştık, çok arkadaşımız var, nasıl ayrılacağız dersen cevap veriyor. Yurtlarınızdan çıkmak zorunuza gidiyorsa da zaten dünya sürekli kalınacak bir yer değildir. Çünkü Allahu Teala'dan başka her canlı, ruhun bedeninden ayrılması demek olan ölümün acısını tadıcıdır. Sonra diriltilip ancak bize döndürüleceksiniz. O halde bu mühim akıbet için hazırlık yapın. Böyle buyruluyor. Ölmeden ayrıl, muhacir ol. Öldükten sonra nasıl olsa ayrılacaksın. Ancak bize sana şükretmekten başka bir şey kalmadı ya Rabbi. Bu harekatımızı ve sekenatımızı rızana uygun et. Başka bir şey istemiyoruz. Senin rızanı istemek, seni istemektir. Burada olmayan kardeşlerimizi de bu duaya ilhak eyle. Her razı olduğun şeyi razı olduğun şekilde buldur. Hanımları da, erkekleri de bu duaya dahil eyle. Amin. Elbette sabır önemlidir. Sabır üç türlüdür. Bir, belaya sabırdır ki 300 sevap derecesi vardır. İkincisi, ibadete sabırdır ki 600 sevap derecesi vardır. Üçüncüsü, nefsin isteklerinden kaçmaya sabırdır ki 900 sevap derecesi vardır. Allahu Teala cümlemizin feyzini artırsın. Onu da hak yoluna kullanmak nasip eylesin. Zayi ettirmesin. Ya Rabbi, İslam memleketlerinde bulunan düşmanları ihraç et. Müslümanların yüzünü ak et. Ana babamızı affet. Bizden razı eyle. İslam'ı ve ehli İslam'ı aziz eyle. Ümmeti Muhammed'i sallallahu teala aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de cem eyle. Bütün dünyaya ışık tutmaya muvaffak eyle. Baba evlat arasını, kardeş kardeş arasını, kaynana gelin arasını iyi eyle. İslam'ı teyit eyle. Amin, amin, amin.
1: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler sona erdi. Lale Gül Efendi, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
3: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Allahu ya Mu'in, ya Hennan ya Mennan, ya Kerim, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman. Mevlana İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sirrehu Semedani, cemaatle namaz kılmanın değeri ve ehemmiyeti üzerine konuştu. Namazlarda saf düzeninin namaz disiplini için lazım olduğuna temas buyurdu. Yani cami ve cemaatten bahisle mevzuyu bitirmişti. Şimdi cephedeki cemaatten bahsedecek. Onlar öyleydi. Onlar cami ile cepheyi bir araya getiren insanlardı. Hakiki manasıyla dervişlik budur. Bugün eğer buradaysak, yarın bir düşman istilası olduğu zaman cephedeki saftaki yerini alacaksın. Ama ezan okunduğu zaman camide cemaattaki saftaki yerini alamayan bir insanın cephede safta yerini alması mümkün değil. Ne acayip bir tevafuktur. Önce namazdaki saf ve disipline temas buyurdu. Şimdi ise mektubu yazmış olduğu adam savaşa gidiyor. Ve İmam-ı Rabbani savaşı idare ediyor. Bir taraftan camiyi, cemaati idare ediyor, bir taraftan cepheyi idare ediyor. Sultan buyuruyor ki, Eyyüesseidun, ey bahtiyar adam, Muhammed Murat el-Bedahşi, Kuddise sirruhu, el-amelu, yapılan işler, innemâ yessehu bin niyeti. Bunlar sahih ve sağlam bir niyetle sahih olur. Hangi işi yapıyorsan öyle hemen dalma işin içerisine. Önce bir dur. Kafanda, kalbinde sağlam bir niyeti hazırla. Yani niyet ne oluyor? O işe girmeden önce Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile sanki bir sözleşme kul imzalıyormuş gibi oluyor. Rabbim. Bak namaza giriyorum Allah'ım, sana olan ahdu peymanımı tecdid ediyorum Allah'ım, sana şunları söz veriyorum Allah'ım. Namazda böyle, cepheye gidiyorsun diyelim, atına binmeden önce, tamam önce Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya bir haber yolluyormuşsun gibi, Rabbim cepheye gidiyorum Allah'ım, silah kullanacağım Allah'ım, beygirime kuvvet ver Allah'ım, bana kuvvet ver Allah'ım, beni şöyle yap Allah'ım. Yani Mevla cephede bile kendisiyle meşgul olunduğunu bilecek. Önce bu gerekiyor. İmam-ı Şaran Rahimullah Kudüs Zabercedin'de diyor ki, sahabe-i kiram Huneyn Savaşı'nda iken savaşa giriyorlar. Fakat savaşa girmeden önce kalplerinde biraz sanki böyle bu güç, bu kuvvet, bu bilek artık bükülmez. Yani bu 27 bin kişilik bir sahabe ordusu kolay kolay yenilmez gibi bir duygu hasıl oldu. Ve savaş mağlubiyetle neticelendi. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ayet-i kerimede yani وَدَّاكَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ buyuruyor ki dünya onlara dar geldi diyor Cenab-ı Hak. Kaçacak o kadar yer aradılar yani. Peki niye bu oldu diyor Müşarani. Niye? Cenab-ı Hak وَكَنَ حَقَّنْ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ buyuruyor. Müminlere savaşlarda yardım etmek bize haktır diyor Mevla. O bizim işimiz diyor Cenab-ı Hak Celle. Yapacağım diyor. Sahabe-i kiram zaten bir numaralı mümin onlar. Mevla niçin peki cephede onlara nusretini göndermedi ve sahabe-i kirama dünyayı dar etti? İmam-ı Şarani diyor ki savaşa girmeden önce o kalabalıkları, o güç ve kuvvetleri sanki bir an böyle onları meşgul etti gibi, bu oradan gel dedi. Yoksa Cenab-ı Hak Celle Celaluhu vaadinde hulfetmez buyuruyor. Şimdi ne diyor? El-amelu innema yessehu bin niyeti. Yapılan işler önce sağlam niyete iktiran etmeli. Mutarrif ibn Abdullah Kuddise sirru buyuruyor ki salahul kalbi bi salahil ameli ve salahul ameli bi salahin niye buyuruyor. Salahul kalbi bi salahil amel. Kalbin rahatlığı, kalbin iyiliği yapılan işin kalitesine bağlıdır. Eğer kalbinde bir rahatlık, bir rehabilite olmak istiyorsan yaptığın işte peki bir iyilik olacak, bir kalite olacak. Ve salahul amel, işin kalitesi ise bi salahin niyetin niyete bağlıdır. Niyetle kul demek ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile irtibata geçiyor. Mevla ile Rabbim seni unutmadım, aha gidiyorum, beni bana bırakma. Yani şöyle kabul et, şu sağ elini şöyle parmaklarına kanca yap, sol elinde sen ol diyelim, sen ol. Veya işin olsun fark etmez. Şimdi bu sağ eldeki şu parmakların oluşturduğu kancayı sol elin temsil etmiş olduğu iş veya sen diyelim. Niyet bu iki kancayı birbirine takacak. Ne yapıyor peki? ki sen konuşuyorsun ya, sen bir şey diyorsun ya Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya. Ya Rabbi, niyet ettiğim senin rızanı tahsil için, senin emri fermanını ifa için, peki cihada gitmeye, savaşa gitmeye. O zaman ne oluyor biliyor musun? Bak, bu niyet şu eli böyle çekiyor. Bir taraftan da bu eli çekiyor bu şekilde. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile ittisal, bir iktiran asılıyor. Bu eli artık kimse koparamaz. Niyetin rolü, niyetin peki faydası budur. El-amelu innemâ yessehu bin-niyeti. Yapılan işler peki niyete iktiran eder. Ve hayz, madem ki zehebdum ilel cihadi, madem ki savaşa gidiyorsunuz, ma'a küffâri daril harbi. Yani kendilerine savaş ilan etme özelliği olan bir memleketin kafirleriyle madem ki savaşa gidiyorsunuz, o zaman yenbegi evvelen, önce tasihun niyeti, niyetinizi sağlam alın. Sağlam ve kaliteli bir imanla peki cepheye gidin. Yani Hacı Paris'e Kuddiye Sirru onun Fasl hitabında buyurduğu gibi rububiyetten bir şey anlamayan ubudiyetten bir şey anlamaz buyuruyor Hacı Paris'e. Mesele savaş değildir. Mesele orada Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun emrini yerine getirmektir. Kulluk ama camide devam edecek, ama cephede devam edecek. Mesele budur. İşin yani kan dökülmesi, silah kullanılması vesaire o ikinci kademede. Acaba ubudiyet noktasında burası nasıl peki düzene sokulacak? Asıl iş budur. Ve iş böyle ancak bereket veriyor veyahut işte feyiz veriyor veyahut da insana güç veriyor, kuvvet veriyor. Abdullah ibn Mübarek rahimallahu teala buyuruyor ki Rubbe amelin sagirin tuazzimuhun niyye. Nice böyle küçücük işler vardır, nice senin gözünde küçük işler vardır ama tuazzimuhun niyyetu, senin niyetin çok iyi olduğundan dolayı, çok sağlam olduğundan dolayı senin gözünde küçücük görünen o şey var ya, o niyet onu kocaman yapar onu. Ve rubbe amelin kebirin, peki senin gözünde nice büyük işler vardır ki, nice büyük işler vardır ki tusagirhun niye buyuruyor. Niyetin bozuk olduğundan dolayı o senin gözünde çok muazzam büyük gözüken şey küçücüktür, küçücük. Rubbe amelin sagirin tuazzimuhun niyetu ve rubbe amelin kebirin tusagirhun niye. Madem ki darul harp peki düşmanlarıyla savaşa gidiyorsun, öyleyse yenbegi evvelen tasihun niyeti. Niyet noktasında kendinize bir bakım yapın ki hatta yeterattebe aleyhin netice. Ta ki ne olsun, müsmir neticeler, olgun neticeler hasıl olsun sizin bu cihadınızdan. Şöhret için savaş yapılmaz, ganimet sevdası için savaş yapılmaz. Ondan sonra şanı şöhret için, rütbe için, tırt için, bilmem yıldız için falan vesaire savaş yoktur. Onlar işin yani işte motifi vesaire gibi gözükür ama asıl mesele niyette dile getirdiğindir, rızayı baridir. Onun için yenbeği en yekûne el maksud min hazel harbi vel cidâli. Siz diyor savaşa gidiyorsunuz, bak derviş savaşa gidiyorsunuz, darul harbe peki cengi cidale gidiyorsunuz, gereken ve bundan efendim yani maksud, hedef nedir? Kelimetillahi, Cenab-ı Hak Celle Celal'in kelimesi, la ilahe illallah yüceltmektir. Ve tevhine a'da-i-dini, dinin düşmanlarını peki zayıflatmaktır. Allah Celle, usulü fıkıhta bir kaide vardır. Makasid-i şeria bahsi incelenirken usulü fıkıh uleması diyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hiçbir nimet vermesin ki o nimetin muhafazasını emretmesin diyor. Yani Allah Celle Celaluhu sana toprak verdiyse, sana efendim namus verdiyse, sana işte din, iman vesaire falan verdiyse bunlar en büyük nimetler değil mi? Eyvallah. Tamam. Bunların muhafazası da esastır. Namaz kılıyorsun niye? dini muhafaza için. Zina etme diyor, niye? Nesli muhafaza etmek için. Zekat veriyorsun, niye? Malı muhafaza etmek için. İçki içmiyorsun, niye? Diyelim aklı muhafaza etmek için vesaire vesaire vesaire. Veya mesela adam öldürdün, kısas gerekiyor. Adamı adam öldürecek misal, niye? Peki canı muhafaza etmek için. Şeriat böyle cukadan verilmedi. Şeriat al götür böyle işte terzinin kumaşı istediği gibi kesip parçalaması gibi siz de efendim şeriatı işte şöyle yapın böyle yapın. Yo ya bir nimet geldiyse mutlaka muhafazası emrediliyor. Müslümansan, Müslümansan sahip olmuş olduğun dinin muhafazası da söz konusudur. يَنْبَغِ اَنْ يَكُنَ الْمَقْسُودُ مِنْ هَذَا الْحَرْبِ وَالْجِدَالِ Peki bu savaştan diyor maksut ne olacak? اِلَاءَ كَلِمَةِ اللّٰهِ وَتَوْهِينَ اَعْدَاءِ الدِّينِ Peki وَتَخْرِيبَهُمْ La ilahe illallah yüceltmek olacak. Ondan sonra düşmanları peki dine hasım kesilen düşmanları peki gevşetmek, onları peki zayıflatmak, aynı zamanda onları tahrip etmek. Bu savaştan gaye bu olacak. Niyet buna göre tanzim edilecek. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnnemâ yuhşarun nâs alâ niyyâtihim. Yarın insanlar hesap kitap için ruzi ceza, mahkeme-i kübra için mezardan kaldırılıp da Allah'ın huzuruna götürülecekleri zaman kalplerindeki niyetlere göre kaldırılacaklar. İnnemâ yuhşarun nâs alâ niyyâtihim. İnsanlar kalplerinde besledikleri duygu, niyet, aşk, muhabbet neyse ona göre kaldırılacaklardır. Kullu nefsin tuhşaru ala hevaha. Her insan kalbinde muhabbet beslemiş olduğu şeye göre mezardan kaldırılacak diyor Resul-i Ekrem İmam Tabari'nin rivayetinde. Femen heval keferete fehu ma'hum. Kafiri seven onunla beraberdir. Ve la yenfe'uhu amelu şey'en. O Müslümanın hiçbir ibadatı taatta ona fayda vermeyecek dedi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer dine hasım kesilen insanlara destek veriyorsan, Allah peygamber düşmanlığını sözüm ona kendince fazilet kabul eden insana efendim yanaşık duruyorsan, ona şirin bakıyorsan vesaire, mezardan kalkarken onunla beraber kalkacaksın. Muhammed Mustafa ile değil. Efendi Baba Alaeddin Efendi Kuddisesi Ruh Fatih Camisi'ne girdiği zaman, secde eden insanları gördüğü zaman, sizi gidi alnı secdeli kafirler diye sitem etmiştir. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru bir mektubuna daha girerken mektubu yazmış olduğu zata diyor ki bazı dervişler var ama derviş kisvesine girmiş zındıklar diyor İmam-ı Rabbani. Tabiri aynen böyle. Sarığı var, sakalı var, cübbesi, şalvarı, aksesuarı tamam ama derviş kisvesine girmiş zındıklar diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başta buyuruyor. Kıyamete yakın öyle insanlar gelecek diyor. Ya Müslüman cenazesi camiden kalkacak. Müslüman kabristanla defnedilecek fakat hesap kitap için Allah-u Teala'nın huzuruna celbolunduğu zaman, götürüldüğü zaman Müslümanlarla beraber değil. Kalbinde kime muhabbet beslediyse onunla beraber gidecek diyor. Niyet ne olacak diyor? Niyet bu olacak. Allah'ın dinini ihya ve i'tila ve Allah'ın dinine hasım kesilenleri tevhim. Peki onları ezmek, kafalarını peki yerden kaldıramayacaklar. Osmanlı Devleti, yani Allah-u Teala hepsine gani gani rahmet eylesin. O devletin kuruluş mantığı buydu işte. Sultan Fatih ne güzel dile getiriyor o mantığı. Veya o niyeti, o aşk, o muhabbeti. İmtisalu cahidu fillah olubdur niyetum. Dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretum. Fazlu hakkı himmeti cündü ricalullah ile ehli küfrü serteser kahreylemektur niyetum. İmam-ı Rabbani Kudüs-i Rubiye'de diyor ki mesele edebiyat değil diyor. Varsa gücün diyor, böyle arkadan konuşmak yok diyor Rabbani, buyur er meydanına, çık ortaya bakayım diyor, bir göreceğim seni diyor. Ah ah ah, vah vah vah vesaire falan, yo. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise Sirruhu bir Farsça beytinde buyuruyor ki, mealen benim diyor tabutumu diyor omuzlarda giderken gördüğün zaman ah ah ah vah vah vah Mevlana işte göçte gidiyor vesaire, bırak bu işleri diyor. Bana ahu vah eyleme diyor. Nefsin diyor tuzağına, nefsin hengamesine düştüğün zaman diyor ah ah ah vah vah vah söyle diyor. Bana ağlama diyor. Ne zaman düşersin nefsin tuzağına peki hibalesine? O zaman diyor, o zaman diyor, ah ah ah, vah vah vah söyle. Fe inna me'murune bizalike, biz bununla memuruz diyor, görevimiz budur. İnsan davası için yaşar. Bütün dünyadaki milletlerin fertleri dünyaya gelirken varlık sebebi olan manayı yaşatmak için gelirler. Burası mühimdir. Herkes dünyaya varlık sebebini yaşamak ve yaşatmak için dünyaya gelir. Ölümden korkanın yaşamaya hakkı yoktur. Ölümden korkanın yaşama hakkı yoktur. Ölümden korkanın yaşama hakkı yoktur. Bir adam eğer davası uğruna, dini uğruna, vatanı uğruna eğer ölümü göze alabiliyorsa bunun önünü Allah'tan başa kesecek hiçbir güç yoktur. El-maksud min cemi'il cihadin peki huve hâzâ. Bütün savaşlardan, bütün savaşlardan, bütün cengü cidalden peki hedef budur. فَلَا تُبْتِلُوا نِيَّاتِكُمْ بِمُورٌ اُخَارٍ. Yani iş bu, niyetlerinizi, bu sağlam niyetlerinizi sakın ha, sakın ha başka şeylerle efendim yani iptal etmeyin, başka şeylerle boşa çıkartmayın. Niyetinizi muhkem tutun, muhkem tutun, muhkem tutun. Siz derviş insanlarsınız. İmam-ı Şaran rahimallahu teala Letaif-i Minen'de buyuruyor ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bize tevarüs eden sünnetlerden bir tanesi de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın diyor, ok atma, ondan sonra hücum nasıl yapılır, savunma nasıl yapılır, bu meselelerle alakalı sünnetleri diyor. Elhamdülillah bizim tekkemizde bunlar da diyor öğretiliyor diyor. Bir zamanlar tekkelerde silah eğitimi de veriliyordu. Şimdi buradan da kalkıp aa hoca dedi ki işte silahlanın vesaire. Yo, yo, yo. Kullanılan kelimeler bak seçilerek, özenle kullanılıyor ona göre. Hani her işte böyle fesat arama alışkanlığına sahip olan bazı paranoyak tipler var. Lütfen, lütfen. Adam ne söylüyor? Bak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bize intikal eden sünnetlerden bir tanesi de diyor, Efendimiz diyor aleyhissalatü vesselam her zaman teyakkuz halinde bulunuyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda çok iyi kılıç kullanan, çok iyi savaşabilen bir efendim asker idi. Madem ki ok atmak, kılıç kullanmak, ata binmek, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri, niçin bu sünnetleri yapmaktan peki biz tehavun, kesalet gösterelim, tembellik gösterelim? Onun için bunları da diyor öğreniyoruz diyor. Bunları da bize öğretler diyor Müşarani Kuddisi Sirruhu. Eğer birisi kalkar derse ki o zamanda da oldu bu iş, efendim işte devletin ordusu var, askeriyesi var, ne gerek var buna vesaire, yo, bu düşünce yanlıştır diyor. Bu tembelliğin, zilletin ve meskenetin ifadesidir diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, men alime ra'ye, men alime ra'ye sümme terekehu hiye ni'metun cehedeha buyuruyor. Veya bir başka efendim yani hadisinde men taallama ra'ye thumma nesiyehu thumma nesiyehu bir rivayette fakat asa geliyor, bir başka bir rivayette buna mukarim ifade kullanılıyor. Yani bir insan atmayı öğrenir de atmayı öğrenir, silah kullanmayı öğrenir de sonra onu unutursa bu Allah'a asi gelmiştir bu insan. Bu insan günahkardır diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Sünnettir bu. Devlet tamam askeri hazırlayacak vesaire. Anla ve lakin icabında sana bana iş düşecek icabında yürüyün diye cepheye peki. Ne yapacaksın şimdi peki? Silah yok. Bugün İsrail'de kadın erkek olağanüstü bir durum olduğu takdirde 48 saatte cephedeki yerini alacak şekilde modernize ediliyor. Organize ediliyor. Ki silahlar, her silahlar peki yeni silahlar askeri birliklere intikal ettiği zaman yeni silahların eğitimi için bazı insanlar pafta pafta böyle ceste ceste birliğine sevk ediliyor. Yeni silahların bakım ve eğitimi için. Yani savaş istenmeyen bir şeydir ama başa gelirse diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dayanın ve direnin. Onun için meşayih-i kiram Mevlana has dostları cephelerde, savaşlarda, padişahların yerinde yanında yer almışlardır. Benim tekkem var, tesbihim var, takkem var, tamam ben girerim çilehaneye vesaire. Yo. Mesela ubudiyetse, kulluk ise ama camide, ama cephede. Bakıyorsun duruma, Sultan Fatih İstanbul'a geliyor ve İstanbul'u fethe, yanında Sultan Akşemseddin. İstanbul'un Fatih Sultan Akşemseddin'dir. Çünkü zuhurata ona dendi, git söyle, ondan sonra İstanbul'un fethi için hazırlıklar başlasın dendi. Ona binaen Sultan Fatih peki hareketlendi vesaire. Ondan da daha önce Hacı Bayram-ı Veli Kuddise Sirruh'un tembihi var. Bak dünyada bir şeyler oluyor ama olayın gerisinde başka birileri geziyor. Akşemseddin Sultan Fatih'in yanında, Şeyh Muslihiddin Efendi Ziget var seferinde Kanuni Sultan Süleyman'ın yanında. Peki Sümbül Efendi'ye bakıyorsun Yavuz Sultan Selim Han'ın yanında. Öbür taraftan bakın Sivaslı Şemsüddin Ahmet Efendi Eğri Savaşı'nda ve Ruhul Beyan tefsirini yazan İsmail Hakkı Bursevi iki defa padişahın yanında kılıç sallamıştır at sırtında. Şeyh Şamil 11 defa Ruslarla savaşa girdi kendisi bil fiil. Ziyauddin Gümüşhanevi işte efendim Süleymaniye Camisi'nin ön tarafında yatıyor. Gümüşhanevi dergahının sahibi ki Sultan Abdülhamid Han zamanında 4000 tane şeyhin reisiydi. Abdülhamid Han cennet mekan onunla çok sıkı fıkı görüştüğü için Abdülhamid'e ol haysiyetten dolayı Nakşi'dir diyenler de var. Şazeli'dir fakat Nakşi meşayih ile çok derinden ve kimseye de çaktırmadan bir muhabbeti söz konusu olduğundan Nakşi diyenler de var. Öbür taraftan bakıyorsunuz Hacı Bektaş-ı Veli Kuddise Sirruh'un dergahı Şeyhi Ahmet Cemalettin Efendi milli mücadelede müritleriyle cephede koşuyor. Öbür taraftan bakıyorsunuz Şehremini'de Gülşeni tarikatına mensup Visali dergahı Şeyh Hüsnü Efendi ve Şeyh Enver Efendi bütün müritlerini ordunun emrine verdiler. Öbür taraftan bakıyorsunuz Konya'da Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise Sirruh'un dergahı postnişini Şeyh Abdülhalim Efendi müritleriyle birlikte milli mücadelede. Geç öbür taraftan. Erzurum'un karlı Palandöken dağlarının Kartalı ve Şahbazı, Efendi Baba Hazretlerinin peki mahbubu mükerremi olan Alvarlı Muhammed Lütfü Efe Kuddise Sirruhu 60 tane müridiyle birlikte Ermenilerle vuran vuruna kıran kırına gidiyor. Rusları takibe mecbur kalıyor ve Ruslarla savaşıyor. Rusların silah ve mühimmat depolarının hepsini ele geçirmiştir. Alvarlı Muhammed Lütfü Efe. Öbür taraftan Şeyh Ata Efendi, Üsküdar'da Özbekler teknesi. Bak tarikat ne işler görüyor. Bu memleketi sana, mazisi 1000 yıl olan insanlar miras bıraktı. Yoksa mazi 100 yıl ateistler bırakmadı. Onun için muhafazaya ve müdafaya, savunmaya mecburuz. Eyüp'te efendim Kadiriye tarikatına mensup Hatuniye dergahı vardır. Oranın efendim Süleyman Ceylan Efendi Kuddise Sirruhu müritleriyle birlikte bizzat peki cephede yer almıştır. Savaş kazanıldı. Bahriye Kaymakamı Tevfik Bey efendim tekkiye geliyor. Şeyh Efendi'yi tebrik etmeye, ona minnet ve şükranlarını arz etmeye madalyalar verilecek. Çünkü çok büyük yararlılıklar gösterdiler. Bunları şimdiki tarihler yazmıyor. Neticede efendim Süleyman Ceylan Efendi Kuddise Sirruhu buyuruyor ki Allah razı olsun diyor. Fakat diyor biz diyor bu savaşları diyor madalya için yapmadık diyor muhterem diyor. Biz derviş insanlarız diyor. Dini vatan için diyor cengi cidale memuruz diyor. Bize madalya için yazdığınız çizdiğiniz o yazıları imha edin diyor vesaire. Adam nereden kesiyor işi? Madalya verecekler teker. Bambaşka bir efendim yani gayret ve iştahla cephede yararlılık gösterdiler. Biz diyor derviş insanlarız diyor. Biz de madalya için savaşmadık diyor. Biz diyor vazifemiz bizim bunlar diyor. Bize diyor madalya almak yakışmaz. Onları koyun bir kenara. Kaşgari tepkisi. Mesela ne muazzam faydeler mesela ortaya koymuştur milli mücadele. O bir destan zaten. Allah Allah. Neler olduk Kaşgari tekkesinde. Oranın yanından gidip geliriz mesela icabında. Nedir bu tekke? Ne yaptı bu tekkeler peki vesaire? Tekkeler şimdiki gibi sadece namaz kılınan tarikat derslerinin yapıldığı yerler değildi ki. Yani bir yere tekke devleti götürüyordu. Bir devlet insanların neyle meşgulse tekke aynı şeyle meşguldü. Tekkenin böyle bir rolü vardı, böyle bir fonksiyonu vardı. Bak ne oluyor? İmam-ı Rabbani kendisi tekkede. Kendisi tekkede, fakat diyor ki savaşa giderken bir, şuna dikkat edin, iki, şuna dikkat edin, şimdi gelecek. Başka şeride söylüyor. Kendisi 4,5 sene zindanda yattı. Eğer sadece benim tesbihim, takkem var, ben başka bir şey bilmem, rabıtam, murakabem var deseydi, ne işi vardı zindanda İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh'un? Hacı Ehrar Kuddise Sirruh buyuruyor ki, leysel emru etteveccühe vel murakabete fakat. Mesele teveccühten ibaret değil, tarikattan gaye bir teveccüh, bir murakabe değil. Belül emru ce'lü cemî'l umuru tabi'en li maksudun vâhidin ve tahsil idrakin khâsin fî cemî'l eşşâdî hâci ahrâr kuddise sirruhu. Meselenin tarikattan gaye nedir peki? Ce'lü cemî'l umuru tabi'en li maksudun vâhidin. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Bütün uğraşını bir hedefe kilitleyeceksin diyor. Bir hedefe kilitleyeceksin ve tahsil idrakin khâsin fî cemî'l eşşâdî. Neye bakıyorsan Allahça bakma mesleğidir diyor. Ağaca baksan Mevla, kuşa baksan Mevla, insana bakıyorsun Mevla. Bu hali diyor, bu kabiliyeti elde etmektir diyor. Yoksa klasik böyle işte 5000 la ilahe illallah söylerim, rabıtamı yaparım, murakem, tamam bitti tarikat. Yok oğlum, yok oğlum, o bir adımdır diyor. Mesele bu kabiliyete sahip olmaktır. Cepheye gidiyorsun, böyle gidiyorsun. Sultan Alparslan cennet mekan 33 yaşında at sırtında. Anadolu'yu peki yani bil fiil İslam'a açan adamdır. Önce Hacı Yesevi'nin müritleri Türkiye'yi, şu Anadolu topraklarını İslamiyet'e açtı. Dervişler ortamı elverişli hale getirdikten sonra Sultan Alparslan peki şeye girdi. Anadolu'ya girdi. Malazgirt'te Rum İmparatoru, Bizans İmparatoru Roman Diyojen'le savaştı. Diyarbakır tarafından girdi 20 bin kişiyle. Roman Diyojen 200 bin kişiydi. Sultan Alparslan korktu. 200 bin kişilik bir Bizans ordusu, teknoloji ve silah bakımından Bizans çok daha güçlü. Bugünkü bir Amerika düşün. Ürktü, savaşa gidemeyecek gibi oldu. Ama yanında kimler vardı biliyor musun? Yanında kimler vardı biliyor musunuz? Meşayih vardı, ulema vardı. Ve ona dediler ki, padişah korkma, korkma, korkma. Sen niyetini muhkem tut dediler ona. Bitti. Allah'a güven, sahaya sarıl. Biz Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan yani bu savaşın kazanılması için yalvaracağız, yakaracağız, edeceğiz. İnşallah Rabbimizden biz bu fethi alacağız diye Sultan Alparslan'ı moralize ettikten sonra Sultan Alparslan atının üzerinde bir hitabesi var. Rahmetli Osman Turan'ın kitabında vardır, Türk Cihan Mefkûresi adlı kitabında o hutbe. Yani ben kefenimi giydim diyor ve gidiyorum diyor. Beygirim benim tabutum diyor. Beni sevenler peşimden gelsin, gelmeyenler gitsin, dönsün der gibi ateşin bir hutbe irade etti. Ondan sonra savaşa girildi. Ve Roman Diyojen birkaç saat içerisinde adam dondurma gibi eridi, bitti. Niyetin böyle bir efendim etkisi vardır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya sanki o an böyle bir şey, diyelim bir faks çekiliyor sanki. Rabbim savaşa gidiyor Allah'ım, beni bırakma Allah'ım, tut elimden Allah'ım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu meleklere hemen bir görev veriyor. Böyle böyle böyle böyle kullarım bana yalvarıyorlar. Kullarım benim kapımda böyle işte affedersiniz, çok affedersiniz, kedi gibi miyav miyav yapıyorlar vesaire. Meleklerim yürüyün görev başına, kullarımı yalnız bırakmayın diyor. Yahya Kemal Beyatlı rahmetlinin peki Topkapı'nın surları önünde Bizans'ın duvarlarını döven Osmanlı'nın peki aşkı ve niyeti İstanbul'u almıştır. O aşkı niyet İstanbul'u almıştır. Rahmet ediyor ki vur pençeyi alideki şemşir aşkına, gülbanki asumanı çeken pir aşkına. Bak bu aşkla, bu niyetle saldır diyor. Oğlum saldır Yeniçerim. Ey leşkeri müfettihul evvab. Vur bugün fethi mübini zamin o temşir aşkına. Vur deyri küfrün üstüne. Regz-i hilal için gelmiş bu şehzuvari cihangir aşkına. Düşsün çelengi Rum'un, eğilsin seni frenk, vur Türk'ü gönderen gidi tepşir aşkına. Son savletinle vur ki açılsın bu surlar, fecri hücum içindeki tekbir aşkına. İşin içinde Allah var Allah, Allah var Allah, Allah var Allah, Allahu Ekber'in hatırı var diyor. Allahu Ekber'in peki bir ağırlığı var, onu göz önüne al, öyle yürü diyor. Ağlamanın, miskinliğin hiçbir anlamı yoktur. Korku diye bir şey yoktur. Korku diye bir şey yoktur. Korku diye bir şey yoktur. Korkuyu insanlar üretiyor. Sen eğer geceleyin kalktın, affedersin, gidiyorsun abdest almaya. Ay karanlık. Vay şimdi cinler, periler falan filan beni istemiş, yolumu keserlerse. Vay şu, vay bu. Sen olaya kendini hazırlıyorsun. Ondan sonra dışarıdan bir kedi miyav dese, oh ödüm koptu vesaire. Ya bu korku böyle yani beton gibi, mermer gibi, böyle ne bileyim işte rahle gibi, demir gibi bir şey değil ki böyle vesaire. Korkuyu insanlar üretiyor. Peki atmak için ne olacak? Lazım kuvve-i maneviye. Tarikat onun için lazımdır. Takviye lazım, güç lazım, kuvvet lazım. Maneviyat olmayan yerde ne olacak peki? Haliyle korku olacak. Allah'tan korkandan herkes korkar. Allah'tan korkmayan kedi bile korkmaz. وَلَا تُبْتُلُوا نِيَّتِكُمْ بِأُمُورٍ اُخَرَى Ha bu niyetinizi diyor sakın ha, başka bir takım işlere karıştırıp da peki ortalığı yani berbat etmeyin diyor. وَعُلُوفَتِ الْقُزَّاتِ مُقَرَّةٌ وَمُتَعَيَنَةٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ Yani şimdi İslam ve savaş hukukunda bir kaide vardır. Savaşa giden insanlar peki sağ kalanlar ganimetten hisse alırlar. Ve bahşiş alırlar. Cenab-ı Hak ayette de zaten bu hakkı savaşanlara tanıyor. Sultan buyuruyor ki yani burada bir mukadder bir soru geliyor. Yani savaşa gidiyorlar, para alıyorlar vesaire, ganimet alıyorlar, bu nedir? Sultan diyor ki devlet kasasından diyor savaşanların diyor ulufi alması, bahşiş alması leyset bin münafiyetin il cihadi fi sebilillah. Allah yolunda diyor savaşmaya zıt bir durum değildir diyor. Zıt bir durum değildir. Allah'ın helal kıldığı şey helaldir. Eyvallah. Adam kılıç salladı. Şu oldu, bu oldu vesaire. Yiyecek, içecek. Ondan sonra çoluk çocuğu var, şu var, bu var vesaire falan. Orada İsmail Hakkı Uzunçarşı'nın o kapı kulu ocakları da iki ciddi bir kitabı vardır. Neler söyleniyor, neler, neler söyleniyor, neler, neler söyleniyor, neler orada. Ecdadın yani peki ordu tanzimi nasıl oluyor peki? Ulüfeler, şunlar, bunlar vesaire. Bunlar tamamen İslamiyet'in ortaya koymuş olduğu savaş hukukuyla alakalı şeyler. Bu müesseselerin çalışması Allah için mücadelede niyet para olmuş İslamiyet'te demek değil. Değil diyor sultan. وَلَا تُوْجِبُ النُّقْسَانِ فِي اُجْرَةِ الْقُزَّاتِ Bu durum yani gazilerin, savaşanların peki ücret elde etmesi etmelerinde bir noksanlık gerektirmez diyor. وَاِنَّمَا يُبْتِلُ الْعَمَلَ اَنْنِيَّاتُ الْفَاسِدَةُ İnsanların yapmış oldukları peki işler peki eğer niyet kötü olursa o zaman yani berbat olup gidiyor. Evet, innema yubtul amela niyyatul fasidatu bozuk niyetler insanların amellerini berbat ediyor. Onun için feyenbegi tashihun niyye. Onun için niyeti sağlama alın. Yani davan belli olacak. Ne için savaşıyorsun? Ne için at yetiştiriyorsun? Ne için kılıç hazırlıyorsun vesaire? Önce bunun peki tespiti gerekiyor. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Topkapı'daki tophane denen yerde topların dökülüşünü anlatıyor. Meşayih diyor topları diyor dökülürken diyor orada hazır oldu diyor. Ondan sonra topların şu malzemesi diyor hazırlanırken diyor şu şöyle yaparlardı. Salat-ı tefriciyeler okurlardı. Salat-ı münciyeler okurlardı. Ondan sonra tekbirler, tehliller vesaire toplar öyle dökülüyordu tophanede. O topun önünde kim duracak peki? O toplar yıkar gözüküyor surları ama o toplar değil. Belki o topların dökümünde kullanılan peki ve okunan ayatü beyyina, salatü selamlar, şunlar, bunlar ve onlar İstanbul'u alıyor. Ama bunlar görene, körene feyenbegi tasıhın niyeti. Onun için niyeti sağlam almak gerekiyor. وَاَخْزُ الْعُلُوفَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ Devlet kasasından gazilerin bahşişlerini verin. وَالْجِهَدْ مَعَ الْكُفَّارِ Kafirle peki cihada ve mücadeleye devam. İslamiyet Arabistan her tarafına yayıldı. Sahabe-i kiram dediler ki İslamiyet yayıldı, şu oldu, bu oldu, biraz da istirahat edelim dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem duydu ama biraz da kızdı. Geldi topladı sahabe-i kiramı, onları bir ateşli bir hutbe irad etti. Duyuyorum ki dedi artık dedi savaş için hazırlık yapmıyorsunuz. At yetiştirmiyorsunuz, kılıç yapmıyorsunuz, başka hazırlıklar ihzar etmiyorsunuz dedi. Eynaz el cihadu mabin ila yevmil kıyame dedi. İnsanlar Allah için cengü cida, savaş, mücadele kıyamete kadar devam edecektir. Herkes silah başına buyurdu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Sarığı sünnet olarak gördüm, sakalı gördüm, cübbeyi şalvarı gördüm. Peki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem binlerce sünneti var.
5: Peki savaş, küfarla cihat noktası, sünnetler nerede?
6: Hoca fazla gidiyorsun, karıştırma bilmem ne vesaire falan. Ben memurum arkadaş.
5: İtirazın varsa al kitaplarını gel, karşı karşıya oturacağız. El-Kıyadetül Askeriye diye bir kitap vardır.
6: Aha.
5: Arapçan varsa al oku, 600 sayfa. El-Ceyşü vel-Kital fi Ahdir Resul sallallahu aleyhi ve sellem diye bir kitap vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ordu tanzimi ve askeriyi peki cihada hazırlaması nasıl oluyordu vesaire konusunda. Orada neler var neler. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın peki ordusu diyelim şöyle iki tane iç içe bakan ay, bir de arkada üçüncü bir ay şeklinde, hilal şeklindeydi. Ecdadın peki ordu tanzimi de buydu. Ne zamanki kitapta bunu okudum, baktım ki senin ecdadın benim ecdadım ordu disiplini ve ordunun savaştaki konumunu da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ordu disiplini şeklinde yapıyordu. Sağ tarafta şöyle bir C şeklinde diyelim, içeriye bakan bir C düşün, sol tarafta gene içeriye bakan bir C, onda bir hilal, bir de arkada bir hilal. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sağdan da soldan düşman ordusuna pres yapıyor, bir de arkadan düşman yani nereye kaçacağını bilmiyor. Kaçsa da kaçamıyor çünkü. Arkadan pres var, sağdan pres var, soldan pres var, adamın işini bitiriyordu. Bu sünnet değil peki? Buna benzer daha neler neler neler. Onun için ne Allah'ı anlayabildim, ne Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i anlayabildim, ne sahabeyi, ne onların izlerine hasret çeken insanları. Nereye gidiyoruz peki? وَتَوَقُوا اَجْرُ قُزَّاتِ وَشُّهَدَى. Bir de mesela gaziler için, şehitler için mükafat bekleme, ondan sonra yani işte onların onlara layık olanı verme gerekir diyor. وَنَحْنُ نَغْبِتُ حَالَكُمْ. Yahu diyor, sizin var ya durumunuza çok gıpta ediyorum diyor ya, imreniyorum size ya. Niye? حَيْسُ اِنَّكِمْ مَشْغُولِنَ فِي الْبَاطِنْ بِالْحَقِّ سُبْحَانَهُ. Ya bakıyorum ya Rabbani, kalbiniz hep Mevla ile meşgul diyor. Adam cepheye gidiyor, peki rabıta üzere gidiyor. Cepheye gidiyor, murakabe üzerine gidiyor. Benim adamım bugün efendim tarikatın ne gereği var davada diyor. Murakabenin ne gereği var, rabıtaya ne gerek var vesaire falan filan. Hale bak, nereden nereye. Bu zihniyetin yapacağı hiçbir şey yok. Onun için bunlarla uğraşmaya değmez. Ama madem ki menfi fikirleri etrafa yayıyorlar, mecbur kalıyorsun savunma yapmaya vesaire. Ama ah ya hakikaten bunlar doğru mu söylüyor diye vesaire meraklanacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ya

Kullarım, cici kullarım, cepheye gittiğiniz zaman ayaklarınızı yere çakın diyor. Ödeklik göstermeyin diyor. Tamam ya Rabbi, oldu. Olduğum yerde çakılıp kalacağım Allah'ım. Ne yapayım Allah'ım? Silah yatayım da tarayayım mı? Bir dakika dur. Ve zikrullahi kesiran. Önce benle temasa geç diyor Allah-u Teala. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Peki, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ha, ondan sonra bahsetmeye bakayım diyor. Sen vurmayacağım, ben vuracağım diyor Allah Celle Celaluhu. Allah nerede? Allah senin o tetiğe basan elinle, diyelim o merminin arasında işte Allah. O mermi eğer Mevla'dan vize alıyorsa iş bitti. Aksi halde yo, tüfekler müfekler çalışmıyor. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهِ رَمَى. Atarken sen atlıyordun Muhammed'in. Ben atıyordum ama sen atar gibi gözüküyordun. Bedir Savaşı'nda Hazreti Kerremallahu Vecce 17 kere yere devrildi. 17 kılıç darbesi aldı ve düştü yere. Sonra savaş bittikten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sohbet ediyor. Dedi ki ya Resulallah ya dedi, 17 kere dedi yere yıklar beni dedi, kılıç darbesiyle vesaire. Resul-i Ekrem buyurdu ki, sonra işte ayağa kalktın diyor Hazreti Kerremallahu Vecce. Resul-i Ekrem buyurdu ki, Ali sen ayağa kalkmadın diyor. 17 kere yere devrildin, seni 17 kere yerden Mevla kaldırdı diyor. Senin ve benim muhtaç olduğum güç ve kuvvet bu. Damarlardaki asil kan o sonra. Başta Allah Celle Celaluhu. Kalbiniz diyor Mevla ile meşgul de ve fi zahiri ama zahirde ise tu'edduna salata ma'a cemaatin kesiretin. Ya kalabalık kalabalık cemaatle birlikte namaz kılıyorsun. Cephede Allahü Teala cemaat emrediyor. Kur'an-ı Kerim'de yarım sayfaya yakın sadece bu anlatılıyor. Ordunun bir kısmı gelecek diyelim, namazın birinci rekatını kılacak. Sonra o gidecek, öbür grup gelecek, ikinci rekatı kılacak. Sonra birinci kılanlar gelecek, ikiyi kılacak. Onlar gidecek, sonra efendim ikinci grubun ikinci rekatı için onlar gelecek vesaire falan. Allah cephede cemaat emrediyor. Ben yataktan kalkıp camiye gelmiyorum. Ama dediği gibi sadece silah gücü veya kalabalık şu bu vesaire değil. Kalbin de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile meşgul olması bu lazım. Bu lazım. Yavuz Sultan Selim Han bütün savaşlarını doğuya Şia üzerine yaptı. Son savaşını Avrupa'ya yapıyordu ve Çorlu'ya geldi. Şu iki kürek kemiği arasında bir çiban çıktı. Şiir Pençe diye bir çiban. Çok yani hain bir çibandı. Yavuz Sultan Selim Han'ı çok mutazarrır etti, çok rahatsız etti. Yanındaki vezir Hasan Can'a dedi ki ya Hasan Can dedi. Baksana şu çibana dedi ya bu benim canımı sıkıyor dedi. Ne oluyor dedi vesaire. Baktı ki uf çiban azdı gitti. Şimdi fakat nasıl diyecek şeye nedir Yavuz Sultan Selim Han cennet mekana padişahım işte durum vahim korkunç mu? Çünkü konuştuğun insan sıradan bir insan değil. Dedi ki padişahımız dedi şu an dedi Mevla ile beraber olma anıdır dedi. Yani bu yarasını götürecek dedi. Padişahım dedi şu an Mevla ile beraber olma anıdır buyurdu. Sultan Selim rahmetullahi aleyh buyurdu ki Hasan Can ya sen bir de şimdiye kadar kiminle beraber zannediyordun diyor. Bana bu ikazı yapıyorsun diyor. Çabuk bana bir Yasin yetiştir diyor. Ve selamun kavlen mir rabbir rahim dendi, emanet teslim etti. Ve ma'a zalike bununla birlikte bak kalbiniz peki Mevla ile meşgul ta oldu. Namazlar cemaat halinde ve ma'a zalike teşerraftun bil cihadi ma'al küffar. Bir de üstelik Allahu Teala size küffar ile mücadele etme aşkı verdi. Allah Allah diyor ya. Ne diyorsun satırın başında? Ve nahnu nagbitu alekum ya size gıpta ediyorum diyor ya. Siz oradasınız diyor biz burada kaldık diyor vesaire falan. Ya uf Allah'ım ne yapacağız ya der gibi böyle. Femen selime fehuve gazin. Yani savaşta ölmeyen sağ salim kurtulan gazidir. Ve men heleke fehuve şehid. Ama savaşta işte isabet aldı. Peki o da şehittir. Velakin ancak külli zelike bütün bunlar yani gazi olmak, şehit olmak vesaire innama yutasavvur bade teshinniye. Taban mühim diyor. Tabanda ne olması gerekiyordu? Sağlam bir niyet. Sağlam bir peki ideal. O niyetten sonra diyor bu gazilik ve efendim işte şeylik, şehitlik rütbesi veriliyor. فَاِنْ لَمْ تَتَحَقَّقْ حَقِقَةٌ نِيَّ şöyle sağlam ve gerçek bir niyet yoksa يَنْبَغِي تَحْسِيلَ بِالتَّكَلُّفْ ya bu iş var ya içten gelmese de zorla da olsa bu niyeti sağlama bakın diyeyim Rabbani.
Yani kendini zorla, yapmacık gibi de olsa bu niyeti mutlaka hazırlayarak girin savaşa. İmam Kuşeyri buyuruyor ki, şeyh olan zatın kendi kerametinden haberdar olması gerekir mi diyor. Kuddise sırrı buyuruyor ki, haberdar da olabilir, olmaya da bilir diyor. Olduğu da vardır, olmadığı da vardır buyuruyor Risale-i Kuşeyri'de. يَنْبَغِ تَحْسُولَ بِالْتَكَلُّفِ Peki zorla da olsa, zorla da olsa diyor, bu niyeti mutlaka temin et. Bak niyet ne yapıyor görüyor musun? Niyet ne yapıyor görüyor musun? Niyet ne yapıyor görüyor musun? Dede de savaştayken, savaşırken eğer savaşı kaybedecek gibi oldukları zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh'a rabıta yaparlardı. Ya Rabbi onun niyeti neyse, Ya Rabbi onun peki aşkı, hevesi, ihtirası neyse, aynı hevesle ihtirası savaşıyorum Allah'ım ne olur. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a verdiğin takviyeyi bize de ihsan eyle Allah'ım der. Öyle savaşa gidiyor, savaşın ondan sonra seyri değişirdi. وَاَنْ يَكُنَ مُلْتِجَاً وَمُتَدَرِّعًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى Peki لِتَتَيَسَرَ عَكَتِلُوا اَنْنِيَّ Ve diyor Cenab-ı Hakk'a gel varmak lazım. Allah'ım, Allah'ım ne olur işte Allah'ım. Bizi bırakma Allah'ım vesaire böyle işte. Deminki affedersin tasvir ettiğimiz gibi kedi gibi miyavlamakla. Sultan Fatih biraz sinirli bir adamdı. 52 gün geçti, 51 gün geçti. İstanbul'un fethi müyesser olmadı. Şu Sultan Akşemseddin şeyde Ayvan Sarayı'da çadırını kurdu. Orada ikamet buyuruyordu. Oradan savaşı idare ediyordu. Sultan Fatih 51 gün yani bittiler, tükendiler gibi yani. Bekle o kadar hazırlıklar vesaire. Olmadı, düşmedi Bizans. Ve neticede Hacı Akşemseddin Kuddise Sirru o Hacı Ubedullah Ahrar'dan imdad istedi. Ve Hacı Ahrar İstanbul surlarına cübbesini şu yenine şuradan böyle asker döktükten sonra İstanbul düştü. İstanbul'u sana Hacı Ahrar bıraktı. İstanbul'u sen terk edip nereye gidiyorsun sen? İstanbul'u sen kime satıyorsun sen peki? Sonra efendim gitti, Sultan Fatih İstanbul düştükten sonra Sultan Akşemseddin'in çadırına, çadır açtı, içeriye girecekti. Sultan Akşemseddin yorgun, argın böyle dinlenirken baktı ki Sultan Fatih izinsiz içeriye giriyor. İzinsiz içeriye giriyor. Ve böyle biraz da tabii fethin vermiş olduğu gurur, iftihar ile Sultan Akşemseddin huzuruna çıkmaya yeltenince Sultan Akşemseddin şöyle baktı Sultan Fatih'e. Dedi ki ona, Fatih kal kaldığın yerde dedi. İstanbul Fatih'isin ama sen bir ilah değilsin dedi. İstanbul'u bile alsan yine mürşidinin yanında tevazun, tazarruun, ondan sonra her türlü inkisarın aynen devam edecek. Ben kazandım, ben ettim vesaire. Sen seni bilmezsen patlatırlar enseni. Peki bu işler şimdi olmuyor peki, ne yapacağız peki? Bu adamlar böyle çalıştılar, niyetlerini böyle sağlam yaptılar. Niye bu işler bizde pek olmuyor? Niye şimdi aynı rüzgarı yakalayamıyoruz peki? Aynı eforu elde edemiyoruz? Eksik var, eksik. Onu da ben var ya, onu da efendim ben, İmam-ı Rabbani Kuddisi Ruhu'nun efendim son satırını okuyarak ona bir cevap vereyim, acizane. Sultan buyuruyor, Rabbena etnene nurana gafirlena. Ya Rabbi bize vermiş olduğun nurunu tas tamam eyle. Bizleri bağışla Allah'ım inneke ala külli şeyin kadir. Sen her şeye gücün yeter diyor. Ordu, asker neyse galibiyet, fütuhat, zafer vesaire onlar da böyle elde ediliyordu. Ve hakikaten de bahsettiği gibi yapılınca o savaşlar, o mücadeleler Asakir-i Mansure-i Muhammediye zafer yâb oluyordu. Peki niye bizde o ruh yok şimdi? Niye o kalite bizde yok şimdi? Bu kadar okunur, bu kadar söylenir, bu kadar vaazı, sohbetler, ilimler, irfanlar vesaire yok. Böyle yani söndük kaldık, balonun peki havası uçtu gitti, balon pörsüdü kaldı gibi bir halimiz var. Niye biliyor musunuz? Ona ben cevap vermeyeyim. Ona Yunus Emre cevap versin. Gel ey derviş hakkı bulayım dersen, bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Resulün cemalin göreyim dersen, bir kamil mürşide

bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Eğlenen aşıklar gidelim bile, nice sadıkların bağrını dele. Muhammed'de delil Cebrail bile, bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Yunus

0: Hazreti Musa'ya Hızra var dendi. Bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Heh, biz vardık peki kamil mürşide. E yine olmuyor hocam. Niye olmuyor biliyor musun? Usulü zayeden, vusulden mahrum olur dediler. Allah kararsız kalmaktan ümmeti Muhammed'in mazlumları mazlumunu mahfuz eylesin.
1: Amin.
2: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
3: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: Ebu Cehil Ebu Lehebe direndi ya, Velid'e direndi ya, Übeymi Halef'e direndi ya, Nadir İbni Haris'e direndi ya. Ne gavur isimleri biliyorum değil mi? En kaşar kafirler kaliteli. Çünkü tefsir hadis hep geçtiği için bayağı bir kaliteli kafirler biliyorum yani. Hiç misli yok bunlar dünyada, bir daha gelemez o kalitede kafir. Zındıklıkta zirve yani. E şimdi bu adamlar efendim

falan ne diyecek? Hemen atalarının dinini terk etti. Hakaret etti ilahlarına diye ismi çıkacak diye korkudan Müddessir suresi bundan bahsediyor. Efendim. Zerni ve men halaktu vahida. Beni ve o tek başıma yarattığım velidi baş başa bırak Habibim. Girme aramıza diyor. Allah Allah. Ve cealtü lehu malen memduda. Ona o kadar genişletilmiş mal vermiştim. Ve benine şuhuda. Her mecliste şahitlik yapacak oğullar vermişim. 10 tane oğul işte. Halid ibn-i Velid de bir tanesi. O zaman Mekke müşrik dönemi. Bütün meclislerde 10 oğluyla, Araplarda da erkek çok muhtemel. 10 oğluyla geliyor gidiyor. Bütün meclisler ayağa kalkıyor. Kimse ona direnemiyor tabii. O kadar kimsenin oğlu da yok. Tüm meyatma ve nezi. Hala bana Allah fazla versin diye tam ediyor. Kella! Daha artırma yok, eksiltme var burada. Bu ayette kella nazil oldu. Ondan sonra verildi malı, çocuk. Her şey perişan oldu. İnnehu kâne li âyâtina anîdâ. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı çok inatçıydı. İnanmamakta direndi. Sevruhikû sa'ûdâ. Ben onu cehennemde ateş dağına zorla çıkartacağım. 70 bin senede çıkacak, 70 bin senede inecek. Her adımda yanacak, kül olacak, tekrar dirilecek. Her adımda, her adımda ölüp dirilme acısı, işkencesi, azabı çekerekten 70 bin sene çıkış, 70 bin sene inişe tabi edeceğim. Niye? İnnehu çünkü fekkara, iyi düşündü taşındı ve kattara ölçtü biçti. Sümme fekkara ve kattara, sonra bir daha düşündü taşındı, bir daha ölçtü biçti. İşte sümme abese ve besara, sonra suratını ekşitti böyle. Yüzünden düşen bin parça haline geldi. Sümme edbera. Efendim. Sonra arkasını döndü gitti. Çünkü onu zorla sen demişsin ki Kur'an beşer kelamı değildir diye gavurlar üstüne geldiler. O da onlardan utandı etti. Sonra dediler hadi bakalım söyle o zaman son yorumun nedir? Son kararın nedir? Ya işte ben sizin gibi gavurum, gavurlukta kaldım. Hani yok. Sen dedin ki bu beşer kelamı değildir. Sen bu lafı nasıl ettin? Bizim davamızı hezimete uğratıyorsun sen. Biz en başı çekiyoruz. Senden bu laf duyulduğunda ya adam diyor ki ben bir yorum yaptım. Ben kanaatımı söyledim. Ben buna iman ettim, putu bıraktım demedim. Demedim ama bir de gerçek var. Öyle bir şey yok. Sana bir ambargo, bir bilmem ne. Ondan sonra Mekke'nin ağaları, Ebu Celler, Ebu Lehebler, Nadr ibn Harisler falan. Velid tabii zor duruma düştü. Tabii bunlar hepsi birleşirseler ekonomik durumda da zorlanırsın bu sefer. Aynı yerde yaşıyorsun yani. O mal almaz, o mal satmaz. Ya o zaman Mevla buyuruyor, düşündü, taşındı, ölçtü, biçti, ne diyeyim, ne demeyeyim. Fekutile keyfe kattar. Fekutile. Katlolasıca, kahrolasıca, geberesice. Keyfe kattar. Nasıl takdir, ölçme, biçme yaptı da Kur'an hakkında bu lafı dedi. Sümme kutile keyfe kattar. Sonra tekrar kahrolası. Nasıl ölçtü, biçti, hesap yaptı. Sümme nezar. Sonra bir baktı şöyle. Sümme abese. Sonra suratını ekşitti ve besara böyle sıktı. Sümme abese ve besar. Ondan sonra en sonunda son kararım diye böyle bütün millet heyecanla bekliyor, bekliyor. Ağzından ne çıkacak? Mekke'de olay olmuş. Tabii çokları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmek istiyor, açıklayamıyor. Ağlar gözetimi altına tutmuş milleti. Velid de ağlardan biri. Tabii o bu tarafa yönelirse millet rahatlayacak, fakir fukara rahatlayacak falan. Ondan sonra fekale. Son karar, son karar. Kalpler tutuldu, böyle her yer tutuldu, nefesler kesildi. İn hâdâ illâ sihrun yü'sâr. Son kararım dedi. Halbuki öyle demiyordu. Bu bir sihirdir. Geçmişlerden nakledile nakledile buna kadar gelmiş. Peki bu kimle görüşmüş, oturmuş 40 senedir burada duruyor. Mekke'nin dışına çıkmamış. Kimden almış bu ilmi? Burada da bunu bilen yok. Burada bunu bilen yok. Buraya dışarıdan bunu öğretmeye gelen yok. Gelse bile bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hiçbirine gitmiş okuduğuna dair hiçbir haber yok. Gören yok, şahit yok. Küçücük yer, bir mahalle. Nasıl birbirini ne yaptığını biliyorsunuz 40 senede? Sonra dedi, inâdâ illâ kavlül beşer. Bu olsa olsa beşer sözüdür dedi. Ya demin dedin ki, inne lehu halâve ve aleyhi talâve ve esfelû muhtikun ve a'lâhu müsmirun ve mâ huve min kelâmil beşer. Bak o bize kadar geldi. Tabii öbür kafirlik sözleri de Kur'an'la geldi, bize kadar geldi. Kur'an'la geldi.

0: Bu dedi beşer sözüdür. Demin kendin dedin, sana kimse sipariş vermedi. Çünkü vicdanına sordun, dinledin, düşündün. Dedin ki bu insan sözü olamaz. Doğrusu buydu. Ama sonra baskıyı yedin, kalktın geldin. O zaman da hemen karar veremedin. Çünkü vicdanına sordun. Ben içime gelen, inandığım şeyin tersine konuşacağım dedin. Burada zorlandı. Düşündün, taşındın. Hiç düşünülecek şey miydi Allah buyuruyor? Desene Allah'ın kelamını. Diyemedin. Bir de anladığın halde. İşte bu ne oldu? Bile bile inkar oldu. Anladın mı? Bunların azabı daha fazla. Sonunda dedi ki beşer. Seusli sekar. Ben onu sekara sokacağım. Ve madra kema sekar. Sekar nedir Habibim? Sana bildiren var mı nedir? Ben Allah'ım bildiririm. Ben yarattım sekar. Sekar cehennemde bir tabakadır. La tümkî ve la tedar. Ne et bırakacak, ne kemik bırakacak. Ne deri bırakacak. Levvâhetül lil beşer. Bütün derileri efendim indirecek aşağı, kebap edecek, dökecek. Aleyh ateş ateş aşağı. 19 zebani de onun başında görevli duracak. Onu kapacak. O veli diye. İşte böyle kafir olarak kebermek nasip oldu adama. Halbuki Kur'an'ın beşer kelamı olmadığını söylemişti.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi. TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Cuma Virdi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Ve

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e kelimelerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e nimetlerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e semaların dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e arzın dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e arşın dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e arşın ağırlığınca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e kalemin Ümmül Kitab'a yazdığı şeyler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e yedi kat semada yarattığın varlıklar adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e yedi kat semada kıyamete kadar yaratacağın varlıklar adedince her gün bin defa salat eyle.

0: كل يوم ألف مرة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e semalardan arza düşen her bir damla dedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: Merrah.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni tesbih eden, tehlil ve tekbir getiren ve tazimde bulunan kimseler adedince her gün 1000 defa salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onların nefesleri ve ağızlarından çıkan lafızlara didince salat eyle.
1: Ve salli

0: Efendimiz Muhammed'e dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar semaların ve arzın içinde var ettiğin her canlı adedince her gün 1000 defa salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma hebbet aleyhir riyahu ve harrakethu minel eğsani vel eşcari vel evraki vel thimar ve cemii ma halakta ala

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e akıp giden bulutlara dediğince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e esen rüzgarlar ve harekete geçirdikleri zerreler adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e rüzgarın esmesiyle hareket eden bütün dallar, ağaçlar, yapraklar, meyveler ve yeryüzünde ve semaların arasında yarattığın bütün mahlukata dedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e semanın yıldızları adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: min kudretik.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e arzın dolusunca, yeryüzünde senin kudretine delalet eden bütün varlıklara dedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma halakte fi seb'i

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yedi denize yarattığın ve ancak senin bildiğin ve oralarda kıyamete kadar yaratacağın bütün varlıklara dedince her gün bin defa salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede mil'i seb'i biharik.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yedi denizi dolduran varlıklar adedince salat eyle.
1: Ve salli ala seyyidina Muhammedin zinete seb'i biharike mimma hamelet ve aqallet min kudretik.
0: Efendimiz Muhammed'e yedi denizde bulunan ve senin kudretine delalet eden bütün varlıkların ağırlığınca salat eyle.

0: في كل يوم ألف مرة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e denizlerdeki dalgalar adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.
0: Allahümme ve salli ala seyyidina Muhammedin adeder ramli.

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e 7 kat yerin derinliklerine kadar her yerinde, ovalarında ve dağlarında mevcut olan bütün kum ve çakıl taneleri adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.
0: Allahümme ve salli ala seyyidina Muhammedin adedadzurabil miyahil azbeti vel milhati min yevme halaqtet dünya ila yevmil kıyameti fi kulli yevmin elfe merrah.
1: Allahım, Efendimiz Muhammed'e tatlı ve tuzlu bütün suların hareketleri adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: O.
1: Efendimiz Muhammed'e yeryüzünde 7 kat yerin derinliklerinde, doğusunda, batısında, ovalarında, dağlarında, vadilerinde, yollarında, mamur ve harap olan yerlerinde mevcut olan varlıklar ve bunlara ilaveten yerin üzerinde ve içinde yarattığın her bir çakıl, topaç ve taş gibi diğer varlıklara dedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: min elf marra.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed-i Nebi'ye yeryüzünün kıblesi, doğusu, batısı, ovaları, dağları ve vadilerindeki nebatları, yeryüzünün ağaçları, meyveleri, yaprakları, ekinleri ve yeryüzünden çıkan bütün nebatlar ve bereketler adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yarattığın ve kıyamet gününe kadar yaratacağın cin, insan ve şeytanlar adedince her gün 1000 defa salat eyle.

0: Allah.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onların bedenlerindeki, yüzlerindeki ve başlarındaki her bir tüy adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kuşların kanat çırpışları, cinlerin ve şeytanların uçuşları adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: min elf merre.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yeryüzünün doğusunda ve batısında yarattığın büyük küçük insanlar ve cinler ve senden başka kimsenin bilmediği varlıklar adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onların yeryüzündeki adımları adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.
1: Allahümme ve salli ala seyyidina Muhammedin adede men yusalli aleyh. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقَرْبِ

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona salat edenler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ona salat etmeyenler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e damlalar, yağmurlar ve nebatat adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e bütün şeyler adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e gece karardığı zaman salat eyle. Efendimiz Muhammed'e gündüz ağardığı zaman salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ahirette ve dünyada salat eyle. Efendimiz Muhammed'e tertemiz bir genç olarak salat eyle. Efendimiz Muhammed'e kendisinden razı olduğun orta yaşlı olgun bir insan olarak salat eyle. Efendimiz Muhammed'e beşikteki bebeklik halinden itibaren salat eyle. Efendimiz Muhammed'e geride hiçbir salat kalmayacak şekilde bütün salatlarla salat eyle.

0: أعطيته وإذا سأل أعطيته.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisine vaat ettiğin makam Mahmud'u ihsan eyle. O makamda Efendimiz ne söylerse sen onu doğrular, ne isterse lütfedersin.

Allah'ım, onun peygamberliğinin delillerini ve mucizelerini azametli, şeriatını ve sünnetini şerefli, delilini açık, faziletini aşikar eyle.

0: فانفعنا بمحبته، اللهم آمين.
1: Allah'ım, onun ümmeti hakkındaki şefaatini kabul buyur. Bizleri onun sünnetiyle amel etmeye muvaffak kıl. Canımızı onun dini üzere al. Kıyamet günü bizi onun zümresi arasında ve sancağı altında haşreyle. Bizi onun beraberindekilerden eyle. Havzına ulaştır. Kaseleriyle bize ikram eyle. Onun muhabbetinden bizleri faydalandır. Allah'ım, dualarımızı kabul buyur.
0: وأسأل

0: وأن تغفر لعبدك المذنب الخاطئ الضعيف وأن تتوب عليه إنك غفور رحيم.
1: Daha evvel sana dua ettiğim isimlerin hürmetine Efendimiz Muhammed'e, yukarıda zikrettiğim ve senden başka kimsenin bilmediği diğer varlıklar adedince salat etmeni, bana rahmet etmeni, tevbemi kabul buyurmanı ve bütün belalardan, musibetlerden afiyette kılmanı, beni mağfiret buyurmanı, erkek kadın, hayatta vefat etmiş bütün müminlere ve Müslümanlara rahmet eylemeni, bilhassa da günahkar, hatalı ve zayıf kuluna mağfiret eylemeni, tevbesini kabul buyurmanı istiyorum. Şüphesiz sen gafur ve rahimsin. Dualarımızı kabul buyur, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım.
0: Allahümme inni es'eluke bihaqqi ma hamale kursiyyuke min azametike ve kudretike ve celalike ve behaike ve sultanike ve bihaqqi ismikel mahzunil meknunil lezî semmeyte bihi nefsek وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى الصعبة فذلت وعلى ماء السماء فسكبت.

0: الله عليهم أجمعين.
1: Allah'ım, kürsinin taşıdığı azametin, kudretin, celalin, cemalin ve saltanatın hakkı için yüce zatını isimlendirdiğin ve kitabında indirdiğin, katındaki gayb ilminde kendin için ayırdığın gizli ismin hakkı için kulun ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'e salat etmeni istiyorum. Kendisiyle dua edildiğinde kabul buyurduğun, onunla istendiğinde verdiğin ismi azamın hürmetine istiyorum. Gecenin üzerine koyup onu kararttığın, gündüze koyup onu aydınlattığın, semalara koyup ayakta tuttuğun, arza koyup onu sağlamlaştırdığın, dağların üzerine koyup onları iyice kökleştirdiğin, yırtıcı hayvanlar üzerine koyup onları uysallaştırdığın, sert yerlere koyup yumuşattığın, semanın suları üzerine koyup onları akıttığın, bulutlara koyup onlardan yağmur yağdırdığın ismi şerifin hürmetine istiyorum. Peygamberin olan Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve Efendimiz Adem aleyhisselamın senden istediği şeylerle istiyorum. Nebilerinin, rasullerinin, mukarreb meleklerinin senden istediği şey hürmetine istiyorum.
0: وَاَسْأَلُكَ

Bütün taat ehli kullarının senden istediği şeyle istiyorum. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline sema kurulmadan, arz döşenmeden, dağlar yerlerine sabitlenmeden, pınarlar kaynayıp coşmadan, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parlamadan önce yarattığın şeyler adedince salat eyle.''

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ilmin adedince salat eyle.

0: أرضك.
1: Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline Hilmin adı deyince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline Levh-i Mahfuz'a mevcut olan ilmin adı deyince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline kalemin katındaki Ümmül Kitab'a yazdığı şeyler adı deyince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline semaların dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline arzın dolusunca salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yarattığın bütün varlıklar dolusunca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar var olacak meleklerin safları, tesbih, takdis, tahmid, temcid, tekbir ve tehlilleri adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar akıp giden bulutlar, esen rüzgarlar ve harekete geçirdikleri zerreler adedince salat eyle.

0: تقطر إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline semalardan arza düşen ve kıyamete kadar düşecek olan damlalar adedince salat eyle.

0: ما هبت الرياح وعدد ما تحركت الأشجار والأوراق والزروع وجميع ما خلقت في قرار الحفظ من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar rüzgarların üzerinden estiği varlıklar, ağaçların, yaprakların ve ekinlerin hareketleri ve hususi muhafazalarında yarattığın bütün tohumlara dedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar var olacak bütün su ve yağmur damlaları ve bitkiler adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar semada var olacak bütün yıldızlara dedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, yedi denize yarattığın ve ilmini ancak kendinin bildiği ve kıyamet gününe kadar yaratacağın bütün varlıklara dedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, yeryüzünün doğuları ve batılarında bulunan bütün kum ve çakıllar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, şimdiye kadar yarattığın ve kıyamete kadar yaratacağın bütün cin ve insanlara dediğince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların alıp verdiği nefesleri, ağızlarından çıkan lafızlar ve yaşadıkları bütün anlara dediğince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cinlerin ve meleklerin uçuşları ve kanat çırpışları adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, yeryüzünün doğuları ve batılarındaki bütün kuşlar, haşereler, vahşi hayvanlar ve tepeler adedince salat eyle.

0: عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gecenin kararttığı ve gündüzün aydınlattığı varlıklara dediğince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yaratılacak olan iki ve dört ayaklı canlılar adedince salat eyle.

0: الْقِيَامَةِ
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar var olacak cinler, insanlar ve meleklerden ona salat edenler ve salatları adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyh.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona salat etmeyenler adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline ona nasıl salavat getirmek icap ediyorsa o şekilde salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ona layık ve yakışır bir şekilde salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline hiçbir salat hariçte kalmayacak şekilde bütün salat türleriyle salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e evvelkiler için de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e sonrakiler için de salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e Mele-i Âlâ arasında kıyamet gününe kadar salat eyle. Allah-u Teala'nın murad ettiği şey vücuda gelir. İbadet ve taatlere güç yetirebilmek ancak yüce ve azamet sahibi Allah'ın lütfuyladır.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Cuma Virdi.
2: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Allah Teala sınırlar koymuş. Hayatımız sınırsız değil. Ben Sarı Çizmeli Mehmet Daim, özgür bir adamım. Kimse bana karışamaz. Ne demek karışamaz? Kimse sana karışamıyorsa hasta olma bakalım. Hastanelerde sürünme bakalım. İstediğin her şeyi elde et bakalım. Çocuğun şöyle olsun diyorsun, oluyor mu? Hanımın veya kocan böyle yapsın istiyorsun, oluyor mu? Yaşlanmayalım istiyoruz. Hiçbirimiz istemiyoruz yaşlanmak. Oluyor mu? Ha, benim sol gözüm gitti. Görüyor mu? Param, imkanım, her şeyim seferber etsem geri geliyor mu? Damarların tıkandı, açılıyor mu? Ben müstakil bir adamım. Peki, Aziz Aleyhisselam geldi, hadi gidiyoruz dedi. Gidiyorsun. Ben gelmiyorum diyebiliyor musun? Bir kişi dünyada kalabildi mi bu kadar zenginler, krallar, paşalar, ağalar geldi geçti. Nasıl sen senin elindesin? Nasıl özgürlükten bahsediyorsun sen? Ha, senin özgürlüğün neye geçer? Abdest almıyorum. Niye? Abdest almayana para cezası yok. Hapis cezası yok, 13'ü. Namaz da kılmıyorum. Niye? Namaz kılmayana hapse atmıyorlar, sopa atmıyorlar, ceza vermiyorlar. Bugünkü düzenden bahsediyorum. İslam'a göre öyle değil. Bugünkü düzene göre. Adam da bana ceza veren yok, bir şey yapan yok, bir şey diyen yok, kılmıyor. Peki bu senin özgürlük alanına mı giriyor? Kılmadım diye yarın ahirette kurtarabilecek misin? Ben ne zaman mahşere çıksan, orada da ben cennete gitmek istiyorum desen, melekler de seni alsalar, cennete koşsalar, o zaman derim ki arkadaş, senin yaptığın yanına kar kaldı, sen özgür adam mısın ve selam. Ama öyle değil. Daha kabirde başlıyor. Evvelü mâsûlâ hani salâh. İlk sorgu sual namazdan, abdestten, taharetten, temizlikten, üstüne idrar sıçrattınsa, elbisene, üstüne, sonra da temizlenmediysen, yıkamadıysan oraları, öyle de namaz kılsan da boş. Ondan sonra başladı kabir azabı. Hani özgürdün? Kabir azabının ekseriyeti idrar sıçramalarından ve taharete ve temizliğe dikkat etmemekten, pislik, necaset üzerinde taşımaktan, elbisende, bedeninde bulundurmaktan, bulaşık bırakmaktan. اِسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةِ عَزَابِ الْقَبْرِ مِنُ Kabir azabının toptanı ondan. Şimdi sen kabir azabı bana yapamazsınız. Meleklere ters çıktığın zaman, hareket çektiğin zaman melekler ne yapacaklar sana? Ateşten bir mıtraka diyor, sopayla beraber cehennemden gelmiş. Bir vuracaklar. يَلْتَيْبُ قَبْرُهُ نَارًا Mezarı ateş tutuşacak. Efendim yanacak, cehennemden önce yakılacak. Cehenneme, hele ki cehennemde ne ateşler var. Bu da kabirdeki ateş. O zaman sen özgür değilsin. Yaşamak elinde değil, ölmek elinde değil, ölmemek elinde değil. Kabirde azap görmemek elinde değil. Mahşere çıkmayacağım desen çıkartıyorlar. Ya ben çıkmak istemiyorum ya. Ot gibi biteyim, yiteyim. Dirilmek olmasın. Ya Allah Teala sana dirilmek istiyor musun, istemiyor musun diye seçenek sunmadı ki. Karşında böyle bir ihtiyar yok, seçim hakkı yok. Mutlaka çıkacaksın. Ondan sonra فَرِيْكُمْ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْكُمْ فِي السَّعِيرِ Bir fırka cennet, bir fırka cehennemin dibini boylayacak. وَمْتَعَزُ الْيَوْمَ اَيْوَ الْمُجْرِمُونَ Ey suçlular, şirke düşenler, ehl-i sünnet itikadından çıkanlar, haramlar işleyenler, namazsız abdestliler, evet. Ayrılın bakalım. Siz cehennem tarafına, sol tarafa, cennet ehli bu tarafa, sağ tarafa. Ben o tarafa geçeceğim diyebiliyor musun? Cennete gitmek istiyorum desen gönderirler mi? Cehenneme gitmek istemiyorum, beni yok edin, beni öldürün, bağır bağır bağır. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيَا وَلَا يَحْيَا. Sonra cehenneme giren de ne ölecek, kurtulsun, ne dirilecek, bir nefes alsın. Yanacak, yanacak, yanacak, bütün derileri pişmiş kebap olacak, üzerinden dökülecek. Ondan sonra bizi Cidde'de bir yere götürdüler, oğlak eti yapıyormuşlar falan. Ben çok et sevmiyorum, bir et de yiyemiyorum çok ama arkadaşların hatırına gittik seneler eve. Ondan sonra

azabı hatırlanırsa, oğlak etiymiş, keçi etiymiş, manda sütüymüş bilmem ne. Yani morali bozulanlar oluyor da. Onun için Evliyaullah'tan biri ve cennetin ardu semavatü vel ardu Kur'an-ı Kerim ve şari'u koşun, yarışın ilâ mağfiretim rabbikum, Rabbinizin mağfiretine koşun ve cennetin ardu semavatü vel ardu, öyle bir cenneti kazanmaya yarışın, müsabaka edin ki o cennetin eni yerlerle gökler kadardır. Eni ne demek biliyor musun? Çünkü ekseriyetle en uzun oluyor. Onun için veyahut da en kısa oluyor, boy uzun oluyor. Eni göklerle yerler ne demek? Birinci kat, bu dünyanın hepsi bir kat. Alttaki ikinci katı onun yanına koy. Yedi katı yan yana koy. Yani bu dünya kadar enine gidersen yedi tane. Yedi kat gökleri de yan yana koy. Etti 14. Yani diyelim bu dünya, bu yeryüzü kadar 14 taneyi yan yana diz, bir Müslümana cennette verilecek yerin eni o kadar. Ekseriyetle en boydan kısa olur. Eni o kadarsa boyuna kadar. Bir Müslümana cennette verilecek yer 10 bu dünya kadar, 60 bu dünya kadar. Zaten Bukhari Müslim hadisi şerifinde 60 bu dünya kadar. Cehennemden en son çıkıp cennete girene bile 10 bu dünya kadar yer verilecek. Bukhari Müslim sahih hadis. İşte siz diyor öyle bir cenneti kazanmaya koşun ki burada 100 metrelik arsa için birbirinizi vurmayın. Birkaç metrelik efendim sınır ihlalinden sebep kan davası çıkartmayın. Bizim Karadeniz'de çok olur. Bir metre o onun tarlasına girdi, o onun bilmem nesine geçti, tecavüz etti sınırı. O ondan bir vurur, o ondan iki vurur. Böyle 100 sene kan davası gidiyor. Değer mi? Şu fani dünya, ölüp gideceğiz, her şeyi bırakacağız. Değer mi? Bir şekilde helallaşmaya bak. Ama sen işte ne kadar fakirlerin yeri, dünya ne kadar zelillerin yeri ki 100 metre, 200 metre, 100 dönüm ne ya? 100 dönüm, 200 dönüm, 300 dönüm, 1000 dönüm, 2000 dönüm. Adam işte efendim tarla ağasıymış da bilmem bütün bu köyler onun. Ne kadar yeri var dedim. Oho dedi, 2000, 3000 dönüm. Dönüm, dönüm. 2000, 3000 metre değil, 2000, 3000 dönüm adamın yerleri var. 100 dönüm yeri var. Evet. Dünyaya nispetle ne kadar bir yer? Çok az. Dünyanın yüz ölçümüne kadar? Çok az. Denizler toprakların 3 katı fazla. Dünya fakirlerin yeri. Adam 300 dönüm arsası olan toprak ağası. Çok zengin. Cennette bu mu? Bir şey değil. Küçücük bir yer, bir metreye değmez. Bir de burası fani, ölüp ayrılıyorsun, gidiyorsun. Cennet ebedi senin yurdun. Ve inne darul ahirete ve innel ahirete leyel hayvan. Esas hayat, gerçek yaşantı, ölmeden, hasta olmadan, başın dişin ağrımadan, üzücü bir söz duymadan, karından kocandan eziyet çekmeden, oğlundan torunundan zarar ziyan görmeden, hiçbir korkusuz hayat, gerçek hayat. Böyle bir sonsuz hayat var. Burada her an ölmek üzere böyle bekliyoruz. Ben bekliyorum, siz de bekliyorsunuz. Neyi bekliyorsun? Hepimiz Azrail Aleyhisselam bekliyoruz. Gideceğiz. Böyle bir hayat için efendim insan namazı bırakır mı? Orucu terk eder mi? Zinaya düşer mi? Meşru surette helal yoldan kendini tatmin etmek varken o belalara, eşcinsellik belası Allah muhafaza sardı dünyayı. Kadın kadına, erkek erkekle evlenmeler serbest edilmeye başlandı dünya ülkelerinde. Türkiye'ye de bu işin belası, az kalsın İstanbul Sözleşmesi yüzünden çok beter bir duruma düşmek üzereydik. Neyse kaldırıldı ama açtığı belalar kapatılamadı tabii. Bu günahlara insan girer mi? Lut kavmiyle beraber haşrolup cehennemin dibinde kaynamak göze alınacak bir şey mi ya? Zina edenlerin atılacağı katrandan cehennem çukurlarına, kuyularına düşmek, o namazsızların,
o yılan

0: insanlar, akrepler, katır kadar akrepler, manda kadar, camış kadar yılanlar, cehennemde onu her namaz vakti gelindiğinde, öğlen okundu, ikindi okundu, her namaz vakti geldiğinde, tabi cennette bu şekilde gündüz gece yok. Cennet hep gündüz. Onun için namaz vakitleri gündüze geceye göre oluyor. Orada o zaman dilimlerinin arasının hesabı yapılarak bu işlem uygulanacak. Her namaz vakti melekler gelip de yılanlar, akrepler onu soktuğunda ya muzayya hakkıyllah, Allah'ın hakkı namazı zayi eden adam, tat bu azabı bakalım dendiği zaman, yani sen diyeceksin ki ben dünyada ne iş yapmışım ya? Ben niye yaşamışım ya? Aleyhime yaşamaktansa, yani bir dükkan devamlı zarar etse, kim o dükkanı açık saklar? Kapat gitsin ya. Vergisi ayrı, sigortası ayrı, bilmem nesi ayrı. Müşteri de yok, kar da yok. Devamlı zarar, ana parayı da yiyecek. Ondan sonra müflis tüccar, eve de aciz gelecek. Hiç olmasa evim kalsın. Hiç olmasa başka bir birikimim kalsın. Biz bu hayata geldik. Ömür sermayesini tüketiyoruz. Şu anda bak şu vakitleri geçiriyoruz. Ölüm ansızın gelecek kardeşlerim. Yani bu sermaye, bunda namazları kılabilirsin, kazalarını bitirebilirsin, bütün borçlarını Allah'a ödeyebilirsin, kul haklarından sıyrılabilirsin, helallaşabilirsin. Can tende, ruh bedende be kardeşim ya. Sen şimdi bunu böyle keyifle, zevkle geçir. Ondan sonra ölüm ansızın gelir. Haydi gidiyoruz. Ahirete gittin, kabirden başladı süreç.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçenizde Alegül Efendim. Fütuhul Gayb okumaları başlıyor.
3: Hicri 9 Zilkade 545, miladi 1150. İman sahibi azık hazırlar. Kafirse yer içer, keyfine bakar. Ötesini düşünmez. İman sahibi bir yolcu gibidir. Kendini öyle görür. Burada az bir zaman kalacağını bilir. Malını alır, azla yetinir. Arta kalanı ahiret alemine bırakır. Nefsine yeteri kadar burada harcar. Varlığını taşıtacak kadar nefsini doyurur. Bütün ameli ahiret içindir. Bütün gücünü ve kuvvetini oraya verir. Dünya ve onun ehline önem vermez. Dünya ve ehli onun yanında önem taşımaz. Yanında tatlı bir dünyalık varsa fakirlere verir. Ahiret için azığın böyle yapılacağını bilir. Dünyada verdiğin az şeyin ahirette daha büyük ve daha iyi bir şeyle karşılık bulacağına inanır. İrfan sahibi ve bilgi sahibi olan bütün gücünü Hakk'a yakın olmaya harcar. Ahirete geçmeden önce Hak yakınlığını burada bulmayı arzular. Gayretini bu yolda harcar. Hak yakınlığı bulunduğu an kalp yolculuğu biter. Ondan öte yol yoktur. Sır aleminin yürüyüşü sona erer. Seni daima secde, kıyam ve rükû halinde görmekteyim. Bunlardan bir sürü de yorgunluk duyuyorsun. Ama kalbin bunlardan bir iz almıyor. Hakk'a yakın olmuyor. Yaptığın işler ona tesir etmiyor. Kalbin şu kalıptan bir türlü çıkmıyor. Alışmış olduğu hiçbir adeti terk etmiyor. Rabbini doğru ara. Bu yolda doğru ol. Bu doğruluğun seni yorgunluktan kurtarır. Doğruluk gaganla vücut yumurtasını del. Halka bağlılıktan kurtul. Dünyalık eşyalara karşı züht elini çıkar, bütün arzularını kır. Kalbinle uçmaya koyul. Hak yakınlığı sahiline varıncaya kadar uçuşa devam et. O denizin sahiline yanaş. Geçmişin kurtarıcısı sana gelir. Onun yanında yardım gemisi de bulunur. Elinden tutar, Rabbine götürür. Bu dünya bir denizdir. İmanın da bir gemidir. Gemi sağlam olursa burada boğulmaktan kurtulursun. Buna benzer Lokman Hekim'in bir sözü vardır. Oğluna öğüt verirken şöyle der: "Oğulcuğum, dünya denizdir. İman da onun içinde gemi. Gemiyi yürüten Allah'a kulluktur. Sahil, ahiret aleminin başlangıcıdır. Ey günahlarda ısrar edenler! Yakında sizi körlük kaplayacak. Kulaklarınız duymayacak. Kötürüm olacak, yerinizden kalkamayacaksınız. İsyankâr olduğunuzdan kullar da sizin için acıma hissi duymayacak. Malınız telef olacak. Hırsızlar gelecek, her biri bir parça alıp götürecek. Fırtına esecek, afet inecek. Diğerlerini telef edecek, siz de perişan olacaksınız. Akıllı olunuz, Rabbinize dönünüz. Allah'a karşı olarak malınızı çıkarmayınız. Allah'ı bırakıp mülke bel bağlamayınız. Kalbinize Allah sevgisi koyunuz. Mülk sevgisini çıkarınız. Malınız evinizde dursun. Ceplerinizde ve çocuklarınızın elinde beklesin. Malınızı vekilleriniz kimse onlar idare etsin. Siz bir yanda bekleyiniz. Ölümü gözetleyiniz. Hırsınızı azaltınız. Ümitlerinizi biraz kısınız. Allah ona rahmet eylesin. Bayezid-i Bistami şöyle der: İman ve irfan sahibi Allah'tan dünya istemez. Ahiret talebinde bulunmaz. Mevlasından Mevla'yı ister. Ey evlat! Kalbinle Allah'a dön. Allah'a tevbeyle dönülür. Tevbe eden ona dönmüş sayılır. Allah Teala'nın Rabbinize inabe ediniz buyurması, Rabbinize dönünüz demektir. Her ne varsa Allah'a bırakınız. Nefsinizi de ona teslim ediniz. Nefsinizi onun kaza ve kaderi önüne seriniz. Onun yasakları ve emri karşısında nefse pay vermeyiniz. Hakkın değiştirmesi önünde nefse pay çıkarmayınız. Kalbinizi Hakk'a verin. Elsiz olsun, ayaksız olsun, gözsüz ve şekilsiz olsun. Bu alem böyledir. Şekil yoktur. Şemail yoktur. Niçin ve neden gibi sözler olmaz. Muhalefet ve niza yapılmaz. Uymak ve tasdik etmek vardır. Emir alemi tamamdır deyiniz. Kaderde hata yoktur deyiniz. Ve geçmişteki ezeli bilginin yanlış olmadığını her yerde ilan ediniz. Böyle olursanız Hakk'a dönüşünüzde şüphe kalmaz. Haliniz Hakk'a ermiş olduğunuzu tasdik eder. Allah'ın sevgili kulları övülmeyi ve kötülenmeyi eşit görürler. Onlar için övülmekle kötülenmek aynıdır. Yazla kış arasında onlar için ayırt edici bir şey yoktur. Hepsinde Hakk'ın varlığını sezerler. Değiştirmek ellerinden gelmez. Bu hal, kimde tahakkuk ederse büyüklerden olur. Övenlere mükafat vermeye kalkmaz. Kötüleyenlere harp açmaz. Onlarla uğraşmanın abes olduğunu bilir. Hak sevgisini kalbinden çıkarır, hak sevgisini koyar. Söyler misin? Doğruluk olmadan bilginin sana ne yararı dokunur? Doğruluğun olmadığı için bilgi sana bela oldu. Öğrendin, namaz kıldın, oruç tuttun, sebebi sana mal versinler, iyiliğini söylesinler, evlerine gittikleri zaman seni övsünler oldu. Sana yakışır mı bu düşünce? Farz et, halkın teveccühü sana geldi. Ölüm ve o andaki sıkıntı başladığı zaman neye yarar? Ölüm anında aranızda uçurumlar olur. Seni kurtaramazlar. Halktan topladığın malı bir başkası yer, hesabı ve cezası sana kalır. Ey tedbirci ve bununla beraber mahrum yaşayan, sen çalışan ve yorulan kimselerdensin. Dünyadaki halin budur. Ama asıl yorulmak yarın cehennemde başlar. Ey evlat! İslam dininin hiçbir şeyiyle değilsin. İslam dini sende sıhhat bulmadı. İslam dini bir temeldir. Şehadet onun özünü sağlar. Şehadeti tam getirmeyen hem temelden hem binadan mahrum olur. Yalnız dille şehadet getirmen sana fayda vermez. Çünkü kalbinde birçok ilah vardır. Şahından ve dış idarecilerden korkun, kalbine ilahtır. Çalışmana, ticaretine, kuvvetine, gözüne, kulağına ve bunlarla yaptığın ticarete güvenmen sana birer ilahtır. İyiliği, kötülüğü halktan görmen, vermeyi, almayı onlardan bilmen kalbine yine bir ilah olur. Allah'tan başka güvendiğin ve dayandığın her şey sana bir ilahtır. Onları kalbinden çıkarmadıkça Allah'tan başka Allah yoktur demen faydasızdır. Halkın çoğu yukarıda anlattığım şeylere dayanır. Kalplerini onlara verir ama kendilerini Hakk'a bağlı sanırlar. Hakk'ı anmak onlar için bir adettir. Bunu sadece dilleriyle yaparlar. Kalpleri habersizdir. Onların hali böyle devam eder, sonra meydana çıkar. Halleri yüzlerine vurulur. Biz Müslüman değil miydik diye feryat ederler ama faydasız. Yazık sana! İlah yoktur derken her şeyi yok görüyorsun. Ancak Allah vardır derken de bütün varlığı ona veriyorsun, başkasına varlık tanımıyorsun. Her ne zaman kalbin haktan başkasına dayanırsa yukarıdaki sözlerin yalan çıkar. Neye itimat ediyorsan ve kime dayanıyorsan sana ilah odur. Dışa itibar yoktur. Kalp var ya, inanan, ihlas yolunu tutan İşte odur. Sana tehlikeli olan şeyi o bıraktırır. Allah'a tam inanan odur. Arta kalan duygular onun askerleri ve onun tebaasıdır. Buna göre Allah'tan başka ilah yoktur dediğin zaman evvela kalbinle de sonra dilinle söyle. Tevhidin hakikatine dayan ve ona itaat et. Allah'tan başkasına güvenme. Onu bilen önünde eğilir. Onu anlayan konuşamaz. Dili tutulur. Allah'a ve iyi kullarına tevazu gösterir. Hüznü ve gamı artar. Allah'tan çok korkar ve utanır. Geçmiş zamanlarda yaptığı aşırı işleri dolayısıyla pişmanlık duyar. Yanında bilgi ve marifet sırları vardır. Bunların kaybolmasından korku duyar. Çünkü Hak Teâlâ dilediğini yapar. Yaptığından ona soru sormak olmaz. Ondan gayrı hep yaptıklarından sorumludurlar. İman sahibi iki hal arasındadır. Bir defa geçmişte yaptığı hataları, yanlış işleri, bilgisizliğini hatırlar, utanır, utancından erir. Hesaba çekilmekten korkar. Bir defa da bulunduğu hale bakar. Yaptığı kulluk makbul mü yoksa değil mi? Verilmiş nimetler kalacak mı yoksa alınacak mı? Yoksa haliyle bırakılacak mı? Acaba kıyamet günü hali nice olur? Arkadaşı inananlar mı olur yoksa imansızlar mı? Bunları hep o iman sahibi düşünür. İşte bundandır ki Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'a en çok arif benim. Bununla beraber en ziyade korkan yine benim. Anlattığımız hale ermenin evveli İslam dinine girmekle başlar. Emri tutmak, yasaklardan kaçmak, afetlere sabırla karşı koymak da yetiştirir. Sonuysa zühdle biter. Hakkın gayrı her şeyi bırakmakla da olgunlaşır. Bu alemin kapısına varan için altınla toprak bir olur. Övülmekle sövülmek eşitlik kazanır. Vermekle almak arasında ayrılık kalmaz. Keyif sürmekle cefa içinde kıvranmak aynıdır. Zengin olmakla fakir kalmak bir mana taşımaz. Halk onca olsa da olur, olmasa da. Bunların bitiminde Hak tecelli eder. Onun tecellisi külli olur. Sonra anlatılan halin sahibine şahlık verilir. Halka veli olarak gönderilir. Onu her gören ondan fayda alır. Çünkü onda Allah'ın heybeti vardır. Onun nuruna belenmiştir. Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ihsan eyle. Bizleri ateşten sakla. Amin.
2: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Fütuhul Kalp okumaları sona erdi. Lale Gül Efendi, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
4: Mal ve para sevgisi. Malı, parayı sevmenin kötülüğü. Allahü Teala Münafikun suresi 9. ayetinde, "Ey iman edenler! Sizi ne mallarınız ne çocuklarınız Allah'ı anmaktan, 5 vakit namaz kılmaktan, ibadet etmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, mal ve çocuklarının meşguliyeti altında kalırsa, işte onlar hüsrana düşenlerdir." buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mevki ve mal sevgisi, kalpte nifakı, suyun tereotunu büyüttüğü gibi büyütür, buyurdu. Başka bir hadis-i şeriflerinde, iki aç kurdun koyun sürüsüne verdiği zarar, mal ve mevki sevgisinin bir Müslümanın dinine yaptığı zarar kadar olamaz, buyuruldu. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, ümmetin en kötüsü kimdir?" dediklerinde, "Zenginlerdir," buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: "Benden sonra öyle insanlar meydana gelir ki, çeşit çeşit leziz yemekler yerler, renkli renkli elbiseler giyerler. Kadınları güzellikleri için isterler, pahalı atlara sahip olurlar. Karınları Asya ile doymaz, çoğa da kanaat eylemezler. Onların bütün arzusu dünyadır. Dünyaya tapmışlardır. Her şeyi dünya için yaparlar. Ben ki Muhammed'im aleyhisselam, size kuvvetli vasiyet ederim ki, çocuklarımızın çocuklarından öyle kimseler zamanında yaşayanlar, onlara selam vermesinler, hastalarını sormasınlar, cenazelerinin arkalarından gitmesinler, onların büyüklerine saygı göstermesinler. Onlara saygı gösterenler, Müslümanlığı yıkmaya yardım etmiş olur. Başka bir hadis-i şerifte, dünyayı, dünyayı isteyene bırakın. Çünkü ondan kendine yetenden fazlasını almak isteyenler, helak olmuşlardır, buyurdular. Yine bir hadis-i şerifte, insan benim malım, benim malım der. Senin malından yiyip yok ettiğin, giyip eskittiğin yahut ebedi alem için sadaka verdiğinden başka var mıdır? Buyuruldu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda birisi, ölümü hiç istemiyorum, bunun sebebi nedir? Diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, malın var mı? Buyurdu. Vardır, dedi. Ona, malını uzaklaştır, yani sadaka ver. Çünkü insanın kalbi o malla olur. Mal kalırsa kalp ona takılır. Sadaka verilirse ondan kurtulur, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadis-i şerifte, insan üç şeyi sever. Biri, ölünceye kadar kendisine vefa eder. İkincisi, mezara kadar gelir. Üçüncüsü, kıyamete kadar onunla kalır. Ölünceye kadar vefa eden maldır. Kabre konuncaya kadar gelen hanımı, çocukları ve akrabasıdır. Kıyamete kadar giden ise amelidir, buyurdu. Şu iki hadis-i şerifi de zikredelim. İnsan ölünce diğerleri ne bıraktı derler. Meleklerse önceden ne gönderdi derler. Çok araziniz olmasın, dünyayı seversiniz. Havariler İsa aleyhisselama, sizin su üstünde yürüyüp bizim yürüyemememizin sebebi nedir diye sorduklarında, altın ve gümüşün kıymeti kalbinizde nasıldır buyurdu. Havariler gayet iyidir dediler. İsa aleyhisselam, bana göre topraktan farkı yoktur, buyurdu. Bir kimse Ebu Derda'yı radıyallahu anh incitti. Bunun üzerine Ebu Derda, ya Rabbi, ona sıhhat, uzun ömür ve çok mal ver, diye dua etti. Bu ise bedduaların en kötüsüdür. Bunların bulunduğu kimse, şüphesiz ahireti unutur ve helak olur. Ali radıyallahu anh, eline gümüş bir para alıp, sen öyle bir şeysin ki, elimden gitmedikçe bana fayda vermezsin, buyurdu. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, Allah-u Teala'ya yemin ederim ki, altın ve gümüşe kıymet verenlerin hepsini, Allah-u Teala hor ve aşağı eyler, buyurdu. Derler ki, dünyada ilk yapılan altın ve gümüş parayı şeytan alıp gözüne sürdü, öptü ve seni seven benim kulumdur dedi. Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh, altın ve gümüş akreptir. Zehrini tatmamak istiyorsanız elinizi ona yaklaştırmayın. Yoksa zehiri sizi helak eder buyurdu. Zehiri nedir dediler. Helalden taşmak ve hakkı geçmektir buyurdu. Mesleme bin Abdülmelik, Ömer bin Abdülaziz'in vefatından önce yanına gitti. Ve ona dedi ki, ey müminlerin emiri, hiç kimsenin yapmadığı işi sen yaptın. 13 oğlun var. Onlara ne bir altın ne de bir gümüş bıraktın. O zaman Ömer bin Abdülaziz yatıyordu. Beni kaldırınız, dedi. Kaldırdılar. Buyurdu ki, onların mülkünü başkasına vermedim. Başkasının malını da onlara vermedim. Çocuklarım iki halden dışarı değillerdir. Ya layık ve itaatli olurlar veya layık olmazlar. Allahü Teala'nın rızasını kazanan, ona itaat eden oğullarıma Allahü Teala zaten yetişir. Layık olmayan nasıl olursa olsun ona üzülme. Muhammed bin Ka'b el-Kureyzi'nin rahmetullahi aleyh çok malı vardı. Çocukların için mal bırak dediklerinde, hayır, bu malı Allahü Teala'nın indinde kendim için kullanırım. Çocuklarımı iyi tutması, iyi eylemesi için de Allahü Teala'ya bırakırım dedi. Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh, ölüm zamanında mal sahipleri iki musibet içinde olurlar ki hiç kimse de böyle musibet olmaz. Birincisi bütün malını alırlar. İkincisi hepsinin sualini ona sorarlar. Allahü Teala bizi bundan korusun buyurdu. Malın övülen yönleri. Mal ve para her ne kadar kötülenmiş ise de bazı sebeplerle de övülmüştür. Zira onda hem hayır hem de şer vardır. Bunun için Allahü Teala Bakara suresi 272. ayetinde mealen insanların yola gelmesi senin üzerine borç değil. Ancak sana düşen hidayete davettir. Şu kadar var ki Allah dilediğini yola getirir. Malınızdan hayır adına her ne harcarsanız hep kendi menfaatiniz içindir. Zaten siz müminler ancak Allah rızasını gözeterek verirsiniz. Böylece hayra dair her ne verirseniz onun sevabı tam olarak size ödenir. Hakkınız yenmez ve size zulüm edilmez buyurdu. Allahü Teala Ali İmran suresi 26. ayetinde Resulüm şöyle de: Ey mülkün sahibi Allah'ım, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil edersin. Hayır yalnız senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, uygun malın uygun kimsede bulunması güzel şeydir buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte ise, fakirliğin küfre götüreceğinden korkulur buyurdular. Bunun sebebi şudur. Kendini aciz ve bir ekmeğe muhtaç gören, onu elde etmek için de canla başla uğraşan, çocuklarının ve hanımının üzüntüsünü ve bunun yanında dünyadaki çeşitli nimetleri gören kimseye şeytan şöyle söyler: Allahü Teala'nın bu yaptığı adalet ve insafa sığar mı? Bu ne biçim rızık bölmedir? Zalim ve fasıklara o kadar mal veriyor ki sayısını bilmezler. Bir zavallıyı açlıktan öldürür ve bir dirhem gümüş vermez. Senin ihtiyacını bilmiyorsa Allah'ın ilminde noksanlık olur. Ahirette daha çok sevap kazanasın diye vermiyorsa sana açlık olmadan sevabı verdiği gibi niye vermiyor? Eğer veremiyorsa kudreti tam değildir. Velhasıl Allahü Teala rahimdir, kerimdir, cömerttir ve bütün insanlara eziyet ediyor. Halbuki onun hazinesi nimetlerle doludur fakat vermiyor. İtikadına götürür. Bu olacak şey değildir. Ama şeytan vesvese ettiriyor. Herkesten örtülü olan kaza kader meselesini öne sürüyor. Şeytan bu vesveseleri yapmakla o fakiri kızdırır. Feleğe ve zamana sövmeye başlar ve felek yolunu şaşırmış, zaman devran alt üst olmuş, müstehak olmayana nimet veriyor der. Böyle diyen kimseye, felek ve devran Allahü Teala'nın kudretinin emrinde midir dense o da hayır dese kâfir olur. Evet dese Allahü Teala'nın işine karışmış, onu kusurlu bilmiş olur. Bu da küfürdür. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dehre sövmeyiniz, dehr Allah'tır." buyurdu. Çünkü sizin işlere havale ettiğiniz ve dehr dediğiniz Allahü Teala'dır. Böyle olunca fakirlikten dolayı o kimse kâfir olur. Ancak imanı kuvvetli olup Allahü Teala'dan fakirliğe razı olan kimse, kendi iyiliğini bu fakirlikte bilen kimse bunun dışında kalır. İnsanların çoğu bu sıfat ve ahlakta olmadığı için yetecek kadar mala sahip olmak iyidir. O halde mal bu sebeple övülmüştür. Malın övülmesinin diğer bir sebebine gelince, akıl sahiplerinin maksadı ahiret saadetidir. Ahirette saadete kavuşmak da ancak üç şeyle olur. Biri kendindedir, ilim ve güzel ahlak gibi. Diğeri bedendedir, sıhhatli ve sağlam olmak gibi. Bir diğeri de bedenin dışındadır. Bu da dünyadan yetecek kadar şeye sahip olmaktır. Nimetlerin en hasisi bedenin dışında olandır. O da mal ve paradır. Malın en hasisi, yani elinde olduğu halde başkasına yardım etmeyen cimrisi, en aşağısı altın ve gümüş olup onlarda hiçbir fayda yoktur. Fakat yemek ve giymek için altın ve gümüş kullanılabilir. Yemek ve içmek de beden için, beden de hisler için, hisler de aklın tuzakları olduğu için, akıl da Allahü Teala'yı görmek ve marifete kavuşmak için, kalbe mum ve ışık olması içindir. Çünkü Allahü Teala'yı tanımak bütün saadetlerin başıdır, esasıdır. Bunu anlayan dünya malından bu yolda kendine yetecek kadarını kullanır, fazlasını öldürücü zehir bilir. Böylece uygun mal uygun kimsede bulunmuş olur. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Ya Rabbi, Ali Muhammed'in malını yetecek kadar eyle." Çünkü alemlerin efendisi yetecek kadardan fazla olandan küfür kokusu geldiğini biliyordu. O halde bunu bilen hiçbir zaman malı sevmez. Bir şeyi başka bir maksatla elde etmek isteyen o şeyi değil, o maksadı sevmiş olur. Demek ki malı nefsi için seven tepesi üstü gitmiştir. Malın hakikatini anlayamamıştır. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Altın ve gümüşün kulları başı üstü gitmiştir." buyurdu. Çünkü bir şeye bağlı olan onun kölesi, kulu olur. Bunun için İbrahim aleyhisselam, "Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan koru." diye yalvarmıştır. İbrahim aleyhisselam, putlar sözüyle altın ve gümüşü kastetti. Çünkü herkesin putu, yüzünü, kalbini döndüğü şeydir. Yoksa peygamberlik makamı, puta tapmaktan korkmaktan büyüktür. Mal yılana benzer. Onda hem zehir hem de ilaç bulunur. Zehiri ilaçtan ayırmayınca, sırrı ve onu bilme tamamen açıklanamaz. O halde fayda ve zararlarını iyice açıklayalım. Malın dinle ilgili faydaları. Birinci çeşit fayda. Kendine ibadet veya ibadet sebeplerinde nafaka edinmektir. Mal ile olan ibadet, kendisi için, yani kendi sevabı için hac etmek ve cihada iştirak etmektir. İbadet sebepleri için olansa, yiyecek, giyecek ve kendine yetecek kadar şeyler olup, bunların bulunmasıyla ibadetlerin rahat ve iyi yapılmasıdır. Çünkü ibadet etmeye sebep olan şeyler de ibadet olur. Halbuki kendine yetecek kadar malı olmayan, her gün beden ve kalbiyle kendine yetecek kadar elde etmekle meşgul olur. Bu sebeple özü zikir ve fikir olan ibadetten geri kalır. O halde rahat ibadet yapmak için yetecek kadar malı olmak da ibadet olur. Din için faydalı şeylerden olup dünyadan sayılmaz. Bu da niyet ve düşünceye göre değişir. Çünkü kalbin döndüğü taraf bununla anlaşılır. Eğer kalbin kıblesi, isteği, ahiret rahatlığıysa, yetecek kadarı yol azı olur ve bu yoldan sayılır. Şeyh Ebu'l-Kasım Gürgani'nin rahmetullahi aleyh helal tarlası vardı. Kendine yetecek kadar hububat ondan gelirdi. Bir gün mahsulden getirdiler. Hacı Ebu Ali Farmedi'den rahmetullahi aleyh işittim ki, o buğdaydan eline biraz alıp, bunu birçok tevekkül sahiplerinin tevekkülüne değişmem buyurdu. Hakikatte bunu anlayan bir kimse kalbini kontrol edip, yeteri kadar mal bulundurmanın Allah yolundaki yardımını anlar. İkinci çeşit fayda, insanlara verdiğidir. Bu da 4 kısımdır. 1. Allahü Teala için vermektir. Zekat ve sadaka gibi. Bunun sevabı ve fakirlerin duası, himmeti ve dünya ve ahirette o kimseden razı olmaları büyük iştir. Malı olmayansa bunu yapamaz. 2. İyilik cömertliktir. Misafirperverlik yapar. Yemeğe insanları çağırır. Zengin olsalar bile din kardeşlerine iyilik yapar, hediye verir, yardım eder ve insanların haklarını gözetir. Adetleri yerine getirir. Cömertlik huyu böyle kazanılır. Cömertlikse en büyük ahlaktır. 3. Kendi ırz ve namusunu mal ve para ile korur. Mesela kendisine tamah eden şairlere ve diğer kimselere mal ve para vererek onların dilinden, gıybetinden, kötü sözlerinden kurtulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kötü sözlülerin dilinden korunmak için onlara verilen şey sadaka olup, onların gıybet ve kötü sözlerine engel olur. O şeyi vermekle, kalbin başka şeyle meşgul olma zararını kendinden uzaklaştırır. Çünkü böyle yapmazsa, onlara karşılık verebilir ve düşmanlık uzar. Bu da malsız, parasız olmaz. 4. Kendine hizmet edenlere verir. Çünkü bir yere gitmek, çamaşır yıkamak, satın almak, pişirmek gibi işleri kendi yapan bir kimse, bütün vaktini bunların peşinde harcar. Halbuki herkese farz-ı ayn olan şey, başkalarının onun namına yapamayacakları şeylerdir. Bunlarsa zikir ve fikirdir. Başkalarının yapmasıyla elde edilen şeylerle zaman geçirmek yazıktır. Çünkü ömür kısa ve ecel yakındır. Ahiret yolculuğuysa uzundur. Bu yolculuğun azığı çok olmalıdır. Her bir nefes büyük kazançtır. Muhakkak zaruri olan şeylerden başkasıyla meşgul olmamalıdır. Bu da malsız olmaz. Hizmetçilere kendini bu işlerden kurtarmaları için mal, para vermelidir. İşleri kendisinin yapması sevap olur ama taati kalb ile değil, bedeniyle yapanlar böyledir. Ayrıca ilim yolunda çalışanların da işlerini başkaları görmelidir ki, rahatça ilmiyle meşgul olabilsin. Bu bedeni ihtiyaçları peşinde koşmaktan daha mühimdir. Üçüncü çeşit fayda. Belli bir kimseye değil, umumi hayırlara da verir. Köprüler, misafirhaneler, mescitler, hastahaneler, fakirlere vakıflar ve bunun gibi hayır işleri yapar. Bunlar uzun zaman kalıp, öldükten sonra dua ve bereketleri ruhuna gider. Bu da mal ve para olmadan yapılamaz. Malın dine zararları. 1. Günah ve fısk yoluna malla kolay gidilir. İnsanın içindeki şehvetler, arzular, günah işlemeye meyyaldir. Acizlikse iffet ve ismet sebeplerindendir. Gücü yetince günaha girip helak olur. Sabrederse, günah işlemek elinde olduğu halde sabretmesi çok zor olur. 2. Bir kimse dinde kuvvetli olup günahtan kendini korursa da, mübahları istediği gibi kullanıp zevk almaktan kendini koruyamaz. Elinde malı parası olduğu halde, o zenginliğiyle arpa ekmeği yiyip, eski elbiseler giyip, bütün ülkelere hükmeden, herkese emir veren, buna rağmen az bir yemeğe, eski elbiselere kanaat eden Süleyman aleyhisselam gibi kim olabilir? 3. Allah-u Teala'nın korudukları hariç bundan kimse kurtulamaz. Bir kimse günah işlemez, nimetleri kullanmaz, şüphelilerden kaçar, verâ yoluna girer, helal kazanır ve helale sarf eder. Kalbini bunları yapmakla meşgul eder. Halbuki bu meşguliyet kendisini Allah-u Teala'yı zikretmekten ve Allah-u Teala'nın azamet ve celalini düşünmekten alıkoyar. Aslında bütün ibadetlerin özü ve sırrı Allah-u Teala'yı zikretmenin insanda galip olmasıdır. Malı olan kimse, tarlası, bağı varsa bütün vakti ona bakmak, ortaklarının düşmanlıklarını düşünmek, uşrunu vermek, işçilerin hesaplarını tutmakla geçer. Tüccar ise ortağının hıyanetinden, yanlış iş yapmasından, uzak memleketlere mal almaya, satmaya gitmekten, daha kârlı bir iş yapmaktan ve böyle işleri düşünmekten baş kaldıramaz. Malın fayda ve zararları bunlardır. Akıllılar bunlara dikkat ederse, yetecek kadarının ilaç, fazlasınınsa tamamen zehir olduğunu anlar. Tamağı, hırs afetleri ve kanaatin faydası. Tamağı, kötü ahlaktandır. Tamağı kalkmadıkça, insanın hali zillette, sonu utanmakta olur. Birçok kötü ahlaklar bundan doğar. Çünkü bir kimseye tamağı eden, onunla ikiyüzlü olur. Hakkında söyler, riyakâr davranır. Onun kötülemelerine ve bozuk işlerine göz yumar. İnsan açgözlü yaratılmıştır. Elinde olana kanaat etmez. Tamağı ve hırstan ise kanaatsiz kurtulamaz. Bu konuda alemlerin seyyidi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem şu hadis-i şerifleri zikretmişlerdir. Eğer insanın iki vadi dolusu altını olsa, bir üçüncüsünü de ister. Topraktan başka insanı bir şey doyurmaz. İnsanda iki şey hariç her şey ihtiyarlar. Yaşamak arzusu ve mal sevgisi. İslam yolunun gösterildiği, yetecek kadar mal verildiği ve bunlara kanaatin kendinde hasıl olduğu kimse ne kadar bahtiyardır. Ruhul Kudüs, Cebrail aleyhisselam bana fısıldadı ki, rızkı bitmeyince hiç kimse ölmez. Allah-u Teala'dan korkunuz ve dünyayı istemekte yavaş olunuz. Şüphelilerden sakınırsan, insanların en çok ibadet edeni olursun. Elinde olana kanaat et. İnsanların en çok şükredeni olursun. Avf bin Malik radıyallahu anh buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında 7 veya 8 kişiydik. Buyurdu ki, Allah'ın Resulü ile biat ediniz. Ne üzerine biat edelim dedik. Allah'a tapacağınıza, 5 vakit namazı kılacağınıza, her dediğini kabul edeceğinize. Burada şu sözü yavaş söylediler. Hiç kimseden bir şey istemeyeceğinize biat ediniz, buyurdu. Orada bulunan insanlar bundan sonra öyle oldular ki, ellerinden kamçıları düşse bir kimseye bana verin demediler. Attan inip kamçıyı aldılar. Musa aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi, kulların içinde kim daha zengindir? Allah-u Teala, benim verdiğime kanaat eden, buyurdu. Muhammed bin Vasi, rahmetullahi aleyh, kuru ekmeği suya batırır yerdi ve buna kanaat eden, kimseden bir şey istemez, derdi. İbn-i Mes'ud, radıyallahu anh, her gün bir melek seslenir. Ey insanoğlu! Sana yeten az bir şey, sana yetmeyen, gaflet ve durgunluğuna sebep olan çok şeyden daha iyidir, der, buyurdu. Samit bin Aclan, rahmetullahi aleyh, senin karnın iki avucundan büyük değildir. Seni nasıl cehenneme götürür, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Allahü Teala buyuruyor: "Ey insanoğlu, bütün dünyayı sana versem yediğinden fazla alamazsın. Yiyeceğinden fazla vermeyip meşgale ve hesabını başkalarına verirsem sana yaptığım iyilikten daha iyisi olur mu?" buyurdular. Hükemadan biri buyuruyor ki: "Kanaat sahibi olandan, haris olanın tamah ettiği şeye sabretmesinden sıkıntılı sabredici yoktur. Kanaat sahibi olandan da iyi yaşayan yoktur. Haset ediciden üzüntülü kimse yoktur. Dünyayı terk etmeyi söyleyenden hafif yüklü olan yoktur. Ameli kötü alimden daha pişman kimse yoktur." Şâbî rahmetullahi aleyh anlatıyor: "Avcının biri bir serçe yakaladı. Serçe, beni ne yapacaksın?" dedi. Avcı, "Kesip yiyeceğim." dedi. Serçe, "Beni yesen ne çıkar? Eğer beni serbest bırakırsan, sana 3 söz öğretirim ki, bir sözü elindeyken söylerim. Diğerini beni bırakırken, üçüncüsünü de dağ başına uçunca söylerim." Avcı, "Peki birincisini söyle." dedi. Serçe, "Elinden çıkana üzülme." dedi. Avcı serçeyi serbest bıraktı. O da ağaca kondu. Avcı, "Diğerini söyle." dedi. Serçe, "Olmayacak şeye inanma." dedi. Daha uçtu ve avcıya, "Ey bedbaht! Eğer beni kesseydin, karnımda 2 tane mücevher vardı. Her biri 100 gram ağırlığındaydı. Zengin olur, fakirlik yüzü görmezdi." dedi. Adam parmağını ısırdı. Serçeyi salıverdiğine çok üzüldü. "Üçüncüyü bir daha söyle." dedi. "Sen ilk 2'sini unuttun. Üçüncüyü ne yapacaksın? Sana elinden çıkana üzülme ve olmayacak şeye inanma demiştim. Bilirsin ki kanadım, ayaklarım da dahil olmak üzere hepsi 50 gram gelmem. Nasıl olur da karnımda 2 tane 100'er gramlık mücevher bulunur? Şayet bulunsaydı, senin elinden çıkınca üzülmekte ne fayda vardır?" Bunu söyledi ve uçtu. Bu misali anlatmamızın sebebi, tamah olunca olmayacak şeylere de inanılmasıdır. İbn-i Semmak rahmetullahi aleyh, "Tamah boyuna bir ip, ayağa bir bağdır. Boyundaki ipten kurtul ki ayaktaki bağ da çözülebilsin." buyurdu. Hırs ve tamağın ilacı. Hırs ve tamağın ilacı, sabrın acılığından, ilmin tatlılığından ve amelin zorluğundan yapılmış bir macundur. Bütün kalp hastalıklarının da ilacı bu karışımdır. Bu ilaç 5 çeşittir. 1. Ameldir. Kendisine az masraf etmektir. Adi, eski elbiselere ve kuru ekmeğe kanaat eylemektir. Arada sırada yemek yemektir. Bu kadarı da tamahsız ve hırssız ele geçer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İnsanın kurtuluşu 3 şeydir. Tenhada ve kalabalıkta Allahü Teala'dan korkmak, fakirlikte ve zenginlikte orta halli olmak, kızgınlık ve hoşnutsuzluk zamanında insaf ve adaleti gözetmek." buyurdu. Biri Ebu Derda'yı radıyallahu anh gördü. Ebu Derda hurma çekirdeği topluyor ve "Geçimde hafiflik insanın aklını ve fıkhını gösterir." diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İktisad edeni Allahü Teala hiç kimseye muhtaç etmez. İktisad etmeyeni fakir yapar. Allahü Teala'yı zikredeni, hatırlayanı Allahü Teala sever." buyurdu. Yine bir hadisi şeriflerinde, "Tedbirli ve orta halli masraf geçimin yarısıdır." buyurdu. 2. Günlük kendine yetecek kadarını bulunca gelecek için uzun ümitlere kapılmamak ve bunu istemekte rahatı kaçmamaktır. Çünkü şeytan ona der ki, "Belki çok yaşarsın. Yarın bir şey kazanamazsın. Bugün hiç durma çalış. Nerede bulursan elde etmeye bak." Nitekim Allahü Teala Bakara suresi 268. ayetinde mealen, şeytan sizi fakir olacaksınız diye korkutur. Size cimrilik ve sadaka vermemekle emreder. Allah ise lütfundan bir mağfiret ve fazla bir vaat ediyor. Allah'ın kudreti geniştir, her şeyi kemaliyle bilendir buyurdu. Yarınki günün fakirlik korkusundan bugün birçok sıkıntılara katlanmanı ister. Aynı zamanda senin haline güler. Çünkü yarın gelmeyebilir ve yarınlar bitmez. Yarının geldiğini farz edelim. Sıkıntısına bugün katlanmak doğru olmaz. Bundan kaçınmanın çaresi, haris olanın hırsı yani çok istemesiyle rızkın artmayacağını, kaderde olanın verileceğini bilmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İbn-i Mes'ud'a radıyallahu anh uğradığında onu çok üzüntülü gördü. Ona, kalbin o kadar üzülmesin, zira takdir edilen olur ve senin rızkın elbette sana gelir buyurdu. Çok kere kul rızkının nereden geldiğini de bilmez. Nitekim Allahü Teala Talak suresi 2. ve 3. ayetlerinde kim de Allahü Teala'dan korkarsa ona darlıktan genişliğe bir çıkış yolu ihsan eder. Bir de ona ummadığı yerden rızık verir buyurdu. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh takva sahibi ol. Zira takva sahibi olanlardan hiçbiri açlıktan ölmemiştir buyurdu. Yani Allahü Teala insanların kalbini sana karşı öyle yapar ki onların şefkati sen istemeden sana yetecek kadar getirir. Ebu Hazım rahmetullahi aleyh olanlar iki kısımdır. Benim rızkım olan vaktinde bana gelir. Rızkım olmayansa yerdekilerin ve göktekilerin hepsi uğraşsa da bana gelmez buyurdu. 3. Tamah etmeyip sabrederse sıkıntı çekeceğini, tamah edip sabretmezse hem sıkıntı çekeceğini hem de aşağı bir kimse olacağını, bununla ayıplanacağını, ahirette ise tehlikeli cezalara düşeceğini bilmektir. Tamah etmeyip sabrederse sevaba kavuşur ve herkes tarafından övülür. Sevap, övme ve izzet-i nefsi için sıkıntı çekmek, zillet, hakaret ve ceza korkusu içinde sıkıntı çekmekten elbette çok üstündür. Sevap, övme ve izzet-i nefsi için sıkıntı çekmek, zillet, hakaret ve ceza korkusu içinde sıkıntı çekmekten elbette çok üstündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminin izzeti insanlardan bir şey istememektedir buyuruyor. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh, muhtaç olduğun kimsenin şeyin esiri, sana ihtiyacı olanınsa emiri yani efendisi olursun buyurdu. 4. Bu hırs ve tamağı ne için ettiğini düşünmektir. Eğer karnını doldurmak için yapıyorsa, merkep ve öküz ondan daha çok yer. Cinsi arzusu için yapıyorsa, domuz ve horoz ondan çok ileridedir. Süslenmek ve güzel elbiseler için yapıyorsa, bu Yahudilerde de vardır. Tamağı keser ve aza kanaat ederse, peygamberlerden ve evliyadan başka benzeri bulunmaz. Elbette onlara benzemek, hayvanlara benzemekten daha iyidir. 5. Mal ve paranın zararlarını düşünmelidir. Dünyada çok mal olursa, afet elden çıkma ve çalınma korkusu olur. Ahirette ise fakirlerden 500 yıl sonra cennete girer. Dünyada kendinden aşağısına bakıp haline şükretmelidir. Zenginlerin yaşayışlarına bakmamalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada sizden aşağı olanlara bakınız buyurdu. Şeytan daima, niçin kanaat ediyorsun? Falanın filanın ne kadar malı var görmüyor musun? Der. Sakındığını görünce de, niçin sakınıyorsun? Filan alimler sakınmıyor ve haram yiyorlar. Dünyada senden zengin olanı daima örnek al. Din hususunda ise senden aşağı olana bak. Senin saadetin bundadır, der. Halbuki iş tamamen tersinedir. Zira daima din hususunda takva sahibi din büyüklerine bakıp kendi kusurlarını görmelidir. Dünyada ise fakirlere

cehenneme kadar götürür. Allahü Teala iki hasleti sever. Cömertlik ve güzel huy. İki hasleti ise sevmez. Cimrilik ve kötü huy. Allahü Teala cimri ve kötü huylu bir veli yaratmamıştır. Cömertin günahını, kusurunu affediniz. Çünkü onun bir sıkıntısı olursa yardım edeni Allahü Teala olur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gazalarından birinde bir takım esirler alındı. Efendimiz biri hariç bunların hepsinin öldürülmesini emretti. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, "Ya Resulallah, Allah'ımız bir, dinimiz bir, bunların hepsinin suçu da bir. Bu adamın için istisna ediyorsunuz," diye sordu. Resulullah, "Bana Cebrail aleyhisselam geldi ve bu adamı bırak. Zira cömertliğinden dolayı Allahü Teala'nın hoşuna gitti ve onu beğendi," dedi, buyurdu. Cömertin yemeği şifa, cimrinin yemeği ise hastalık sebebidir. Cömert olan Allahü Teala'ya, cennete ve insanlara yakın, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allahü Teala'ya, cennete ve insanlara uzak, cehenneme yakındır. Allahü Teala bilgisiz cömerti bahil yani cimri abitten daha çok sever. En fena hastalık cimriliktir. Haberde geldi ki Allahü Teala Musa aleyhisselama vahiy gönderip Samiri'yi öldürme çünkü o cömerttir diye bildirildi. Ali radıyallahu anh, dünya sana yüzünü dönünce harca ki harcamakla bitmez. Senden kaçınca yine harca ki hiç kalmasın buyurdu. Bir kimse Hüseyin bin Ali'ye radıyallahu anhüma bir dilekçe getirdi. Dilekçeyi elinden aldı ve ne istiyorsan vereceğiz buyurdu. Niçin yazılanı okumadınız dediklerinde kalbinin benim yanımda durmasından suale çekilirim diye Allahü Teala'dan korktum buyurdu. Muhammed bin Münkedir rahmetullahi aleyh Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha hizmetçisi Ümmü Zerre'den anlatır. Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anhuma Ayşe'ye iki torba içinde 170 bin gümüş gönderdi. Ayşe radıyallahu anha bir tabak isteyip hakkı olanlara bu parayı taksim etti. Akşamleyin orucunu açması için bir parça ekmek ve zeytinyağı götürdüm ve ey müminlerin annesi, bu kadar parayı verdiniz. Bir gümüşle bana et aldırsaydınız ne olurdu dedim. Hatırlatsaydın aldırırdım buyurdu. Muaviye radıyallahu anh Medine-i Münevvere'ye gidince Hüseyin Hasan'a radıyallahu anhüma ona selam verme dedi. Muaviye evden çıkınca Hasan yanına gidip borcu olduğunu söyledi. O sırada bir deve arkadan geliyordu. Muaviye radıyallahu anh bu hayvanın yükünde ne var dedi. 80 bin altın var dediler. Hepsini Hazreti Hasan'a veriniz, borcunu ödesin diye emir verdi. Ebul Hasan Medaini rahmetullahi aleyh anlattı. Hasan, Hüseyin ve Abdullah bin Cafer rıdvanullahi aleyhim ecmain hacca gittiler. Deveyi bir yerde otlamaya bıraktılar. Aç ve susuz oldukları halde ihtiyar bir kadının yanına gidip içecek bir şeyin var mı dediler. Kadın var deyip koyununu sağdı ve sütünü onlara verdi. Sonra yiyecek bir şeyin var mı dediler. Kadın, şu koyundan başka bir şeyim yok, onu kesin yiyin dedi. Onlar da koyunu kestiler ve pişirip yediler. Ayrılırken, biz Kureyş'teniz, bu seferden dönünce yanımıza gel, sana yardım edelim dediler. Kadının kocası eve dönünce kızdı ve koyunu tanımadığın insanlara verdin dedi. Aradan zaman geçti. İhtiyar kadın ve kocası fakirlik yüzünden Medine'ye geldiler. Yiyecek bir şey satın almak için deve gübresi toplayıp sattılar. Günleri böyle çalışmakla geçiyordu. Bir gün ihtiyar kadın bir mahalleye gitti. Hazreti Hasan radıyallahu anh evin kapısı önünde duruyordu. Kadını tanıdı ve "Ey nine,
beni tanıyorsunuz.

0: Biliyor musun? Buyurdu. Kadın, hayır dedi. Ben senin filan zamandaki misafirinim buyurdu. Sonra ona 1000 koyun ve 1000 altın vermelerini söyledi. Sonra onu kardeşi Hüseyin'in radıyallahu anh yanına gönderdi. Hüseyin, kardeşim sana ne verdi buyurdu. 1000 koyunla 1000 altın verdi dedi. Hüseyin de kardeşi kadar bağışta bulunduktan sonra onu Abdullah bin Cafer'e gönderdi. Abdullah bin Cafer radıyallahu anhüma kadına 2000 koyunla 2000 altın verdi. Kadın bu nimetlere kavuşunca kocasının yanına gitti. 2 lirayı gözlerinize koyun. Gözleriniz dışarıyı göremez olur. Peki ya binlerce lira ve parayı kalbine koyan, bunlara muhabbet edenin hali nice olur? Kâzerûnî rahmetullahi aleyh. Para akreptir. Panzehirin yoksa onu eline alma. Çünkü seni sokar ve öldürür. Paranın panzehiri helal yoldan kazanıp meşru yere sarf etmektir. Yahya bin Muaz-ı Razi rahmetullahi aleyh. Para eskiden sevimsizdi ama şimdi müminin kalkanıdır. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh. Harama düşmemek, zaruri ihtiyaçlarını temin etmek için elinde dünyalık bulunmasının zararı yoktur. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Hayırlı cumalar.

0: Cumamız mübarek olsun. Lale Gül efem.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
2: Ecir
1: sunar.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 31 Aralık 2023 tarihinde Beykoz'da yapmış olduğu sohbeti başlıyor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ lihtedîye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve i'tisâmî illâ billâh. Lekad câet rasûlü rabbinâ bil hak. Sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi. Sallû alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تبارك وتعالى günlerimizi gecelerimizi huzur üzere ibadet üzere zikir üzere geçiren sa'id olarak yaşayan ve sa'id olarak vefat eden dostlarına ilhak eylesin. Amin. Akıbetlerimizi hayır eylesin. Son nefeslerimizde hüsnü hatime iman kamil nasip eylesin. Amin. Allah'ımızın ahitlerinden Hafız Efendi'nin iki namazını müteakiben okuduğu aşk-ı şerif mana veririz inşallah. Efendi Hazretlerimizin usulü üzere bereketler hasıl olur. Meclisimiz ilim meclisi ve zikir meclisi olarak Rabbim kaydeylesin. Çıkarken cümlemizi mağfurin zümresine ilhak eylesin. Amin. Yağacak belalardan, musibetlerden, gazab-ı ilahiden cümlemizi haric eylesin, muhafaza eylesin. Ve insanların bu lanetlere, belalara maruz kalmasından bizleri koruma ve davet yapma, tebliğ yapma, insanları kurtarma hususunda vazifemizin idrakinde, şuurunda olarak birçok insanı kurtarmaya vesile eylesin. Amin. Amin. Milâkü dînikümül verâ'u hadis-i şerifte buyuruluyor. Dininizin aslı, esası ve temeli verâ'dır. Verâ, şüphelerden de sakınmak, haramlardan sakınmak takva. Şüphelerden sakınmak verâ'dır. Ne buyuruyor? Estaizu billâh, inne lilmuttakîne mefâzen. İnne lil muttakîn, şüphesiz takva sahibi kullar için ne vardır? Mefazen. Mefaz fevzden gelir. Mefvez idi aslı, kurtuluş yeri demektir. Kurtuluş mastar olarak da kurtuluş vardır manasına gelir ama ilerisinde hadaika, bostanlar, bağlar, bahçeler buyurmasından anlaşılıyor ki yer olsa daha iyidir. Yani kurtuluş yeri. Kim için kurtuluş yeri var? Bak şimdi biz dünyadayız. Burada şu anda kurtuluş yerinde değiliz. Devamlı hatar üzereyiz, tehlike üzereyiz. Şu anda efendim Gazze'nin durumu ortada. Filistin'in durumu ortada. Yemen'in durumu ortada. Irak, Suriye, Lübnan bütün bunlar birkaç sene evvel efendim tabii Filistin için bunu diyemeyiz. Filistin 60-70 senedir sıkıntıdadır. Velakin dünyada zaten hiç kimse garantide değil. Dünyada kimse güvende değil. Bir insan vefat etmeden, ahirete gitmeden, cennete girmeden, cemalini görmeden Mevla'nın güvende değil. Hiç, yani eman yok. Bir defa kafir olma tehlikesi var, imansız ölme tehlikesi var en başta. Manevi olarak en büyük tehlikeler bunlardır. Zahiri olarak da tehlikeler var. Yani hasta olma her an için her tehlike var. Birisi gelip seni rahatsız etme, taciz etme, vurma, kırma tehlikesi var. Hiç tehlikeler geçmiş değil. Çünkü dünyadayız. Ne diyor? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teâlâ Efendimiz, cennete diyor, bir adımımı atsam diyor, ikinci adımımı atmadan kendimi güvende hissetmem diyor. Ya derlerse ki, çok çek o ayağını geri, yani iki ayağımı da atarsam, kapıyı da kapatırsam, ancak o zaman وَمَا مِنَا بِمُخْرَج۪ينَ işte onlar oradan çıkartılmayacaklar, cennete girenler, Allah'ın âti vaadi haktır. O zaman kendimi diyor, güvende, emanda hissederim diyor. Yoksa diyor, tetikteyim. Hazreti Sıddık böyle olursa, Hazreti Faruk radıyallahu teâlâ an, keşke yaratılmasaydım, لَيْتَوْمِ لَمْ تَلِدْنِي, keşke annem beni doğurmasaydı. Ya, bunlar hep Hazreti Sıddık, Hazreti Faruk radıyallahu anh mecmu, Hazreti Osman Efendimiz, لَيْتَوْمِ لَمْ تَلِدْنِي, keşke annem beni doğurmasaydı. Ondan sonra, لَيْتَنِي كُنْتُ كَبْشَمْ فَذَبَحُونِ فَيَكَلُونِ, keşke ben bir koç olsaydım, beni kesselerdi, beni yeselerdi. لَيْتَنِي كُنْتُ تِبْنَةً, keşke ben bir saman olsaydım. Efendim, koyunlar beni çiğneseydi. Ondan sonra لَيْتَ رَبَّ مُحَمَّدٍ صَلَّ اللّٰهُ تَعَلَى عَلَى عَلَى لَمْ يَخْلُقْ مُحَمَّدًا صَلَّ اللّٰهُ تَعَلَى عَلَى عَلَى, keşke Muhammed'in Rabbi Muhammed'i yaratmasaydı. صَلَّ اللّٰهُ تَعَلَى عَلَى عَلَى. Yani bunların hepsi kaynakları olan sahih ve muteber eserlerde zikredilen kelamlardır. Bir tanesi hadis-i şerif, diğerleri sahabe-i kiram, hulefâ-i râşidînin beyanlarıdır. Onun için şimdi iyi ki yaratılmışız diyorsak, ben mesela şimdi bana sorsalar, iyi ki yaratılmışız da işte Allah'ı bildik, Celle Celaluhu isimlerini öğrendik, sıfatlarını öğrendik, ondan sonra efendim İslam'ı öğrendik, şu kadar ulema evliya tanıdık falan dersem, aslında ahmaklığımdan böyle söylüyorum. Akıllı olsam keşke yaratılmasaydım diyenlerden olurum. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, alemler onun hürmetine yaratılmış. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Bütün yaratılanların ilk mayası onun nuru sallallahu aleyhi ve sellem. O şimdi buyuruyor ki, keşke Rabbim beni yaratmasaydı. Şimdi dangalağın biri kalkıp çıkarsa derse ki, iyi ki yaratıldım ya. Şimdi bir de şu var tabii. Şimdi Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, keşke ben yaratılmasaydım derken, ben kalkıp desem ki, iyi ki ben yaratıldım. Bu akıllılık mıdır? Değil, ahmaklıktır. Çünkü sen başına neler geleceğini biliyor musun? Ne tehlikelerle karşılaşacağını, nasıl öleceğini, cennete mi gideceğin, cehenneme gideceğin, hiçbir şey bilmiyorsun. Peki nasıl diyorsun ben iyi ki yaratıldım? Burada da iki mana var. Kimisine soruyorsun? Sen niye iyi ki yaratıldım diyorsun? O da diyor ki, işte efendim, işte iman nasip oldu. Bir yaratıcı var, Allah'ımız var. Celle Celaluhu, Allah'ımızı tanıdık, bildik. Kemalatından bazı şeyler gördük işte, aklımız, imanımız kadarıyla. Ondan sonra göklerin, yerlerin yaratıcısını tanıdık işte vesaire. Tamam. Bu manada iyi ki yaratıldım da, Adem yokluk demek. Adem değil. O hemzeyle çekiyor. Bu aynla Adem yokluk demek. Biz yokluktayken yani Hele teâlâ l-insâni hînun mined-dehri lem yekun şey'en mezkûrâ. Uzun zamandan bir zaman geçti. İnsanın üzerinden o anılan, bilinen, adı konulmuş bir şey değil idi. Şimdi ben yoktum. Benim adımı da bilen yoktu, sanımı da bilen yoktu, şeklim, suretim, hiçbir şeyim yoktu. Babanın sulbüne bile daha düşmemişken, insan üzerine çok zaman geçti. Ondan evvel binlerce sene dünyanın kuruluşunu baz alırsan, ondan evvel göklerin yerlerin yaratılışından daha da evveli var. Melekler daha evvel yaratıldı. Bizden evvel cinler yaratıldı. Onlardan melekler yaratıldı. Ondan evvel işte efendim zaten Allah-u Teala var iken hiçbir şey yok idi. Ancak ezeli ve ebedi Allah-u Teala'dır. Ondan başka ezeli yok. Kadim yok. Bu kadar vakit geçti. Bu o zaman insan hiç adı sanı bilinen bir şey değil idi. Tamam. Adem yokluk içindeydi. Yoklukta ne yok? Bir hayır yok. Yine hayırlar varsa hüsünler, kemaller, güzellikler, mükemmeliyetler, olgunluklar efendim hepsi nerededir? Vücuttadır. Vücut ne demek? Var olmak demek. Bizim millet şimdi vücudu yanlış manada kullanıyor yani. İnsan bedenine vücut diyorlar. Alakası yok. Çok galat bir laftır yani. Beden denir, ceset denir, şeyler. Vücut varlık, var olmak sıfatıdır. Onun vücutla, hatta diyorlar adam vücut yaptı diyorlar. Kasları, masları şey yaparsa adam vücut yaptı falan. Saçma sapan laflar yani tabii. Ne Türkçe biliyorlar, ne Arapça biliyorlar. Kültür seviyesi sıfırın altında eksi 45 derece. Onun için cahillerle tabii konuşmak zor. Vücut, var olmak. Şimdi bir insan var oluyor, var olduktan sonra işte başlıyor kendini önce tanıma, ondan sonra çevresini tanıma, ondan sonra işte Allah'ın peygamberini tanıma, ondan sonra alim tanıyacak, veli tanıyacak, mürşit tanıyacak. İşte ondan sonra başlayacak biraz faydalı olma, insanlara fayda verme falan. Bu tamam. Ama kardeşim, şimdi bütün bu varlığın var olma sebebi noktayı bağ, besmeledeki bağının noktası yani sirri vücut, bütün alemlerin var olması sebebi Allah-u Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i var etmek istemesi. Yani sevmesi, hub. Hub sevgi. Muhabbet de oradan geliyor Arapçada. Çünkü Allah-u Teala'dan mahlukata karşı ilk sudur eden kendi var idi. O varken hiçbir şey yok idi. كَانَ اللّٰهُ لَمِكُمْ عَوْ şey. Ezelde böyleydi. Şimdi de hakikatte böyledir ama çünkü bizim varlıklarımız onun varlığının yanında yok hükmündedir. Ama yine tabii zahiren varız. Süfestaiye gibi eşyanın hakikati yoktur. Hepimiz rüyadayız, hayaldeyiz. İşte efendim burada bu cami yok, ışık yok. Efendim, duvar yok. Bu kadar insan gelmiş, aşağıda ne kadar kadın var Allah bilir. Bunlar hiçbiri yok esasen de işte böyle. Bu süfestaiye fırkasının görüşüdür. Efendi Hazretlerimizin çok mücadele ettiği, çok üzerine durduğu bir meseledir. Yani bu alem rüya gibidir. Rüya değildir. Hayal gibidir. Hayal değildir. Çünkü hayal gibidir dersen, rüya gibidir dersen doğru olur. Yani 50 sene, 60 sene, 80 sene, 100 sene yaşıyor gidiyor. Arkasından eser kalmıyor. Yerinde yerler esiyor. Yani bir zaman falan adam var idi diyorsun, şimdi eseri yok. Bu oluyor rüya gibi. Nasıl rüyada gördün, gezdin dağlar, taşları, dolaştın bağlar, bahçeler, ondan sonra uyandın, bir şey yok. وَسَارَ الْفَرُّ فِي رُوْيَاوْ Nakaten, fare rüyasında deve olmuş. Ama uyanmış bakmış, yine aynı fare duruyor. Onun için bu ayrı bir şey. Gibidir, ayrı bir şey. Ama rüyadır dersen, orada tehlike var. Ehl-i sünnet itikadını bozar. Tabii bunu ilerletirsen kafir olur adam. Niye? Çünkü rüyada olandan mesul olur musun? Bir adam rüyada bir kadınla zina etse, hatta ondan sonra o gördüğüyle de boşalsa, cünüp olsa, husul icap etse, bu adam günahkar olur mu? Olmaz. İşte rüyadır dersen, şu yaptıklarımızın hiçbirinden mesul olmayacağız. Efendim, kullarım siz rüya görmüştünüz diyecek Allah bize mahşerde. Şimdi geldiniz, tamam sıfır, hepiniz sıfır kilometresiniz. Böyle bir şey var mı? Bu adamı kafir eder. Hayaldir. Hayal nedir? Hayal, ben burada dururum. Dururken hayal kuvve-i mütehayyile, hayal gücü var. O hayal gücüyle düşünürüm. Neyi düşünürüm? İşte efendim ben kadın erkeği düşünür veya erkek kadını düşünür veyahut da bir adama çok sinirlenmiş. İşte ben bunu şimdi gideyim bir vurayım bunu, ondan sonra yatırayım aşağı, keseyim, doğrayayım, parçayayım, sonra konteynere koyarım falan. Böyle insanlar var. Düşünüyorlar, bir de yapıyorlar. Düşünmekte kalmıyorlar. Şimdi biri böyle düşünse, hasmı için, icraatta bir şey yapmasa, parmağını kıpırdatmasa, bunun günahı var mı? Yok. Hayal etti. Ama kalkıp bir icraat yapsaydı, bir tokat bile atsa, kısasa kısas. O vakit dünyada da cezası var, ahirette de azabı var. Kul hakkına girmesi bakımından. E şimdi hayal gibidir dersen, nasıl ki hayal ettin, ettin, ettin, sonra döndün hayata, aa ben ne düşünüyormuşum ya, bak önünde çorba soğumuş falan, ha tamam ya. Bu hayal. Bunda mesuliyet yok. İşte dünya hayal gibidir. Ama hayaldir dersen, ahirette azap yok, ceza yok, mesuliyet yok. Bu Sufestaiye diye bir fırka var. Ömer Nesefi Hazretleri'nin akaidinin başında bunu söylüyor mesela. Biz o zaman çocukluğumuzda bunları okuduk, ezberledik işte. Bedülemali'yi ezberledik, Ömer Nesefi ezberledik. Onlar tabii Ömer Nesefi kısa bir şey. 3-4 sayfa bir şey. Efendim, sonra anlamadım yani. Yani gençken falan okuduğumuz ezbercilik yaptık çok. Anlamadım. Şimdi anlıyorum diyor. Hakaikul eşya isabitetun. Kale ehlül hakkı hakaikul eşya isabitetun. Hilafen li sufestaiyeti. Ezberledik, okudum, okuttum. Hak ehli kim? Ehli sünnet vel cemaat. Ne dediler? Ehli hak dedi ki yani, ehli sünnet vel cemaat dedi ki, onlar ayetten, hadisten almadan bir şey konuşmaz. Dediler ki, hakaikul eşyai, eşyanın hakikatleri sabitetün sabittir. Yani bunu okuduk, okuduk şey, eşyanın hakikatleri. Eşya deyince siz ne anlıyorsunuz? Buzdolabı, çamaşır makinesi. Değil mi? Bizim Ferhat Efendi'nin de makine şeyleri var. İşte çerçeve yapıyor, bir şeyler yapıyor. Eşya. Halbuki eşya, şeyin cemiydi. Şey ne demek? Mevcut demek. Yani var olan her, bak yine şey demeden şey diyemiyorsun işte. Var olan her şey, her varlık diyelim, şeyden kurtulalım şimdi. Her varlık nedir? Şeydir. Şeydir. Yani mevcut demektir. Şeyin karşılığı var olması. Bir şey var değilse o şey değildir. Allah'a şey denir mi? Mesela biri dese ki ben Allah gibi bir büyük şey görmedim. Allah kadar büyük şey görmedim. Denir mi denmez mi? He? Sen kitap biliyorsun da konuşuyorsun. Bilmeyenlere sorsak denmez diyecekler. He? Denir. E niye? Manası var olansa, hakiki var olan kimdir? Ancak Allah. E tabii Türkçe'de şu anda biraz edepsiz kaçıyor. Yani anlayış bakımından. Onun için milletin yanlış anlayacağı konuşmaları yapmamak lazım. Yapmamak lazım. Hele hocaların hiç yapmaması lazım. Çünkü cahilin biri çıkar, bu hoca da ne biçim konuşuyor der. Çünkü cahil, o bir şey bilmiyor ya, hocayı ayıplar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de var. Ey Hüseyin, ekberu şehade. Habibim söyle ki, şahitlik bakımından en büyük şahit olacak şey kimdir? Şahit olacak en büyük şey kimdir? Sor onlara, kulillahu şehid. Sonra söyle ki onlara, en büyük şahit ancak Allah'tır. Peki sorarken ne demiş oldu Mevla? Şahit olacak en büyük şey nedir? Sonra da benim buyurduğuna göre şey dedi kendisine. Nüsemmi la şey'en la kel eşya ve zaten an cihati sitti hali. Allah-u Teala şey diyor muyuz? Diyoruz diyor Bedülemali kastesinde. Ama sair şeyler gibi değil. Bir tenzih lazım işte orada onun için. Diğer varlıklar gibi değil. Niye değil? Leyse ke misli şey. Allah'ın misli, benzeri hiçbir şey yok. Şimdi şey diyorsun ama öbür ayette de işte buyuruyor ki onun benzeri hiçbir şey yok. O zaman şeydir ama yani mevcuttur ama diğer mevcutlar gibi değil. Çünkü diğer mevcutların her birisinin nesi var? Önü var, arkası var, sağı var, solu var, üstü var, altı var. İşte erkeği var, dişisi var, ihtiyaçları var vesaire vesaire. Mevla'da bunların hiçbiri yok. O zaman zat diyebilir miyiz Allah'a diyor? Deriz. Allah-u Teala'nın zatı. Zat-ı Pâk-ı Sübhaniye. Çok söyleniyor tabi. Zat-ı Pâk-ı Sübhaniye. Yani Allah-u Teala'nın her şeyden münezzeh olan, bütün noksanlıklardan mutahhar olan, pak o demek. Pak Farsçadır da, mutahhar Arapçadır. Yani hiç ona zerre kadar bir noksanlık arız olmamış. Yoksa arız olmuş da, haşa sonradan sen onu temizlemişsin. Temizlenmiş. Şimdi temizlenmiş lafının Türkçedeki tercümesi uygun değildir. Lügat manası doğrudur, mutahhar, münezzeh, tenzih edilmiş, tatdir edilmiş, temizlenmiş ama şimdi sanki bir şey vardı da temizledin onu, o oldu temizlenmiş. O benim hakkımda olabilir. Bu adamın işte eskiden yanlış huyları vardı, bilmem ne var. Sonra işte tarikata gitti, zikir yaptı, şöyle etti, böyle etti de ne oldu? Nefsini tezkiye etti yani, temizledi, akladı. Çünkü evvelce yanlış, kötü, uygunsuz sıfatları, noksan sıfatları, yaramaz sıfatları vardı. Ama şimdi Allah-u Teala da işte temizlenmiş, temiz kılınmış, zor yani. Allah-u Teala hakkında konuşmak çok zor. Efendi Hazretleri hep ne buyururdu? İbare darlığından. Onu da işte mektubatın tabii, o da tabirin, min zıykül ibareti. Yani konuşacak laf kalmıyor Allah-u Teala hakkında konuşurken. İbare darlanıyor. Onun için ibare darlığından mecburen bunu konuşuyoruz ama bu sefer ne oluyorsun? Tek kelimeyle tercüme yapamıyorsun. Dolu izahat yapman gerekiyor. Bak Bedülemal'de bile ne diyor? Şey dersin ama lakel eşya. Kayıt koyucun diğer şeylere benzemez. Diğer varlıklara benzemez. Zat der misin? Dersin. Ve zaten zat dersin ama anciha sittihali. Altı yönden arınmış. İşte arınmış da bile işte sıkıntı oluyor yani ibaret darlığından. Hep pak olmuş. Yani bunun kelime ezelden ebede hep pak olmuş diyorsun. Çünkü öbür türlü arınmış. Sonradan mı arındırıldı acaba? Tehlikesi var. Hep laflarına dikkat edeceksin. Millet ne anlar dikkat edeceksin. Çünkü sen Leyla hakkında konuşmuyorsun. Mevla hakkında konuşuyorsun. Mevla hakkında konuşurken akaide uygun mudur, ehl-i sünnete uygun mudur? Çok dikkat edeceksin. Zat dersin, altı yönden münezzeh kaydıyla. Şeş cihetten, ol münezzeh zülcelal. Bi kemû keyf ana gösterdiği cemal. Şeş, altı demek Farsça'da. Altı yön yok. Yani ön, arka, sağ, sol, üst, alt yok demek. Şimdi, eşyanın hakikatleri sabittir. Dedi ehl-i sünnet. Ne demek eşyanın hakikatleri sabittir? Eşya varlıklar demek. Hakikatleri gerçek yüzleri, tarafları demek. Sabit, Türkçeleşmiş, sabit var demek. Yani sen eşyadan bir şeysin. Yani varlıklardan bir varlıksın. Ben de bir şeyim. Buradan biz kadın erkek olduk eşya. Halbuki işte Türkçe'de bu eşya deyince koltuk sandalye falan zannediliyor. O yanlışlık var. Varlıklar, şimdi biz varız. Peki bizim suretlerimiz var. Burada görünüyor, birbirini görüyoruz. Elimize tutuyoruz. Var mıymış? Varmış. Bakıyorsun var. Bir de var ki adamın önünde hayal gibi gözükür. Ondan sonra aa babam gelmişti demin falan. Ölmüş babamı gördüm falan. Ondan sonra ya öyle biri gelmedi derler falan. Sonra o yaşlıdır, hastadır veya da Alzheimer'dır. Ondan sonra bakarsın üstüne gitmeyelim dersin. Şimdi buna bunu ispat etmenin, bu burada yoğuydu de sen hayal gördün, çekişmenin bir manası da yok dersin. Ama ne zaman dersin onu? Ondan ümidi kestiysen, daha ona bir iş söylemeyeceksen, ondan bir fayda beklemeyeceksen, öyle dersin. Ama senin karınsa, kocansa falan, orada ne yapamazsın? Dur kardeşim, sen şimdi ne dedin? Benim babam geldi demem. Rüya mı görsen? Yok, hakikat gördüm. Bu sefer sen ne dersin? Ulan bu bizim karı tırlattı. Şimdi yarın da başka bir adam görür. Ondan sonra yatak odasında başlar, efendim, yok onunla ilişkiye girdim der. Böyle şeyler de oluyor, cinlerle, minlerle. Ondan sonra o beni sarıldı der, öbürü öptü der. Cık, Allah Allah! Şimdi bu hanımla bizim yaşamamız artık bu saatten sonra çok zora girer. Veyahut da kadının kocası ölü olduğunu düşün. Öyle mi şimdi? Bizim eniştesine Allah rahmet etsin, kabrinin orası, gittik ziyaret ettik, bir şey yok. Bypass oldu falan, düzeldi falan dedik. E şimdi ondan sonra bir daha tübe oldu, bir daha ayıldı. Diyoruz ki yani tübede de görüşüyordu, konuşuyordu. Şimdi diyormuş ki, bak diyormuş, burada diyormuş, neler oldu ya bu hastanede diyormuş. Kızına mesela. Oradan diyormuş, onlar geldi, bunlar gitti, yukarıdan efendim iki kat yıkıldı, şöyle oldu, böyle oldu. Böyle bir şey olabilir mi yani, hastanenin iki katı yıkıldı da kimsenin haberi olmaz. Alttaki hastaları nasıl durur tahliye etmeden. Ondan sonra bak peşinden de diyormuş ki, bunlar hakikaten oldu ha. Hayal değil diyormuş. Halbuki o da hayal. O da hayal. Hayal üstü hayal. Hayalat, faside, bozuk bozuk hayaller. Şimdi kaldık içinde. Çıkamıyoruz dışına yani. Bu alem böyle bir şey. Ama bütün bunlar neyi bozmaz? Eşyanın hakikatinin sabit olduğunu bozmaz. Ne demek? Ben var mıyım? Varım. Hakikat miyim? Hakikat. Sen var mısın şimdi karşımda? Varsın. Hakikatin sabit midir? Sabittir. Yani bir suret olarak görüyorum sen beni, ben seni. Bir de bunun gerçeği var mı? Bir de var ki var işte, bak ben tuttum elini, dokundum, var bu. E ya onu da hayal ediyorsan? İşte onun için kimin efendim nereye kadar hayal gücü çalışıyor, nerede duruyor, nerede ayılıyor, nerede hakikate geçiyor, ayrı bir mesele. Eşyanın hakikati sabittir. Ehl-i sünnet ne demek istiyor? Allah-u Teala'nın yarattığı bütün mahlukatı, mevcudatı, varlıkların hepsi hakikaten vardır. Allah onu hakikaten var etmiştir. Hayal aleminde değil, his ve vehim mertebesinde değil. His ve vehim mertebesi diye bir şey var. Ondan sonra bir öyle hissediyorsun, hakikatte yok. Öyle vehmediyorsun, düşünüyorsun, gerçekte öyle değil. Hayal ettiğin o yok. Peki böyle olsaydı adama kabirde azap olur muydu? Olmazdı. Niye? Hayal ettiğinden günah gelmez ki. Vehmettiğinden efendim mesul olmaz ki. Peki cehennem olur muydu? Olmazdı. Ne gereği var? Bütün millet rüya görmüş, kimse dışarıda bir şey bir yapmamış, kimse kimseye bir günah yapmamış, kötülük yapmamış, herkes rüyadan uyanmış. Ondan sonra hadi cehenneme. Niye cehenneme gitsin? Mesul değil adam rüyada. Onun için yani Efendi Hazretlerimizin şiirleri kitabında da o şiiri de yazdık. Çok okurdu. Küllü mâ fil kevni vehmun ev hayal ev ukûsün fil merâya ev zilâl lâ hafîzul lissivâ şemsül hüdâ lâ tekün hayrâne fîti dalâl. Bunu çok okurdu. Ama yani Mevlana Hazretlerinden bu alemde olan her şey vehimdir. Yani bir düşünceden ibaret. Yahut hayaldir. Yahut aynalardaki yansımalardan ibarettir. Yahut zilaldir. Yani gölgelerdir. Gölgenin hakikati var mı? Adam var, gölgesi var. Ağaç var, gölgesi var. Ağaç hakikattir. Gölgesi hayaldir. Gölgesi hayaldir. Gölgesine basarsın. Ağaca basamazsın ki. Ama gölgesine basarsın. Ama sen bunu gölgedir diye de yine edebi terk etmeyeceksin. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gölgesi yoktu. 10 tane özel sıfatı var. Onları ben levha olarak basmıştım çok evvel. Evlerinde, ocaklarında bulunanlara çok fazilet vaat ediyor. Bakalım Mekhıska'ya göstereyim onu, belki isteyenlere basar yine. Orada sallallahu aleyhi ve sellemin 10 sıfatı yazıyor. Mesela lem yahtelim kattu. Asla ihtilam olmamış. Yani rüyalanmamış hiç. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahsus bir şey. Bazı velilerden de var öyle olan. Tebaiyet tarikiyle. Mesela gölgesi yok. Mesela üzerine sinek Hiç değmemiş. Üzerinde hiç bit pire olmamış. Normalde öyle bir ortamlarda bulunursan, yıkanamasan, edemesen, başkası bitlendiyse sana da geçiyor. Bunlar biz Rize'de okurken bitlendik mesela. Pire itte bit yiğitte olur derler yani. Ha. Ondan sonra efendim oluyor yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istediğin kadar işte efendim su bulunmasın, şu olmasın, herkes bitlensin, pirelensin, bütün yandakiler. Sallallahu aleyhi ve sellem de bir kere bit olmamış, pire hasıl olmamış, ihtilam olmamış, gölgesi yok. Niye gölgesi yok? Gölgesi olursa biri gölgesine ne yapar? Basar, tehlikesi var. Şimdi bir insanın alim, üstadı, hocası veya mürşidi veya şeyhiyle yolda giderse o da ne yapacak? Dikkat edecek. Neden? Edeberiat için gölgesine basmamaya göre mesafeli yürüyecek yani. Gölgesine basmamak. Ha şimdi bu gölgedir, bassan ne olur ama işte o gölge büyük bir velinin gölgesi ise falan edeberiat çocuk olur. Benimki ise bas gitsin. Benim kafama da bas gitsin. Mesele o değil ki. Şimdi yani gölge deyip de geçme şimdi, gölge dersin, dümdüz gitme yani. Gölgeden de belanı bulursun, onu demek istedim. Bu alemde olan her şey diyor. Bak şimdi mesela burada şiir zarureti var desek, yani K koysaydı oraya, kel vehmi, yani vehim gibidir. Bu alemde olan her şey hayal gibidir, doğrusu budur. Ama onu deseydi, belki şiirin vezin, aruz bozuluyor. Oradan da diyebiliriz ya da vahdet-i vücut makamında söylenmiştir. Söyleyen mazurdur, taklit eden mazur değildir. Çünkü sen ehl-i sünnete göre bakman lazım. O zaman ya aynalardaki yansımalardır, bu alemdeki her şey veya gölgelerdir. Evet, masivanın gölgesinde hidayet güneşi parladı diyor. Masiva ne? Allah'tan gayrı her şey. Celle Celaluhu, benim nefsim de masiva, kendim de masiva. Yani Allah'tan gayrı bunlar. Efendim, çoluk, çocuk, karı, kuru, onlardan da hepsi masiva. Peki, burada hidayet güneşi parlayınca şey kalmaz. Efendim, batıl yer bulamaz, yol bulamaz. Onun için dalalet, sapıklık sahralarında, çöllerinde hayran olup kalma. Hayran demek, şaşık, şaşkın demek. Yani doğruyu bul, diyor. İşte burada ne kastediyor? Efendi Hazretleri çok anlatırdı bunu. Burada neyi kastediyor? Yani bu dünya, efendim, rüya gibi, hayal gibi, gölge gibi, o gibileri koymasan, iman tehlikesine kadar gider. O zaman ne demiş olursun? Bu dünyada mesuliyet yok. Abdest, namaz, farzlar, vacipler yok. Öte taraftan zina, içki, kumar, fahiş, fuhuş, haramlar yok. Var ama biz rüyadayız. Rüyada olduğumuz için ayılırız ahirette. Hiç mesul olmayız. Ey benim kullarım, rüyanızdan ayıldınız, hoş geldiniz diyecek bize zannedersin. Kafir olur gidersin. Halbuki bu mesuliyetli bir rüyadır. Mesuliyetli bir hayaldir. Bu mesuliyetli bir gölgedir. Yani gölge gibidir. O gibiyi koymasan yandın gittin, helak oldun. Şimdi onun için buyuruyor ki keşke diyor Allah beni yaratmasaydı diyor. Bu lafı zahiren baktığın zaman tehlikeli gibi zannediyorsun. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyurdu mu? Buyurdu. Ebu Bekir Sıddık bunu buyurdu mu? Buyurdu. Hazreti Ömer buyurdu mu? Buyurdu. Peki onlar İtikat bakımından tehlikeli bir laf söylerler mi? Söylemezler. Demek ki burada şimdi sana soruyorum. Diyorum, mutlu musun? Diyor, mutluyum. İşte, mutlu çünkü neden? Aklı yok. Kafa muhmafi. Kafası olmayan herkes mutludur. Dünyada ne kadar mutlu varsa bunlar akılsızlığın zirvesindedir. 8,5 milyar insan içerisinde en akılsızları bulmak için ben ne yapmama lüzum yok? Zeka testi, makinalarına adamı sokmama, dünya kadar işte profesörlerden, Nevzat Aran'dan bilmem ne ücretle randevu alıp çocuğu götürmeme lüzum yok. Ben sana balık tutmayı öğretiyorum. Ölçü birimi veriyorum sana. Nedir o? İnsanlara bak. Selamun aleyküm selam. Herkes de görsün. Nasılsın Hacı abi? Mutlu musun? Mutluyum. Anla ki ahmağın önde gideni. O ne kadar mutluysa, mutluysa o kadar akılsız. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keşke yaratılmasaydım diyor. Adam da diyor ki çok mutluyum. İyi ki yaratıldım diyor. Dangalak mısın ya? Ondan sonra hadi ben yine bir kılıf buldum. Ya işte yaratılmasaydım Allah bilmeyecektim, peygamber bilmeyecektim. İşte Efendi Hazretleri tanımayacaktım falan tabii doğal olarak. Allah'ı tanımayan efendiyi nereden tanıyacak aşağı? O zaman belki benim cevabımda bir hikmet, bir akıl, bir şey görüküyor. Madama diyorum ki, sen diyorum yaratıldığından memnun musun? Memnunum diyor. Mutlu musun? Mutluyum. Neden Hacı abi diyorum? Demiyor ki Allah'ı tanıdım. Adem'de yoklukta kalsaydım hiçbir ilmim, marifetim olmayacaktı. Allah'ımı bilmeyecektim, tanımayacaktım falan. Öyle demiyor. Bu sefer ne diyor? Ya diyor, ne güzel etler yiyoruz. Su börekleri açıyorlar. Ondan sonra hanım var, güzel kadın, evlendim. Bak şimdi. Bir de mutluluğunun sebebini anlatırken ne kadar ucuz. Halbuki demiyor ki, lan bu börekleri, etleri yiyorsun ama bunun faturası var. Kapıdan şimdi çıkarken kasada fatura var. Adam param da var. Faturayı da öderim diyor. Bak yine anlamıyor. Halbuki ahirette bütün etinden, sütünden, aldığı nefesinden, bütün nimetlerden mesul olacak. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْذٍ عَنِ النَّعِيمِ Bütün nimetler. Bu sorguya ben nasıl cevap verebilecek miyim, veremeyecek miyim? Düşünenler hiç mutlu değiller. Ben mesela mutlu değilim. Hiç zevkli değilim. Zevk almıyorum hayattan. Zaten çileli doğduk büyüdük öyle geliyor. Şeyimiz de öyle geliyor yani. Kaderimiz de öyle razı olduk o Mevlamıza. Kaderimiz de öyle geliyor. Nasıl mutlu olacağım? Nasıl zevk alacağım? Bir anlık zevk varsa binlerce bela var. Zaten şu anda var başımda. Zaten şu anda var. Katar, tehlike. Ne olacağız, ne olmayacağız? Ha şimdi en büyük tehlike nedir? En büyük tehlike FETÖ beni zehirleyecekmiş de, yok Ocak'ta böyle olacakmış da, Şubat'ta böyle. Ne alakası var? Böyle bir tehlike yok. Niye yok? Çünkü فَيْزَا جَا اَجَلُهُمْ Ecelleri geldiği zaman لَا اَسْتَغْرُونَ سَاَتًا Bir an bile gecikemezler, geri kalamazlar. وَلَا اَسْتَغْرُونَ Önden de gidemezler. Ölmek istese de ölemez. Kalmak istese de kalamaz. Burada ben bir tehlike görmüyorum. Zerre kadar imanı olan, ecele inanan, ha, tedbir almak sünnettir. Fakat korkmanın mahal mecali yok. Ne korkunun ecele faydası yoksa derler. Bu budur. Ama şimdi ya benim yarın kalbim kayarsa? Şimdi ben ehl-i sünnet itikadı üzereyim. İslam'a, Kur'an'a bağlıyım. İtikat bakımından. Amellerimizde kusurumuz çoksa da inancımızda eksikliğimiz yoktur elhamdülillah. İtikat bir bütündür, bölünme kabul etmez. Benim itikadımda da noksanlıklar var. Dediğin zaman bu iyi bir ifade değil. Benim itikadımda bozukluk var demektir. İtikadında bozukluk olan adam ehl-i sünnetten olamaz. Veyahut da İslam dairesinden çıkar. Ben elhamdülillah ehl-i sünnet itikadı üzereyim. Zerre kadar bir itikadımda bir noksanlık benim yok elhamdülillah. Cehalet de yok. Okuduk her şeyi, bir şey değil. Ehl-i sünnetin zaruri meselelerinde bilmediğimiz bir mesele yok. Elhamdülillah, tamam. Burada tamamız. Amellerimizde kusurumuz çoktur. Ve lakin bu itikatta kalabilecek miyim? Yani bu imanla ölebilecek miyim? Ebu Hureyre gibi zat radıyallahu teâlâ, evet bu kadar tabi sahabenin hepsi cennetle müjdelenmiş ve küllen vaadallâhu aleyhüsünâ, Allah hepsine cenneti söz vermiş. Kur'an'da ayet olduğu halde hep ne derdi? Ya Rabbi, işte beni zinadan muhafaza et. Ya Rabbi, beni hırsızlıktan muhafaza et. Ya Rabbi, işte beni şundan muhafaza et, şirkten muhafaza et falan. Dediler, ya Ebu Hureyre, sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüşsün. O kadar hadis ezberlemişsin. Kimsenin rivayet etmediği kadar da hadis biliyorsun. Bir de duasına mazhar olmuşsun. Niye sen böyle dualar yapıyorsun? Yani senin sonun belli. Kur'an'da da, ayette de geçiyor. Sahabeden olduğu için cennetliksin yani. Ederdi amentü bi muharrifil kulub. Kalpleri istediği tarafa çeviren Allah'a iman ettim. Kalpleri çeviren Allah'a iman ettim. Ne demek? Çünkü Allah Teala ve alemu buyuruyor. Bilin ki ennallah şüphesi Allah yahulu celle celaluhu girer. Nereye girer? Haşa Allah mekandan mı? Mekana girme anlamında değil. Burada zaten mekan söylemiyor. Beynel mer'i ve kalbihi, kişi ile kalbinin arasına girer. Kişi ben. Kalp burada. Şimdi Allah Teala benimle kalbim içeride, sol göğsün altındaki parmak oraya, o araya girer haşa. Onu mu dedi şimdi bu ayet? Onu demedi. Kişi ile kalbin arasına girer. İnsanı yöneten kalp. Öyle mi? Ela inne fi cesedi ibn Adem ile mudgaten. Ademoğlun bedeninde, cesedinde bir et parçası var. Şu kadar bile yok. İza saluhat, saluhal cesedi kullu. İza fesedet, fesedel cesedi kullu. O düzgün oldu mu bütün beden düzelir. O bozuldu mu bütün beden bozulur. Şimdi kalp düzgünse gözüyle harama bakmaz, kulağıyla haram işitmez, eliyle harama tutmaz, ayağıyla harama yürümez. Kalp bozuksa bütün uzuvlar harama gider. Çünkü merkez bozuk, beyin bozuk. Yani kalp, beyin de kalbe bağlı. Bu hadis-i şerife göre beyin dediğimiz, dima dediğimiz, akıl dediğimiz, zeka dediğimiz, küllüsünü topla hepsini nereye bağlıyor? Kalbe bağlıyor. Hadis-i şerif kalp dediğine göre biz başka bir merkez konuşamayız. Psikologlar şöyle dedi, doktorlar böyle dedi, öbürü bilmem nerenin merkezini şuraya bağladı. Geç o işlere. Onların bilmediği işler var. Yine hepsinin bağlandığı nokta, yönetim merkezi kalptir. Kalbin de yeri göğsün iki parmak altıdır. Ama hakiki kalp değil o. O et parçası. Hakiki kalp işte akıl, beyin, ruhla irtibatlı olan noktadır. Ona yer olarak gösterirsen o et parçasını göstereceksin. Yer olarak. Ama o bütün bedende nedir? Saridir. Yani işleyişi var. Her şeyi yönetiyor. Şimdi bu kalp, niye kalp denmiş buna? Arapçada kalp dömdürmek demek. Kalebe yaklibu. Kalebe döndürdü, yaklibu döndürür. Kalben döndürmek. Anladın mı sen? Kalp mesela para, para kalp oldu derler. Kalp, leyli. Kayboldu değil. Kalp mesela işte devalüasyon oldu, bilmem ne oldu. Anladın mı? Para döndü yani. O 100 lira döndü. O ne oldu mesela? Kalp oldu paranın. Veyahut da tedavülden kalktı yani. Tedavülden kalktı. Kalp döndürmek. Kalbe niye kalp dendi? وَمَا سُمِّيَ الْاِنْسَانُ اِلَّا لِنَسِّ İnsana niye insan dendi? Nisyandan geliyor. Çok unutur. Unutkanlığından gelir. Bir de işine gelmeyince unuttum gibi yapar. Hareketi çeker. Unutkanlığa verir. Ya öyle miydi ya? Hakikaten görüyor musun ya falan der. Numara yapar. İnsan unutkan, nisyandan gelir. Kalp niye kalptir? لَنَوْ تَكَلَّبُ Kalp devamlı döner, döner, döner. Fırıldak gibidir. Görmüyor musunuz? Efendi Hazretlerine benden bağlı olanlar fırıldak gibi döndüler. Rabıtayı bozdular, bozdurdular, efendi vefat etti dediler, nakıs kalırsın dediler. Bunların hepsi benden ileriydi. Ben de diyordum ki, imreniyordum da Efendi Hazretlerine. Ne kadar bağlı adamlar, maşallah diyordum. Ben ne bu zayıf adamım diyordum falan. Şimdi bir de baktım, piyasada adam kalmadı ki. Kimse Efendi'ye rabıta mehdiye kadar devam edecek demiyor. İnanan var, diyen yok. Kalp ne olurmuş? Devamlı döner. Ebu Hureyre ne dedi? Radıyallahu anh, kalpleri döndürene iman ettim dedi. Ben şimdi Müslümanım ama bir dakika sonra ne olacağım? Belli.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 31 Aralık 2023 tarihinde Beykoz'da yapmış olduğu sohbeti devam edecek.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
0: Cumamız mübarek olsun.
5: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
0: Şimdi reklamlar.
6: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
7: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
8: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
9: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
10: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5.000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
11: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafattar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle

0: TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216 606 38 38 543 125 12 12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
1: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılmıştır. Olan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidler.com.
2: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
3: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
4: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir.
5: Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
3: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
7: Selamun aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
8: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı.

0: Koleji, çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
2: Hayırlı cumalar.

0: Cumamız mübarek olsun. Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 31 Aralık 2023 tarihinde Beykoz'da yapmış olduğu sohbeti devam ediyor.
4: Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Leyus bir hanne min ümmeti lebitenne, başı lebitenne, lebitenne kavmün min ümmeti, ümmetimden bir cemaat elbette gece yaşayacak. Efendim, geceyi geçirecek sabaha kadar veyahut da ekseriyeti itibariyle zaten 2'den 3'ten sonra mesela kafası sarhoş olur veyahut uykusu çok gelir, yatabilir. Yapacaklar böyle diyor. Ne üzerine hala lehvin, eğlenceler, ondan sonra efendim ve şurbin, işte içki içmeler, dansöz seyretmeler, köpek atmalar falan kutlamalarla geceyi geçirecekler. Ama sonra feyusbihu kıradeten ve hanazir. Sabaha onların yatağında gelip bakacaklar, adam yatmıyor. Kadın, efendim, kadın gelmiyor. Kalktı geliyor kahvaltıya mesela, odasından çıkıyor. Bir de bakacak. Aa, bu bizim kız değil. O diyecek, bu benim kocam değil. O diyecek, bu benim karım değil. Ne olacak? Maymun ve domuza dönmüş olacaklar. Bu ümmette olacak. Beni İsrail'de olduğunu zaten Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ve bu ümmette öyle işler olacak. Şimdi yarın sabah olmayacağına ne garantim var? Ya hoca efendi, bu hadisler var ama bunlar kıyamete yakın olacak. Ben de biliyorum. Cibril aleyhisselama sordu, bu kayalar, taşlar gökte ne işi var? Kim için hazırlanmış? Neyi bekliyor? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve selleme Cibril aleyhissalatü vesselam, bunlar Lut kavmine atılan taşlardan bekiyedir. Arta kalan taşlar. Ne olacak bunlar? Ahir zamanda senin ümmetinden bazıları eşcinsellik yapacaklar. Kadın kadınla, erkek erkekle cinsel tatmine teşebbüs edecekler. İşte livata yapacaklar. Bu taşlar da onların üzerine atılacak. Bak, demek bu ümmetin üzerine taş yağacaklar var mı? Var. Bu ümmetin içerisinden maymuna, domuza dönecekler var mı? Var. Peki bunun yarın sabah olmayacağına garantin var mı? Yok. Sana, bana veyahut da Allah muhafaza, biz o kafada değiliz de, senin benim sevdiklerimden birilerinin başına gelmeyeceğine garantin var mı? Yok. Hep tehlikedeyiz. Bak, hep tehlike, tehlike, tehlike. Hep tehlike. Ancak dünyada tehlikeden kurtulmak, Allah'ın zikrine sığınırsın. Efendim, namaza sığınırsın. Zikir meclisine gelirsin buraya. İlim meclisine katılırsın. Kendini Allah'ın dostlarının bulunduğu cemaatin içerisine sokarsın, atarsın. Haram ve günah meclislerinden sıyrılırsın, çıkarsın. Orada bir eman, bir güvence olur. Allah Teala azap etmez. Ama tabii ki geldi senin zikir yaptığın yere de bir bomba geldi, orada öldün. Yine bir tehlike yok, çünkü zikirde öldün, namazda öldün, mescitte öldün, imanla öldün, abdestli öldün, gusüllü öldün. O tehlike sayılmaz. Kaderde varsa camideki cemaata, bu cemaat bombalanmıyor mu? Yahudi girdi El Halil'de sabah namazında, arkadan taradı kaç kişi, 50 kişiden fazla cemaat namazda öldürmedi mi? Tamam, ben demedim ki sana zikirde, camide, cemaatta, medresede zahiri manada bir tehlike yok demedim sana. Ama manevi manada tehlike yok. Çünkü neden? İmansız ölme tehliken yok. Kalbinin dönme tehlikesi yok. Allah kişiyle kalbin arasına girer. Şimdi tehlike burada. Ne demek kişiyle kalbin arasına girer? Şimdi ben kalbime buyruk işletebiliyor muyum? Mesela kalbime diyorum ki, efendim, namereme bakma. Şimdi ben kalbime o lafı dinletsem, kalbim de gözüme ne yapar? Dinletir. Gözüme dinletir, yani gözüme namereme baktırtmaz. Kulağıma şarkı türkü haram dinlettirmez diyelim. Fakat lafım geçmiyor. Kalbime bir şey söylesem, vaaz etsem, nasihat etsem, benim emrim, fermanım kalbime sökmüyor. Ne zaman söker? Ne zaman söker? İradenle, kudretinle gözünü, kulağını, elini, ayağını bütün haramlardan çekersin. Kendini zorlarsın. Nefisle cihat yaparsın, harp yaparsın falan. O nefsin meratibi var. Onu emmarelikten bir yukarı çıkarırsın. Levvameye çıkarırsın. Kendini tenkit etmeye başlar. Yanlışlarını görür. Nefsinin ayıplarını görür. Bir yukarı çıkarırsın. Ondan sonra efendim mutmainne olur, zikirle tatmin olur, huzur bulur falan. Ondan sonra Efendi Hazretlerimiz gibi bir zat olursun da kalbine lafın geçer. Dizginleri eline almış olursun. Ama senin benim dizginleri elime aldığımız söylenebilir mi? Şimdi şeytan bile ne yapamıyor? Efendi Hazretleri gibi bir zatın suretinde görünemiyor. Anladın mı? Yani rüyada bile onun suretine, şekline girip görünemiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şekline girip görünemiyor. Men râni fekadar el hak, beni gören gerçeği görmüştür. Fe inne şeytan la temessalu bi. Şeytan benim şeklinde görünemez. Mürşit kamil olursa onun suretinde de görünemez. Rüyada bile girip görünemez. O kadar zuhurat, o kadar rüyada Efendi Hazretleri göründü ki bana ulaşan yüzlerce var. Ulaşmayan binlerce var. Çünkü bu kadar onun rabıta yapan insan var. Onların bana ulaşamaz ki çoğu. Peki her birine görünüyor ne diyor? Rabıta bana devam edecek. Her birine görünüyor ne diyor? Sakın başka taraflara meyletmeyin. Şu yanlıştır, bu yanlıştır. Benim yolum Mehdi'ye ulaşacak. Ben Mehdi'ye ulaştıracağım rabıta. Kaç kişi bunları anlatıyor? Anlatıyor. Bu kadar bak. Ya geçen gün dedim ki arkadaşlar bu karşı taraftakiler, şimdi akıllarında karpuz kabuğu da düşünmeyelim de ama bu saatten sonra gördüklerinin kesinlikle yalan olduğunu anlarız tabii çünkü. Değil mi? Birisi de uydurma bir zuhurat bile göremedi ya. Ya bir tane uydurma ben duymadım. Zaten bir tane uydurma olsaydı bütün dünyaya onu yayarlardı. Heyet kararıyla siteye koyarlardı. Bir uydurma. Ya dedim Allah Allah bu Efendi Hazretleri nasıl bir tasarruf şu? Adamlar ölecekler rabıtayı bozmak için ya. Ölüyorca gece gündüz rabıtayı bozmaya uğraşıyorlar. O Mahmud Erem dolaşıyor. Bütün her yeri dolaşıyor. Bir adam kadın kurslarını, kız kurslarını gezmediği yer kalmadı. Bir metre arayla kadın burada oturuyor, bu burada oturuyor. Tarikat dersi değil. Hangi tarikatta var? Perdesiz tarikat dersi değil. Hangi tarikatta var? Mektubat ortada, Risale-i Kutsiye ortada. Kadın şurada, erkek burada. Nerede var? Adamlar uğraşıyor. Yahu diyorum, şu Efendi Hazretleri ne kadar tasarrufu var. Binlerce, on binlerce insanın rüyasına giriyor devamlı. Herkesi yönetiyor, yönlendiriyor. Bak şimdi, mürşidi kamil şeyinde. Ya karşı taraf bir uydurma bir şey bile göremediler. Bundan sonra görürlerse ben dediğim için uydurduklarını anlıyoruz, anlayacağız. Ona itibar yok. Fırsat verdim ya. Baktım ne olacak? Hiçbir rüya görülmüyor, zuhurat görülmüyor. Anladın mı? Bak şeytan diyor benim suretime giremez diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kamil olursa mürşit onun suretine giremiyor. Şimdi o, şeytan onun kalbine vesvese verebilir mi? Veremez. Şeytan onu bozabilir mi? Bozamaz. Şeytan onun şekline bile giremiyor. Ben de cirit atıyor. Benim içime giriyor, dışımdan çıkıyor, üstten giriyor, alttan çıkıyor. Yecri minimni Adem'e mecraddemi, Ademoğlunun kan damarlarının en ince damarına kadar, kılcal damara kadar gezer diyor hadis-i şerif. Ben de öyle. Ama Efendimiz Hazretleri öyle olmuyor. Onun için o kalbine buyurur. Ben kalbime buyuramıyorum. Bir şey istiyorum yapmak, bir de bakıyorum, dönmüşüm öbür tarafa. Ulan ben böyle yapacaktım, zikir yapacaktım, seyri sülükü bitirecektim, evliya olacaktım, bir de baktım eşkıya olmuşum. Ulan nereden bozuldum ben yine ya? Beni çevirdi, efendim cumartesiye döndürdü ya şey, iblis. Bak, bilin ki diyor Allah kişiyle kalbin arasında. Bu ne demek? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bak iman edin, İslam'a girin, tevbe edin. Mesela yılbaşı kutlamayın, kafirlerin bayramlarını kutlamayın, kafirlere benzemeyin. Sen ne yapıyorsun şimdi? Ben şimdi bu senede kutlayayım, bir daha sene yapmam. Sen diyorsun ki biraz daha içki, kumar, zina bilmem ne şeydim, gençliğim var, 40'tan sonra dönerim. Sen diyorsun ki mesela hesap kitap yapıyorsun, şu günahı bir kere daha yapayım, ondan sonra tevbe ederim. Niye? Nasıl olsa ben kendi elimdeyim. Benim iradem var, kudretim var. Kalbimi de uyarlarım, ayarlarım, kendime döndürürüm diyorsun. İşte orada zokayı yutuyorsun. Mesela ne diyor? İman edin diyor müşriklere. Müşrikler diyorlar ki, iman etmek bizim elimizde olduğuna göre, biz istediğimizde bakarız duruma göre, İslam'a gireriz, seni kabul ederiz, etmeyiz, isteğimize göre hareket ederiz. Ne cevap verdi Mevla? وَمَا تَشَاءُونَ Siz bir şey dileyemezsiniz. İstemek bile isteyemezsiniz. Düşünmek bile düşünemezsiniz. اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbi Allah dilemeden siz dileyemezsiniz. Peki madem benim dilemem senin dilemene bağlandı, o zaman ben özgür değilim. O zaman ben özgür değilsem mesul değilim. İşte burada kaderin sırrı çıkar. Burada millet kafir olur, ateist ve deist olur, dinden çıkar gider. Halbuki mevzu öyle değil. Mevla buyuruyor ki, ben sana özgür irade verdim, kudret verdim. Şu anda sana cüz'i irade ve kudret verdim. Yılbaşı kutlamalarına karışmayacağım. Hiçbir özel program, televizyonda falan seyretmeyeceğim. Bunu katılan, kutlayan, seyredenlerle de görüşmeyeceğim. İlişkiyi keseceğim. İsteyebiliyor musun, isteyemiyor musun? E verdi sana onu işte. Ama senin canın ekşiliği istiyorsa, sen de bir ucundan karışayım, kutlayayım, bir yandan bakayım gibi bir plan yaptıysan, içinde böyle bir irade ve azim bulunduysa ve bu arada da düşünüyorsan ki, nasıl olsa ben dozunu ayarlarım, bir yere kadar gelirim, oradan yetinirim, öbürü oradan zinaya giderse ben zinaya gitmem, harama hoşgör çözmem. Bir noktaya gelirim, o arkadaşlarla ha ha hi yaparız, ama onların freni patlamış araba gibi giderlerken ben orada freni tutturabilirim gibi bir plan yapıyorsan, işte Allah-u Teala buyuruyor ki, bulaşma, en ufak bir meyille temayül gösterme ki ben senin iradeni geçerli kılayım, senin bu yöndeki müspet iraden, İslam'a uygun isteğini infaz edeyim, geçerli kılayım, kalbini de aklını da beynini de senin iraden yönünde yaratan ancak benim Allah buyuruyor, yönlendireyim. Ama sen böyle böyle böyle böyle yaparsan, bir de dersen ki nasıl olsa iradem, kudretim benim elimde, onun için ben bir yere gelirim, freni basmasını bilirim gibi bir şey düşünerek bir günaha meylettiğin anda Allah-u Teala da buyurur ki, biliniz ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Oradaki girerden maksat nedir işte? Mekan girmesi değil. Efendi Hazretleri şöyle buna mana verirdi. Yani sen ondan sonra kalbine buyuramazsın. Efendim, Osmanlı tabii tabirleri olurdu çok. Kalbine buyuramazsın ne demek? Kalbini yönetemezsin demek. O saatten sonra Allah seninle kalbinin arasına girerse kalbini yönetemezsin. Ne demek? Ondan sonra bir de baktın, kendini içkide buldun, sarhoş buldun, zinada buldun, her haramın içindesin. Çünkü sen baştan iradeni Allah'a teslim etmedin. Ya Rabbi, ben istesem de yaratamam. Yaratmak ancak sana mahsus. Bana bir irade verdin cüz'i, sendeki irade külli. Bana bir irade, kudret verdin cüz'i. Yaratamaz. Yaratan ancak sensin. Onun için Ebu Hureyre'nin dediği gibi, ona sığınsaydın, kalpleri değiştiren Allah'a iman ettim deseydin, Ya Rabbi kalplerimizi kaydırma deseydin, Rabbena la tuzigh kulubena. Kalplerimizi kaydırma. İşte hepimizde tehlike var şimdi. Neden? İmanlı ölebilecek miyiz, ölemeyecek miyiz? Ben şu andaki irademle imanlı ölürüm. Sen öyle zannet. Şimdi yılbaşı kutlamaya hazırlanırsan, kafirlerin merasimine katılırsan, bir de benden dersen, Mevla'yı da gazap ettirirsen, Mevla'da bakarsa ki 8,5 milyar içerisinde birkaç milyar, milyon Müslüman var. Sen de gittin. Allah'ın düşmanı, din düşmanı, Allah doğurdu diyen haşa, İsa Allah'ın oğludur diyen haşa, müşriklerin tam gecesinde onlara en ufak bir şeyle meylettiysen, Mevla'da ne buyurur? Sen İslam'ın kıymetini bilmedin. Sen dini, Kur'an'ın kıymetini bilmedin. Al seni de cumartesine çevireyim de gavur ol da gör. Gavur ol da gör. Ondan sonra bir de bakarsın, ertesi sabah, ha sabaha maymun ve domuz olarak çıkarlar diyor. Bir gece eğlence yapacaklar diyor. Sabaha maymun domuz suretinde çıkacaklar. Şimdi bu yarın sabah olur mu olmaz mıya gelince, kıyamet alametleri serisine baktığımız zaman hadis-i şeriflere, yani yarın, bir daha sene, öbür sene olacak gibi görünmüyor. Ama daha büyük tehlikesi var. O da nedir? Mesh. Meshıyla. Mesh'ha ile ayağına meshet, mesh etmek. Meshıyla suretinin dönmesi maymuna, domuza. Memsuh. İşte onun için Efendi Hazretlerimize Şeyh Halid Efendi vardı. Bitlis Okhin Şeyhi. Efendi Hazretlerimiz de onu birbirini çok severlerdi. Yani çok şeyhler gelirdi giderdi ama ona yaptığı hürmeti başkalarına yaptığını çok görmedim. En çok sevdiği zat idi o mesela. Onunla müzakere ediyorlardı. Dedi ki yani bu insanlara bu kadar vaaz ediyoruz, nasihat ediyoruz, helal arama anlatıyoruz falan. Pek etkilenmiyorlar, anlamıyorlar, efendim tesirlenmiyorlar, vazgeçmiyorlar yani. Tevbe eden tabii Efendi Hazretleri'ni döndüremediğini kim döndürecek de. Yani ekseriyetle Efendi Hazretlerimizin tesiri görülüyor. Ama bazı adam geliyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile vaaz etse, peygamberi dinlese adam iman etmiyor yani. Böyle olduğu zaman, bu kadar ayet hadis okuyoruz, adamın da aklı yerinde, bu adam bunu dinliyor, Müslümanım da diyor, yani hani inanmasa ayrı bir dava, inanıyor, peki bu adam bu haramı yine bırakmıyor, önünde ölüm var, cehennem var, geri dönmesi yok. Yani bu akıl işi değil yani. Yani ben bunu tabii izah için konuştum. Efendimiz bu kadar uzun sormadı yani. Dedi ki bu kadar vaaz ediyoruz, bunlar niye tesirlenmiyor? Bitlisli Şeyh Halid Efendi Hazretleri buyurdu ki müsihû, tek kelime Arapça. Ha dedi Efendi Hazretleri. Ondan sonra çıktı kürsüye, bu meseleyi izah etti. Günlerce bu meseleyi izah etti. Hem de Halid Efendi'den naklediyor. Mesholundular. Ne demek mesholundular? Sureti insan kılığında, hakikati maymuna tomuza dönmüş. Gerçeği, ruhaniyeti, sireti, sureti var, sireti var. Suret görünen, siret iç yüzü, manevi tarafı, ruhani tarafı. Maymuna domuza dönmüşse, sen de domuzu önüne alsan, 10 saat vaaz etsen, istersen bütün mürşidi kamiller ona vaaz etse, o ondan bir şey tesirlenir mi? Tesirlenemez. İşte onun için sen bunları insan kılığında görüyorsun. Halbuki onlar mesholundular. Yani maneviyatları çevrilmiş ve döndürülmüş. Bu vaziyette birçoklarının kalkacağı kesin mi? Kesin. Suretleri maymuna domuza dönecek hadisinin bir dahaki yılbaşı veya bir dahaki bir eğlence gecesinin olacağına dair tarih veremem. Ama bu haramlarla, kafirlere benzemelerle sabaha çıkan adamın sureti insansa da siretinin insan olduğunu söylemek çok zor. Birçoklarına tevbe nasip olabilir ama bazılarına da hiç tevbe nasip olmayacak duruma gelir. Neden? Allah'a kızdırdı çünkü. Ne buyuruyor? Sen diyorsun ki ben istediğim zaman tevbe ederim. Bir istiğfar çekerim. Ondan sonra Allah Teala da buyuruyor ki bilin ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Ne demek? Sen öyle istediğin zaman, anladın mı? Cemaziyel ahirde yılbaşı kutlarım. Ondan sonra 12 gün sonra Recep gelir. Recep'te de tevbe ederim. O senin elinde değil Allah buyuruyor. Bir defa beni kızdırdın. Beni kızdırmasaydın. Beni kızdırdığın için kalbinden arana girerim. Artık iman edemezsin. Artık tevbe edemezsin. İstesen de namaz kılamazsın. Bitti o iş. Bak adam geldi Efendi Hazretleri'ne, getirdi kardeşini. Dedi ki, çok sene evvel yani, ben bunu 40 sene evvel, 30 sene evvel dinlemiştim. Dedi ki, işte Hoca Efendi dedi, ona ne bilsin, üniversitede okuyan bir çocuk o zaman yani, Efendi Hazretleri'dir, şeyhtir falan, o kadar anlamaz yani. Dedi ki, Hoca Efendi dedi, sizi dedi, duydum dedi, bazı insanlardan, bu kardeşim de dedi, İslam'a çok merak dedi, bunu dedi, biraz dedi okutsanız, öğretseniz, işte gitsin gelsin gündüz, o zaman böyle medreseler de yok yani. Ondan sonra Efendi Hazretleri dedi ki, seni de okutalım dedi. Böyle durdu, etti. Ya dedi, bu kardeşimi ben çok seviyorum dedi, onu da isteğini yerine getirmek için ben buraya geldim. Sen ne yapıyorsun? İşte ben üniversite bilmem nerede okuyorum falan. Ondan sonra, tamam dedi, sen de boş vakitlerinde gel. Sana da bir şeyler öğretelim dinden, imandan dedi. Dedi ki, durdu. Hoca Efendi dedi, bunlar bizi şüpheye düşürdüler. Artık biz iflah olmayız dedi. Çünkü bu mektepten kitaplarındaki şirk laflarından dolayı. Bizi şüpheye düşürdüler. Yani bak itiraf etti. Herkes bunu itiraf etmiyor. Bu akıllıydı, itiraf etti. Sonra hidayet bulmuştur inşallah Efendi Hazretlerimizi görmesi berekatıyla diye düşünüyorum şu anda. Sonrasını bilmiyorum. Onun durumu ne olduğunu bilmiyorum. Efendileri oraya kadar anlattığı için. Ha, doğruyu söyledi. İşte sahtekar olsaydı, sahtekar olsaydı ne derdi? Bakarız ederiz, ben de arada gelirim falan işte. Veyahut da şöyle düşünürdü. Ya ben şimdi bir düşüneyim edeyim, irademe göre ben de niyet edersem gelirim. Ama bak şimdi, bunlar bizi bir kere şüpheye düşürdüler, daha biz düzelemeyiz dedi. İşte Allah kişiyle kalbin arasına girer. Gavurluk yapmamak lazım. Gavur olmamak lazım tabii ki. Ama bir de gavur işi de yapmamak lazım. Kafirlere benzemek nedir? Gavur olmak, direktman kafir olmaz ama gavurluk yapmaktır yani. Gavur olmak başka, gavurluk yapmak başka yani. Gavur ameli yapmamak lazım. Kafir işi yapmamak lazım. Zalim işi yapmamak lazım yani. Halifelerden biri, artık Abbasi miydi? Tavafta gidiyor. Evliyaullah'tan biri de. İbn-i Mansur Hazretleri olacak. O da baktı ki tavafta önünde halife var. Biz olsak, ooo, reisi cumhur veya diyelim ki bilmem nerenin başvekili gelmiş. Bir kere Mehmet Ali Kılay gelmişti şeye. Muhammed Ali Kılay, boksör vardı ya. Kabe'ye, 84'te, ben de orada duruyorum. Ulan tavaf bomboştu. Muhammed Ali Kılay ile tavaf yaparsan sanki 70 derece eftal olacakmış gibi tavaf doldu. Ben de dedim, tavaf birden niye doldu, millet nereden geldi? Normal ömre zaman, o zaman bomboş. 84'te falan. Böyle gidiş de yok, ulaşım da yok o kadar, herkes vize alacak falan. Bir de baktım, dediler Muhammed Ali Kılay geldi. Boyu da o kadar uzun ki, ana boyu bütün milletten şu kadar yukarıda gözüküyor. Yani bütün tavaftan şu kadar yukarıda. Buradan yukarısı çıkmış. Altına bir şey koymadılar herhalde. Dedim Allah Allah, adamda ne boy var falan ya. Ondan sonra ya herkes boksörle tavaf yapayım. Şarkıcı gelse demez ki ulan Allah'ın Kâbesi'ndeyiz. Bu herif şarkıcının biri, zurnacının biri. Ben şimdi bununla tavafta yan yana olmamdan bana bir fayda yok. Bela da gelebilir. Ben gideyim bir evliya arayayım, bir şey arayayım da Efendi Hazretleri gibi bir haşa bulamayız da bir alim buluruz, bir ihvan buluruz, bir şey bulur, gideyim onunla yapayım. Demezler. Utanmadan, sıkılmadan bir de Kabe'de bir de resim çektireyim. Kimle? Zurnacıyla. Ya bir acayip bir cehalet var. Şimdi o Evliyaullah'tan zaten baktı. Abbasi halifesi o zaman kim, şimdiki liderler gibi onlar hiç görünmeyenler. Tavafta mecbur tavaf yapacak orada. Nereden yapacak? Gökten yapacak hali yok. Tavafta rastladı. Hemen çekildi ileri doğru, geri doğru. Dediler Efendi Hazretleri, oradan niye bu tarafa doğru ayrı bir tarafa gittiniz? Dedi ki hadis-i şerif var evladım. Men meşâ halfe zalimin sebâhâ tavât. Kim bir zalimin, şimdi bu dedi zulümler yapıyor. Devlet yönetiyor ama Abbasi döneminde zalimlikleri var bunların. Bu zalimin arkasında 7 adım giderse helak olur buyurdu. Allah indinde mücrim olur. İnna minel mücrimine müntekimûn. Biz mücrim zalimlerden intikam alacağız, Allah buyuruyor. Kâbe'de, hele de Kâbe'de bunun arkasında bir dergilerin bir bela gelir, ben de yanarım dedi yani. Onun için zalime benzemeyeceksin. Zalimle oturmayacaksın. Müşrikle oturmayacaksın. Müşriğe benzemeyeceksin. Bütün benzeme yönleri, ne yönden benzemeler, benzeyenlerin tehlikeleri, saçına kadar, başına kadar, tıraşına kadar asla kafire benzemeyeceğiz. Pantolonuna kadar, ceketine kadar, hiç. Yoksa işte illa suratın dönmez ama siretinde döner. Dönünce ne olur? Laf anlamaz hale gelirsin. Efendi Hazretleri de vaaz etse adam dönmeyen adam olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görse iman etmeyen Ebu Cehil var, Ebu Leheb var yani. Demek ki sen dersen ki ben istediğim zaman iman ederim. İstediğim zaman tevbe ederim. Şimdi biraz günah yaparım. Sonra istediğimde dönerim. Allah Teala da seni cumartesiye döndürür. Ne buyurur sana? Maymuna domuza döndürür. ruhunu, kalbini çevirir senin. Çünkü o zaman ne buyurur Mevla Teala? Sen mi istediğin zaman tevbe edeceksin? Sen mi istediğin zaman vazgeçeceksin? Recep de af olurum diyeceksin. Sen şimdi benim inadıma gideceksin he? Düşmanıma benzeyeceksin, bayramını tebrik edeceksin he? Seninle kalbinin arasına girerim, artık sen kalbine laf anlatamazsın. Allah cümlemizi bu hale düşmekten muhafaza eylesin. Siz zikir meclisinde bulunun, Allah cümlemizi affeylesin, mağfiret eylesin. Azabını, gazabını, lanetini üzerlerimizden def eylesin. Bu gece işlenecek isyanlardan ve günahlardan bizi mesul etmesin. Vazifesini yapan, emri bil maruf yapmaya bizi muvaffak eylesin. En azından internetten, Instagram'dan, YouTube'dan vesaireden bir en ufak bir hizmet vasıtasıyla insanlara ulaşıp kurtarmaya bizi vesile eylesin. Bize de bu vesileyle rahmet eylesin. Lillahi Teala'l Fatiha.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 31 Aralık 2023 tarihinde Beykoz'da yapmış olduğu sohbeti sona erdi.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
0: Cumamız mübarek olsun.
5: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
0: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan olan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
6: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
8: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
9: Haşimi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, bir buçuk aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
6: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17. Online bağış için sultander.org.
10: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
11: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
12: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
13: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
14: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
15: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
14: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
16: Merakla beklenen kitap çıktı.
17: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
16: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216-479-7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
18: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
3: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212-488-006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
19: Reklamları dinlediniz.
20: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12422. Sembol oranı 27500. Polarizasyon dikey.
21: Hayırlı cumalar.

0: Cumamız mübarek olsun. Lale Gül efendim.
1: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular: üzerine güneş doğan günlerin hayırlısı cuma günüdür. O gün Hazreti Adem halk olunmuş, o gün cennete konulmuş ve yine o gün çıkartılmıştır.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini
4: Ecir
3: sunar.
4: Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
5: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم kıymetli kardeşlerimiz vefat eden kıymetli abilerimiz var, büyüklerimiz var. Onların ruhuna okuyarak başlayalım. Ahmet Remzi Önder Hoca Efendi 90 küsur yaşlarındaydı. Karagümrük Merkez Camii İmamı, eskiden Niksar Müftülüğü de yapmış, Efendi Hazretlerimizin arkadaşlarından, yani yaşı tabi Hicri'de 95 falan ediyor. Efendi Hazretlerimizin sevdiği kimselerden biz de tanışırdık kendisiyle. Karagümrük zamanında sohbetler ettiğimiz zaman da Hoca Efendimiz vefat etti. Allah Teala kabrin nur eylesin, derecesini âli eylesin. Efendi Hazretlerimize, dostlarına, hafız efendilere, alimlere ilhak eylesin. Amin. Nurlu bir insandı, mübarek bir insandı. Allah Teala ahirette yolculuğunu müteemmen ve mübarek eylesin. Amin. Yani bunlar tabii kıymetli insanlar, hafızlar, alimler, 90 yaşını geçmişler, geçmişleri gelecekler, günahlar affolunmuş, müjdelerini almışlar. Allah şefaatlerine de nail eylesin. Amin. Yine Hafız Halit Baran kardeşimiz, bu da Hafız-ı Kelam. Bizim sohbetlerimize gelen giden Alaaddin abimiz var. Selahattin Efendi yakın arkadaşı, devamlı gelir gider. Veli Efendi hocamızın da sevdiği kişilerden. Onun da kayınbiraderiydi. Onu da çok ağır hastalıklar çekti. Kanserden çok ağrılar, sancılar çekti. O da vefat etti dün. Allah'ın ruhunu şad eylesin, kabri nur eylesin. Çektiği ağrıları, sancıları. Mâte merîzan, mâte şehiden, hasta ölen şehit ölmüştür. Hadis-i şerifinin sırrına mazhar olarak şehitler zümresine kaydeylesin. Her bir ellerin hafız, Namık Kemal, Murat, bu da mübarek benim eski cemaatim buradan. Eski şeyde ben şimdiki vaatlerin yerinde senelerce namaz kıldırdım. Beş vakit namazda bulunuyordum. Özellikle sabah namazlarını hatimle kılıyorduk falan. O zamanlar hep bizim yanımızdaydı. Onun da yaşı vardı, benden yaşlıdır yani. Fırıncı olarak da geçerdi. Hafız Namık Efendi, Allah Teala ruhunu şad eylesin, kabrin nur eylesin. Bu mübarek ilim meclislerine devam ederdi, sohbetlere devam ederdi. Cemaat ehliydi. Rabbim taksiratlarını affeylesin, seyyiatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Bu yolda alimlerle, hoca efendilerle hasbihal etmeleri, haşır neşir olmaları müjdesine el mer'u ma'mine habbe, kişi sevdiğiyle beraber olacak hadis-i şerifinin dünyada, ahirette, kabir aleminde, berzakta, dünyada madem bunu yaptı, berzakta, kabir aleminde de dostlarıyla, hafızlarla, alimlerle, ahirette de dostlarıyla haşru cem eylesin. Her birerlerinin ailelerine sabrı cemil, ecri cezil ve amal salihatle hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Amin. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah Celle şanike ve celle celalike ve amme nevalike ya rabbel alemin. Hediyelerimizi bizden kabul eyle, mervahine vasıl eyle, ruhaniyetten haberdar eyle ve bizlerden kendilerini hoşnut ve razı eyle. Amin. Şimdi şey de söyleyeceğiz. 18.30'da diyor değil mi? Kabul saatte. 18.30'da yarın dua kabul saatte Kehf suresini okuyoruz. Yani Kehf suresi acayip bir şey. Hakkında çok hadis-i şerifler var. Cuma gününde okunması hakkında. Cuma gecesinde de var. Hatta bazı hadis-i şeriflerde cuma gecesi ayrı okunuyor, cuma günü ayrı okunuyor. Esasına bakarsan hadis-i şeriflerin gece ayrı okunuyor, gündüz ayrı okunuyor. Ama biz hani sadece gündüz canlı yayında okumak suretiyle sizlere bu hayrı ulaştırıyoruz. Canlı yayın olmak hasebiyle, kabul saatine denk gelmesi hasebiyle bir haftalık, üç günde ziyadesiyle beraber buyuruyor. 10 gün oluyor. Büyük bir koruma, muhafaza. Ondan sonra hastalıklardan, tümörlerden özellikle koruma ve tepesinden tırnağına nur olur buyuruyor. Bütün marazları, illetleri, içerisindeki zulümat, karanlıklar, şek, şüphe, nur olunca, tepeden tırnağına nur olunca artık vesvese, şek, şüphe, bunalım, onlar kalmaz. Çünkü nur geldiği zaman en-nuru izâ dehele fil kalbi inşaraha diyor hadis-i şerif. Kalbe nur girdiği zaman kalp münşerih olur. Münşerih ne demek? Açılır, genişler, vüs'at kazanır. İnşirah neye bağlı? Nurun girmesine bağlı. Efemen şerahallahu sadrahu lil islami fehu ala nurin min rabbihi diyor Kur'an. Zümer suresinde olacak. Allah bir adamın gönlünü göğsünü İslam'a şerh ederse, İslam'ı kabullenmeye ve yaşamak için genişletirse, mutmain yaparsa ve razı yaparsa artık o Rabbinden bir nur üzeredir buyuruyor. Onun için فَوَيْلُوا لِلْقَاسِدْ قُلُوبُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. Allah'ın zikrinden uzak oldukları için Kur'an okumazlar, dinlemezler, ilim meclisine katılmazlar, cemaate, namaza gitmezler, kalpleri katılaşmış. Vay onların haline buyuruyor. Çünkü zikirden uzak kalmış. Onun için sizler zaten cemaatlerle namazlara devam ettiğinize hüsnü zannediyorum ekseriyetiniz bakımından ve böylece Kehf suresinde okumakla, dinlemekle her cuma gününde ne oluyor? Men kara suretel kehfi utiye nuran min kademihi min rasi ila kademi. Kehf suresi okuyan, dinleyenle okuyan müşterek. Şimdi çoğunuz kendiniz okusanız hata yapacaksınız. Harfleri çıkartmayı tam bilmeyen var. Hani hadi birkaç sureyi namazda kılacak kadar diyelim, talim, tecvid düzelttin. Ama şimdi Kehf suresi 10 sayfa kadar ve küsuratı da var. Bir sure-i celledir. Bunu şimdi oku desek, yani içinizden herhangi birinize, bilmiyorum, hafız olmayan, belki bazı hafızlar bile yanlış

talim teçhit hocası zaten. İşte onlar hoca efendileri İhsan Efendi bir halakaya oturdu. Yani Efendi Hazretleri de oturdu bir halakaya diye hatırlıyorum. O zaman ben de oradaydım yani. Maalesef birkaç kişi dışında inne atayna ve kulü Allah'tan bile Fatiha'dan bile geçemediler. Ben bunu yaşadım yani. Onun için ben sizin çoğunuzun Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okurken talim tecvid üzere okuyabildiğinizi düşünmüyorum. Ve bu düşüncemde de maalesef haklıyım. Ha bu böyle olmalı mıydı? Olmamalıydı. Çünkü insan Kur'an'a önem vermeliydi. Mutlaka çalışsa bile akşam yatsı araları gidip bir işte ne bileyim imam müezzin diyoruz da imam da yanlış okuyor. Yani öyle imamların arkasında namaza rastladım, namazı iade ettik. Mustafa Kılıç Hoca Efendimiz, benim de hafızlık hocam, talim tecrit hocam, rahmetullahi aleyh, kabrını olsun, hocamız birçok şeyde, hatta İsmaila Camisi'nde bile kıldığı bazı namazları, misafirler geldiği zaman kıldırdıkları namazları iade ederdi. Siz en meşhur hafız diye adam, meşhur diye hafız diyorsunuz, Mustafa Kılıç Hoca Efendi şurada şu hatayı yaptı derdi, namazı iade ederdi arka odada. Dolayısıyla bu işler ciddi işlerdir. وَلَخْزُ بِالْتَجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ وَمَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ لِأَنَّهُ بِالْإِلَٰهُ اَنْزَلَى. Yani bu İmam Cezeri'nin olacak. Efendi Hazretleri çok uğurdu bunu. Efendim, وَهَكَزَا اَكْتَ مِنْهُ اِلَيْنَا وَسَلَى diye hatırlıyorum. Tecvidle okumak farzdır, vaciptir, lazımdır. Kur'an'ı tecvidle okuyan günahkardır. Çünkü Allah'tan bize böyle indirildi, bize Resulullah'tan böyle ulaştı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için en azından namaz kıldığınız surelerin talim tecvid üzere doğru okunup okunmadığını en azından bi inna a'tayna bi kul huvallahu ehadi en azından şu iki sureye ağzı düzgün femi muhsin sahibi birinden yani senin bununla namaz olur denecek bir onay almanız lazım. Onun için normal imam müezzin de diyemiyorum. Çünkü şu anda camilerde bazı imam müezzinler var. Hakikaten okuduklarıyla namaz olmayacak kadar yanlış harfler okuyorlar. Ben buna denk geliyorum. Bundan dolayı şimdi Kehf suresini siz okuyun, şu suresi şu okuyun derken kendini okuyabilmen eftal olandır. Ama yanlış yanlış okuyup da günaha gireceğine dinlemek, ben size onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi sihir için bu hafta toplanacağız herhalde. Yazmadınız, onu da ilanda da yok. He? Bu hafta değil mi? Bu cumartesi değil. Tamam, ondan sonra toplanacağız. Tamam, Bakara suresi okunacak. E şimdi Bakara suresi 50 sayfa yani. Bakara suresini bir adam okusa talim tecvid bilmeden ne olacak yani? Büyüğü bozmak bir yana dursun, kendi hepten çinlenir yani. Yanlış okuduğu için şeytanlar musallat olur. Yani dolayısıyla dinlemek, dinlemenin önemi yani. Dinlemenin önemi. Çünkü ne buyuruyor Hadis-i Şerif'te? اَسَّامُوا الْقَارِهُ شَرِكَانْ فِي الْاَجْرِ Dinleyen ve okuyan sevapta ortaktır. İmam Fatiha okuyor, sesli okuduğu zaman, sesli okuduğu zaman, Hanefi mezhebinde özellikle. Biz okuyor muyuz? He? Ama ne buyuruyor? لَا صَلَاتَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ Fatiha okunmadan namaz olmaz diyor. Ama imam Fatiha okudu şimdi, ben okumadım akşamda. Siz okudunuz mu Fatiha? Farz namazda okudunuz mu? Niye? Hanefisiniz de onun için. E tamam da koca Hanefi mezhebi İmam-ı Azam yanlış mı buyurdu şimdi? Haşa! Haşa! E o zaman ne Fatiha'sız namaz olmaz. Ama öbür hadisi oku. Femen iktedâ bi imamin fekıratul imam leukıra. İmama uyarsa imamın okuduğu onun için de okuma sayılır. Şimdi bak Fatiha'sız namaz olmaz. Ama imama uyduğun zaman Fatiha'yı okumuyorsun. Niye okumuyorsun? İmamın okumaz, sen okumaz. Dinliyorsun ya. E şimdi nasıl oldu? Kehf suresini ha okudun ha dinledin. Dinleyenle okuyanın farkı yok. Müjdelerin hepsine dahil olur. Ama kendi bilseydi okusaydı da o da ayrı bir müjdeydi. Ve lakin yanlış okuyacağına dinlemek bu sefer okumaktan eftal oluyor. Çünkü neden? Kendi okumasında sıkıntı var. Ha bundan dolayı şimdi bir inna atayna bi kulü Allah bi inna enzelnâhi falan yaparsın da koca Kehf suresini nasıl yani talim tecvidi kendin kaidelerini bilmedikten sonra birinin ağzından düzeltmeye kalkarsan öyle çok zor düzeltirse o kadar uzun sureyi. Bundan dolayıdır ki biz sizi buluşmaya, cem olmaya uzaklarda da olsak bedenler bakımından canlı yayınlar var.

0: vasıtasıyla aynı anda dinlemeye teşvik ediyoruz. Çünkü Kehf suresindeki tepesinden başından ayağına kadar nur olur. Şimdi nur olunca ne olur? Tependen tırnağına olunca kalp de içinde mi? İçinde. Peki nur kalbe girdiği zaman kalp ne olur diyor hadis-i şerif? Genişler. Bunalımları geçer. İbadete karşı hevesi artar ve sıkıntılarından kurtulur diyor. Yani bu Kehf suresi sadece hastalık için değil ki. Muhafaza, koruma, deccal çıksa bir şey yapamaz diyor. Düşün ki deccal dünyayı kavuracak. Ama Kehf suresi cuma günü okumuşsa, dinlemişse, o hafta deccal çıksa, deccal ona zarar veremez diyor. Deccal zarar veremediğine başka hangi şeytan zarar verebilir? Deccal bu ya. Adem aleyhisselam'dan kıyamete kadar bütün peygamberler deccaldan sığındı, ümmetini sığındırdı. Ondan daha büyük fitne yoktur buyuruyor sahih hadis-i şerifte. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Demek ki Kehf suresini Allah bize her hafta okumayı, dinlemeyi nasip eylesin.
1: Amin.
0: Ölene kadar nasip eylesin.
1: Amin.
0: Vefat edeceğimiz haftada nasip eylesin.
1: Amin.
0: Ta ki şeytan gelip imanımızı son nefeste çalamasın ve bizi bu yoldan ayıramasın. Böylece dualar ediyoruz. Yarınki saat hep akşam ezanına 45 dakika kalarak inecek o. Mecburen o akşam ezanına bağlı. Çünkü akşam ezanıyla cuma çıkıyor. Bizim bu sohbet gibi değil. Yani istediğimiz saati ayarlayamayız onu. O çünkü akşam ezanından evvel bitmesi lazım. Bundan dolayı şu anda 18.30 kurtarıyor. Önümüzdeki haftaki sohbette yani dışarıdan dinleyenler için 20'ye alacağız. Artık ezanlar geri geldi akşam. Sohbeti 20'ye alacağız. Şimdi 20.15'ten 20'ye alacağız. Yani akşam 8'de sohbet başlayacak. Yani uzaktan dinleyenler için. Tabii tekrar her zaman dinleyebilir. Ama biz tabii burada akşam namazında gelebilenler gelip akşam namazında cemaatle kılsak eftal olur tabii. Yani zaten cemaatle kılıyoruz da kalabalık cemaatle kılsak cuma gecesi çünkü çok daha eftal olur. Allah cuma gecesi cemaattan bizi mahrum etmesin. İlim meclislerinden, zikir meclislerinden uzak bırakmasın. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amin. Ondan sonra tabii bir iki hafta, üç hafta sonra ezan daha da inecek. 7.30'a alalım mı, almayalım mı ya karar verelim. Yani sohbeti 7.30'a kadar indirebiliriz. Ama oradan geri gidilmez. Çünkü hiç kimse gelemez. Ama 8'de kalsın mı? Ne dersiniz buna? 20'de 8'de kalsın mı? He? 8'de kalsın değil mi? Tamam 8'de kaldı. İnşallah böyle 8'den devam eder. Hatta yatsı bile evvele gelirse yatsıyı bile kılıp da sohbet bile 8'de başlayabiliyordu bir zaman. Öyle dönemde gelecek inşallah. Önümüzdeki aylarda sohbeti 20'ye sabit ediyoruz. Bu saatten sonra önümüzdeki hafta itibariyle. Ama şey değişmiyor. Şifa-ı Şerif'le mektubat değişmiyor. O 21-15 onlar devam edecek inşallah. Buradaki sohbeti 20 olarak sabitliyoruz. İnşallahurrahman. Kardeşlerim. Şimdi sizi de 20'ye sabitlersem 1,5 saat sohbet yapıp işte inşallah 21.30'da sohbeti bitirip yatsıyı da kılıp da 10'da sizin de çıkmanızı düşünüyorum, planlıyorum. Allah sözümde durmayı nasip etsin. Çünkü uzaktan gelemiyorlar. Gelenler dönüge zorluk çekmesinler. Sohbeti çok uzun yapmamaya çalışacağım. İnşallahurrahman. Yani bu aralar biraz daha dikkat ediyorum. Şimdi büyük günahlar şeyini Rabbül Evvel ayı ne uğurladık. Rabbül Ahir'e girdik. Rabbül Ahir Cemaziyel Evvel Cemaziyel Ahir ne geldi? Recebu Şehrullahil Haram. 3 ay kaldı 3 aylara. 3 aydan bile düştü bir iki gün. Recep ayına Allah bizi hayırla, Şaban ayına Ramazan-ı Şerif'e kavuştursun.
1: Amin.
0: Amin. Rabiül Evvel'e de önümüzdeki sene tekrar Muhammed Mustafa'mızı sallallahu teala aleyhi ve sellem met etmek, anmak, mevlitler okumak, okutmak için bir dahaki seneye de kavuşmayı nasip eylesin.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin. Bu arada büyük günahlar 3 ayında bu dersleri tabii Recep Şerifler girince biraz günlerin, gecelerin ibadetleri falan da mecburen giriyor. İnsanları teşvik akımından insan geçen sene söylediğini kimin aklında kalır? Dün söylediğini adam unutuyor. Yani insanları oruca, namaza teşvik ediyoruz. Ama bu üç ay güzel bir seri dersler yaparak büyük günahlardan bayağı bir maddeler okuyacağım. İnşallahü Rahman. Şimdi Sıla-i Rahim'i bayağı anlattım. Üzerinde çok durdum. Önemli miydi? Önemliydi. Hakkında müstakil ciltlerce kitap yazılmış bir konuydu. Biz yine tabii hakkını verdik mi veremedik diyelim ama epey bir ayet hadis okudum. Şu anda bir iki eserden daha size ilimler vereceğim bu usta ve bu konuyu kapatacağım. Haftaya bakacağım, sırasına göre yeni konulara gireceğim. İnşallah Rahman. Şimdi İmam Birgivi Hazretleri Muhammed adı herhalde. Muhammed herhalde adını şey mi? Birgivi diye meşhur biliyorsunuz. Onun eserlerinde en mühim Tarikatül Muhammediye, Tarikat-ı Muhammediye diye bir kitabı vardır. O kitapta çok ilimler konuşmuş. Yani ben bu büyük günahları bitirirsem yani Allah da bana ömür verirse Tarikat-ı Muhammediye'yi ders olarak okumak istiyorum. Çünkü Alaaddin Efendi babamız Kaddesallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Tarikat-ı Muhammediye kitabı tepesinden tırnağına ihlastır evladım. Takvayı bir anlatıyor, bir anlatıyor, bir anlatıyor. İşte bu sabah onları inceledim. Yani zaten evvelden biliyorum da şerhler geldi. Yeni şerhler geldi. İbn-i Allah'ın şerhi basılmış. Sabah o geldi. Dolayısıyla mesela güzel ahlakı toplamış diyelim 78 maddede. Kötü ahlakı toplamış 60 maddede. Dilin afetleri bilmem kaç madde. Gözün afetleri, elin afetleri, ayağın afetleri, kalbin afetleri. O kalbin afetleri var ya. Haset, ucub, kibir, uf, riya. Kalbin afeti ne demek? Kalbin musibeti, belası yani. Münkeratül kulub. Kalpte olmaması gereken şeyler ama hepsi de bizde mevcut yani. Bunların madde mübarek nasıl yazmış. Güzel de şeyler var. Hadimi Hazretleri duydunuz herhalde. Büyük Hadimi Evliyaullah'ın reislerinden Konya Hadim'de kabrini ziyaret etmek nasip oldu. O mübarek zat ona güzel şerh yapmış. İbn-i Allan çok büyük Mekkeli alim. 400 sene evvel yaşamış. İbn-i Allan başlarım. İmam Nablusi zaten tanıyorsunuz. Abdülgani Nablusi Hazretleri şerh yapmış. Daha çok alimler yapmış. Bize ulaşan bu şerhlerle ders götürmek lazım. Evvela kitaba, Kur'an'a, sünnete sarılmak, ehl-i sünnet itikadından başlamış. Çünkü neden? Kalbin en mühim meselesi nedir? Evvela bidatlardan, şirkten ve büyük şirkten kurtulmaz. Sonra küçük şirk, riya, riyadan kurtulması, ihlas kazanması. Kitabın tümünü topladığın zaman haramlardan sakınmaya giriyor. Yani takva nedir diyorsan bu kitabı bitirmen lazım. Okuman lazım. Sonra işte ayağın afetleri, yürümek, nerelere yürümek, ne niyette yürümek. Allah Allah. Sonra bedenin, bütün bedenin afetleri. Bildiğin gibi değil. Bildiğin gibi değil. Yani yarısı güneşte, yarısı gölgede oturmak bile bedenin afetlerinden. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada, öyle yerde tam şeytan oturur, sen de oraya oturdu mu çarpılırsın. Yarısı gölgede, yarısı güneşte olmayacak. Ya tam güneşte, ya tam gölgede, ama güneşte oturmak zaten kasıtlı uzun oturmak nehyedilmiş. Yani güneşlenmek için oturmak nehyedilmiş. Ama zaten giderken gelirken güneş yüzüne vurdu, eline vurdu, onlar ayrı bir şey. Anladın mı? Bu itibarla o eserden de Sıla-i Rahim'le ilgili bir bahis gördüm sabah bakarken. Dedim bari hitamı misk olsun. Tarikat-ı Muhammediye'den onun şerhi Berikay Mahmudiye Hadim Hazretleri'nin, sonra İbn-i Allah'ın Hazretleri'ni, bunları okuyacağım şimdi kısaca. Bugün de bu dersi yapıyorum. Ve haftaya yeni bir ders ile inşallah buluşmayı Rabbim müyesser eylesin. Amin. Şimdi buyuruyor ki Tarikat-ı Muhammed'in metni var burada. Metnini okuyorum şimdi. İ'lem şunu bil ki diyor İmam Birgivi Hazretleri. Muhammed değil mi adı? Muhammed Birgivi Hazretleri. Ona da çok kere gideceğim, yoldan döndüm, araba şey oldu, uçak şey oldu. Elhamdülillah gittim geçenlerde biliyorsunuz. Elhamdülillah çok feyizli bir kabri şerifti. Çok etkilendim. Mübarek Veliyullah. Ama efendi babamız ne buyurdu? Tarikat-ı Muhammediye kitabı tepeden tırnağa ihlastır evladım. Ama yapraklarıyla şifa niyetine yeseniz gram zerre ihlas kazanamazsınız. İlla ihlası kazanmanız için amel etmeniz lazım. Yani şeriat, tarikat, hakikate ulaşmanız lazım. Onun için ama tabii ilim olmadan da amel olması mümkün değil. Konuyu bilmiyorsun ki ne yapacaksın yani? Önce yine iş ilme dönüyor, sonra o bildiğinle amele dönüyor, sonra o yaptığını da Allah için yaparak gösterişten vesaire, ıvazdan, garazdan, maksatlardan arındırmak. O da ihlası temin ediyor. Mevla bunları bize ölmeden becettirsin. Ama işin başı yine nereye dayanıyor? Bu ilim meclislerine, bu sohbetlere dayanıyor. Çünkü ilimsiz bunların hiçbirine yol bulmak mümkün değil. Bilmediğim şeyi nasıl yapacak? Onun için amel ve ihlas ilimsiz olmaz yani. Şeriatın 3 tane cüzü var. Rüknü var. Efendi Hazretlerimiz, efendi babamızdan naklen öyle buyurdu. Yani bu şeriat sofrası neyin üzerine kurulmuş? 3 saç ayağı üzerine. Mesela sofra koyuyorlardı eskiden. Efendi Hazretlerinin sofrası da öyleydi. Böyle 3 saç ayağı var. Ki sofra dengelenip dengeyi bozup da biri elini değse bilmem ne çorbalar dökülmesin. Altta üçlü olunca o onu dengeliyor, üçlü. İşte o 3 nedir? Birincisi ilimdir. Kitaplardan okuyarak, hocalardan dinleyerek hasıl olur. İkincisi ameldir. Bu bildiğini yapmakla müyesser olur. Üçüncü ihlastır. İhlas da seyri sülük, tasavvuf yoluyla, rabıta murakabe ve zikir yoluyla bir mürşidi kamilin riyasetinde, sefaretinde hasıl olur. Dolayısıyla bu üçünden biri eksik olunca şeriat sofrası düzgün durmaz. Bir tarafa yamulur, dökülür. Onun için ama ihlas tarafı işte Tarikat-ı Muhammediye kitabı tepesinden tırnağına ihlastır evladım derdi. Ama derdi illa amel etmeden tarikat derslerini, vazifelerini, zikirlerini yapmadan, haramlardan sakınmadan takva riayet etmezsen o kitabı yapraklarıyla şifa niyetine yesen yutsan bir şey hasıl olmaz derdi. Ama iş nereye dönüyor? Birincisi ilim. Şimdi başlayacağız. Vazifelerimizi yapmaya çalışacağız. İnşallah şu büyük günahlarda bir toparlarız birkaç seneye inşallah. Birkaç sene sürer tabii. Artık o uzunlar bitti. Yani ana babaya isyan, içki, kumar. Kumarı yaptık mı? Zina. Efendim bunlar çok büyük günahlar. Adı insan öldürmek. Bunları yaptık. Sihri de yaptık sanki. Sihir. Bunları yaptık. Bunlar önemliydi. Bundan sonrakilerde belki daha az konuşulabilir. Ve dolayısıyla madde madde bu konular işlenir. Ondan sonra Tarikat-ı Muhammediye'den takvanın esasını ve haramlardan sakınmanın yollarını okuruz inşallah. O da bizi amele, ihlasa teşvik eder inşallah. Niyetim böyle. Allah niyetime göre bana muamele eylesin. Sizler de niyet edin. Bu derslere devam edeceğiz ölene kadar. Allah sizi Celle Celaluhu elden ayaktan düşürmesin. Amin. Kimselere muhtaç etmesin. Amin. Rabbim sizi gördüğünüzden geri etmesin. Amin. Maddi manevi imkanlarınızı ziyade eylesin. Noksan etmesin. Amin. Allah bu yolda her cuma geceleri derslerde, meclislerde cem olmaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Amin. Allahum salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Bana dua ettiğim zaman aminler cılız çıkıyor. Siz de ettiğim zaman aminler acayip patlıyor yani. Ne hikmettir bu? İşte insan, herkes kendi de oradan bir nasibi olunca teşvik oluyor. Bu teşvik iyi bir şeydir ha. İyi bir şeydir. Çünkü ben size dua etmesem olur mu ya? Ben size dua etmesem işim rast gider mi ya? Sabah sizin için hizbi imamın evvelin hizbini okudum sizin niyetinize. Vallahi okudum, billahi okudum ya. Hem canıma, malıma, ehlime, çocuklarıma ve ashabi arkadaşlarım deyince kimi niyet ettim? Buraya sohbete gelen bu sizi niyet ettim. Ne belalardan kurtarıyor, ne belalardan kurtarıyor. Sizi niyet ederek okuyorum. Onun için inşallah bu fedakarlık ister. Yani işten çıkıyorsun, geliyorsun, yarın iş günü. Yani fedakarlık ister. Eve gidip çay içeyim, çorba içeyim, her akşam gidiyorsun mübarek. Cuma gecesi biraz ibadete ayır. Efendim, ondan sonra şuradan bir sandviç yersin, bir şey yersin, bilmem ne, miden tutar ya. Ne olacak? Yani mühim olan cemaati kaçırmayalım. Cemaatle namazı, cuma gecesi ihya edelim, ilim meclisinde oturalım. Bin rekattan eftal bir ilim meclisi ya. Nasıl bin rekat kılacağız? Gece yetmez. Onun için bu dönüşü işte geç kaldım, metro bulamadım, bilmem ne. Şimdi yani nefis devamlı vesvese, vesvese, yusrel ettirir adama. Mesele ne? Ya insan biraz bu yarın ahirette karşına çıkacak. İlim ehli olduğuna, ilim meclisinde bulunduğuna dair bu meclisler, bu mübarek cuma geceleri, cuma günleri ve şahidin ve meşhut diye Kur'an şahitlik yapacak ya. E sen kimse evde televizyondan izlersin, radyodan dinlersen ilim alırsın. İlim alırsın ama buraya gelmenin sevabını alamazsın. Çünkü neden? Burada adım atıyorsun ya. Burada zikir meclisinde bulunma hakkındaki bütün rivayetlerde efendim Allah için bir araya gelmek var yani. Şimdi sen evde çay içerken, ben burada ağzım kurumuşken nasıl birleşeceğiz yani? Ha ilim alır mısın? Alırsın. Ama bu meclisin ehli olmak Allah için adım atmaya bağlıdır. Maalesef bu fedakarlıklar günümüzde çok azalmıştır. Azalmıştır. Azaldıkça da azalıyor. Ama Allah size zarar zeval vermesin.
1: Amin.
0: Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem. Şimdi el mevâibul fethiyye ala tarikat-ı Muhammediye. Tarikat-ı Muhammediye metindir. Arada şerhlerden de okuyacağım. O şerhin adı da İbn-i Allan Hazretleri'nin el mevâibul fethiyye. Yeni çıktı. Bilmiyorum artık geldi mi şeylere, kitapçılara. Mollalara çok lazım. Buyuruyor ki İmam Birgibe Hazretleri metin olarak enne kat'ar rahim, akraba ile ilişkiyi kesmek yani sıla-i rahimi kesmek haramın. Tabi zaten büyük günahlardan bahsediyoruz. O da diyor ki büyük bir haramdır diyor. Dolayısıyla ve vaslaha, demek ki rahimi eklemek annenden dolayı, annenin rahminden dolayı yakınların olan teyzen, dayın, değil mi? Babaannenin rahiminden dolayı yakının olan işte efendim amcaların, halaların, yani hep rahimden gidiyor. Veyahut işte efendim senin annenin rahiminden yine dolayı olan erkek kardeşlerin, kız kardeşlerin, hep rahim vesilesiyle akrabalık oluşuyor. Bu yüzden bunu eklemek vacibun, vaciptir. Yani vaciptir. Vacip farz manasında da kullanılıyor zaten. Bir şey haramsa, bir şeyi sıla-i rahimi kesmek haramsa, sıla-i rahim yapmak da ne olur? Haramın tersi en azından vaciptir. Vacip de burada farz anlamındadır. Mesela vitri vacip diyorsun ama kılmadığın zaman, kaçırdığın zaman kazası lazım. Zaten vacibin manası amel bakımından farzdır. Ve manâhu, peki sıla-i rahimin manası nedir? Yani anlattım çok ama burada güzel bir özet yapmış. Yani ben akrabamı vasfetmek, bağları güçlü tutmak, eklemek istiyorum, kopartmamak istiyorum. Ben burada ne yapmam gerekiyor? Bunun manası diyor en la yensaha ve etrukâ terkel mensi diyor şeyde yani. Şeyhle beraber okuyorum. Yani şu, benim akrabalarım var diye bir defa kafasından çıkartmayacak. Bir defa bu konuyu hiç unutmayacak. İrtibatı kestiği, terk ettiği, selamı sabaha kestiği kişilerle onları bir tutmayacak. Bir defa aklında olacak. Birinci mana. Sonra ve tefakkadeha. O sılayı vasfetmek için akrabasını arayıp soracak. Şimdi bu arayıp soracaktaki mesele de neyle? Bir ziyareti. Ziyaret etmek suretiyle. Şimdi ziyaret deyince efendim ne oluyor? Gitmek gelmek. Yani ayaklarınla gidip babanı ziyaret edeceksin. Anneni ziyaret edeceksin. Teyzeni ziyaret edeceksin. halanı ziyaret edeceksin, dayını ziyaret edeceksin. Tamam. Bu en önemlisi, yani en güzeli bu. Bu noktada vel ihtali ma kader aleyh ileyhi, gücü yettiği nispette de bir hediye. Bir hediye götürülecek. Para varsa durumuna göre verirsin 1.000 lira, 2.000 lira, 3.000 lira, durumun çok zengin verirsin 50.000 lira, 100.000 lira, veyahut ne bileyim sen elma götürürsün, armut götürürsün, bir hediye. Bu normal Müslümanların birbirine hediye vermesi de sünnettir. Ama tabii burada sıla-i rahimi güçlendirmenin yöntemlerinden biri olarak hediye vermeyi söylüyor alimlerimiz. Sonra vel ihaneti, yardım edilerek. Yardım ne usta? Bir işi düştü, bir ihtiyacı oldu. Mesela evi taşıyor, evini taşıyor, yardımcısı yok. Eşyaları taşıması ona zor geliyor tek başına. Koltuktur, kanepedir, fırındır, buzdolabıdır. Bir kişinin iki kişine zor taşıyorlar. Sen akraba olarak gidip bil fiil, bil yedi elinle yardım etsen taşınmasına, arabaya eşyanın konmasına, sonra yeni eve dizilmesine mesela. Bu çok iyi bir şeydir diyor. Böyle yardımlar sıla-i rahimin en iyi tatbik yöntemleridir diyor yani. Elinle yardım etmek, kazaya maaşla. Evil kavli, yahut sözlü yardım etler. Herkes eliyle bil fiil bizzat yardım edemeyebilir. O da hasta olabilir, beli ağrıyor olabilir. O da yaşlı olabilir. Sen de yürüyemeyebilirsin veyahut da yük taşıyamayabilirsin. Mesela yani veyahut vakit bulamazsın. Veyahut mesafeler çok uzak. Onun işi düştüğü anda sen oradan gidemezsin. Senin de işten ayrılamıyorsun, izin alamıyorsun durumun olmayabilir. Mesela o zaman sözlü yardımlar da icabında makbule geçer. Bu da nedir diyor mesela? Min isali mazlum edin la hakimil yerfa. Mesela birisi ona haksızlık etti. Komşusu ona zulüm yaptı. Sonra o da onu bir hakime mahkemeye şikayet etti. Orada şahitlik yapmak. Yani bu benim amcam, halam, dayım neyse haklıdır yani. Bu burada eziyete uğradı diye bir şahitlik yaparak. Veyahut bir sıkıntısı var. İşvereniyle, amiriyle vesairesiyle senin de orada nazın geçiyorsa, hatırın geçiyorsa gidip oraya bir şefaat deniyor buna. Aracılık yani aracılık, iyi aracılık. Bu zaten genel manada Müslümanların birbirinin işini görmeye aracı olması zaten çok sevap. En faziletli amellerden biridir bir Müslümanın. Men kaza hacete ehil müslim, kazallahu hacete ömür kıyamet. Müslüman işini gören kıyamet günü Allah da bütün isteklerini verecek diyor. Hatta birisi geldi işte İbn Abbas Hazretlerinden ya falan adama bir işim düştü, o seni dinler. Şu ihtiyacımı görsek ona gitsen de benle beraber gelsen de falan dedi. İbn Abbas Hazretleri Ramazan'da sünnet-i müekkede kuvvetli itikafa girmişti. Yani itikaftan çıktı. Yani itikafı bozdu demeyelim. Belki niyet etmiştir önceden. Hani mühim bir şey için. İtikaftan çıktı. Gitti o adamın işini gördü. Geri evine gitmeden tabii yeniden itikafa mescide döndü. Dediler ya İbn Abbas, Ramazan'ın sonunu kuvvetli sünnet-i müekkede itikaf, ya sen nereye çıktın geldin? Dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Men se'ali haceti ehi fi fehu hayrul yevm min i'tikafi fi mescidi hadi 10 senin. Bir Müslümanın hayırlı bir işini görmek için gayret etmek, çaba sarf etmek, işte gitmek veya şu anda telefon etmekte de bazı işler görülüyor. Bunu yapmak benim mescidimde, Medine mescidinde 10 sene sıralı camiden çıkmadan ihtikaf ibadet yapmaktan daha hayırlıdır. Ben 13'ünde de hem ihtikaftayım hem arada da bir Müslümanın işini gördüm. Yani sen 10 günlük itikafın sevabını aldın. Ben arada 10 senelik itikaftan daha fazla da bir ile arada bir de bunu yaptım. Anladınız mı? Onun için Müslüman işini görmüyor. Hele bu senin annen veya baban, amcan, dayın, halan, teyzen ise veya daha uzak akraba da olabilir. yakınlığına nispetle. Ecrin ne olur? Azimken azam olur. Büyükken daha büyük olur. Evet. Onun için veyahut bir sıkıntısı var, bir şey çözemiyor. Ona çıkış yolunu öğretmek, onu doğru yapmaya irşat etmek, ona nasihat etmek, medet olmak, yardımcı olmak. Bu zaten her Müslümana yapılsa çok efsane ameldir ama akrabaya yapıldığı zaman bu aynı zamanda ne olmuş oluyor? Sıla-i Rahim vazifesini ifasından sayılıyor. Bunları beyan etmiş. Tabii diyor bu vehtelifu zelike bihasebi halil vasili vel mevsul. Yani sıla-i rahim yapanla sıla-i rahim kendisine sıla-i rahim yapılanın hallerine göre de bu işler değişir. Yani çünkü senin gücün ne kadar? Yani sana da Allah gücünün yetmeyeceği şey yüklemeyeceğine göre şimdi kaymakamı ara, benim şu işimi düzelsin falan. Tamam da ben şimdi kaymakama ulaşacak telefonum yok veyahut da kaymakam beni açmaz. Yani benim orada bir dahlim olacak gücüm yok. Gücüm varsa eksik etmemem lazım. Ama gücüm yoksa da Allah da bana niye sen bunu bu işini görmedin diye de mesul etmez. Çünkü neden? Bu senin imkanına, elindeki imkana göredir. Ama sen dersen ki şimdi ben ne diyorsunuz ona bir laf var ya, şeyimi kullanmayayım, kredimi kullandırmayayım. Çünkü neden? Yarın benim bir işim düşer. Şimdi halam için bu krediyi kullanırsam yarın o adama ben bir daha bir şey diyemem. Onun için ben halamın işini görmeyeyim dersen bu sıkıntılı bir süreçtir. Neden? Senin yarın işin düşecek mi düşmeyecek mi bir defa meçhuldür. Böyle bir şey şu anda senin bir sıkıntın yok. Sen bir sıkıntım olursa adama yüzüm olsun diye vehmederek mevhum bir olaydan yola çıkarak orada mevcut bir sıkıntıyı çözmüyorsan, kredimi kendime saklayayım diyorsan bu da İslam'a uygun bir şey değildir. Mevla senin imkanın var mı yok mu? İmkanını kullanıyor musun kullanmıyor musun? Gücün kadar mı kullanıyorsun? Ne kadarını eksik ediyorsun? Bunları Mevla bilmiyor. Onun için İslamiyet insanların geneli, özellikle Müslümanlar, özellikle ne bileyim yol arkadaşların, ömrü hacı arkadaşların, ders arkadaşların, ondan sonra vesaire vesaire. Komşular, komşu hakları. Bunların en kuvvetlisi ne oluyor? Akraba hakları. Sıla-i rahim, yakınların bunlar senin. Bunlarla ne yapman lazım? İlgilenmen lazım geliyor. Evet. Şimdi ve kalluhu. Ya ben sıla-i rahim yapmak istiyorum ama bir şekilde nasıl kurtarırım? Çünkü sıla-i rahimi terk edersen kaç ders başına gelecek lanetleri, belaları, bereketsizlikleri, hayırsızlıkları kaç ders okudum ben sohbetlerdeyse. Kimi de burada ders yaptık, kimi yaz günlerinde gittiğimiz yerlerden canlı yayın yaptık. Bunları anlattım, kaç hadis okudum. Şimdi ben bu belalardan kurtulmak istiyorum. Ve sıla-i rahim yapmanın bereketlerine nail olmak istiyorum. O zaman ne yapalım? Bunu en azından bana bir yol söyle. İmam Birgim Hazretleri diyor ki bunun en azı et teslimu, bir defa gördüğün zaman bir selam vermek. Şimdi başladı. Selama sen başlayacaksın ama. Çünkü selamı veren mi daha fazla sevap alır, alan mı daha fazla sevap alır? He? Mesela bir soru soruyorlar, ne diyorlar? Hangi sünnet hangi farzdan daha sevaptır? Kimsenin aklı ermiyor. Ulan sünnet farzdan daha sevap olur mu? Olur işte. Çünkü neden? Selam vermek sünnet, selam almak farz. Hangisi daha sevap? Vermek daha sevap. İşte burada da böyle bir değişik hal var. Yani diyelim işte 100 derece ise başlatana 90 mesela. Şimdi hadis-i şerifte var da belki rakamları yanlış söylemeyeyim. Lilbadi diye başlıyordu. Başlayana. Sonra eğer yanındaysa veya şimdi görüntülü aranıyor veya telefonla aranıyor. O zamanlar bu imkanlar yoktu. Hemen selamı evvela sen vereceksin. Selamünaleyküm ve rahmetullah amcacığım ve berekatuhu dayıcığım. Hem selam. Selam lan. Bunu en azından sev. Çünkü selamı da kesersen ne oluyor? Küstürmeye dönüyor. Küstürmeye döndüğün zaman zaten 3 günden fazla Müslümana küstürmek en büyük haram. Bir de akrabanla olursa O zaman hepten çuvalladın. Peki görüşemedin. Yani telefon veya sesli veya görüntülü veya bir mecliste bulunmak veya evine gidip ziyaret ederken falan bu durumlar olmadı. O zaman ne yapacaksın? Ev irsalü selam. Selam göndereceksin diyor. Eski durumlarda tabii şimdiki gibi telefon imkanı olmadığı için. Kiminle mi aynı insan? Bir insanla beraber diyelim ki halan köyde. Giden birine ne diyeceksin? Halama çok selam söyle, elinden öperim, duasını beklerim. Bir şey ihtiyacı var mı falan, böyle bir selam göndermek. Bu da bu hususta ikinci bir basamak. Evil mektup yahut mektup yazacaksın. Tabii şu anda mesaj yazıyorlar falan. Dolayısıyla ama imkanlar ne kadar genişlese de o zamanın imkanlarıyla aynı kıyaslama yapılabilir. O zamanki mektupsa şimdiki telefonla araması var, mesaj atması var. Ama telefonla aramak mümkünken mesaj atmak da büyüklerimiz için özellikle ayıp bir şeydir. Ayıp bir şeydir. Ayıp denen de bir şey var. Onun için hem şu anda telefon imkanı var. Ama mektup göndererek de veyahut hapiste adam bizim başımıza geldi yani. Kaç sene. Yani telefon imkanım da yok ki. Ya bu zamanda bile niceleri sesli selam da veremez. İşte ziyaretçi gelirse online selam gönderir falan ama yine mektup mesela hapishanelerde en çok çalışan iş nedir? Mektuptur. Dolayısıyla yani İslamiyet'in hükümlerine hiçbir zamanı geçmez. Her zaman ona göre bir hüküm vardır. Mektup göndermek de burada uzaktakini için sıla-i rahim sayılır. Şimdi bunun bir süresi var mıdır? Mesela bunları konuşmamıştık. Yani haftada bir, ayda bir, günde bir, yılda bir, bayramdan bayrama gibi bir şey var mıdır? İmam Birgibi Hazretleri diyor ki وَلَا تَوْقِيْتَ. Burada bir vakit söz konusu değildir. Yani İslamiyet vakit olarak cumayı geçirdiğin zaman anneni babanı aramadığın bir cuma geçti haram. Böyle bir şey İslamiyet bir vakit koymamış. Bu da önemli bir husustur. Muayyen vakit yani ne gibi? Her gün gibi, haftada bir cuma günü gibi veya ayda bir gibi bir tevkit vakitlendirme yoktur. Bel bilakis medaru alel imkan. Alel urf vel ade. Örf ve adete göre. Yani örf ve adete göre ne demek? Şimdi bizim milletimizin de bir örf adeti var. Yani bir insan anasını babasını hadi bir hafta çok işi çıktı, şu oldu, bu oldu, arayamadı, soramadı. Bir ay geçti, anasını, babasını arayamadı, soramadı. Bizim örfümüzde bu biraz anne baba için ayıp kaçar yani. Öyle mi?
1: Evet.
0: Ama şimdi hala teyze, bu, amca, dayı buna benzemez. Bir ana baba başkadır yani. Dolayısıyla onları da diyelim 3 ay, 4 ay geçti. Veyahut da 2 bayramda aramadı. Veyahut hastalandı, ameliyat oldu, aramadı. Geçmiş olsun aramadı. Bu durumlarda da mesela 2 bayram geçti, insan halasının teyzesini vesairesi aramadıysa bizim örfümüze göre de ne karşılanır? Çok ayıp bu yani. Nasıl bir iştir insan halasının teyzesini bir sene geçmiş, 2 bayram geçmiş, aramamış yani. İşte o zaman bu sıla-i rahimi terk etti sayılır. Ama diyelim ki amca, dayı gibi, hala gibi yakınlarımızı bayramlarda bile arasak mesela çok arasan daha sevap ama bayramlarda bile arasak örfümüze göre halasını anasını halasını teyzesini arıyor denir mi? Denir. Bir de mesela hastalık oldu zaten ararsın. Bir durum oldu geçmiş olsun dersin. Yakını öldü onun bir yakını öldü taziye için aranır. Baş sağlığı, başınız sağ olsun, Allah izniniz azim etsin. Gidilebilirse gidilir, gidilemezse yine bir taziye yapılır falan. Örf bunlardır değil mi? Örf bunlardır. Ama anne baba da bunu diyemiyorum. Çünkü sen anne babasını bayramdan bayrama aramak da biraz cefadır yani. Vefasızlık olur yani. Örfe göre bakılacak olursa. Ben böyle anlıyorum, siz bilmiyorum başka bir şey. Anlıyorsanız konuşun. Burada diyor, Bazı alimler diyor, İbn Allan Hazretleri, bu zamandaki bazı alimler demişler işte 3 senede bir ararsa sıla-i rahimi kesmiş sayılmaz. Sıla-i rahim yapmış sayılır. O kadar da değil diyor yani. O kadar da değil diyor yani. Ne desin artık? Çüş mü desin? Yuh mu desin yani? Benimki bazı bozuk değil ki yani. Ben şimdi bazı kere yuh olsun diyorum yani. Şimdi İbn-i Allan da ne demiş yani? Bazı bu zamanki çoluk çocuk diyor yani. Onlara da çoluk çocuk. Alim de demiyor da Ebn-i Zaman doğru mana verir. Bu zamanın çoluk çocuğu. Ya çoluk çocuk da çoluk çocuğun böyle bir hüküm vermeye zaten hakkı yok ki. Demek ki bazı alim geçinen çoluk çocuklar var yani. 3 sene ile bu iş takdir edilmiştir. 3'ü geçirirsen ya arkadaş 3 sene ananı babanı aramasan 3 sene içinde arasan kurtarır mı ya?
1: Derya Gül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Cumamız mübarek olsun.
1: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efendi.
4: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallah. Urrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
7: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
6: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
9: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
10: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Bir kurban, binlerce tebessüm. Haydar, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Haydar Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Haydar aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
11: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
7: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
12: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
9: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de bir ton içme suyu bedeli 2500 lira, bir öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
16: Bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Vahhu fe innehu sünnetü ebiküm İbrahim. Kurban kesiniz çünkü o babanız İbrahim aleyhisselamın sünnetidir buyuruyor. Yani onun yoludur. Dolayısıyla İbrahim aleyhisselam hakikaten çok büyük imtihanlara tabi tutulmuş. Kendisi hakkında da denilmiştir ki nefsini nirana, malını ihvana, oğlunu da kurbana bezletti denilmiştir kıymetli kardeşlerim. Bakalım Kur'an-ı Kerim bu mesele hakkında ne diyor? Yani İbrahim aleyhisselamın ve İsmail aleyhisselamın Allah'a karşı verdikleri bu büyük teslimiyet ve neticede inne hâzâ lehuvel belâul mübîn ve fedeynâhu bizibhin azîm buyuruyor Mevla. Muhakkak ki bu büyük bir imtihandı. Ve biz ona efendim büyük bir koç fidye olarak gönderdik, verdik buyuruyor. İşte ondan sonra da artık ne oldu? Yani kurban kesmek efendim dini vecibeler arasına katılmış oldu. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de efendim bunu bizlere beyan ediyor, öğretiyor, tarif ediyor. Kendisi de kurban kesiyor. Hatta kesemeyenlerin yerine de kestiğini beyan ederek onların da gönüllerini hoş tutmuş oluyor. Tabi İbrahim aleyhisselam yaşı bir hayli ilerlemiş. Yani 100 yaşına yakın, efendim bir asra yakın bir ömür geçirmiş. Tabii Mevla'dan bir evlat istiyor. Yani salih bir evlat Mevla'dan niyaz ediyor. Rabbi hebli mine salihin. Ya Rabbi bana salihlerden olacak bir evlat nasip et diyor. Mevla'ya dua ediyor. Bir taraftan da nezir yapıyor. Diyor ki ya Rabbi eğer bana diyor salih bir evlat nasip edersen onu diyor senin yoluna kurban edeceğim ya Rabbi. Nezrediyor yani, adakta bulunuyor. Yani demek ki buradan da ne anlıyoruz? Evvelce insan kurban etme geleneği vardı. Hatta bakıyoruz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ben dedi iki kurbanlığın oğluyum buyurdu. Bunlardan bir tanesi İbrahim aleyhisselamın İsmail aleyhisselamı kurban etme meselesi. Bir diğeri de dedesi Abdülmuttalib'in Abdullah'ı kurban etme meselesi. Allah Teala ona İbrahim İsmail Aleyhisselam'ı nasip etti. Nur topu gibi bir evlat. Pırıl pırıl, ışıl ışıl. Ve tabii Mevla'nın emriyle, ilahi emirle Hacer annemizi İsmail Aleyhisselam ile beraber daha bebek kundakta ne yapıyor? Alıyor, götürüyor. Bugünkü Mekke'de Kabe'nin o civarında Zemzem kuyusunun bulunduğu yere bırakıyor. Ama İbrahim Aleyhisselam tabii arada sırada gidiyor, geliyor. Zamanla efendim her sene efendim gidiyor, ziyaret ediyor, dönüyor. Bir sene sonra gene gidiyor, ziyaret ediyor, dönüyor. Ve işte bir sene yine ziyarete geldiği zaman Bugün hacıların kurban kesmiş olduğu yer olarak, hani Mina var ya, işte o Mina mevkiinde uyuyor, istirahat ediyor. Orada istirahat ederken rüyasında ona ne denildi? Ey İbrahim, nezrini yerine getir, oğlunu kurban et. Bu sözü duyunca sabah tabi kalktı, uyandı, bir de baktı. Ha, böyle bir durum var. Acaba bu, çünkü peygamberlerin rüyaları nedir? Vahidir. Yani böyle bir rüya acaba kesin bir vücubu gerektiren bir emir midir değil midir diye bir tereddüt etti. Yani hani terviye diyoruz ya, terviye günü. Terviyede ne vardır? Şek manası vardır, şüphe manası vardır. Yani hangi güne tekabül ediyor? Zilhicce ayının 8. gününe, yani Arefe gününden bir gün önceye rastlayan gün. O gece tekrar, bir gece sonra tekrar aynı rüyayı görünce, ey İbrahim, nezrini yerine getir, oğlunu kurban et. Tekrar bunu duyunca, böyle bir rüya görünce, ertesi gün kalkıyor, anlıyor, biliyor ki bu emir rahmanidir, haktır, vücubu gerektiren bir emirdir. İşte o güne de ne diyoruz? Arefe. Arefe ne demek? Bildi. Men arefe, nefsehu fekad arefe rabbe. Nefsini bilen Rabbini bilir diyoruz ya. Ve üçüncü gün tekrar o rüyayı görecek ve ertesi günde oğlunu kurban etmeye götürecek. Bunun üzerine tabii hanımına dedi ki, İsmail'imi dedi yıka, saçlarını tara, güzel kokular sür, güzel elbiselerini giydir. Ormana ben ibadete gidiyorum, onu da götüreceğim. Tabii bunun üzerine Hacer annemiz oğlunu yıkadı, pakladı, efendim saçlarını taradı, güzel kokuladı ve beraberce ne yapıyorlar? Ormana doğru gidiyorlar. İşte Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Saffat suresinde bu meseleyi bize anlatıyor. Estağfirullah. Felemme belaga ma'hus sa'ye. Ne zaman ki diyor, babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa gelince, yani babasına demek refakat edebilecek, onun bir takım efendim istedikleri şeyi getirebilecek, böyle bir yaşa gelince, yani demek ki ne anlayabiliyoruz? 6 olabilir, 7 olabilir, 8 yaş olabilir. Yani babasına refakat edebiliyor, babasına muvafakat edebiliyor. Onunla beraber geziyor, tozuyor, gidiyor, geliyor. Yani böyle bir yaş. Hem de tabii ünsiyetin en kuvvetli olduğu yaşlardan bir tanesi. Çocukların en sevimli olduğu efendim dönemlerden de bir tanesi. Velhasıl onunla beraber tabii ormana doğru giderlerken şeytan aleyhillâne hemen geldi. İbrahim aleyhisselama sokuldu. Dedi ki, ey İbrahim, nereye gidiyorsun? Hemen dedi bir rüyanın peşine takıldın dedi, yavrunu mu keseceksin? Hele sen dedi şu çocuğa bir bakar mısın dedi. Şunun kaşına bak, gözüne bak. Bak bak bak, şimdi nereden giriyor? Yani damardan giriyor. Babalık şefkati, merhametini ne yapacak? Galeyana getirecek. Yani öyle ya, bu yaşa kadar evlat vermemiş Mevla, şimdi alıp götürüp kesecek misin ya? Hele bir dur, belki Allah-u Teala efendim kararını değiştirir. Belki Allah başka bir emir verir. İbrahim aleyhisselam dedi ki, ey melun, defol git. Vallahi dedi, 1000 tane evladım olsa hepsini Allah yolunda kurban ederim. Yani şeytana açık kapı bırakmıyor. İbrahim aleyhisselamdan istediğini alamayan şeytan tabii İsmail aleyhisselama geldi. Sen dedi böyle neşeli neşeli gidiyorsun ama. He? Nereye gidiyorsun? Babamla ormana gidiyorum. Öyle mi? Baban seni ormanda kesecek, haberin yok dedi ya. Öyle deyince İsmail aleyhisselam dedi ki, sen ne diyorsun ya? Hiç bir baba evladını keser mi? Ha, böyle deyince şeytan bu sefer babasının kesin olarak keseceğini ispat etmek adına diyor ki, yani kandıracak ya çocuk ya. Sen öyle diyorsun ama. Evet, baban seni kurban edecek çünkü Allah ona emretti. Evet, İsmail aleyhisselam çocuk. O zaman çocuk ama peygamber olacak bir çocuk. Ne dedi? Allah mı emretti? Ha. Madem Allah emretti sana ne? Madem Allah emretti bize ne demek düşer ki? Veren o, alan o. Canı da, malı da, mülkü de madem verdi istediği zaman alır. Defol dedi buradan, defol git. Bir de taş attı. Şeytanın gözünü kör etti. Hani diyorsun ya, kör şeytan diyorsun ya. İsmail aleyhisselamın da eline sağlık. Şeytan oradan efendim uzaklaştı. Geldi tabii Hacer annemize. Tabii ondan da istediğini alamadı. Peygamber ailesinden istediğini alamadı. İsyana ne yapamadı, düşüremedi. Ve tabii İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam beraber gidiyorlar. Şimdi bakın, bu tabloyu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere beyan ediyor. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ Ne zamanki çocuk babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince. Kale ya büneyye inni era fil menam. İbrahim Aleyhisselam buyurdu ki ey yavrucuğum inni era fil menam enni ezbahuke. Rüyamda seni boğazladığımı kurban ettiğimi görüyorum. Yani bu ne demek? Bir peygamberin bunu demesi. Rüyamda böyle görüyorum. Yani bu bir vahiy. Allah bana böyle emretti. Ne diyorsun? İsmail Aleyhisselam ne dedi? Kal. Dedi ki ya ebetif almâ tü'mâr. Ey babacığım emrolunduğun şeyi yap.

0: tarafı var. Bir de bu tarafı var. Mesela der ki ne demek baba, Allah emrettiyse al kelle burada keş götür yani Mevla için feda olsun. Hani bazılarımız öyle arada bir hava atıyoruz ya, Allah için can kurban, Allah için can feda. He? Ama namaza da gitmez, ayrı dava. Ya sabah ezanı okunur, o yatak yorganla mücadele ediyor. Yatak mücahit. Öyle de demiyor da he? Setecidüni inşaallahu mine sabirin. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Allah dilerse beni sabredenlerden bulacaksın. Yoksa bizde bir şey yok. Görüyor musun? Artık canını veriyor. Bundan öte yol var mı? Böyle büyük bir iş yaparken bile yine bütün övgüyü hepsini ne yapıyor? O yüce makama, Mevla'ya havale ediyor. Allah dilerse beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Evet. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَب۪ينَ Böylece babası oğlunu alnı üzere yatırınca kesecek, bıçağı çıkardı. Melekut alemi hayretler içerisinde parmak ısırıyor. Gök, arz böyle bir imtihan tablosu görmemiş. Bismillahirrahmanirrahim. Bıçağı sürdü İbrahim aleyhisselam. Ama bıçak kesmedi. Allah Allah, bu kadar da bilemişti ama bu kadar da keskin bıçak. Yumuşacık deriyi nasıl kesmiyor ya? Neyse bir daha çekti, gene kesmeyince hemen yanında bir tane kaya var. Hani böyle bıçağı efendim bilemek için sürteriz ya, böyle bir sürttü yani efendim, ama ilk sürtüşünde kaya ikiye bölündü. İbrahim aleyhisselam şaşırdı. Yani yumuşacık deriyi kesmeyen o bıçak nasıl oluyor da efendim koca kayayı kesiyor? Bıçağa kızdı. Ey bıçak dedi, sen beni Allah'a isyan mı ettirmeye çalışıyorsun? Asi mi edeceksin Rabbime? Niye kesmiyorsun? Deyince bıçak dile geldi. Ne dedi? Halil diyor kes, Celil diyor kesme. Elbette Celil olan Allah'ı dinliyorum ve kesmiyorum. İşte o anda efendim Cebrail aleyhisselam elinde koçla gözüktü. Geliyor yukarıdan. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tekbir getirdi. İnne hâzâ lehuvel velâ'ül mübîn ve fedeynâhu bizibhin azîm buyuruyor ya. Yani bu büyük bir imtihandı. Ona fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik. Fidye olarak buyuruyor ya Mevla. İşte o kurbanlık geliyor. Ve Cebrail aleyhisselam da adeta ne yapıyor? Uyarıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani imtihan kazanıldı. Allah yavrunu bağışladı. Sakın bir daha bıçağı sürtme kabilinden bir uyarı. İbrahim aleyhisselam da o tekbiri duyunca şöyle bir baktı. Cebrail aleyhisselam elinde kocaman bir koçla gelince o da La ilahe illallahu vallahu ekber deyince tabii İsmail aleyhisselam da bekliyor. Bıçak haindi, hainecek. Ama bu arada bu sözleri de duyunca anladı ki Allah canımı bağışladı, imtihan kazanıldı. O da Mevla'ya hamd etti. Allahu ekberu velillahil hamd dedi. Artık imtihanı kazandılar. Çünkü bıçağı çekerken kesilebilirdi. Ama Mevla kestirmedi. O ayrı dava. Öyleyse geriye ne kaldı? Bir kan, bir de başka bir mahlukun eti olabilir. İşte Mevla ne yapıyor? Koç kurban edilmek üzere büyük bir koçu fidye olarak gönderiyor. Evet kıymetli kardeşlerim, orada İsmail aleyhisselamın tabi boynu kesilmedi ama aslında bir şey kesildi. Nedir o kesilen? Nedir o? İbrahim aleyhisselamın kalbindeki Mevla'nın sevgisine karışan evlat sevgisi o bıçağı çekmekle kesilmiş oldu.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti devam ediyor.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
4: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
5: Levh-i Mahfuz'a yazıyor. Acayip bir hadis-i şerif. Men sallâ aleyke fil yevmi vel leylet mi'te merratin. Ya Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyke ve sellem. Bir gün ve gece içerisinde. Yani bu hadiste de anlaşılan 24 saatte olursa yine bu müjdeyi alıyor. 24 saatte. Mi'te merratin 100 kere okursa. 100 salavat-ı şerif. Ama o normal salavat. Allahümme salli alâ senâ Muhammedin ve alâ aleyhi ve sellem. Ve sahbî deseniz daha iyi olur. Ve sahbî demeseniz noksanlık olmaz. Ama ve alâ âli ehl-i beyti demeseniz noksanlık olur. Ehl-i beytimi katın buyuruyor. Benden ayırmayın buyuruyor. 100 kere diyor

0: ve gece yani 24 saatten sana kim salat okursa salleytu aleyh elfey salatin. Allah Teala Levh-i Mahfuz'a yazmış bunu. Ben de ona 2000 salat ile rahmet ederim. 2000 rahmet. 100 kereye Mevlana buyurdu 2000 rahmet ederim. Allah'ın bize salat etmesi ne demek? Rahmet etmesi, acıması, günahlarımızı mağfiret etmesi, belalarımızı kaldırması, tecellilerine, nurlarına gark etmesi. Ve tukma lehu'l fuace 1000 tane isteği muradı olsa görürüm Allah buyuruyor. Eyseruha en yu'teka minennar. O 1000 tane istekleri içerisinde en azından ne yaparım ona biliyor musun? En az yapacağım rahmet nedir? Cehennemden azat ederim Allah buyuruyor. Bu salavat-ı şerife nasıl bir şeydir ya? Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Evet. Şimdi yine okuyorum. Enes radıyallahu anh'tan rivayetli hadis-i şerif. Bunların hepsinin kaynakları burada var. 17. sayfaya geçtim. Geçen hafta da böyle bayağı bir şeyler okuyacaktım da işte bir uğursuzun şeriatta meşru şeyler yok demesi yüzünden bir hayırsızın yüzünden işte ama neyse bayağı bir ilim anlattım yani. Amin. Men salli aleyhi fi yevmi miyete merratin. Her kim bir gün içerisinde 100 kere salavat-ı şerif okursa, bunu İmam Şehavi Hazretleri, İmam Eytemi Hazretleri, Enes radıyallahu anh'tan merfuan rivayet ediyorlar. Keteballahu lehu biha elfe elfe hasene. Bak bu 100 salavat çok önemli. İşte tarikat dersini doğru yapsa, yani yapsa yani doğru derken yapsa buna giriyor bak. Otomatik giriyor yani. Allahu Teala ona 1 milyon hasene yazar. Müjdeler farklı farklı. Hasene ne demek? Sevap demek. Yarın ahirette mizanda hasenat ağır gelirse kurtardık. Hasenat bir hasenesi eksik olup da eşit gelse arafta kalır bekler ne kadar zaman. Beklemek de onu mahveder. Millet cennete girmiş o öyle orada bekliyor. Bak onun için Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki bir hasenenin önemini siz ne zaman anlarsınız? Ahirette sevabı günahın denk gelirse bir hasene lazım. O bir haseneyi bulsan cennete direkt gideceksin. Ne kadar mühim şey. Onun için zaten bazıda torbayı da deldiriyoruz bilmem ne. Kazandığımızı da yolda dağıtıyoruz. Bir şeyler gıybet ediyoruz. Kul hakkına giriyoruz falan filan. Yani demek istediğim odur ki çok hasene lazım. Çok hasene lazım. Onun için 1 milyon hasene yazar ve mehanu elf elfse 1 milyon günah olsa siler ve ketevallahu lehu miyete sadaka makbule 100 tane makbul sadaka vermiş sevabı yazar. Şimdi sadece verdiğin sadaka kabul olmuyor ki gösterişi var bunun, kibiri var, gururu var, haram paradan verilen var. Yani dolayısıyla 100 tane makbul sadaka sevabı yazar ve men salli aleyhe sonra buyurur. Kim bana salavat-ı şerife okursa sümme belegetni salatu sonra onun salatı bana ulaşırsa ki ulaşıyor. Çünkü başka hadis-i şeriflerde kim bana salavat okursa mutlaka bana ulaşıyor. Ama şimdi geçenki hadis-i şerifle bir tezat teşkil etmesin. O da nedir? Bir hadis-i şerifte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki cuma gecesi ve cuma günü okuduklarınız direkt bana arz ediliyor. Şimdi evvelki hadis-i şerifte de buyurdu ki melek bana babasının ismiyle, nesebiyle, ütresiyle yani şeceresiyle bana arz ediyor. Sonra ben beyaz bir sayfada onu tespit ediyorum, yanımda saklıyorum. Bu hadis-i şerifler arasında çelişki yoktur. Çünkü cuma gecesi ve cuma gününde olanları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sem'u şerifiyle, mübarek kulağıyla okuyanın kendi saltinden, sesinden işittiği hakkında da hadis-i şerifler vardır. Bu işitmesinin haricinde bir de beyaz sayfaya kayda geçiriyorum, kaydı buradan çıkıyor. Öbür hadis-i şeriften kulağıyla duyduğu çıkıyor. Bu hadis-i şeriften de babasının ve soyunun dedelerinin isimleriyle beyaz sayfada kayda geçirildiği buradan anlaşılıyor. Öbür hadis-i şeriftense okuduğun salavatı kendisinin duyduğu anlaşılıyor. Anladınız mı? Ben onu demin diyecektim, unuttum. Orada sizin kafanıza bir karpuz kabuğu düşmüştür. Kafası çalışanların, kafası çalışmayanlara bir şey yok. Hoca ne dediyse makbuldür. Tabii ki makbuldür. Ben de burada uydurmuyorum, kaynak vererek konuşuyorum. Ama bazı hadis-i şerifleri de anlamak için izah lazım geliyor. O şerhleri de ben kafamdan uyduramıyorum. Çünkü benim öyle bir kabiliyetim de yok. Allah da nasip etmesin. Amin. Ne yapıyorum? Şerhlerden o ilmi aldım da size söylüyorum. Şimdi bir dahaki senenin salavat kitabını hazırlıyorum ya. 40 hadis-i şerif. Ama hepsi sahihte geçiyor. Ama ne izahlar, ne izahlar. Orası çok ilmi olacak. Hiç daha onun misliğini yapmadım yani. Çünkü direkt şerhlere indim. Bütün şerhleri de topladım yani. Bir şerh kaldı İbn-i Hacer Hazretleri'nin. Şimdi onu topluyorum. Yani bu işler yatarak olmuyor. Yatan öküzün samanı olmaz. Anladın mı? Tarlada emeği izi olmayan, tarlada izi olmayanın harmanda yüzü kalmaz. Çalışacaksın yani. Tamam mı? Öyle uyduruyor oradan. Abdullah Kılı çıkmış diyeyim ben de. Ona uyarı yapıyoruz. Hurafeler anlatmayı bıraksın diyor. CNN'e mesaj göndermiş. Ya senin ne ilmin var, ne irfanın var. Bir satır ibare oku desem 40 tane yanlışını bulurum. Sen dünkü çocuk çıkmışsın. Mahmud Efendi Hazretleri'nin anlattığı şeylere hurafe diyor. İsmaila genel sekreter. Çünkü benim anlattığım şeylerin hepsi kimden alınmış? Hepsi Efendi Hazretleri'nin anlattığı şeyler. Benim anlattıklarımın hepsinin delilleriyle Efendi Hazretleri'nin sohbetlerinde mevcut. Bak diyor, hurafe anlatmaları bıraksın. Bana hurafe anlatıyor diye kim diyor? Selefiler diyor. Kim diyor? Vehhabiler diyor. Kim diyor? IŞİD'çiler diyor. Bana hurafeyle suçlayan kim? Vehhabiler. Aynı ağzı kim kullanıyor? İşte Vehhabi'ye doğru hızlı adımlarla ilerleyenler. Allah ıslah eylesin. Ben hurafe konuşmuyorum. Ben kaynaklı konuşuyorum. Sen kaynak verebiliyor musun? Veremiyorsun. Benim konuştuğumun hurafe olduğuna dair senin kaynağın ne? Kaynak yok. E peki ben kaynaklı konuşuyorum. Benimki nasıl hurafe oluyor? Sen kaynaksız atıyorsun, desteksiz. Esas seninki hurafe çünkü kaynağın yok. Anladın mı? He. Yani böyle çoluk çocuğun eline kaldı. Zaten olacağı buydu. Benim için sorun yok zaten. Ne kadar çoluk çocuğun eline kalırsa benim işim kolaylaşır. Ben de millete Efendi Hazretleri'ne anlatmak daha kolaylaşır yani. Çünkü bunlar Efendi'yi terk ettiler. Başlarına geleni görüyorsunuz. Başlarına hangi çoluk çocuk geçti görüyorsunuz. Evet efendi kardeşlerim. Bana salavatı ulaşırsa, yani salavat okursa ulaşır zaten. Salleytu aleyke ma salla aleyye. O bana salavat okuduğu gibi ben de ona salavat okurum diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazılarına salavat okudu sahabeden. Biliyor musunuz onu? Mesela Ebu Efa, sahabeden Ebu Efa Hazretleri vardı. Onun kendisine de ailesine de Efendimiz salavat okudu. Değil mi hocam? Sayıyoruz. Allahümme salli ala ali Ebi Efa. Allahümme salli. Bak biz ne diyoruz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Diyoruz ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden birine ne dedi? Allahümme salli ala ali Ebi Efa. Ya Rabbi Ebu Efa isimli zatın kendisine de ailesine de salat eyle. Şimdi burada da ne buyuruyor? E peki o sadece Ebu Efa'ya mı mahsus? Yani biz bunlardan mahrum olduk, sahabe olmadık diye biz bu kadar fazileti mi kaçırdık? Resulullah'tan dua alamadık. Üzülme! Ne buyuruyor? Bana kimin salavatı ulaşırsa, işte rabıta üzere, huzur üzere, cuma gecesi, cuma günü kesin ulaşır. Ulaşırsa o bana okuduğu salat, ben de ona salat okuyorum. Bak selam verenin cevabını veriyorum başka. Burada da diyor ki ona salavat okuyorum ben diyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sellem. Peki ve men salleytu aleyh, ben bir adama salavat okursam ne olur diyor. Şimdi ne kazandı şimdi? Farkı nedir yani? Ben bir ümmetime salavat okursam nâletü şefaati, şefaatim kesinlikle ona ulaşacaktır diyor. Sevinin, sevinin, sevinin. Onun ümmeti olmak bahtiyarlığına erdiğimiz için. Şu Mevlid-i Şerif Rabi'yle velayı teşrif buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hakkını veremedik. Gerektiği şekilde kutlayamadık. Çok daha sohbetler yapmalıydık. Ömrümüzü onu anlatmakla geçirmeliydik. Onu tanımak, tanıtmak, faziletlerinden bahsetmek. Dindir, imandır ya. Allah için onu sevmek. Canımızdan çok sevmek. Her şeyimizi ona feda etmek. Sünnetine tabi olmak. Bunları tam beceremiyoruz ama yine bu kadarını yaptıran Allah'ımıza hamdü senalar ederiz ve nimetini hakkımızda tamamlamasını Rabbimizden niyaz ederiz. Amin. Evet, tabi burada salavat okuyan kişi efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ulaşmaması düşünülemez. Bütün salavatlar ulaşıyor. O zaman herkes şefaate nail olacak. Ama burada diğer bablarda zikredilen tüm müjdelere nail olmak için salavat-ı şerifi okuyan kişinin itikadının bir defa ehli sünnet mezhebinin akaidine uygun olması kesinlikle şarttır. Ehli sünnet olmayanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duası yoktur. Öyle mi? Bunun hakkında bir hadis okuyun. Femen ragibe an sünneti feleyse minni. Benim sünnet inancımdan, ehli sünnet inancından, benim yolumdan yüz çeviren benden değildir. Bir defa bu hadis-i şerif çok sahihtir ve efendim Buhari'de geçiyor. 4776 rakamıyla. Diğer hadis-i şerifte yine ne buyuruyor? Men terake sünneti lem yenel şefaati. Sünnetimi terk eden. Burada sünnetimi terk eden deyince adam sarık sarmadı diye. Bir adam misvak kullanmadı diye. Efendim veyahut hacimat olmadı diye, hacamat olmadı diye sen ona diyebilir misin ki sen şefaattan mahrumsun? Diyemezsin. O zaman buradaki sünnetimi terkten maksat nedir? Ehli sünnet inancını terk edene şefaatim nasip olmayacaktır. Onun için buradaki müjdeler haktır. Ancak ehli sünnet inancı olmak şartı mevcuttur. Bu şartsız hiçbir müjdeye nail olmak, ben devamlı bunu tekrar ediyorum. Evvela iman ve itikad ehli sünnet. Âmener Resulü bimâ unzile ileyhimin Rabbi vel mü'minûne. Resul nelere iman etti? Müminler onlara iman etti. Onlar kurtulacak diyor. Âmener Resulü zaten bunu anlatıyor. Resulün iman ettiklerine, sen iman etmediğin zaman İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar eden, Buhari dahil bütün kaynaklarda mütevatir hadisi inkar ettiğin zaman nasıl sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail olacaksın? Resulümün inandıklarına inananlar diyor Kur'an. Fein amenu bi mislima amentum bi. Bir de Resulünü de yetinmiyor. Sizin inandığınız gibi diyor. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i katıyor hem sahabeyi katıyor. Sizin imanınız gibi. Orada sünnet nereden çıkıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Cemaat nereden çıkıyor? Sahabenin cemaatinin cumhurundan çıkıyor. Fakat idi ancak o zaman hidayete ererler diyor. Fe in tevellev senin imanından sahabenin inandıklarına inanmazlarsa fe inne ma fi şikak. Onlar haktan uzak bir muhalefet şıkkına düşmüşler. Kur'an bunu söylüyor. Peki böyle adamlar şu an ilahiyatta dolu. Hoca geçinenler dolu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in inandığı şeylere, ayetlere, hadislere adam inanmıyor. Birçok hadis-i şerifleri reddediyorlar ve inkar ediyorlar. Şimdi bu adamlar salavat okudu diye şefaata nail olması düşünülebilir mi? Şimdi Mehmet Görmez günde 10.000 salavat okusa. Ondan sonra da diyor ki şeriatta olan bazı şeyler meşru ve adaletli değildir diyor. Şimdi bu adam yani bunu şimdi eski bir Diyanet reisinin durumu buysa ilahiyattaki birçok hocanın durumu nedir? Siz bunu düşünebiliyor musunuz? Onun için bu işler koca karı itikadıyla kurtarırsın ama bunların itikadıyla helak olursun. Çünkü neden koca karı karıştırmıyor? Ne diyorlarsa ayet hadiste ne varsa toptan iman etmiş. Teferruatını bilmiyor. Profesör olup da, bu kadar akademisyen olup da, makaleler yazıp da, doktoralar yapıp da kafir olacağına, koca karı itikadı üzere imanını kurtarsaydım keşke diye kafanı taşlara vuracak ahirette. Kafasını taşlara vuracak. Keşke bu kadar diploma toplama yapacağım, akademisyenlik yapıp da zehirlenip gavur olacağım, mürtet çıkacağım, koca karı itikadıyla Çaykara'nın dağındaki koca karı gibi cennete gitseydim diyecek. Anladın mı?
1: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
0: Kurtarmaz. Amcana, teyzene, halana kurtarır mı 3 sene ya? Kurtarmaz abi ya. Ayıp denen bir şey var ya. Değil mi? Ben onun için ne dedim? Yani bir bayramıdır, seyranıdır, hasta ziyaretidir, hastalığıdır, cenaze olur, taziyesidir. Bunları zaten toparladığın zaman vesilelerle bu örfe göre arıyor, soruyor, denir. Ama o kadar uzatılmaz yani. Burada İslamiyet kaideyi şöyle koyuyor. Diyor ki bel medaru alel imkan ademil harac minel canibeyn. Bunu da Herhalde İmam Nablusi Hazretleri bunu anlatıyor. Yani diyor İslamiyet şuna bakar. Mümkün olduğu kadar, gücünün yettiği kadar, bir de iki tarafı da zora sokmadan. Yani İslamiyet biliyorsunuz ve ma ceale aleykum fiddini min haracın diyor Kur'an. Allah İslam dininde size çok büyük zorluklar çıkartmadı. Yani şu İslam'ın farzlarını, vaciplerine baksan 7 yaşta çocuğun yapacağı kadar kolay ya. Size zorluk çıkartmadı. Onun için bakarsın. Sıkışmadan, sıkılmadan, bunalıma girmeden, sıkıntıya düşmeden gücünün yettiği nispette arayıp sorarsın. Bu da ne olur? Seni sılayı rahimi terk etme günahından, haramından, vebalinden kurtar. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Bunu da beyan ediyor. Peki bu şimdi, bunu ben geçen derslerde işte Şam'da söyledim ya, bir Şam'a işte zirahimin mahrem, mahrem rahim sahibi diye bir şey yaptı. Şimdi burada tabii İmam Birgivi Hazretleri vesaire bazı ulema diyor ki وَيَجِبُ لِكُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ. Her rahimi mahrem sahibinin ne sıla-i rahim yapmak farzdır, vaciptir. Mesela burada anne baba zaten başta geliyor, ondan sonra hemen hatta hala, teyze, dayı, amca geliyor. Onun altında hemen kız kardeşlerimiz, erkek kardeşlerimiz geliyor. Bunlar. Fakat buna biraz temas etmiştim. Ama burada güzel bir açılım yapmış. Diyor ki وَاَخْتُلِفَ فِي غَيْرِ الْمَحْرَمِ مِنُوا. Rahimi mahrem olmayan akrabaya sıla-i rahim yapmak vacip midir, değil midir? İhtilaf var diyor. Bunun örneği nedir? Amca kızı, hala kızı, teyze kızı, dayı kızı veya oğlu gibi kuzenler. Kuzen mi deniyor onlara? Bu durumda ne olur? Bunu bir kere konu yaptık. Hani bunlara sıla-i rahim yapmak vacip değil çıkıyor buradan. Neye göre çıkıyor? Ve yedüllü ala ademi vücubihi. Yani kuzen gibi yakınlara işte aynı bu hükümler müvaciyesinde arayıp sormak vesaire vesaire, bunun vacip olmadığına ne delalet eder? Cevazün nikah. Onlarla evlenmenin caiz olması delalet eder. Çünkü neden? Zirahimin mahrem ne demek? Birini erkek, öbürünü kadın kabul etsen nikahı caiz olmazsa bu mahrem oluyor. Anladın mı? Sen erkeksin, öbürü teyzen. Evlenebilir misin? Yok, mahremin. Buna sıla-i rahim yapmak ne oldu? Farz. Ananı zaten konuşma lüzum yok. Diyelim ki kızdan bahsedelim. Orada amcası var. Burada da bir kız çocuğu, bir kız var. Bir kadın var. Orada biri erkek, biri dişi. Bunlar evlenebilir mi? Amcasıyla, dayısıyla evlenemez. O zaman ne oldu? Bunun buna sıla-i rahim yapması farz. Daha netleşti değil mi şimdi? Çünkü neden? Teyze kızından evlenebilir misin? Evlenirsin. Dayı kızıyla evlenirsin. Hala kızıyla evlenirsin. Amca kızıyla evlenirsin. O zaman evlenebildiğine göre demek ki yakın bir mahremin akraban değil. O zaman da farzlıktan, vaciplikten çıkıyor diyor. Yani Hanefi mezhebinde. İmam bir gibi Hanefi'dir zaten. Mevzu bu, bunu söylüyor. Ondan sonra yani birini erkek kabul etsen, öbürünü dişi kabul etsen, birbirine haramsalar, evlenemiyorsalar orada sıla-i rahim vacip. Evlenebiliyorsalar yakın akraba, yani yakın derken işte amcanın kızı yakın sayılır, ama evlenebiliyor musun ondan? Evlenebildiğine göre oradan kaideyi sana diyor, balık tutmayı öğretiyorum diyor. Balık vermiyorum diyor. Balık tutmayı öğretiyorum sana diyor. Kaide veriyorum sana diyor. Anladınız mı? Şemam inşallah anladınız. Bu da önemli bir veri. Ancak tabii Berikayı Mahmudiye'de, bu da Tarikat-ı Muhammediye'nin şerhi. Bunu kim yapmış? İmam Hadimi Hazretleri. Çok büyük. Onun da adı Muhammed diye biliyorum. Muhammed el-Hadimi. Hadim Konya'nın kazasıdır. Bu mübarek zat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle tayin mekan ile hadimden geceleri Ravza-i Mutahara'da biliyorsunuz ders kitap elinde bir anda tarihe gidip ders okuyup dönen sabah namazına. Teheccüde ders okuyor Ravza'da Resulullah Efendimiz'le görüşüyor. Değil mi? Bunu kaç kere şahit oldu. Kim? Beşir Ağa. Beşir Ağa harem ağası. Harem ağası derken Ravza-i Mutahara'nın bekçisi. Ama çok büyük alimler tabii. O zaten Ravza-i Mutahara'nın o zamanki bekçileri en büyük alim orada bekçilik hizmeti yapıyor. Mesela Utbi. Utbi ne? İmam-ı Şafii'nin şeyhi Ravza-i Mutahara'nın süpürgeye hizmetçisi. Kurban olalım hepimiz Ravza-i Mutahara'ya. Sallallahu aleyhi ve sellem Allah sahibine salat selam eylesin.
2: Amin.
0: Bu itibarla Beşir Ağa nerede yatıyor? Ebu Ayyub el Ensari Hazretlerinden mezarlık tarafına değil de çarşı tarafına çıkarken hemen sağda en büyük mezar. Yani Ebu Ayyub el Ensari'den sonra orada ne kadar ağalar, paşalar, sadrazamlar, şunlar bunlar var. Ama hepsinden büyük mezarı rahat yeri kime vermişler? Beşir Ağa'ya vermişler. Çünkü neden? Çok ihlaslıydı. Ravza-i Mutahara'ya çok hizmet etti. İşte o Ravza-i Mutahara'yı beklerken gece teheccüd zamanında bakıyor ki biri geliyor, Ravza-i Mutahara'nın kapısı açılıyor. İçeride kalıyor bir saat, iki saat, çıkıyor. Ondan sonra da camide, cemaatte, sabah namazında Mescid-i Nebevi'de yok. Her gece geliyor, ders ne yapıyorsa kitabı koltuğunda giriyor, çıkıyor. Bu nasıl iş dedi ya? Medineli olsa tanırdık dedi. Uzaktan gelse kalması lazım. Hemen dönemez. Bu şimdi her gece nereden geliyor, nereden gidiyor? Camide de hiç görünmüyor. Bir gün çıkarken kollayacağım dedi. Kolladı, bir yakaladı. Allah aşkına sen kimsin dedi. İsmisin, cin misin dedi. O da mecbur oldu dedi. Ya benim bu sırrımı kimseye söyleme dedi. Ben dedi Konya'da Muhammed Hatimi'yim dedi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'le geliyorum, dersimi okuyorum. Ondan sonra Buhari Şerif'te vesaire işte hadislerden olacak herhalde. Dersleri yapıyorum, gidiyorum dedi. Ama dedi bunu kimseye söyleme dedi. Onun için sonra bunu tabii padişahlar duydu bu şeyi. Beşir Ağa'da İstanbul'a da geldikten sonra falan Hadim Hazretlerine çok çok tazim ettiler ama o şeyi kabul etmedi. İstanbul'a yerleşmesini istediler. Buralarda ona çok büyük medreseler, tekkeler teklif ettiler. Yok dedi, ben köyümde okutuyorum, bayağı da talebem var dedi. Ondan sonra orada hizmetini devam ettirdi. Allah şefaatine nail eylesin. Onun çok risaleleri var. Çok istifade ediyoruz onun ilimlerinden. Çok. Hem de Nakşibendi tarikatından. İbn-i Allan da Nakşibendi tarikatından. Hikmet-i İlahi. Hadim Hazretleri de Nakşibendi tarikatından. Ama onlar Mevlana Halid'den evvel oldukları için. Yani Halid'i kolundan değiller. Ama ikisinde de benim bildiğim yani Hadimi kesin biliyorum. İmam Rabbani'ye, o silsile İmam Rabbani'ye gidiyor da İbn-i Allen belki daha yukarı gidebilir. Şimdi burada Hadimi Hazretleri diyor ki şimdi amca kızına, dayı kızına yani uzak akrabaya, kuzenlere sıla-i rahim yapmak vacip değildir deyince müstehap da değildir anlamına gelmiyor. Bunu da yanlış anlamayın diyor. Yani buradan birisi çıkıp da aman amca oğlunu, teyze kızını hiç aramayalım, ölürse ölsün. Yani biz sana vacip değil deyince caiz değil demedik yani. Yardım etmek yedi kat yabancıya bile müstehap. Bir işini görmek. Anladın mı? Ama tabii ki teyzenin kızıyla halvet yapamazsın. Senin mahremin olmadığı için efendim yabancı bir kadın muamelesi yapacaksın. Tesettüre riayet, halvet olmamak bakımından. O ayrı bir şey. Halanın kızıyla halan bir mi? Halanla tek başına bir odada oturursun. Ama halanın kızıyla tek başına odada oturamazsın mesela. Değil mi? Halan çarşafsız da senin yanında durabilir. Ama halanın kızı açık vaziyette veyahut da normal dışarıda gezdiği haliyle senin yanında durmamalı. Tabii şimdi çünkü dışarıda gezdiklerini bayağı açık saçık geziyorlar. Allah muhafaza tabii. Onun için burada nefyül vücub kastediliyor diyor. Yani ne demek nefyül vücub? Vacip değil dedik ama fe inne istihbabu salatil ebaid minel akriba akrabanın uzak akrabaya da sıla-i rahim yapmanın müstehap olduğu bir menzilet-i mücme aleyh. Zaten bu da ittifaklıdır. Çünkü başlarken yardımlara başlarken zekat dağıtmaya başlarken en yakından en uzağa doğru gidilirken Şimdi amcanın kızı, halanın oğlu dardayken, zekata muhtaç ve sıkıntıdayken 7 kat yabancı mı tercih edilmeli? Uzak da olsa akraba mı tercih edilmeli? Yine akraba tercih edilmeli. Çünkü yakından uzağa doğru gidiyor. Ama öbür adam senin hiçbir şeyin olmuyor yabancı yani. Ama burada senin akrabanda muhtaç varken onu kollamak önce gelir. Bu da önemli bir husustur diyor. Onun için ne buyuruyor? Burada müstehaplık vardır. Bunun müstehap oluşunu efendim gözden kaçırmayalım ve onlara yapılacak. Yani burada şöyle de bir şey var. Şafii mezhebi herhalde bu görüştedir. Hanefi de dediğim bu ama Şafii'de fark var. Mesela İmam-ı Nablusi, o da Hanefi'dir, Nakşibendi'dir. İmam Rabbani de şey yapar, savunur İmam-ı Nablusi. Onun da kitabında da El-Hadikatü Nediye Tarikat-ı Muhammediye şerhi bu da. Yani İmam Birgivi'nin şerhlerini yapmışlar hepsi. İmam Birgivi ne kadar önemli ki kitabı. Bu kadar alim şerh yapmış. Yapmak lüzumu hissetmiş. Çünkü bütün din içinde, Tarikat-ı Muhammediye kitabı olduğu bütün din içinde hepsini toplamış. Nasıl maddelemiş, nasıl maddelemiş, nasıl fikir üretmiş. Ya yani hayran kalmış bütün ulema kitaba. Aliül Kari, koca Aliül Kari methediyor. İmam Münavi methediyor. Bütün ulema diyorlar bu nasıl bir kitap. Yani onun için önem veriyorum ona da. Şimdi İmam Nablusi de diyor ki İmam-ı Nevevi Müslim şerhinde bu, dedi ki diyor İmam-ı Nevevi Şafii mezhebinin en büyük fakih ve müçtehitlerinden mezhep içinde. Hu'amun bir Şafii'de de kesin değil. Ama diyor bir kavil var bizim mezhepte de diyor. Hu'amun fi kulli rahim min zevil erham fil miras yestevil mahrem ve gayru. Burada mahrem ve diğerleri de eşit olur. Akrabadan yakınıyla uzağa da fark etmez. Tabi en yakın olandan başlar ama diğer akraba da sıla-i rahim yapılmaya elverişlidir. Hatta onlara da sıla-i rahim yapmak vacip olduğunu bir görüşte böyle var diyor. Bizim mezhebimizde müstehaptır. Müstehap zaten yabancıya da arayıp sorsam müstehaptır ama bu tabi daha kuvvetli müstehaptır. Akrabalık bağı var. Onun için. Hatta şimdi Nablusi diyor ki bu görüş daha doğru olsa gerektir diyor. Çünkü mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki seteftehune Mısra, yakında Mısır'ı fethedeceksiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Mısır fethedilmedi. Şimdiki Mısır, Kahire o bölgeler. Ama adı yine Mısır'dı. Zaten Kur'an'da da Yusuf aleyhisselam zamanında da adı Mısır'dı. Anladın mı? Ne diyor Kur'an? Udhulu Misra inşallah aminin. Mısır şehir demektir. Ama normal İstanbul'a da Mısır denir. Ama o zaman herhangi bir şehir olur. Mesela dediler ki bize bakla, soğan, Beni İsrail çölde 40 sene bıldırcın kudret helvasından bezdiler. Her gün cennetten geliyor. Bıldırcın yese, kudret helvası yese her gün aynı yemek bezdi. Ne dediler? Soğan yok mu ya? Sarımsak yok mu? Mercimek yok mu? Dedi Kur'an'da meşhur. O zaman ne dedi Musa Aleyhisselam'a Mevla ne vahyetti? Onlara söyle ki İbitu Misran. Şehirlerden birine inin. Misran bak tenvilli. Şehirlerden birine inin. Fe inne lekum ma seltum. İstediğiniz şey soğan, sarımsak, mercimek şehirlerde ekenler, biçenler çarşıya getirir alırsınız. Orası herhangi bir şehir. Ama Yusuf suresinde Yusuf aleyhisselam babasına babası annesi geldiler ya son toplandıkları şeyde. O zaman udhulu Misra. Bak orada tenvin yok. Çünkü neden? O bölgenin özel ismi Mısır. Herhangi bir şehir değil. Mısır'a girin. İnşallah Allah'ın dilemesiyle. Aminin güvendesiniz. Artık size açlık susuzluk bir tehlike yok. Uçaktan indim. Mısır'a çok gittim Kahire'ye. Kabir ziyaretlerine. En az 3 hatırlıyorum. Belki 4 var. Bölge bölge de gittiğim var. Sina bölgesine bir kere gittim. O zaman Kahire tarafına gelmedim. O bölgedeki ziyaretleri yaptım. Uçaktan inince Mısır Havaalanı'na Öyle karşıma ilk oya geldi. Hemen uçaklardan inenlerin işte güvenlik kontrol noktasına giderken ki merdivenden ineceği merdivenin karşısına bu ayeti yazmışlar. Kafaları çalışmış. Udhulu Misra inşallah aminin. Güven içinde inşallah Mısır'a girin. Çok hoşuma gitti ayeti görünce. Lan dedim çok yerine oturmuş dedim ya. Onun için Allah o mübarek orada yatan velileri, İmam Şafii orada ve İmam Süt, bütün alimlerimiz orada, bizim kitap kaynaklarımızın çoğu orada. Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Ziyaretlerini müyesser eylesin. Orada öyle buyuruyor. Teftehuna Mısra. Yani şehri fethedeceksiniz değil. Bu şu andaki şeyin İslam'daki zamandaki ismi de Mısır. Anlıyor musun? Mısır'ı fethedeceksiniz buyurdu. Fessevsu bi'ehliha hayra. Oranın halkına iyi davranın, onlarla iyi geçinin, onların işlerini görün, onlara iyilik yapın Mısırlılara diyor. Hadis-i şerif sahih. Niye? Fe inne lehum zimmeten ve rahima. Çünkü benimle onların arasında zimmet var, güvence var ve rahim var. Ne demek rahim var? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cariyesi Mariye validemiz. Mariye validemiz nereliydi? Kıptıydı. Mariyetül Kıptıye. Kıptı ırkından olduğu için Mariye validemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ondan çocuğu doğdu. İbrahim aleyhisselam 2 yaşında vefat etti biliyorsunuz. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim eşim yani milki yeminle tabii nikahla değil de milki yemin cariyelik yoluyla eşim Mariye Mısırlıdır. Onlarla onun için benim akrabalığım var. Hani onlardan çocuğum olmuş. Onlarla iyi davranın, onlara hayır yapın. E şimdi diyor ki alimler yani bir yerden evlendiğin zaman o evlendiğin hanımının ahalisine, akrabasına bile böyle buyruluyorsa hepten halanın kızı, amcanın oğlu çok daha yakındır. Anladın mı? Onlar da bu yol buradan çıkıyorlar. Dolayısıyla insan gücü nispetinde hayırlarını eksik etmemelidir. Şimdi bir şey daha var. Hürmet var, hak var. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eşi oradan. Bir daha gelelim. Esas unuttuk. İşin büyüğünü unuttuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük annelerinden Hacer validemiz nereli? Kıptı. İbrahim Aleyhisselam'a cariye hediye ettiler Hacer validemizi. Mısır kralı, o Firavun o zamanki kral hainlik etti. Sonra batacağını anladı. Ondan sonra durun dedi. Beni batırma dedi falan. Kurtulmak için İbrahim Aleyhisselam'ın bedduasından ah etmesin bana da helak olurum diye korktu. En sonunda ne yaptı? Cariye hediye etti. O cariye de kim idi? Sare validemiz dışarıda duruyordu zaten kendi hanımı. Oradan da Hacer validemizi aldı. Peki Hacer validemizden kim doğdu? İsmail aleyhisselam. Kabe'nin içinde yatıyor. Onun altında yatıyor Hacer anamız. E o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in annesi de nereli? Hacer validemiz büyük anne, büyük annesi. O da Kıptılardan Mısırlı. Onlarla akrabalığımız var. Onlara hayır yapın, iyilik gözetin diyor. E bundan da anlaşılıyor ki bir insan annesinin geldiği köy, diyelim benim annem nereli? Samsun Çarşambalı. Araplı köyü. Şimdiki adı işte değişiyor ki de bir ne oldu bilmiyorum. Şimdi benim annem. Şimdi o köylülerle bile ne oldu? Çünkü benim annem oralı. Şimdi babam Göreleli, annem Samsun Çarşambalı. Misal. E bir insan annesinin köyüne, köylüsüne de bir işi düşerse, onlar bir şey ister, bir şey olur. Elinden geldiği kadar yardım etse, o tabii 7 kat yabancıdan daha makbule geçer. Çünkü niçin? Annenden akrabalıkları var. Öyle midir? Öyledir. İslam böyledir. Bunlar mühim şeyler. Ondan sonra ulema buyurmuşlar. Burada yine bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerif de çok sahiptir. İnne eberral birri en yasıl er-raculu ehle vüddi ebihi. Bak mahremiyet yok. Akrabalık da yok. Ama buyuruyor ki inne eberrel birri, yapılacak iyiliklerin en makbule geçen, en faziletli iyilik, bir adam babasının dostlarını, bak babasını demiyor, babasını sevenleri, babasının sevdiklerini, babasının dostlarını arayıp sorması kadar büyük bir iyilik İslam'da yoktur diyor. Ne oldu şimdi? Baba dostu diye bir laf var. Değil mi? Baba dostu diye bir laf var. Şimdi benim de oluyor. Babamın dolu dostları var tabii. Yaş itibariyle çoğu da vefat etmiş falan ama bir kısmı daha çok hastadır. Yaşlıdırlar da babamın dostu gençlerden az var. Ama mesela ananın dostu demiyor. Çünkü neden? Ananın dostu olsa kadınlar olur. Bak şimdi orada kadınlarla senin ilişkini tercih etmediği için ne buyuruyor? Erkeğe söylendiği zaman bu, kadına söylendiği zaman ananın dostları. Ona da babanın dostu uymaz. Çünkü ne olursa olsun erkektir. Öyle mi? Ha? Lafı doğru anla. Şimdi babamın sevdiği, babamı seven bir adam bana işi düşse ben ona yabancı muamelesi yapmam. Hakikaten de yapmam. Niye yapmam? Çünkü babamın dostuydu. Şimdi bir işi düştü. Bir işini göreyim. Ben zaten 7 kat yabancının elimden gelse işini görmeye uğraşırım ama baba dostu olursa, çünkü hadis-i şerif ne buyuruyor? En büyük iyilik babanın dostlarını vasfetmek. Bak sıla tabirini kullanıyor. Dikkat et. Onlara iyilik etmek demiyor. En yasıl ediyor. Yani sıla-i rahim gibi. Halbuki babanın dostları, babanın akrabası değil. Bir şeysi değil. Dostu. Köylüsü bile değil icabında. Dolu dostları oluyor. Bunlara mahremlik var mı? Yok. Mahremlik olmadığı halde onları bile sıla-i rahim, rahim denmez ona. Sıla yapmak denir. Akrabada sıla-i rahim denir. Akraba olmayandakine sıla denir. Sadece sıla. Çünkü rahim yok arada. Anladınız. Bu delil de neyi kuvvetlendiriyor? Yani uzak akrabayı ne bileyim arayıp sormak etmek vacip diyenlerin de delilini kuvvetlendiriyor. Ama biz de şunu diyoruz. Vacip değilse de, mahrem olmayanlar vacip değilse de müstehaplıkları çok daha yabancılara göre, diğerlerine göre çok daha evleviyetle, akrabiyetle tekitli müstehaptır. Bunu demek zorundayız çünkü bir fark var yani. Zaten amcanın oğlunun başına bir şey gelse, halanın kızının başına bir şey gelse o noktada en nihayet senin mahremin olan amcan halan üzülüyor. Dolayısıyla onun bir işini görüp ona bir yardımcı olmak en çok kimi sevindiriyor? Amcanı, halanı, teyzeni, dayını sevindiriyor. O zaten mahremin, sıla-i rahim yapman lazım. Onun çocuklarıyla ilgili yaptığın iyilikte en nihayet mahremin olan, en yakın akraban olan yakınlarını da memnun ediyor. Dua alıyorsun. Onun bir oğlunun, kızının bir sıkıntısını giderdiğin zaman teyzen, halan sana dua etmeyecek mi? Allah senden razı olsun dese yetmez mi? Sıla-i rahimin. Ya o noktadan da çünkü onlara iyilik dolayısıyla mahrem olan akrabana iyilik oluyor. Çünkü kızı oğlu, o da onun ciğerparesi. Bunları da arz ediyorum. Bundan dolayı Gazi İyaz Hazretleri, Şifa-i Şerif sahibi, İmam-ı Nablusi naklediyor. Buyurdu ki ve ecma'u, bütün alimler ittifak etti. İcma demek görüş birliğine vardılar. Ale enne lebe vel ümme akedü hurmeten filmir. İyilik yapılmakta en ileri sıla-i rahim, iyilik, ihsan, ikram. En kuvvetli kimdir? Anne babadır. Anne babadan öne kimse geçemez. Min mensibam. Diğerlerinden. Sonra orayandan sonra dedeler. Dede ve neneler. Çünkü anne babadan sonra ne gelir? Anneni babanı doğuran var. Bu seni doğurdu diye en kuvvetli oldu. Ondan sonra ne gelir? Onları doğuran gelir. Dede ve neneler. Şu anda zaten dede ve nene hesaptan çıktı. Hiç arayan soran kalmadı. Dede ve neneyi arayan soran kalmadı. Allah muhafaza. Ne büyük sıla-i rahimsizlik, ne belalar bu yüzden geliyor, ne bereketsizlikler. Ondan sonra dedeler, neneler geliyor. Ondan sonra en kuvvetli, bak anne baba, sonra dede nene, sonra kardeş. İnsanın kendi erkek kardeşi ve kız kardeşi. Çünkü aynı rahimde yetiştin. Aynı ananın rahminde yetiştin. Daha ondan daha yakın rahim mi var? Aynı ana. Bunu beyan ediyor. Sonra buyuruyor ednake ednake, yani sana en yakın, en yakın yani kardeşten de sonra en yakın, oradan amcalar, dayılar, halalar, teyzeler, ondan sonra onların çocukları, böyle bu sıralama gidiyor. Onun için iyilik yapacağın zaman Hanefi uleması ve ashabımız buyurdular, iyilikte en öne kimi alacaksın? Önce anne. Çünkü anneye ne buyurdu? Üç kere, babaya bir kere. Mene hakkun nasibi sohbeti ya Resulallah, iyilik yapmama, yakınlık yapmama en çok kim hak ediyor? Galiba ümmüke, annem. Sümmemen sonra kim? Ümmüke, annem buyurdu. Sümmemen sonra kim? Ümmüke, annem buyurdu. Sümmemen sonra kim? Ebuke, baban geldi. Ananın hakkı üç derler, bu hadisten çıkıyor. Yani öyle koca karı lafı değil. Onun için bu işlerde en evvel annene ikram yapılmalı. Sonra babaya, sonra kendi çocuklarına. Kendi çocukların çünkü senin eline bakıyor. Kendi çocukların senin eline bakıyor. Burada da ayrı bir durum var. Çünkü deden nenen senin eline bakmayabilir. Çünkü senin çocuklarına senden başka bakan yok. Ama dedenin nenenin dolu çocukları var. Amcaların var, halaların var. Onlara bakanlar olabilir. Ama senin çocuğuna senden başka bakan olmaz. Onun için sümmel evlat geliyor. Önce anne geliyor. İkram yapılırken işlerini görmek. Sonra baba geliyor. Sonra evlat geliyor. Sonra ecdat geliyor. Dedeler. Sümmel ceddat, sonra neneler geliyor. Sümmel ihva, sonra erkek kardeşler. Ve lehavat, kız kardeşler geliyor. Sümmel sahirul marim, sonra diğer mahremler. Min zevil erham. Kel aman vel ammat. Amcalar, halalar geliyor. Ve lehval vel halat. Teyzeler, dayılar geliyor. Ve bükademil. Ve yukaddemul ekrabu vel ekrabu. En yakın öne geliyor yani. En yakından sonra ona daha yakın, ona daha yakın. Min edna, yani bu sırayı gözetmek lazım. Onlara daha yakın olanlar geliyor. Sonra efendim mahrem olmayan akrabalar geliyor. Mahrem olmayan akrabalar keblam amcaoğlu ve mincila amca kızı ve evlad-ı lehval vel halat, dayıların teyzelerin çocukları geliyor. Sonra sümme bil musahare, dünürlük. Dünürlük meselesi var bir de. Evleniyorsun. Allah Teala bir sudan yarattığı insanı ondan sonra büyütüyor, erkek yapıyor, kadın yapıyor, evlendiriyor. Evlendirdikten sonra o su, bir sudan ne soylar, ne nesepler, ne sıhriyetler, ne dünürlükler, ne irtibatlar, ne akrabalıklar çıkıyor. Bir sudan, bir ananın babanın suyundan oluşan bir yaratılan bir çocuğun ne kadar daldan budaktan dallana dallana akrabalıklar ilerliyor. İşte burada da musaharet geliyor. Anladım sen. Tabii eşinin annesi babası, bu da önemli. Çünkü eşin anne babası perişan olursa, senin de imkanın varken onlara bir yardımcı olmazsan, kaynanana kayınpederine, eşine de bu iş vurur mu? Vurur. Eşin bundan sıkıntı duyar mı? Duyar. O sıkıntı sonra sana da yansır mı? Yansır. Hem ne yansır? Hem ne yansır? Senin anandan beter yansır. Anladın mı? Sonra yangın çıkar. Evde, ocakta, yatakta yangın çıkar. Onun için kafanı çalıştır. Ama sırayı gözet. Karının anasını kendi anana takdim etme. Hanımını dinleyeceğim diye ananı babanı üzme. O zaman da helak olursun. Karı da kurtaramaz seni. Ona da dikkat et. Bu kulluk kadar zor bir iş yok. Allah'ın kulluğu kadar ubudiyet mükellefiyetleri, kulluk aleminin farzları, vacipleri, sünnet, müstahapleri, edepleri, haramları, mekruhları, müfsitleri, bunlar yani insan olmak kadar zor bir şey yok. Hayvan olmak ne güzelmiş. Olamıyorsun ki artık. Hayvana ne soracaklar? Bir şey sormayacaklar. Ancak işte başka hayvana zulmettiyse hayvanlı kendi arasında o kadar. Amcanın kızının efendim aç kaldı ya, emek vermedin demeyecekler. Onun için ne diyor? Beyaz Bestami miydi? Kaddesallahu esra'imle aleyhi. Süfyan Sevri de olabilir. O büyüklerden biri yani. Onu diyor. Ben diyor peygamberlere imrenmiyorum. Meleklere imrenmiyorum. Evliyaya imrenmiyorum. Ona imrenmiyorum, buna imrenmiyorum. Ya mübarek adam, sen hepsinden daha mı büyüksün de kimseye imrenmiyorsun? Niye? Çünkü onlar da yaratılmış mahluklardır diyor. Her birinin de ahirette ona göre, kendi mesuliyetlerine göre hesabı kitabı var diyor. Ya kime imreniyorum? Ben hiç yaratılmamış olanlara imreniyorum diyor. Keşke ben de yaratılmasaydım diyor ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu mahşerde ümmetimin hali ne olacak? O kadar derde girdi ki keşke ben yaratılmasaydım dedi yani. Ya leyte rabbe Muhammedin lem yehluk Muhammed'e, beni de yaratmasaydı dedi ya. Seni yaratmasa alemleri yaratmayacak. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ebu Bekir Sıddık öyle buyurdu yani. Keşke bir Müslümanın göğsündeki kıl olsaydım da hiç olmasa hesabım olmaz. Leyteni kütü kepşen fezebehuni ve kün Hazreti Ömer'den, Hazreti Osman'dan, buna benzer çok rivayet. Koç olsaydım kesselerdi, yeselerdi, bari bir Müslümana kalori olurdum, kuvvet olurdum dedi ya. Şimdi benim halim ne olacak dedi yani. Onun için biz bu kadar rahat nasıl yaşıyoruz? Peygamberler korktular, ötleri koptu. Peygamberler, 8 bin peygamber zuhuratta görüldü. 8 bin peygamber dediler ki biz imansız ölmekten korkuyoruz. Dediler siz Allah'ın peygamberisiniz, masumsunuz. İmansız ölme tehlikeniz yok. Ama Belam İbni Bağura dediler, İsmi Azam'ı biliyordu, en büyük veliydi. Bak iman söyledi ama peygamber de o yok. Ama biz yine korkuyu elden bırakamayız dediler. Onun için ya son nefesimiz meçhul, imanla ölebileceğim şey. Ama şimdi zulüm yaparsan, haksızlık yaparsan, büyük günahlar işlersen, haramlara takılıp bulaşırsan, sıla-i rahmi kesersen, ah alırsan, beddua alırsan, yani tabii ki imansız ölme riski çok artıyor. Hüsnü Hatime kitabını zaten hazırladım ettim de işte altından çıkamıyorum. Hangi kitaba çalışacağım ben de şaşırdım. Vakitlerim yetmiyor ama o kitapta bunların çoğunu yazdım bu dediklerim. Onun için biz mükellef ve mesul tutulmuş insanlarız. Sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi gezemeyiz. Kafamıza buyruk iş yapamayız. Canım şunu istiyor, canım buna yardım etmek istiyor. Buna yardım etmeyeceğim, bu şeyle, bu beyle. Halasıyla kavgalı var, dayısından konuşmayan var, anasıyla dargın var ya, babasıyla düşman olan var ya. Ya senin bu lüksün yok. Bu seni doğurmuş. Bu lüksün yok. Kafir de olsa sen ona üf diyemezsin. Anan baban, iyi geçeceksin. Dolayısıyla ama şimdi bakıyorum Müslümanlar özellikle İslam'ı bildiklerini ve yaşadıklarını düşünen birçok Müslüman'da bile bu İslam ahlakını göremiyorum. En yakın akrabalarıyla selamı kelamı kesmişler. Şaşırıyorum ya, ne yapıyorsun ya? Teyzesinin görüşmeye ne diyor? Nasihat ediyorum. Bizim akrabada da var. Ya bu senin teyzen. Bu senin halan. O bana şöyle yaptı, o bana böyle yaptı. Ya senin böyle bir hakkın lüksün yok. O senin halan. Görüşmek mecburiyetindesin. Mahremin. Sen erkek olsaydın onunla evlenemezdin yani. Ne demek? En yakın mahremin ya. İşte ondan sonra başın beladan kurtulmuyor. Öbürü geliyor, kocamla aram iyi değil. Belki geliyor paramız battı. Öbürü geliyor bilmem neremde hastalık çıktı. Ne olacaktı? Ne olacaktı? Sıla-i rahimi terk ettin. Ulaikellezine lanehumullah fe sammum ve ma absarum. Allah akrabayı arayıp sormayanlar lanet etti. Kulaklarını savretti, gözlerini kör etti. Ayetinin lanetine çarpıldın. Hele bir de zenginleştin, milletle irtibatı da kestinse buldun belayı. Ondan sonra yatım var, katım var, uçağım var. Ertesi gün sıfır battın. Ama sen böyle yaparsan kötü günde seni de kimse kabul çalmaz. Yani muhteremler, bu iş önemli diye ben size Allah için doğruları anlatmaya çalışıyorum. Evet. Burada yine söylüyor. Dünürlük de önemli. Kayınvede, kayınvalide önemli. Ona göre sonra komşu geliyor. Komşu hakkı zaten. Allah Allah. Mâ zâle cibrîlu yûsînî bil cari. Hatta zanentü ennehu seyverisû. Cebrail aleyhisselam geldi gitti komşu hakları. Geldi gitti komşu hakları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi komşuları vardı vesaire. Onlara bile kurbanda bir et gönderiyordu, bir şey yapıyordu. Komşu. Komşu haklarını bana tavsiye et. Hatta zannettim ki bir de gelecek diyecek ki birisi öldüğü zaman komşusu mirastan payı var. Ya o kadar bu komşuyu öne geçirdi ki diyor. E Cebrail Aleyhisselam kafasına mı geliyor buyruk yani, haşa. E Mevla gönderiyor. Ya zannettim ki diyor, tabii öyle olmadı. İslam'da komşunun mirastan payı yok. Ama zannettim ki diyor bu gidişle herhalde gelecek bir vahiy komşu mirastan da payı var buyurulacak yani. O kadar dereceye vasiyet oldu diyor. Tavsiye oldu buyuruluyor. Ondan sonra yakın komşu, uzak komşu. He? 40 eve kadar komşu. Vel cari zil kurba, vel cari cünübi. Bak. Yakınlık sahibi komşu. Hem komşu hem akrabaysa çift dikiş. Mahremse üç dikiş. Vel cari cünübi uzak komşu. Hani akraba olmayan komşu. Ama komşu. Ve sahibi bince hep yanındaki arkadaşın. Umre arkadaşın, hac arkadaşın, asker arkadaşın, ders arkadaşın vesaire vesaire arkadaş. Beraber yol yürümüşsün. Bunca hukuk var, bunca hukuk var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir baston yapışı asa için bir ormana girdiklerinde kestiler. İşte efendim asalar getirdiler. Yamuk olanı kendi aldı. Düzgün olan asayı arkadaşına verdi. Sahabeye verdi. Ne dedi, bu benim arkadaşım. Bu bunu daha çok hak ediyor dedi yani. Düzgün olanı ona verdi mesela. Arkadaş hakkı bu. Şey dedi, akraba değil arkadaş. Allah için beraber olmuşuz. Sohbet hukukumuz var. Şimdi burada geliyoruz gidiyoruz. Aynı safta namaz kılıyoruz vesaire. Birbirini tanıyoruz tanımıyoruz. Tabii tanısak daha iyi olur. Onun için tabii akrabalık ayrı bir şey. Mesela senin Ankara'da akraban olsa, burada da akraba olmayan bir komşun olsa, yapacağın bir iyilikte uzaktaki akrabayı mı tercih edeceksin, yakındaki komşuyu mu? Uzakta da olsa akrabayı. Zekatında, fitrende mesela muhtaçsa. Akraba, uzakta da olsa akraba tercih ediliyor. Buna göre efendim meseleler İslamiyet'te mülahaza ediliyor. Mevzu budur. Bunu yaparsan, bunları yaparsan, mümkün mertebe gücün yettiği kadar yaparsan, İslamiyet sana zorluk çıkartmak istemiyor. Yuridullahi yuhaffife ankum. Allah sizin yüklerinizi hafifletmek istiyor. Ve kevekulikel insan daifa. İnsan zayıf yaratılmış diye. Allah bunu yarattığı kulunu seni beni bilmez mi? Hepimiz zayıfız. Gücümüz her şeye yetmiyor. O zaman gücün nispetinde bunu iyi niyetini görürse, intekunu salihine. Salih kimseler olursanız, iyi niyetli olursanız, herkesin iyiliğini isterseniz, gücünüz yettiği kadar yardımsever olursanız, فَاِنَّهُ كَانَ لِلَوَّابِينَ غَفُورًا. Tabii eksiğiniz, gediğiniz, hatanız, günahınız olur. Ama Allah kendisine hakkıyla yönelen evvabin, işte evvabin namazı diyoruz. Akşamdan sonra kılanlara evvabin deniyor. Ama tabii sadece evvabin namazı kılarak evvabin olunmuyor. Çünkü sen 6 rekat veya 20 rekat evvabin kılıyorsun. Ondan sonra gidiyorsun, ananı üf diyorsun, babana sesini yükseltiyorsun, amcanı darıltıyorsun, bilmem ne bilmem ne. Öyle evvabin olmaz ki. Evvabin Allah'a hakkıyla yönelen demek. Bu akşamdan sonra kılınan namaz, kuşluk namazına da evvabin adı var hadislerde. Kuşluk namazı kılanlar, akşam namazından sonra nafile kılanlar, bunlar evvabin oluyor. İsra suresinde evvabin fe innehu kâne Allah oldu lil evvabine. Ne demek o? Kendisine hakkıyla yönelen kullara gafura. Elbet günahları olacak, kimse peygamber değil. Yani peygamber olmayanlar hakkında konuşuyorum. Onları Allah mağfiret edecektir. Neden? Niyetleri iyi. Niyet bozuk olursa iyi amel de fayda etmez. Niyet düzgün olursa yanlış kusur küsur affedilir. İnsan iyi niyetli olacak. Elimde imkan olsa hepsinin işlerini göreydim. Öbür türlü ulan benim elime dünya kadar mal gelse bu teyzeme zırnık koklatmam. Bu teyzem anneme şöyle etti. Sana ne? Teyzenle annenin arasında geçe sen girme. Anne hukuku başkadır, teyze hukuku başkadır. Sen annenle teyzen arasına, amcanla babanın arasındaki işlere aldanıp da amcana, halana, dayına tavır koyamazsın. Bunu koyduğun zaman sen iyi niyetli değilsin. Sen iyi niyetli olsa ananı babanı da üzmeden onlara da ayrı selamı kelamı kesmemek lazım. Çünkü neden? Orada da ayrı bir hukuk var. Ama sen ne yapıyorsun? Bahane arıyorsun. Onlarla ilişkiyi kesme. Veyahut da zengin olduğu zaman da hiç arayamayam sormayalım. Çünkü hepsinin ihtiyacı var, fakir fukara. O sonra benden bir şey ister. Varsa paran istesinler. Allah o parayı sana niye verdi? Millet bir şey istesin diye verdi. Parayı ne yapacaksın o zaman? Mezara mı şey edeceksin, kasa açacaksın? He?

dini siler, kaderlerden, kazalardan dilediğini sabit bırakır, dilediğini siler buyuruyor. İşte İmam Dahhak onu hadis hükmündedir bu. Merfu hadis hükmündedir. Şu kafadan söylenecek bir şey değil. اِنَّ الْرَجُلَ لَيَصَ يُرَعْمَوْا Bir adam akrabasını arar, sorar, ziyaret eder, iyi niyetle davranır. وَاَقَدْ بَقْلِيَ فِي عُمْرِي سِرَاسَتُ اَيَّا Revv-i Mahfuz'da yazıyor ki ölmesine 3 gün kaldı. Ölmesine 3 gün kaldı. Ömründen 3 gün kaldı. Feyzilullah fi umri selatin sene. Allah Teala buyuruyor. Akrabasını aradı, sordu, dua aldı. 30 sene ilave yaptı. İşte burada kitap. İmam Nablusi Hazretleri bu sahih rivayet. Ve inne racüle lehek tavramı. Bir adam da anasını aramaz, babasını sordu. Halasını, teyzeyi, akraba, yakın, uzak. Herkese içkiyi keser. Öyle de köşeyi döndüm, kimseyi boşver. Ve katbeke min umri selatin sene. 30 sene daha yaşayacak ömrü yazılmış. Levh-i Mahfuz'da. Ama feyhuddullahu ilâ selâti. Allah-u Teala bir gün 3 güne düşürün, 3 gün sonra gebersin gitsin der. Bu işler böyle. Yani Şiratül İslam çok büyük bir kaynaktır. Orada da bu hadis geçer. Sılatül rahim tezidül umur. Sıla-i rahim yapmak ömrü artırır. Bereketini artırır. Mülahaza ediliyor. Mevzu budur. Bunu yaparsan, bunları yaparsan, mümkün mertebe gücün yettiği kadar yaparsan, İslamiyet sana zorluk çıkartmak istemiyor. Yuridullahi yuhaffife ankum. Allah sizin yüklerinizi hafifletmek istiyor. Ve kevekulikal insan zayıfa. İnsan zayıf. Seni beni bilmez mi? Hepimiz zayıfız. Gücümüz her şeye yetmiyor. O zaman gücün nispetinde bunu iyi niyetini görürse اِنْ تَكُونُوا صَالِح۪ينَ Salih kimseler olursanız, iyi niyetli olursanız, herkesin iyiliğini isterseniz, gücünüz yettiği kadar yardımsever olursanız فَاِنَّهُ كَانَ لِلَوَّابِينَ غَفُورًا Tabi eksiğiniz, gediğiniz, hatanız, günahınız olur. Ama Allah kendisine hakkıyla yönelen evvabin, işte evvabin namazı diyoruz. Akşamdan sonra kılanlara evvabin deniyor. Ama tabi sadece evvabin namazı kılarak evvabin olunmuyor. Çünkü sen 6 rekat veya 20 rekat evvabin kılıyorsun. Ondan sonra gidiyorsun ananı üf diyorsun, babana sesini yükseltiyorsun, amcanı darıltıyorsun, bilmem ne bilmem ne. Öyle evvabin olmaz ki. Evvabin Allah'a hakkıyla yönelen demektir. Bu akşamdan sonra kılınan namaz, kuşluk namazına da evvabin adı var hadislerde. Kuşluk namazı kılanlar, akşam namazından sonra nafile kılanlar, bunlar evvabin oluyor. İsra suresinde evvabin feinnehu kâne Allah oldu lil evvabine. Ne demek o? Kendisine hakkıyla yönelen kullara gafura. Elbet günahları olacak, kimse peygamber değil. Yani peygamber olmayanlar hakkında konuşuyorum. Onları Allah mağfiret edecektir. Neden? Niyetleri iyi. Niyet bozuk olursa iyi amel de fayda etmez. Niyet düzgün olursa yanlış kusur küsur affedilir. İnsan iyi niyetli olacak. Elimde imkan olsa hepsinin işlerini göreydim. Öbür türlü ulan benim elime dünya kadar mal geçse bu teyzeme zırnık koklatmam. Bu teyzem anneme şöyle etti. Sana ne? Teyzenle annenin arasında geçse sen girme. Anne hukuku başkadır, teyze hukuku başkadır. Sen annenle teyzen arasına, amcanla babanın arasındaki işlere aldanıp da amcana, halana, dayına tavır koyamazsın. Bunu koyduğun zaman sen iyi niyetli değilsin. Sen iyi niyetli olsa ananı babanı da üzmeden onlara da ayrı selamı kelamı kesmemek lazım. Çünkü neden? Orada da ayrı bir hukuk var. Ama sen ne yapıyorsun? Bahane arıyorsun. Onlarla ilişkiyi kesme. Veyahut da zengin olduğu zaman da hiç arayamayam, sormayam. Çünkü hepsinin ihtiyacı var, fakir, fukara. O sonra benden bir şey ister. Varsa paran istesinler. Allah o parayı sana niye verdi? Millet bir şey istesin diye verdi. Parayı ne yapacaksın o zaman? Mezara mı şey edeceksin, kasa açacaksın? He? Bankada kasaya altını koyuyorsun. Mezara da bir kasa yaptır bari. Gitmiyor daha. Ne yapacaksın parayı? Ondan sonra akrabam beni aramasın, öbürü benimle görüşmesin, telefonunu engelleyeyim, kimse bir şey istemesin. Sen ne yiyeceksin, ne içeceksin? Zıkkım yiyeceksin o zaman, ateş yiyeceksin. Neden? Zekatını vermezsen, fitresini vermezsen, kurbanını dağıtmazsan nasıl olacak? Bereketin kaçacak. Ne buyuruyor İmam Dahhak Hazretleri? Yemhullah ma şahüsbit, Rahat Suresinin 39. ayeti çok okuruz. Özellikle Berat Gecesi'nin duasında geçiyor. Allah Levh-i Mahfuz'dan dilediğini siler. Kaderlerden, kazalardan dilediğini sabit bırakır, dilediğini siler buyuruyor. İşte İmam Dahhak onu hadis hükmündedir bu. Merfu hadis hükmündedir. Şu kafadan söylenecek bir şey değil. اِنَّ الْرَجُلَ لَيَصَ يُرَعْمَوْا
Bir adam akrabasını arar, sorar.

Hareket eder, iyi niyetle davranır. Ve katmak diye fiyon bir sırası ettiriyor. Revu Mahfuz'da yazıyor ki ölmesine 3 gün kaldı. Ölmesine 3 gün kaldı. Ömründen 3 gün kaldı. Feyzinullah fi umri 30 sene. Allah Teala buyuruyor. Akrabasını aradı, sordu, dua aldı. 30 sene ilave yaptı. İşte burada kitap. İmam Nablusi Hazretleri bu sahih rivayet. Ve inne racüle lehet davramı. Bir adam da anasını aramaz, babasını sor, halasını teyze, akraba, yakın, uzak. Herkesin ilişkiyi keser. Öde. Köşeyi döndüm, kimseyi boşver. Ve katmek emni umri 30 sene. 30 sene daha yaşayacak ömrü yazılmış. Levh-i Mahfuz'da. Ama feyhuddullahu ilâ selâti. Allah-u Teala bir gün, 3 güne düşürün, 3 gün sonra gebersin gitsin der. Bu işler böyle. Yani Şiratül İslam çok büyük bir kaynaktır. Orada da bu hadis geçer. Sılatür rahim tezidül umur. Sıla-i rahim yapmak ömrü artırır. Bereketini artırır. Ondan sonra İbnül Kemal'in Hadisül Erbain 40 hadisi var. Meşhur Şeyhülislam İbni Kemal Paşa 40 hadis toplamış. Mesela o hadislerden birinde ne buyurur? Es-sadakatu ve-sıletu fakirlere yardım, sadaka vermek. Bir de akrabayı arayıp sorup sıla-i rahim yapmak. Tamurani diyar ve tezidani filamar. Evleri, ocakları mamur ederler, ömürleri ziyade ederler. Sadaka yok, sıla-i rahim yok. Evin, ocağın harap olur, viran olur. Herkes hasta olur. Hastanelerden çıkamazsın. Ömrün bereketsiz olur. Kısa olur. Yapma. Allah'ı dinle. Resulünü dinle Celle Celaluhu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Ama buradaki müşkilat ecel ileri geri yapmayacağına göre Kur'an'da da feyza ce'acelum la estehrune sa'aten la estehrune buyurulduğuna göre bu nasıl artıyor, eksiliyor? Bunu kaç kere cevaplandırdım. Ama yine burada İmam Nablusi Şerhul Meşarik'ten naklediyor. Eceli muallak var. Eceli muallak nedir? Allah-u Teala meleklere göstermiş, Levh-i Mahfuz'a yazmıştır. Yoksa Allah'ın ilminde senin sadaka verip vermeyeceğin bilindiği için Allah'ın ilmi değişmiyor. Çünkü biliyor vereceğim mi, vermeyeceğim mi? Ama melek biliyor mu, vereceğim mi, vermeyeceğim mi? Bilmiyor. Levh-i Mahfuz kendisi ne bilecek? Mevla oraya muallak yazdı. Anladın mı? Bunun 3 günü kaldı, bunun 30 senesi kaldı. Yazı böyle. Melek bunu görür. Melek Allah'ın ilmine vakıf değil. Bildirmediği sürece kimse bilemez. Ama ne zaman ki sen sadakasıyla eren yapıyorsun, zaten Allah'ın ilminde o vardı yapacağın. Ama onu onlar bilmiyor. Bu sefer ne yapıyor? O yazıyı sildiriyor. 3 günü 30 gün, seneye çıkarıyor. Mevzu budur. Burada ne vardır? Bereket vardır. Rızıkta bereket vardır. Ardından güzel anılmak nimeti vardır. Sanki hayattaymışın gibi şimdi İmam-ı Rabbani'nin hayatı devam ediyor. Şah-ı Nakşibend devam ediyor. Hayatından daha fazla anılıyor şu an. Dünyanın her yerinde bu kadar ulema, evliya, Mahmud Efendi Hazretleri hayatından çok daha fazla, kürsüde sohbet yaptığından çok daha fazla anılıyor şu anda. Çünkü neden? Onlar İslam'ı yaşadılar, yaşattılar. Allah da senayi cemil bıraktı onlara. Güzel yad ediliyorlar. İşte bu bereket budur. Tamam mı? Öbürü 500 sene yaşamış, adını anan yok yani. 5 para etmez herif. Bir şeye yaramamış kimseye. Faydası olmamış yani. Zengin olsa ne fayda? Burada az ömürde Allah ona çok amel sevabı verir. O manada var. Ama bu ilmi kelamın derin meselelerindendir. Hatta bazı yansısına göre müteşabihata da giriyor. Fakat bizim burada anlayacağımız nedir? Sahih olan hadis şudur. La yezidul umra illel birru. Ömrü artıran bir şey varsa Tirmizi hadisi sahih. Bir tek odur. Nedir o? İyilik yapmak. Anana, babana, akrabana, sonra fakirlere. İyilik yapmaktan başka. Ömrü bir şey artıramaz. Ama demek ki bu artırıyor. Bir de ne vardır? Ve la yaruddu kaza illet dua. Kazayı da kaderi de duadan başka bir şey geri çeviremez. Zikir dua, zikir dua. Bela iniyor yolda kaparalada. O bela ne yapamaz? Sana gelemez. Şimdi onun için bazı kıssalar da vardı. Onları da okuyacaktım ama vakit kalmadı. Onu da çok önemli. Bunu da bir haftaya nasipse okusam iyi olacak. Yani şu bakımdan kadere rıza.
kadere, kazaya rıza, bu belalar bana niye geliyor? O, ben sıla-i rahim yapıyorum. Sen diyorsun ki bela kalkacak. Ben sıla-i rahim yapıyorum. Anama babama iyi bakıyorum. Fakir fukara sadaka çıkarıyorum. Benim yine başımda bela var. O zaman başka bir hikmet var. Ya dereceni yükseltme var. Ya geriden gelen başka bir hatalarına temizlik var. Yani Mevla yine sana iyilik yapıyor. Ahirete hesabı bırakmamak için. Burada da ince bir kadere rıza hakkında bir iki kıssa var. İmam-ı Suyuti naklediyor Teşhilül Erken kitabında. Onları da haftaya bir söylersem, hepimizin bir acabası olan, yani imanda şüphe manasında değil de, yani ne bileyim en bozuk adamın tıkırı yerinde, ben bu kadar iyilik yapıyorum, bana niye böyle oluyor gibi düşünenlere de bir faydalı ilim, hikmetli bilgi sağlayacak inşallah. Onları da okuruz. Bu kaldı hocam. Öbürleri yapıldı. İnşallahurrahman. Efendim, ver cenazeler varsa söyleyelim. Ahmet Allan, evet. İbni Allan'ın adı da Ahmet Allan'mış. Şeyin amca, bunun amcası mı o? Tamam. Yani onlar da şeyden geliyor. İmam Rabbani Hazretleri'nin halifesi Tacuddin Zekeriya Hazretleri. 1 milyon müridi var. Çok Mekke Medine'ye bütün tarikatı o götürdü. Onun müritlerinden İbni Allan Hazretleri amcası. O da Allan oluyor zaten. Bunlar ailesi Allan ailesi olarak geçiyor. Tabii bunlar kimine de İbni Allan oluyor. Evet, Allah şefaatlerine nail eylesin. Vefatlardan halleri sana malum, yerleri sana malum. Azabı olan varsa defol affe eyle ya Rabbi. Lütfu kerem eyle ya Rabbi. Zerre kadar imanı olanları bağışla, mağfiret eyle ya Rabbi. Ervah için buyurun, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevalik. Ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Hediyelerimizi kabul eyle, vasıl eyle, ervanı haberdar eyle ya Rab. Bizlere de arkamızdan böyle okunmak hediyeler gönderilenlerden eyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin, Gazze'ye yardım eyle, Myanmar'a yardım eyle, Filistin'e yardım eyle, Doğu Türkistan'a yardım eyle, Yemen'deki Ehl-i Sünnet'e yardım eyle, Suudi Arabistan'daki ya Rabbi bu bombaları defuraf izale eyle, Haremeyn-i Muhteremeyn'i muhafaza eyle, bu İran Şiasının, Husilerin, Şiaların, bunlar birbirine destek oluyorlar, bütün İslam alemini ateşe verecekler. Bunların şerrinden ehli sünneti emin eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Kamplarda esir olanları aileleriyle cem eyle ya Rabbi. Hapishanelerdekilerini halas eyle ya Rabbi. Açlarını doyur ya Rabbi. Çıplaklarını giyindir ya Rabbi. Hastalarına acil şifa ver ya Rabbi. Dertlilerin hemlerini gamlerini tefric eyle ya Rabbi. Bütün mahzun gönülleri tefrih eyle ya Rabbi. Ferahlara gark eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Türkiye İslam alemine lider eyle ya Rabbi. Güçlü eyle ya Rabbi. Bütün Müslümanların darına yetişmelerini nasip eyle ya Rabbi. Yöneticilerimizin sazlı kereminle ya Rabbi. Hayırlı kararlar almalarını nasip eyle. Yanlış kararlara imza atmaktan muhafaza eyle. Yanlarında iyi danışmanları yakın eyle. Kötü danışmanları uzak eyle. Nefislerin şerrinden onları da bizler de muhafaza eyle. Onlara da bizler de rüştümüzü, istikametimizi ilham eyle ya Rabbi. Amin amin. Bi'unatlaha ve yasin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi El-Habibi al-Ali al-Qadri El-Azim al-Cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin, amin, amin. Bi niyetil kabul. El-Fatiha.

0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini sundu.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti sona erdi.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
5: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
6: Merakla beklenen kitap çıktı.
3: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
6: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
8: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
7: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
9: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
10: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
6: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
11: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
6: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
12: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmaz. İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
13: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
14: Güçlü devletler şuurlu bir milletle ayakta durur. Şuurlu millet, güçlü devlet projesiyle geçmişten aldığımız tarih ve din şuurunu geleceğe taşımak ve tanıtmak için gayret ediyoruz. Bizi biz yapan değerleri ve Ehl-i Sünnet inancını anlatan kıymetli hoca efendilerin sohbetlerini milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12 lalegülvakfı.org.tr.
15: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
16: Reklamlar sona erdi.

0: En diyebileceğimiz ne kadar güzel huy varsa, en ahlaklı, en cömert, en şefkatli, en merhametli, en mülayim, en iyimser, artık aklına en olarak ne kadar güzel vasıf geliyorsa hepsi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de var. Zira kainatı halk eden, şu kadar insanları yoktan var eden Allah, muhakkak ki sen çok yüce bir ahlak üzeresin diyor. Bunu kim diyor? Bunu Allah diyor. Yaratan Allah diyor. Yani demek istiyor ki ben seni öyle yarattım.
1: Nur Pınarı programı Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla bugün 12.15'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Bunu Konuşalım programına bu hafta Sinerji Koleji kurucusu ve ASKON Eğitim Sektör Başkanı Fatih İşgören misafir oluyor. Okullar açıldı, eğitim öğretimde yeni dönem başladı. Peki Türkiye eğitimde neyi doğru, neyi yanlış yapıyor? Eğitimde başarı çıtası gerçekten yükseliyor mu? Helal kavramının eğitimdeki yeri nedir ve helal bir eğitim için neler yapılabilir? Eğitimcilerin öğrenci ve velilerden, velilerin ise eğitimcilerden beklentileri neler? Bunu konuşalım bu akşam saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.

0: Lale Gül Vakfı sunar.
1: Lale Gül Vakfı yardımlarınızı bekler. Bu yardımlar bir ilde bir sohbet kanalını yayına geçirmek ve bunun için infakta bulunmak, yardımda bulunmak, bütün hocaların sohbetlerini, ayetleri, hadisleri kendi okumuş gibi, tebliğ yapmış gibi sevap kazandırır. Emr-i bil maruf'un ruhu budur. Ve bir külliye camiler yapmaktan daha faziletlidir. Çünkü camiler yaptığın camiler boş. Bütün camiler boş. Sabah namazda hiçbir yerde cemaat yok. Ama sohbet verdiğin zaman millet namaza başlar, camiye gider. Onun için bu sohbet işini, yani Lale Gül'ün özellikle radyo konusunda Türkiye'nin her yerine bu radyonun sohbetlerine ulaşması, çünkü arabalarda, efendim, dağlarda, bayırlarda, çayırlarda herkese ulaşması lazım. Bu sohbetler herkese ulaştığı vakitte buna zerre kadar infak eden, yardım eden, hayır yapan öyle cami yapmaya, çeşme yapmaya, köprü yapmaya benzemez. Çünkü en mühim mesele emri bil maruf nehyal münker. Cami her yerde var. Her yer benim ümmetime mescit buyuruyor. Cemaat demek seni her yerde kılabilirsin. Ama sohbet ulaşmazsa adam ne caminin sevabını bilir, ne cemaatin, ne namazın, ne oruç. Ne haram duyar, ne günah bilir ya. Sohbetten daha önemli bir şey dünyada yok, İslam'da yok. Emri bil maruf nehyal münker. Efdalül cihat. Cihadın en faziletlisi. Ne yapacağız yani? Gaziye gidemiyoruz. Bilmem gavurları kahredemiyoruz. Ne yapacağız? Evde ocakta oturmuşuz. Miskin miskin sünepe sünepe oturduk ya. Burada yapacağımız en büyük iş iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek. Vaaz-ı nasihat cihadı adam kazandırır. Kılıç cihadı adam kaybettirir. Vaaz-ı nasihat cihadı adam kazandırır. Efendi Hazretlerimizin en büyük kelamıdır. Ve Efendi Hazretlerimizin en büyük önem verdiği konu emri bil maruf nehyal münker. Biz nasıl yapacağız? Kapı kapı ben nasıl gezeyim? Ev ev, ocak nasıl gezeyim? Ha şuradan konuşuyoruz, ne kadar insan dönüyor. Şimdi bu bütün vilayetlerde radyoda olsaydı, evinde televizyon olmayanlar, almayanlar, onlar takva sahipleri vesaire, arabalarında, şurada, burada, hepsi dinleyebilirlerdi. Onun için bu Lale Gül Vakfı'nın cihadına, emri bil marufuna, hocaefendilerin sohbetlerinin, ehl-i sünnetin inançlarının halka ulaşmasına destek verin. Resmi hesaplar, vakıf, kimsenin şahsi bir işi yok. Kimsenin, bizim dernekler, vakıflar, benim ilan ettiklerim, kimse cebine bir şey almaz. Herkes Allah için çalışıyor. Maaş alan, orada çalışan maaş alan ayrı dava. Sohbetten para alınmaz. Emri bil maruftan para alınmaz. Hiçbir şeyden para alınmıyor. Allah için cihat yapılıyor burada ya. Gece gündüz ya. Bu hizmete katkınız olsun. Bu kadar zenginler varsınız. Kendi memleketleriniz var ya. Hepiniz bir yerlisiniz. Oralarda istemiyor musunuz bütün millet sohbetinizin? Hiç olmazsa kendi memleketinizi düşünün ya. Nereliyseniz. Arayın, ilgilenin. Burada radyo açılsın. Ne yapmak lazım? Bu ilde, bu ilçede, bura benim yurdum. Vatanım, komşularım var, sıla-i rahimlerim var. Bunlara sohbet gitmesini istiyorum. Bir Müslüman bunu demez mi ya? Ne biçim bir yani gevşeklik ve gaflet. Allah bize imkan verdi, fırsat verdi. Kapı kapı gezeceğim. Kapı kapı da gezmeye lazım. Onu da gezmeye çalışıyorum. Nereye yetişelim? Siz bizi Allah için yetiştirin. Allah da sizi muratlarınıza eriştirsin. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem.
0: Lale Gül Vakfı sundu.
2: Dünyada da ben merkezcilik giderek artıyor. Yani hoşgörüsüzlük, empati yoksunluğu, duygusal yaşantılara uzaklık, mesafelilik gittikçe artıyor. Bunun sonucu olarak da tabii ki kişilik bozukluklarının artış gösterdiğini zaten düşünüyoruz ve söylüyoruz. Zaman zaman burada yine böyle bahsettiğim oluyor.
3: 0549 691 8080 üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz.
0: Ercan Gör'ün sunumu, psikolog ve psikoterapist Serhat Öncüler'in yorumlarıyla Psikolojik Bakış, Cumartesi yeni bölümüyle saat 11'de Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül Efendi.

İstanbul Fatih'te fetihten sonra yapılan ilk Selahattin Camii. Fatih Sultan Mehmet kendi adına yapılan bu cami ve külliye binaları için şehrin ortasında Bizans'ın büyük değer verdiği 12 havari Hagio Apostoloi Kilisesi'nin yerini özellikle seçmiş görünüyor. Bu seçim artık buraya yeni bir inancın hakim olduğunu gösterirken, başka şehrin bir tepesi üstünde inşa edildiği için İstanbul'un silüetine Türklüğün ve İslamiyet'in damgasını da vurmuş oluyor. Ayrıca burada şehircilik bakımından benzersiz bir düzenleme tasarlanmıştır. Bütün binalar tam bir simetriye göre yerleştirildiği gibi, ortasında caminin bulunduğu külliye, İstanbul'un en önemli dini ve kültürel merkezini oluşturmuştur. Caminin iki yanında medreseler, bunların önünde bir tarafta tabhane, öteki tarafta darüşşifa, daha ileride bir çarşıyla bir de hamam yer alıyor. Ancak Türkleşen İstanbul'un yeni bir medeniyet anlayışına göre imarının merkezi olan Fatih Camii ve Külliyesi, bütün elemanlarıyla günümüze kadar topluca korunamamıştır. Bazı elemanlar tamamen kaybolduğu gibi, bazılarının arasına da 19. yüzyıl sonlarından itibaren yeni binalar yapılarak külliyenin kendine has tertibi bozulmuştur. Cami, fetihten hemen sonra Ortodoks Patrikliğine tahsis edilmişken, çok harap bir halde olan bu 12 havari kilisesinde barınamayan patriğin 1455'te başka bir yere taşınmak istemesi üzerine, Fatih Sultan Mehmet ona diğer bir kiliseyi bağışlayarak buranın yerini kendi adına yaptıracağı külliyeye tahsis etmiştir. 867 Cemaziye Lahirinde burada başlayan inşaat, 875 Recep ayına kadar sürmüştür. Fatih Camii ve Külliyesi, Mimar Atik Sinan tarafından yapılmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'daki hayır tesisleriyle ilgili olarak düzenlenmiş, çeşitli vakfiyelerde Fatih Camii ve Külliyesi hakkında bilgiler vardır. Arapça ve Türkçe olan bu vakfiyeler, Tahsin Öz, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Osman Nuri Ergin tarafından yayımlanmıştır. Saraçhane başında kendi adına yaptırdığı mescit ve mezarı 1956 ve 1958 yıkımlarında kaldırılan Mimar Ayaş'ın Fatih devri mimarlarından olduğu bilinmekte ve Fatih Camii inşaatında çalışmış olacağı da ayrıca tahmin edilmektedir. 1509 yılında meydana gelen ve Küçük Kıyamet denilen büyük zelzelede Fatih Camii kubbesinin hasara uğradığı, hatta sütun başlıklarının parçalandığı ve kubbenin çarpıldığı, külliyenin darüşşifa, imaret ve medrese gibi yapılarının da özellikle kubbelerinde büyük zararlar olduğu bilinmektedir. 1557 ve 1754 depremlerinde yeniden hasar gören cami onarılmışsa da, 1766 depremine dayanamamış, büyük kubbesi tamamen çöktüğü gibi duvarları da tamir edilemeyecek derecede yıkılmıştır. Sultan 3. Mustafa, Haşim Ali Bey'i bina emini tayin ederek önce türbe ve külliye binalarını yaptırmış, Fatih Camii'nin yeni bir plana göre aynı yerde inşasına ise 4 Rebü'l-Evvel 1181'de önce Sarım İbrahim Efendi, daha sonra da İzzet Mehmet Bey nezaretinde girişilerek 1185 yılı Muharrem'inde cami ibadete açılmıştır. Fatih Sultan Mehmet 1481'de Gebze yakınındaki Sultan Çayı'nda vefat edince cenazesi İstanbul'a getirildi ve Fatih Camii'nin kıble duvar önünde uzanan hazire alanındaki türbeye gömüldü. Fatih'in vefatından önce veya sonra mı yaptırıldığı kesin olarak bilinmeyen bu türbe, 1766 depreminde çevresindeki yapılarla birlikte harap olmuşsa da kısa zamanda onarılmıştır. ...1782'deki Cibali yangınında
halkın yangından kurtardığı eşyalarını cami avlusuna yığması yüzünden buraya sıçrayan ateş türbeyi de sarmış, türbenin içi bütün eşyası ve sandukasıyla birlikte yanmıştır. 1. Abdülhamid tarafından türbe tamir ettirilmiş, yenilenen kapı süveleri üstüne 1199'da yani 1784 ve 85 tarihli bir kitabe yerleştirilmiş, yeni sanduka ise bir Kabe örtüsüyle örtülmüştür. Sultan Abdülaziz de 1865 ve 66 yıllarında türbeyi tamir ettirerek iç süslemesini yeniletmiştir. Son onarımlar Mehmet Reşat zamanında 1909 ile 1918 arası ve 1952 ve 53 yıllarında yapılmıştır. Türbenin içinde Fatih Sultan Mehmet'ten başkasına ait sanduka yoktur. Nitekim eski bir gravürde de sade bir sandukadan başka kubbesinde küçük kandillerin asılı olduğu görülür. Abdülaziz tarafından türbe yeniden döşendiğinde içi saraydan gönderilen birçok eşyayla süslenmiştir. Fatih Camii ve Külliyesi'nin bir de kütüphanesi vardı ancak kütüphane ilk kurulduğunda müstakil bir binaya sahip değildi. İstanbul Vakıf Kütüphanelerinin altın devri olan 18. yüzyılda caminin kıble tarafına kubbeli ayrı bir kütüphane binası inşa edilmiştir. Bu binada son yıllarda çatladığından boşaltılarak içindeki kitaplar Süleymaniye Kütüphanesi'ne taşınmıştır. 1742'de inşa edilen kütüphanenin dış avluya açılan ve mermer merdivenlerle çıkılan kapısından başka caminin içine açılan ikinci bir kapısı vardır. Burada korunan kitapların rutubetten zarar görmemesi için pek çok benzerinde olduğu gibi yapının altında bir mahzen bulunur. Fakat bakımsızlık yüzünden kubbe ve duvarlarda gittikçe büyüyen çatlaklar bugün son derece tehlikeli bir duruma gelmiştir. Bu yüzden kütüphanenin tamiri önemli bir problem halini almış bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet, şehrin fethinin hemen arkasından öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi için Bizans'ın en büyük manastırlarından Pantokrator Manastırı'nın keşiş odalarını medreseye çevirmiş, kilisesini de camiye dönüştürmüş ve başına çağının ileri gelen ilim adamlarından Molla Zeyre'yi tayin etmişti. Fatih Camii'nin iki yanındaki medreselerin yapımı 1470'te tamamlanıncaya kadar dersler bu medreselerde yapıldı. Külliyenin en değerli elemanlarını meydana getiren medreseler, böylece Türkleşen İstanbul'un en önemli öğretim merkezi olarak şehirdeki üniversitenin ilk başlangıcını teşkil etti. Fatih Külliyesi'nin önemli parçalarından olan taphane, Akdeniz tarafındaki Başkurşunlu Medresesi'nin ilerisinde inşa edilmiştir. Esasında misafirhane olan bu binada bir medrese mimarisine sahip olup itinalı bir işçilikle yapılmış ve taphane fonksiyonu kalktıktan sonra medrese olarak kullanılmıştır. Mescit mekanının herhalde 1766'da yıkılan kubbesi, 1956'dan sonra yeniden yapılmıştır. Burada ayrıca gerek külliyenin görevlilerine, gerek taphanede kalanlara ve gerekse medreselerde barınan öğrencilere yemek çıkaran aşhane ve imaret bulunuyordu. Arazinin yüksek bir yerinde inşa edildiğinden binanın altında ayrıca bir kervansaray yapılmıştı. İstanbul'un fethinden sonra kurulan bu ilk büyük Selahattin Külliyesi'nin bugün pek çok parçasının eksilmiş durumda olması, şehrin Türk devri tarihi bakımından büyük bir kayıptır.

0: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Nur Pınar'ı az sonra Gönül Bahçeniz Lale Gül TV'de. Şimdi reklamlar.
1: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
2: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişi 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli sünnetin, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
3: Dergiye sahip çıkın. Ehli sünnetin sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
2: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Yıllar geçse de bazı hikayeler unutulmaz. Ve şimdi tozlu hatıraların arasından çıkan eski bir film yeniden dönüyor. Bir annenin duası, bir çocuğun bekleyişi, bir sofranın umudu. Bu, yüce milletin vicdanında taşıdığı bir merhamet hareketidir. Ecir Vakti Derneği, kalbi Afrika ile atan, aynı acıyı hisseden gönüllerle Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından iyilik köprüleri kurmaya devam ediyor. Çünkü bir iyilik, bir çocuğun yüzünde tebessüm olur ve bir hatıraya dönüşür. Ecir Vakti Derneği, bir ümmetin vicdanını Afrika'ya taşımaya devam ediyor.
5: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.

0: www.eğitimfaaliyetlerimiz.org.tr. Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
1: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
0: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
2: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
3: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
4: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1588 Vahid der.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24.000 kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da

0: birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı Yurt Dışı Küçük Baş Kurban Bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
1: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağustos yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun. Sonra da amel edin.
1: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir ise 10.000 TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL başlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr Reklamlar sona erdi.
4: Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynayanlar 2025 yılı itibariyle 82.244 liradan 329.106 liraya kadar idari para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.

0: Fatih Kalender Hoca Efendi ile bir soru bir cevap.
1: Hocam bu diş teliyle alakalı, şimdi ben de kullandım. Örnekte hemen karşınızda olduğu için hocam, diğer kardeşlerimiz de daha net anlayabilirler. Evet. Şimdi diş telini taktırmak caiz midir? İlk önce buradan başlayalım. İkincisi bu diş teli takıldıktan sonra veya işte hani bilmeden estetik olarak da yaptırmış olanlar var. Gusülle mani midir?
2: Şimdi öncelikle şunu vurgulamakta fayda vardır. İnsanın bedeni kendi mülkü değildir. Evet. Dolayısıyla insan kendi bedeninde istediğim gibi ameliyede bulunurum, istediğimi yaptırırım şeklinde bir anlayış doğru bir anlayış değildir. Evet. Ancak bu beden bize emanettir ve bu bedenin de bir takım ihtiyaçları vardır. Sağlık dediğimiz olay. Bu manada sağlığa tahallük eden bir mesele ise bu konuda şer-i şerif aslında genel anlamda izin vermiştir. Belli merhaleler doğrultusunda. Şimdi bahsettiğiniz konuda işte diş ile alakalı sadece görselliğe tahallük eden, sadece daha güzel olsun, daha nezih olsun, herhangi bir tıbbi zararı yok, herhangi bir kişiye rahatsızlığı yok. Bu manada ise bu estetik kabilinden olur ki bu doğru bir şey değil, caiz olan bir ameliye değil. Ama yok, olması gerekiyor, işte diş yapısı bozuk, bu yemesinden, içmesinden, konuşmasından.

0: bir sıkıntı ifade eder mi? Cevap etmez. Hı hı. Çünkü dediğimiz gibi bu keyfi bir durum değildir. Allah-u Teala Hazretleri kimseye takatinden fazlasını yüklemiyor. Evet. Yani Mevla bizden kulluk istiyor ama bizim kudretimiz ile bu kulluğu sınırlandırıyor. Evet. Yani namaz kılarken dahi eğer imkanın var, gücün varsa ayakta kılacaksın, rükû ve secde yapacaksın. Ama ayakta kılamıyorsun, problem değil, oturarak kıl. Secdeye gidemiyorsun, problem değil, ima ile kıl. Yani belli bir konuda kişi nasıl o ibadeti ifade edebiliyorsa şer-i şerifte o ibadeti ona göre ondan istiyor. Burada da abdest ve boy abdestinde yıkaması farz olan huzurlar ama yıkanması zarar veriyor. Ya da onun işte üzerine bir takım şeylerin örtülmesi gerekiyor, kapanması gerekiyor. Fıkıh kitaplarımızda evet. Ceberi, ısabe diye tabir ettiğimiz mesail diyelim onlara. Bu tarzdan ise problem değil. Oranın ıslanmaması boy abdestine ya da işte namaz abdestine engel bir durum değildir. Ve o şekilde hayatına devam eder. Yeter ki bu keyfi bir ameliye, keyfi bir uygulama olmasın. Evet. Peki meseleyi şöyle kurgulayalım. Diyelim ki kişi herhangi bir ihtiyacı olmadığı halde, herhangi bir kendisine rahatsızlık vermediği halde sadece ve sadece görsellik olsun diye dişine kaplama yaptırsa. Bu caiz midir? Cevap değildir. İptidada bunu söyleriz. Yani yaptırayım mı yaptırmayayım mı diye sual edildiğinde yaptırman caiz değil. Niye? Çünkü bu bir müdahaledir. Peki yaptırdı. O günaha rağmen irtikab etti ya da bilmiyordu.
1: Bilmedi, yaptırdı.
0: Şimdi peki bu kişinin artık abdestine, gerçi abdest noktasında bir sıkıntı yok. Çünkü abdestte ağzın içinin yıkanması farz değildir ama boy abdestine tesir eder mi? Çünkü boy abdestinde ağzın içinin yıkanması da farzdır.
1: Evet.
0: Burada evet onu yapması iptidada caiz değildi ama şimdi yaptırdığı zaman bu şu demektir. Sağlam olan dişini kestirdi.
1: Evet.
0: Ve sağlam olan dişini kestirdi ve üzeri artık kaplanması gerekti. Şimdi o kaplamayı oradan çıkardığımız zaman artık o kişinin o dişi hastalıklı bir diş olacak.
1: Tabii,
0: ve bir şekilde kaplanması mecburi olan dişler cümlesinden girecektir. Demek istediğim anladınız mı?
1: Evet.
0: Bu saatten sonra peki ona çıkarsan o şekilde yaşa denmeyecektir. Artık yani o ilk iptidada yaptığın yanlıştır. Bundan dolayı samimi tövbe edeceksin. Nasıl tövbe edeceksin? Ama onu hani çıkarmak ayrı bir hastalığa sebebiyet vereceği için o da şeriat böyle bir kişiye teklifte bulunmayacağı için o yine abdest ve boy abdestine engel değil. Ama bunu farklı bir konuya çekelim. İşte diyelim ki adam dişine, özellikle hanımefendiler yapabiliyor, işte pırlanta taktırdı, diş taşı taktırdı. Görsel olarak bakıldığı zaman, işte güldüğü zaman orada gözüksün diye. Bu caiz midir? Bu da değildir. Orada işte boy abdestine engel midir? Evet, engeldir. Suyun altına ulaşmasına engeldir. Peki bunu çıkarttığı zaman herhangi bir orada bir zarar bu saatten sonra olacak mı? Yok. O sadece bir yapışkandır. Çıkartılması altına zarar vermeyecektir. Böyle bir durumda çıkarsın mı? Çıkarması gereklidir. Hala da onu devam ettirirse caiz olmayan ameliyi icra ettiği gibi boy abdesti de olmayacaktır.
1: Evet.
0: Peki hocam onu çıkarttığım zaman işte orayı yonttum diyelim. Tabii nasıl yapılıyor onu ehli daha iyi bilir. Evet. Ben bilmiyorum. Varsayım üzerine konuşuyoruz. Orası işte biraz kazındı, oraya derc edildi. Dışarıdan yapıştırma değil. Bu durumda çıkartırsak diş hastalıklı olur. Kalsın mı? Yok. O yine oraya çıkartılsın, orası dolgu yapılsın. Evet. Yani en azından bir insan bir günah irtikab ettiği zaman o günahtan tövbeden bir tanesi de günahın setredilmesidir. Günahın ifşa edilmemesidir. O da nedir? Onun orada kaldırılması. İşte dövme yaptırmak günahtır, haramdır. Tövbesi, tövbe edeceksin samimi anlamda ve sildirme imkanı varsa sildireceksin. Hocam sildiremiyorum. O zaman setredeceksin, gizleyeceksin. Onu herkese göstermeyeceksin. Göstermeme gayreti içinde olacaksın. Evet. Onunla fakirleşmeyeceksin. Ben bir zamanlar böyleydim, şöyleydim diyorsan sen arkadaş tövbe etmedin demektir. Çünkü tövbenin şartlarından bir tanesi günahın setredilmesi, günahın kapatılması. Bunu birçok dersimizde dillendirdik.
1: Evet.
0: Bir insan yüz kızartıcı bir ayıp, bir ameliye işlese bunu toplumda duyulmasını ister mi? Elbette istemez. Allah'a karşı işlenen bütün suçlar yüz kızartıcıdır. Bütün günahlar yüz kızartıcıdır. Dolayısıyla yani ben bir zamanlar şöyleydim, böyleydim diyorsak maalesef sen hala da o günaha devam ediyorsun anlamındadır ki Rabbim samimi tövbe edenlerden bizleri eylesin.
1: Amin inşallah. O dişleriyle alakalı.

0: alakalı kardeşimiz çok detaylı soru sormuştu hocam. Mesela ben kendimle alakalı söyleyeyim hocam. Dişim aslında benim içeriye doğru yamulmuştu.
1: Evet.
0: Dişlerimi temizlemeye
1: gittiğimde... isterseniz şöyle yapalım Suat Bey. Bu keyfi bir uygulama mı değil mi?
0: Evet,
1: önce bunu tespit edelim. Bu bir keyfi bir uygulama değilse bu saatten sonra ehil olan tabibin sizi yönlendirmesiyle alakalıdır.
0: Evet.
1: Yani bu saatten sonra fıkıh der ki tabip ne diyorsa ona göre hareket edeceksin. Ehil olan, dindar olan bir tabibin sizi yönlendirmesi. İşte dişleriniz düzeltildi ancak yapı itibarıyla bu zaman zarfında eski haline dönme ihtimali olacağı için yine arka tarafında bu tellerin belli bir zaman kalması gerekiyor. Evet gerekiyorsa kalacak. Yapılacak bir şey yok. Peki kalması boy abdestine engel midir? Değildir. Namaz kıldırmasına engel midir? Değildir. Devam edebilir. Çünkü keyfi bir uygulama değil.
0: Keyfi de yapmış olsa diş telinde hocam, o diş telini çıkarması gerekir mi?
1: Şöyle, keyfi bir uygulamaysa bunu yapmak caiz değil. Bunu söyledik ama dolgudan biraz daha farklıdır. Çünkü bildiğim kadarıyla o diş telinin dişleri tutabilmesi için bir yapışkan ile oraya yapıştırılması vardır. Belli yerlerde ve o yapışkanın altına da su ulaşmıyor. Böyle olduğu için bu boy abdestine tesir edecektir. Yani boy abdesti olmayacaktır. Yani hiçbir gerekçe olmadığı halde siz faraza elinizi sardınız, abdest alırken elinizi yıkamıyorsunuz gibi bir durum olur ki onun o zaman çıkartılması gerekecektir. Onun çıkartılması başka bir arizi, rahatsızlığa, sıkıntıya sebebiyet vermesi durumunda.
0: Yoksa diğer tür dediğiniz gibi keyfiyet söz konusu oluyor. Aynı diş taşı gibi olmuş oluyor.
1: Aynen
0: hocam?
1: Öyle.
0: Ona takılmış gibi.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile bir soru bir cevap.
3: Efendi Hazretleri neler çekti bu milletten? Tek tek uğraştı böyle. Kapı kapı gezdi Nuh Aleyhisselam gibi. Görür birini durur. Onun için Hacı Bilal öyle derdi rahmetli. Trabzon'dan arıyorlar. Ya burada cemaat toplandı. Efendi Giresun'da ne vakit gelirsiniz? O da diyor ki bir sakalsız çıkmazsa önümüze iki saat sonra geliriz. Çünkü bir sakalsız çıkarsa efendi uğraşacak ondan yarım saat. Sakalını bıraktılar da kadar. Bir adama bir sünneti yaşattırmak için, bir adamı bir Kur'an'a başlatmak için, hafıza yeniden işte adam hafız. Bırakmış namazı abdesti unut. Onunla uğraşır iki saat, öbürüne uğraşır iki saat. Böyle böyle bu milleti yola getirdi. İhsan Efendi Allah rahmet eylesin onun babası vardı. Onu da tanırdım. O da suratı peşpembe böyle. O da eski hocalardan. Öyle derdi. 500 kişiden aşağı vaaz etmem derdi. Efendi Hazretleri de gülerdi. O çok şakacıydı. Efendi Hazretleri bir kişiye vaaz eder 10 saat. Adam fazlalığı lazım değil. Belli olmuyor. Bakıyorsun bir adamın hidayetiyle çok insan yola geliyor. Allah için vazifeni yapacaksın. Sen işine bakacaksın. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem o yolculukta bir yandan gidiyor Burak'la, bir yandan kendisine bazı ayetler gösteriliyor. O ayetler de bize işittiriliyor. İşte kıyamete kadar insanlar istifade edecek. Kimleri gösterdiler? Allah yolunda cihad eden, mallarıyla, canlarıyla infakta bulunanların hallerini gösterdiler. Ne yapıyorlar? Ekim yapıyorlar. Ektikleri gibi bitiyor, boyları gibi biçiyorlar. Biçtikleri gibi bir daha bitiyor. Yani çok mahsul ve verim alıyorlar. Sordu bunlar kimdirler? Hazreti Cibril dedi bunlar Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihada katılanlardır. Ne verirlerse Allah yerini dolduruyor. Yani yapılan hayırların, yardımların, zekatların, sadakelerin, haseneler gidiyor gibi görünüyor. Şu anda dünyada eksilme gibi görünüyor. Halbuki Allah'ındaki durum nedir? Hemen yeri dolduruluyor. Allah tarafından Celle Celaluhu kat kat ihsan ediliyor ve mükafat tekrar ediliyor. Hiç eksiklik olmayacak. Bu gösterildi.

genel izleyici kitlesi içindir. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.

0: Fatih Kalender Hoca Efendi ile bir soru.
1: Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem o yolculukta bir yandan gidiyor Burak'la, bir yandan kendisine bazı ayetler gösteriliyor. O ayetler de bize işittiriliyor. İşte kıyamete kadar insanlar istifade edecek. Kimleri gösterdiler? Allah yolunda cihad eden, mallarıyla, canlarıyla infakta bulunanların hallerini gösterdiler. Ne yapıyorlar? Ekim yapıyorlar. Ektikleri gibi bitiyor, boyları gibi biçiyorlar, biçtikleri gibi bir daha bitiyor. Yani çok mahsul ve verim alıyorlar. Sordu, bunlar kimdirler? Hazreti Cibril dedi, bunlar Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihada katılanlardır. Ne verirlerse Allah yerini dolduruyor. Yani yapılan hayırların, yardımların, zekatların, sadakelerin, haseneler gidiyor gibi görünüyor. Şu anda dünyada eksilme gibi görünüyor. Halbuki Allah'ın indeki durum nedir? Hemen yeri dolduruluyor. Allah tarafından Celle Celaluhu kat katı ihsan ediliyor ve mükafat tekrar ediliyor. Hiç eksiklik olmayacak. Bu gösterildi. Efendim, erkek evde hakim olduğu için kadın alabilmesine müsaade edilmiş ama kızı Yahudi Hristiyan'a vermeye asla müsaade edilmemiştir. Ben kızımı bir İtalyan'dan nikahladım diyor kadın. Nikahladım değil. O kağıt o. Allah indinde nikah yoktur. İstersen 100 tane tapu sicili gibi nikah yap. Allah indinde Müslüman kız ehli kitapla da evlensin. Zaten müşrikle hiç evlenemez. Ehli kitapla da evlenemez. Ama ne yaptılar bu diyalogçular? Ilımlı yumuşak İslamcılar. İbrahim Aleyhisselam'ın makamında gittiler Urfa'da çift dinli diye bir profesör. Hem Hristiyanmış hem Müslümanmış. O nasıl oluyor ya? Çift pasaportlu vatandaş anladık da çift dinliyi de yeni duyduk ya. Ne uyduruyorsunuz bu işleri? Bu memlekette ne yapmak istiyorsunuz? Misyoner faaliyetlerini ilerletmek istiyorsunuz. Uyandırın bu milleti. %10 Hristiyan yapma projesi var. Vatikan projesi bunlar ya. Adamlar, efendim ilahiyatçı, şucu bucu adamlar götürdüler. Ben haberlerde izledim kendim gözümle. Müslüman kadını Hristiyan profesörle evlendirdiler. Hem de İbrahim'i dinler safsatası. İbrahim'i dinler yok. İbrahim Aleyhisselam'ın dini İslam'dır. Ma kâne İbrahim Yahudiyen ve lâ Nasraniyen. İbrahim Yahudi Hristiyan değildi. Ve lâkin kâne Hanifen Müslüman. Kur'an diyor İbrahim Müslümandı. Sen daha diyorsun İbrahim'i dinler. Sen ne saçma adamsın, ne zırva adamsın ya. İnnetnen indallâhil İslam. Kur'an diyor tek din İslam. Ve men yettek gayrel İslam'ı dinen. İslam'ın gayri din arayanın dini diyaneti başına reddolunur. Asla kabul edilmez. Ve lâ ahiretnel hâsirin. Ahirette hüsrana uğrayacak. Sen diyorsun cennete girecek. Sen Allah'la...
0: Genel izleyici kitlesi içindir. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.

من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri sohbetlerimizin tesirini halk eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, 54 farzın 22.sine geldik. 22. farz nedir? Emanete riayet etmek, emanetlere hıyanet etmemek. Tabii emanet konusu hakikaten çok önemlidir. Yani dinin bir emridir. Aynı zamanda ahlaki bir vecibedir. İnsani bir vazifedir. Doğruluktur, dürüstlüktür. Emin olmaktır. Emanete riayet etmek. Ne demek emanet? Yani bunu güncel konuşmalarımızda da kullanıyoruz. Yani bir yere gidiyorsun veya işte birine efendim giderken bir şey emanet ediyorsun. Hani korunup muhafaza edilmesi için bir kimseye verilen şey, paradır, maldır, eşyadır, neyse. Yani kime verirsin? Güvendiğin bir kimseye verirsin. Dolayısıyla emanet hani emin olmaktan gelir, güvenmekten gelir. Emanet ve iman da aynı köktendir. Dolayısıyla mümin demek aslında emin kimsedir demektir kıymetli kardeşlerim. Evet, mümin emin kimsedir. Emanete sahip çıkan, güvenilen kimsedir. Aslında bir müminin alameti farikası olmalıdır bu. Yani ne demek? Bir mümin emin, dürüst, güvenilir olması onun en büyük özelliği olmalıdır. Yani tek tek saymaya gerek yok. Hani bu adam çok dürüst adam. Bu adam güvenilir adam. Ha, bu adam mümindir dediğin zaman aslında onun levazımında hepsi de olmalıdır. Ha, günümüzde öyle mi? Kitap ne söyler, insanlar ne yapar ayrı bir konu ama Allah'ın emirleri değişmemiştir. Bak bunu efendim Allah'ın emirlerinden 22. farz olarak ulema ne yapmıştır? Tasnif etmiş ve böyle bir sıraya koymuştur. Ve Rabbimiz Celle Celaluhu Mü'minin suresi 8. ayet-i kerimede müminlerin özelliklerinden bahsederken ne buyurdu? Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعَانُونَ buyuruyor. O müminler emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler. Allah buyuruyor. Yani ben Allah'a iman ettim diyen herkese Mevla onun özelliği budur diyor. Bu olmalıdır. Bu emirdir. Ha, demek ki o müminler yani bizler nasıl olmalıymışız? Verilen emanetlere ve verdiğimiz sözlere riayet etmeliyiz. Evet kıymetli kardeşlerim. Zaten bakıyoruz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en belirgin özelliği nedir? Emin olmasıdır. Muhammedül Emin. Evet. Yani Mekke halkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha peygamberlik görevine başlamadan önce de ne diyorlardı? Muhammedül Emin diyorlardı. Yani onun hayatı, onun doğruluğu, onun dürüstlüğü herkesin dilinde. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem asla yalanı yok. Dolayısıyla şaka olarak bile yalan söylememiş. Verilen emanetleri muhafaza etmiş olan bir şahsiyet. Yani o kadar güveniyorlar ki hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesinde herkesi topladığı zaman Allah'ın elçisi olduğunu ilan edeceği zaman ne buyurdu? Dedi ki şu dağın arkasından dedi bir ordu geleceğini söylesem inanır mısınız dedi. Şimdi öyle bir şey ki bu aslında hiç inanılacak bir şey değil. Yani ordu dağın arkasından ordu gelecek. Eğer öyle bir şey olsa her tarafı toz dumana katılır. Efendim yani herkes bilir böyle bir şey mümkün değil olması. Ama sen diyorsan inanırız. Yani böyle bir şeye inanmayız. Ama sen diyorsan inanırız. İşte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Hicrette hatırlayacaksınız. Herkes tabii efendim birer ikişer gitmişlerdi. En son gemiyi en son kaptan terk eder. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'la beraber gidecek. Hazreti Ali yatağına yatırır zaman ne diyor? Bu emanetleri sahiplerine tevdi eder verir ve bize ardımızdan yetişirsin diyor. Hangi emanetler? Bütün müminler gitmişler zaten. Gizli saklı efendim birer ikişer üçer beşer neyse.
Ha, kimin emanetleri? O emanetler içerisinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman etmese de ona güvenen, o Muhammedül Emin'dir diyen bizim malımıza asla çökmez. Mutlaka bizim malımızı bize ulaştırır. Asla zarar gelmez diye güvenen müşriklerin de malları var. Hani normalde hiç vermemesi lazım. Arkadaşları gitti, yarın öbür gün o da çeker gider buradan. Gittiği zaman da malımıza çöker. Asla bunu düşünmüyorlar. Çünkü o Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Biz de demek ki öyle olmalıyız. Zaten müminin vasfı böyle olmalı. Mümin emin olmalı, dürüst olmalı, güvenilir olmalı demek ki kıymetli kardeşlerim. Çünkü emanete riayet etmemek ne demek? Hıyanet etmek. Riayet yoksa hıyanet vardır. Dolayısıyla mümin asla hıyanet etmez, hainlik yapmaz. Dedik ya, hıyanet çünkü ahlaki bir kusurdur. Dinen haramdır, günahtır. Toplum nezdinde de ayıptır. Yani Mevla'nın bir emri ama bu genel manada bütün insanların ortak değeri gibi bir şey. Doğruluk, dürüstlük, emanete riayet. Evet, zaten Mevla'nın emirlerine baktığın zaman, yasaklarına baktığın zaman buna riayet eden bir insanın kamil bir insan olduğunu göreceksin. Yani kamil bir müminden ziyade kamil bir insan olmak için Allah'ın emirlerine uymak lazım. Çünkü ne kadar güzel vasıflar varsa, huylar varsa, yapılması gerekenler varsa hepsini Allah emretmiştir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de örnekliğin zirvesi olarak bizlere onu ne yapmıştır? Hayatıyla göstermiştir. Ne kadar çirkin, kötü şeyler varsa da Allah-u Teala bunları zaten haram etmiştir ki hakiki, güvenilir, kamil bir insan da zaten bunları normalde yapmamalıdır. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki emanete hıyanet etmek münafıklık alametidir. Evet. Ve İslam bunu şiddetle yasaklamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın bir hadis-i şerifte ne buyurmuştur? Erba'un menkünne fihi. Dört haslet vardır ki her kimde bu hasletler bulunursa kâne münafikan halisan. Bu dört haslet kimde bulunursa bu halis, tam bir münafıktır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bu huyların hepsi yok. Yani bunlardan bir tanesi var, iki tanesi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor hadis-i şerife. وَمَنْ كَانَ ف۪ي خَلَّةٌ مِنْهُنَّ O özelliklerinden bir tanesi bulunsa, كَانَ ف۪ي خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ O münafıklık özelliklerinden, nifak alametlerinden biri onda vardır demektir. Hatta يَدَاهَا Terk edinceye kadar bu huy onda vardır. Yani münafık düşün yani. Allah'ı inkar ediyor. Yani en azından kafir inkar ediyor, ben diyor inanmıyorum diyor. Bir mertlik var. Anlıyor musun? Hani gavur ama mert gavur tabiri caizse. Ama münafıkta bir karaktersizlik var. Bir ikiyüzlülük var. İçinden inanmıyor, dışından inandım diyor. Şimdi böyle bir adamın huyunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Şimdi bir mümin, hem müminsin hem Allah'a inanıyorsun, hem güzel adamsın, hoş adamsın, Muhammed Mustafa'nın yolundasın. Ama o karaktersiz, iki yüzlü münafığın huyu sende olacak. Ne kadar ağır bir şey aslında. Ve onu terk edinceye kadar o huy onda var. Münafıklık özelliği var. Yapışmış yani ona. Şimdi peki bunlar nedir? Bunlar nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sayıyor. İzâ haddefe kedebe. Söylediği zaman yalan söyler. Bu yalancılık çok kötü bir şey. Mümin asla yalan söylemez. Çünkü ben Müslümanım diyor, kabul ediyorsun. Bak ağzından çıkıyor. Ben müminim, bitti. Biz onun sözüne itibar ederiz. Ama tabii ki ağzıyla Müslümanım diyor, amelleriyle Mevla'nın şeriatını, ahkamını, Kur'an'ını inkar ediyor. O da ayrı bir durum. Söylediği zaman yalan söyler. وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ Söz verdiği zaman da sözünde durmaz. وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ Vaat eder, hulf eder. Vaat ettiği zaman da cayar. Sen böyle demiştin ya, vaat etmişsin. O zaman öyle diyorum, şimdi böyle diyorum yani diyor. Adam sana vaat ediyor. Diyorsun gel sen söz vermiştin, niye böyle yapıyorsun? Diyor söz verdiysek peygamber sözü vermedik ya diye. Utanmadan bir de özür dileyeceğine ne yapabiliyor? Bunu diyebiliyor. Bunlar hep münafık huyları. Ve bu adamlara güvenilmez. Ben müminim diyor ama mümin huyları, vasıfları görmüyorsun adamda. Ağzı başka söylüyor.
hali, ahvali başka söylüyor. Biri de nedir? Ve izâ hâsama fecara, tartıştığında da haddi aşar. Bir tartışma evet olabilir, insan sinirlenir, kızar. Ama haddi aşıyor, sövüyor, sayıyor, hakaret ediyor. Aklı hayale gelmeyecek iftiralar, yalanlar söyleyebiliyor. İşte bunlar münafık huyu. Bunda bu huy var, bu münafık mı? Bak, münafık diyemeyiz ama. Münafık huyu var. Fakat dördü de birden varsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne buyurdu? Kâne münafıkan halisan, o halis münafıktır, tam bir münafıktır buyurduğunu da burada görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Evet, emanet. Tabi emanet deyince aklımıza tabi belki bir para geliyor, mal geliyor, eşya geliyor. Ya bunlar da tabi nedir? Elbette emanetlerdir. Ama emanet genel olarak ikiye ayrılır. Yani onu bir tasnif edelim kendi içinde. Bir, hani emaneti zaten hepimiz biliyoruz da, çanaktır, bardaktır, paradır, eşyadır, tamam. Ama bir de belki farkında olmadığımız ama çok önemli emanetler var. Bir, Allah-u Teala Hazretlerin hakkıyla alakalı olan emanetler. İki, kul haklarıyla alakalı olan emanetler. Tabii Allah-u Teala Hazretlerin hakkıyla alakalı olan emanetlerden bahsedelim. Yani bunlar nedir? Şer'i tekliflerdir. Dinin emirleridir, yasaklardır. Bunlar ne yapar? Buraya girerler. Nitekim Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bakın ne buyurmuştur? Ahzab suresi 72. ayet-i kerimede inna aradna el emane, inna muhakkak biz aradna, arz ettik, teklif ettik neyi? El emanete, emaneti teklif ettik. Ne emaneti bakalım? Ha, burada buyuruyor ki Mevla aleyh semavati vel ardı vel cibal, biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de fe ebeyne ey yahminneha, onlar bunu yüklenmekten kaçındılar. Yani Allah'ın emirlerini, nehilerini, şeriatı garrasını Mevla göklere, yere, dağlara teklif ettik. Ama onlar ne yaptılar? Yüklenmekten çekindiler. Ve eşfakne minha, ve ondan korktular. Yani sorumluluğundan, sorumluluğu yerine getirememekten korktular. Ve hamelehel insan, ve insan onu yüklendi. Biz onu kabul ettik. O teklifi, o emaneti biz kabul ettik. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir diyor Mevla. Evet, çok cahil. Hem bunu sen sorumluluğu kabul ediyorsun, hem de cahil gidip yerine getirmiyorsun. Yerine getirmeyince de böyle bir emanete hıyanet ettiğin zaman da zalim oluyorsun. Kendine zulmediyorsun. Çünkü emanete hıyanet ettiğin zaman bunun bir neyi var? Cezası var. Dünyada da ahirette de ağır tehditler var. Dolayısıyla kendine böylece zulmetmiş oluyorsun. Yani sen emaneti aldın, söz verdin ama sözünü yerine getirmiyorsun. Ya elestü bi rabbikum. Araf suresi 172. ayette ne buyuruldu? Ben sizin Rabbiniz değil miyim Mevla buyurmuştu. Kalu bela şehidna. Bütün herkese dedi evet, sen bizim Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. Böyle dedik. Dolayısıyla din emanettir. Verilen söz de emanettir. Özellikle de Allah-u Teala Hazretlerine verilen söz emanettir. Onu yerine getirmek lazım. O sözü muhafaza etmek lazım. Bak, ve izâ haddefe kezebe. Münafığın alametinden biri de neydi? Söylediği zaman yalan söyler. Vaat ettiği zaman cayar. He? Şimdi biz orada vaat ettik, söz verdik. Sen şimdi yerine getirmezsen, sözünden hulf edersen, kulluk sözleşmesi yaptık. Ben bundan cayıyorum. Çok nefsim istemiyor, canım istemiyor. Oruç zor geliyor, namaz zor geliyor. Hacca gidemem falan bir takım bahanelerle. Ha, eğer sözünden hulf edersen ne olmuş oldu şimdi? Hainlik yapmış oldun. Evet. Dolayısıyla demek ki Allah-u Teala Hazretlerine verilen sözler emanettir. Din emanettir. Dolayısıyla kulluk görevleri, namazlar, oruçlar, zekatlar hepsi emanet. Namaz emanet. Muhafaza etmek lazım. Başka bir ayette Mevla zaten ne yapıyor? Hafizu aleyhissalavat. Namazlarınızı muhafaza edin. Namazlarınızı koruyun. Ve salatil vusla, özellikle orta namazı koruyun. Ve kumu lillahi kanitin. Mevla'nın huzuruna tam
huşu ve itaatle durun buyuruyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Evet kıymetli kardeşlerim, dağların yüklenmekten çekinmiş olduğu mukaddes emaneti yüklenen insan, Allah'a karşı kulluk görevlerini eğer yapmazsa, o zaman Mevla'nın hakkını çiğnemiş olur. Emanet edilen, kendisine emanet edilen, zaten kendisi yüklenmişti, o dini mükellefiyete de ne yapmış oluyor? Hıyanet etmiş oluyor, Allah muhafaza. Evet kıymetli kardeşlerim, din demek ki emanettir. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem zaten bize iki şey bırakmadı mı? Teraktü fîküm emrayn, len tedillü mâ temessektüm bihimâ. Size iki şey bırakıyorum. Bunlar bize emanettir. Len tedillü mâ temessektüm bihimâ. Aslında bunlara da yapışmak, sarılmak aslında bizim kendi menfaatimiz için. Çünkü bunlara yapıştığınız müddetçe asla sapıtmayacaksınız. Nedir onlar? Kitâb-ı Allâhi Teâlâ ve sünnete rasûlih. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti buyuruluyor. Demek ki bunlar da nedir? Emanettir. Evet kıymetli kardeşler. Nitekim Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Enfal Suresi 27. ayette ne buyurdu Estağfirullah? Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, la tehunullâhe ve Resul, Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Ve tehunu emanatikum ve entüm te'alemun, bile bile emanetleri, size verilen emanetlere ihanet etmeyin diyor. Evet, ayrı bir, başka bir ayette de ayrıca ihanet etmememizi, Allah'a ve Resulüne hıyanet etmeyin diyor. Peki Allah'a ve Resulüne hıyanet etmek nasıl olur? İşte yüklendiğimiz o dini muhafaza etmezsek, sözümüzde durmazsak ihanet etmiş oluruz. Peki Resul'e hıyanet etmek ne demek? Sünnetine riayet etmemek, saygısızlık yapmak. Hatta günümüzde öyle adamlar çıktı ki, yani Kur'an diyerek güya Resulullah'ın sünnetine, o emanete hıyanet ettiler. Sünneti inkar ettiler. Resulullah'ın hadislerini kabul etmediler. Sünneti devre dışı bırakmaya çalıştılar. Bunlar la tehunullâhe ve Resul. Bak bu ayete muhalefet ediyor. Resulullah'a ihanet ediyorsun sen. Resulullah'a bir de haşa postacı diyen bile oldu. Ya postacı. Niçin öyle diyor? Ya onun görevi tebliğ. Hani tebliğ-i şeriat, peygamberlerin görevlerinden biri. Tebliğ etti. Tamam, görevini yaptı gitti. Hani postacı geliyor, bırakıyor, görevini yapıyor, gidiyor. Ya bu mu ya? Senin peygamberden anladığın bu mu? Elçiden anladığın bu mu? Allah'ın elçisinden anladığın. Elbette tebliğ görevi vardır. Ama sadece tebliğ edip çekip gitti mi? Haşa ve kella. Onu ne yaptı bir de? Anlattı. Bakın, peygamberlerin tebliğ görevi vardır. Bu Kur'an diyenler, daha Kur'an'dan da haberi yok aslında. Veya maksatlı olarak üstünü örtmeye çalışıyor. Evet, tebliğ etti ama bir de ne yaptı? Tebyin etti. Yani tebliğ etme görevi olduğu gibi o tebliğ ettiğinde açıklama görevi de var. Peygamberlerin böyle bir görevi var. Kim verdi bu görevi? Allah-u Teala verdi. Bakın Nahl Suresi 44. ayet-i kerimede Allah-u Teala ne buyurdu? Estağfirullah. Ve enzelnâ ileyke zikra. Sana bu Kur'an'ı indirdik. Niçin? لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ. Kendilerine indirileni onlara açıklaman için sana bu kitabı indirdik. Görüyor musun? Kitabı niye indirmiş? Onu açıklayacak. Yoksa sahabe de اَقِيمُ السَّلَاةِ, namazı ikame edin. Nasıl ikame edeceğiz? Nasıl yapacağız yani bunu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gösteriyor. Sallu kema ra'aytumuni usalli, beni gördüğünüz gibi namaz kılın diyor. Zekat emrediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyor. Kırkta bir olduğunu, altından şu kadar, gümüşten bu kadar, misal deveden, koyundan bu kadar, efendim toprak mahsullerinden şu kadar. Yani açıklama görevi de var. Postacının böyle bir görevi var mı? Postayı bırakıyor gidiyor. Sen boş ver açıklamayı, mektubun içinde ne olduğunu bile bilmez postacı. Sen hangi seviyeye indiriyorsun haşa ve kella peygamberi? Ne demektir postacı yani? Demek peygamberin aleyhissalatü vesselamın Allah tarafından verdiği görevler var. Peygamber deyince tebliğ eder. Ama o tebliğ ettiği şeyi tebyin eder, açıklar. Başka ne var? Bir de temsil eder. Tebliğ, temsil, tebyin. Bir de teşri'a. Oraya girmeyeceğim şimdi. Demek bir de temsil görevi de var. Yani tebliğ ettiği emirleri
ne yapıyor? Açıklıyor ve açıkladığı şeyleri de ne yapıyor? Bizzat yaşayarak gösteriyor. Ayşe annemize sordular ya, dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı nasıl? Ne buyurdu? Onun ahlakı Kur'an'dı buyurdu. Yani Kur'an'da ne varsa, Allah neyi emrettiyse, neden nehyettiyse onun hayatında var. Nasıl Mevla bunu emretmiş? Nasıl yapacağız? Resulullah'a bakacaksın. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Ant olsun ki Allah Resulü sizin için çok güzel örnek var. O bizim bize örnek, numune-i intifal olarak Allah onu göndermiş. Ha, dolayısıyla ona itaat ettiğin zaman Allah'a itaat etmiş oluyorsun. Mevla buyuruyor. Nisa suresi 80. ayet. مَنْ يُطَعِ الرَّسُولِ فَقَدْ اَطَاءَ اللّٰهِ Kim Resul'e itaat ederse andolsun Allah'a itaat etmiş olur diyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Evet, öyle. Yani Allah-u Teala peygamberlere gönderiliş gayelerinde açıklarken, peygamberlerin gönderiliş gayeleri neymiş? Bir ayet-i kerime, başka bir ayet, Nisa suresi 64. ayet-i kerime, estağfirullah. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ Biz her peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Bak görüyor musun? Kendisine itaat edilmesi için ona itaat edeceksin. Ha. Evet. Yani Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin buyuruyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Dolayısıyla Mevla Teala ve Tekaddes Hazretlerinin gönderdiği ahkama, Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine sahip çıkmak, amel etmek ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine, hadislerine riayet etmek nedir? Emanete riayettir kıymetli kardeşlerim. Evet, çünkü yani Kur'an ne yapılacağını bize söylemiştir. Sünnet nasıl yapılacağını öğretir. Kur'an ne yapacağımızı, sünnet nasıl yapacağımızı öğretiyor. Bunu da o şekilde anlamış olalım kıymetli kardeşlerim. Evet, emanet. Allah'ın bize emanetleri var. Uzuvlar, göz, efendim, kulak, el, ayak, dil, bunlar hep nedir? Beden, hep bunlar Mevla'nın neyidir bizlere? Emanetidir. Bunları kim verdi? Mevla verdi. Mevla'nın emaneti. Ha, şimdi fıkıhta bir kaide vardır. Emanet nasıl kullanılması lazımdır? Madem emanetin bir efendim şey var, bir emanet diye bir kategori varsa, emanete riayet diye bir emir varsa, peki bunun da bir fıkı vardır. Nedir? Emanet alan kimse, bir şeyi emanet alan kimse, ondan sahibinin izni ve rızası dairesinde istifade edebilir. Yani onun izni olmayan yerlerde kullanamaz. Kendini düşün, yani bir emanet veriyorsun. Ha, o emaneti senin rızanın dışında kullanırsa olur mu? Olmaz. Sen istemediğin şekilde kullanırsa, senden balta istedi, gitmiş orada taşa vuruyor mesela. Ne oldu şimdi, baltayı taşa vuruyorsun yani? Sen buna razı olur musun? Olmazsın. Bu nedir? Emanete hıyanettir. Ha. Dolayısıyla eğer kullanırsa ne olur? Bundan mesul olur. Zararını tazmin etmesi lazımdır. Yani dünya malında da böyledir. Şimdi bunu böyle anlayalım. Demek fıkha göre bir şey emanet edildiği zaman o emaneti kullanan sahibinin rızasına ve iznine göre o dairede kullanması gerekiyor. Yoksa mesul oluyor. Şimdi Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bakın buyuruyor. Nahl suresi 78. ayette. Her şeyi bize Mevla verdi ya. Vallahu ahrajakum min butuni ummahatikum. Allah-u Teala sizi annelerinizden, annelerinizin karnından çıkardığı zaman la ta'lemune şey'a, hiçbir şey bilmiyordunuz. Biliyor muyduk? Hiçbir şey bilmiyorduk yani. Kendinden haberin yok. He? Ya bir derdin olsa, bir sıkıntın olsa, bir şey isteyecek olsan ne dilin konuşabiliyor? He? Ne aklın var, ne gözün görüyor, ne kulağın duyuyor tabiri caizse. Aciz bir bebek yani, bir varlık. Ama seni öyle yarattı ama Mevla. Daha doğmadan bak neler verdi. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفِدَ Size kulaklar verdi, gözler verdi, kalpler verdi, gönüller verdi. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Niçin? Ta ki şükredesiniz. Mevla bize uzuvlarımızı taslaman etti ve dünyaya geldik. Niçin verdi bunları? Şükredelim diye. Şimdi şükür neydi? Şükür daha önceki derslerimizde görmüştük.
Allah-u Teala'nın verdiği nimetleri ondan bilmek ve onun yolunda kullanmak. Ha, demek ki hem şükredelim diye Mevla bunu verdiğini beyan ediyor. Aynı zamanda buradan ne anlıyoruz? Emanet edilen bu şeylerin Allah'ın rızasına uygun şekilde kullanılması gerekiyor. Böyle yaparsak şükür oluyor. Böyle yapmazsak ne oluyor? Nankörlük oluyordu ya. Leyin şekertüm de ezidennekum inna adabile şedid. Leyin şekertüm de ezidennekum, eğer şükrederseniz arttırırım. Ve leyin kefertüm, bak orada ne var? Ve leyin kefertüm, eğer küfrederseniz, yani nankörlük ederseniz. Demek ki şükrederseniz arttırırım. Şükretmezsek artırmam diyecek gibi akıl böyle bir efendim şeye yöneliyor. Ama orada Mevla şükretmezseniz demiyor. Küfrederseniz, inkar ederseniz, nankörlük ederseniz. Yani şükretmedin mi otomatik olarak nankörlük etmiş oluyorsun. Ve Mevla bu uzuvları, bu bedeni bize niçin vermiş? Şükredelim diye. Yani şükür de neydi? Onun yolunda kullanmak. O zaman ne yapmış oluyorsun? Emanete riayet etmiş oluyorsun. Mevla bak gözler verdik diyor. Ve gözü niçin kullanacağız? Ve nasıl kullanacağız? Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri onu da bizlere ne yapıyor? Öğretiyor. Kul. Resulüm de ki. Lil müminin. Müminlere de ki. Yavudlu min efsarihim ve yahfadu furucahum. Gözlerini haramdan korusunlar. Namuslarını muhafaza etsinler. Yani o gözü vermiş, nasıl kullanacağız? Haramdan koru. Aynı emir. Kullil müminat yavudlu min efsarihimle ve yahfadna furucahumle. İlahir ilahe. Hanımlara da var. Onlar da gözlerini haramdan sakınacak, namuslarını koruyacaklar. Yani Mevla verdiği uzuvların emanet olarak verdiklerini nasıl kullanmamız gerektiğini bize söylüyor. Hani şimdi ya Rabbi sen bize verdin ama ben ne bileyim nasıl kullanalım? Ben de harama baktım, güzele bakmak sevaptır diye. Haşa. Güzele bakmak sevap da senin efendim Allah'ın haram dediği güzel olur mu? He? Mevla haram diyor, sen güzel diyorsun. E güzel, e sahibi ne güzel. Madem güzele bakmak istiyorsun, Mevla'nı da öğretmiş yani. Semaya bak, yıldızlara bak, tefekkür et. Bir çatlak patlak görecek misin? Eksik noksan görecek misin? Deveye bak, nasıl yaratmış Mevla. Anlıyor musun? Ha. Demek ki ben bilmiyordum diyemezsin. Hepsini Mevla ne yapmıştır? Beyan etmiştir. Bize uzuvlar vermiştir, beden vermiştir. Bunları bize emanet etmiştir. Eğer Mevla'nın istediği gibi kullanmazsak ne olur? İnne sema vel basara vel fuade. Çünkü kulak, göz ve kalp kullu ulaike kana anhu mes'ula. Bunların hepsi yaptıklarından sorumludur diyor. Bak. Şimdi nereye bakıyorsun? Ne dinliyorsun? Şimdi sohbet dinliyoruz, sohbeti anlatıyoruz. Oo ne güzel şimdi. Ahirette karşımıza bir çıkacak. Oh, bir seyredin bakın. Bakın işte sohbet, cuma sohbeti yani dinliyorsun. Gururla orada rahat, ferah. Ama bir de kenarda, köşede, yanlış adreslerde, Mevla'nın razı olmadığı, haram ettiği ortamlarda da belki de yerin dibine girmek isteyeceğiz. Ne yapacağız hocam, hoca efendi? Ne yapacağız? O zaman ne yapalım biliyor musun? Şimdiden böyle yanlışlarımız varsa ben de sen de tevbe edeceğiz. Tevbe ettiğimiz zaman ne oluyor? Allah-u Teala ettaybi müneddem mükemmellerden bile günahından tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Mevla onların hepsini ne yapacak? Silecek. Kayıttan silinecek. He? Eyvah diyorsun, tam orası geldi şimdi. Mahcup oldun. Bütün orada çoluk, çocuk, aile, akrabayı, taallukat, bütün insanlar ve peygamberler. Ama orası bakıyorsun gözükmüyor. Tevbe etmiştin ya. Veya efendim cuma, iki cuma arasında ne yapıyor? Siliyor. Sohbetlerde de öyle. İlim meclislerinden kalkarken bir münadi sesleniyor. Kulmû mağfirallekum. Hepiniz affolunarak kalkınız. Anlıyor musun? Ve Mevla onları affediyor. Tabii ki kul hakları buradan müstesna. Onu da ifade etmiş olalım. Dolayısıyla Mevla demek uzuvları da bizlere emanet verdi. Yani şimdi az önce dedik ya, doğdu, gözü görmüyor, kulağı duymuyor, dili konuşmuyor, el ayak tutmuyor, yürümüyor. Yani sıfır kilometre verdi bütün uzuvları Allah-u Teala. Ne oluyor şimdi? Yavaş yavaş büyüyorsun. Göz görmeye başlıyor, konuşmaya başlıyorsun, dinlemeye, yürümeye, tutmaya. Ha, bir yaşa geliyorsun zaten, taşı sıksan suyunu çıkaracaksın. Ama yaşlanmaya doğru, yaşlandıkça bu sefer ne oluyor? Geri dönüş başlıyor. Adeta çocuklaşıyorsun. Yine göz görmemeye başlıyor. Yine kulak duymamaya başlıyor.
Dil zor dönmeye başlıyor. Ayak tutmuyor, el tutmuyor. Ama şimdi arada bir fark var. Evet, küçükken de öyleydi, yaşlıyken de öyle, ama sen onları ne yaptın? Bir yerlerde kullanarak ne yaptın? Eskittin. Eskittin, evet. Dolayısıyla Mevla onu soruyor işte. Nerelerde kullandın? Nasıl eskittin? He? Eğer uygun yerlerde, Mevla'nın rızasına uygun bir şekilde kullandıysan, hani fıkhi hüküm neydi? Verilen emaneti sahibinin rızası dışında kullanamıyorsun ya, yoksa mesul oluyorsun ya, işte bütün uzuvları emanet veren Allah'ın bütün verdiği emanetleri onun rızasına uygun kullandıysan, fıkha uyduysan problem kalmıyor yani. Ama uymadıysan işte orada mesuliyet var, sıkıntı var, hesap var, kitap var kıymetli kardeşlerim. Evet, uzuvlar emanet. Bu beden emanet. Emanet ama şimdi ayrı telden çalanlar var. Hepimiz memlekette yaşıyoruz ama herkesin kendine göre işte efendim İslam'dan haberi olmayan, Allah'ın kitabından haberi olmayan, emanetten haberi olmayanlar var mı? Var. Bak ne demişler mesela? Benim bedenim benim kararım. Bak bak bak. Sevişirim, evlenmem, hamile kalırım, doğurmam. Böyle sloganlar vardı değil mi mesela? Ha peki nedir bunlar? Bunlar nedir biliyor musun? Çok cahilane sözler. Benim bedenim, senin bedenin de Allah sana bunu emanet vermiş. Kendine göre, kafana göre ne yapamazsın? Kullanamazsın. Mevla'nın müsaade etmediği şekilde kullanmaya izni yok, müsaadesi yok. Hatta vücudunda Allah'ın yasakladığı değişikliği bile yapamazsın. Anlıyor musun? Sen Allah'ın yarattığını mı beğenmiyorsun? Yok burnunu değiştirmekler, yok orasını estetik yaptırmaklar, yok efendim dövmeler yaptırmaklar. Allah buna da müsaade etmiyor. Çünkü sahibi Allah, emanet veren Allah, nasıl kullanmamız gerektiğini beyan etmiş Allah Celle Celaluhu. Sen kafana göre ne yapamazsın? Tasarrufta bulunamazsın. Mevla'nın rızasının dışında kullanamazsın kıymetli kardeşlerim. Evet. Demek ki emanet bir efendim Allah'a karşı olan, Allah Teala Hazretlerinin hakkıyla alakalı olan emanetler demiştik. Onları konuştuk. İkincisi neydi? Kul haklarıyla alakalı olan emanetler. Kul haklarıyla alakalı olan emanetler çok önemli. Vekaletler, velayetler, memuriyetler de ne yapıyor? Buraya girer. Tabii memuriyetler deyince özellikle bu kul haklarıyla alakalı emanetler, kamu hakları çok önemli. Evet, devletin malını, parasını kullanan, köşe başlarında görev yapan, yetkili etkili kimseler. Bak bu konuda çok dikkat etmesi lazım. Çünkü bir mesuliyet var. Yani düşün, senle benle bir problemi olsa bir adamın, emanete hıyanet ettin, sözünde durmadın, malını aldın, gasp ettin, neyse omuzuna bastın, ayağına çarptın. Şimdi bunda ne yaparsın? Gelirsin ya kusura bakma böyle bir durum oldu. Bir helallaşırsın, bu işi kapatabilirsin. Ama sen yani devletin malını, hani bir söz var, sözün meclisten dışarı. Efendim devletin malı deniz yemeyen domuz demiş yani. Bak görüyor musun? Sözlerde bile seni isyana, günaha, milletin malını yemeye teşvik var yani. E şimdi kamu malı dediğin zaman ne demek biliyor musun? Bütün bir milletin orada hakkı var. Yetim yetemanın hakkı var. Garip kurebanın hakkı var. Kardeşim sen o malı zimmetine geçirdiğin zaman lazım olan yere, efendim halkın hizmeti için harcaman gerekeni eğer sen kendi kasana kesene hesabına cebine indirirsen, ya kimle helallaşacaksın kardeşim ya? Kimle helallaşacaksın? Onun için çok dikkat etmek lazım. Ha, sana bir görev verilmiş. O görev emanettir. Bir birimin başına konulmuş. O birim, o kurum emanettir. Orada yetimin hakkına, garip gurebanın hakkına ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Az önce de dediğimiz gibi orada tüyü bitmedi, yetimin hakkı var arkadaşlar. Yani bunu kimle helallaşacaksın? İşte bu konuda bulunduğu makamı kendi menfaatine alet etmemesi gerekiyor ve bunda çok dikkat etmesi gerekiyor. Evet kıymetli kardeşlerim, eğer böyle yaparsa,
Ne olur o zaman? Hani bu eskiden beri var. Savaşlardasın, ganimet malını çalmak, değil mi? Kamu malına konmak, devletin malını iç etmek. Orada yetim yetemanın hakkı var. Hani yetimin yetim hakkı dediği zaman benim evimde yetim yok, ben yetimin hakkını nasıl yiyeyim diyorsun ama eğer bir birimdeysen, bir görevdeysen, bir yetkiliysen, köşe başındaysan, parayla pulla, milletin hakkıyla alakalı bir merci, bir yetkili, bir görevdeysen, eğer onda suistimalin varsa tehlikeli, sıkıntılı. O zaman yetimin hakkını yiyorsun. Ha, onu sen cebe indirirken de bak Mevlana buyuruyor Nisa suresi 10. ayet-i kerimede estağfirullah. İnnellezîne yekulûne envâlel yetâme zulmen. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler innemâ yekulûne fî butûnihim nâra. Karınlarına ancak ateş yemiş olurlar. Sen onu yiyorsun ya, aslında ateş yiyorsun. Haberin yok. Ya. Ve seyâslevne sa'îrâ. Ve onlar yakında alevli bir ateşe girecekler. Yakında derken çok yakın. Şimdi ölsen tamam işte iş başlıyor. Bakın bununla alakalı olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi malum cenneti gezdi, cehennemi gördü ve geldiği zaman bize

ağızlarına atıyorlar. Fetahrucu min edbarihim, affedersin, ağızlarından atıyorlar, dübürlerinden çıkıyor. Nasıl kızgın, kor parçası olmuş, ateş misali taşlar, ağzından attığın zaman o boğazını, efendim, bağırsaklarını, ciğerlerini, böbreklerini yakıyor, mahvediyor, perişan ediyor, altından çıkıyor demek ki yani. Korkunç bir durum. Bakılacak bir durum değil. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, böyle birilerini gördüm, böyle adamlar gördüm ben. Fakultu men haula ya Cibril. Bunun üzerine, bunlar kimlerdir ey Cibril? Deyince kal ha ulai ekletu embalel yetama zulmen. Cebrail aleyhisselam diyor ki, bunlar haksız yere yetim malı yiyenlerdir. Gördün mü? He? Kasaya indirdin. Oh dedin, köşeyi döndüm dedin değil mi? Dünyada da ne yapıyorsun? Dünyada da bunun sıkıntısını çekiyorsun ya. Kodeslerden çıkamıyorsun. Anlıyor musun? Bir gün geliyor, bütün her şey, yediklerin, rüşvetlerin, irtikapların, dolandırdıkların, kasana kesene, zimmetine geçirdiklerin, halkına harcaman gereken, insanların hizmeti için oraya gelip de, o makama gelip de, he, kendi etrafına, yakınlarına, devletin malını hortumlayıp, kendi zimmetine geçirip, millete hizmet etmeyenlerin akıbetlerini dünyada da görüyorsun yani. Ahirette bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o tasviri nasıl görüyor? Dünya misaliyle ahiret hallerini gördü ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize anlattı. Evet kıymetli kardeşlerim, yani kul haklarıyla alakalı ganimet, devlet malı, kamu efendim kamu için ayrılmış olan hizmetler, paralar, bütçeler neyse çok önemli, çok dikkat etmek lazım. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri peygamberini misal gösterip bizi o konuda da uyarıyor. Ya bakın Ali İmran suresi 161. ayet. Mevla burada Sanbillah ve mâ kâne nebiyyin eyyehul. Ve bir peygamber için emanete hıyanet etmek, yani ganimet malına, devlet malına hıyanet etmek, zimmetine geçirmek söz konusu olmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem devlet reisi miydi? Evet de. Efendim savaşlara iştirak ettiği ganimetler olduğu Huneyn Savaşı'nda, Cirane'de çok büyük dağlar gibi ganimetler toplandı. Hepsini böyle çakıl taşı gibi dağıttı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta şaşırdılar. Dediler ki koşun iman edin. Öyle bir peygamber, öyle bir cömert. Ancak Allah Resulü, ancak bir peygamber böyle cömert olabilir yani. Ha şimdi oradan Mevla geliyor. وَمَنْ يَغْلُلْ يَتْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kim emanete hıyanet ederse kıyamet günü o hıyanet ettiği malla beraber gelecek. Dünyada o kadar inkar ettin bilmem ne yaptın. Abi de bakıyorsun kasalarla geliyor adam. İstediğin kadar kamera kapat fark etmez yani. He? Ahirette meleklerin kameraları çekiyor, hepsi ortaya çıkacak. Dolayısıyla ha, onlarla gelir ne demek? Herkese rezil olacak, rüsvay olacak, hesap sorulacak. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Sonra herkese yaptıklarının karşılığı tam olarak verilir, cezaları kesilir ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Haksızlığa uğratılmazlar, haksız yere değil. Ağır ceza vermekle onlar zulme uğramış olmazlar. Çünkü dünyada zulmettiler, haksız yere midelerine indirdiler ve bunu hak ettiler. Evet. Ve me yağlül. Gülül kelimesi genel olarak kamu malında yolsuzluğu ve suistimali ifade eder. Yani devlet malından bir şeyi, ganimetten bir şeyi gizlice zimmetine geçirmek. Ha işte kim böyle yaparsa hıyanet etmiş olur. Hıyanet ettiği şey de onun omuzlarında, sırtında yükleyerek gelecek ve hesabı sorulacak. Yani bu büyük bir tehdittir. Basit zannediyorsun, kolay zannediyorsun, kimse görmedi zannediyorsun. Allah görüyor Celle Celaluhu. Melekleri görüyor, yazıyor. وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Çok keremli yazıcılar var üzerlerimizde. Onlar ne yapıyorlar? Kayıt ediyorlar, rapor ediyorlar. Hepsi karşımıza ahirette çıkacak. Evet, onun için bu meseleye dikkat etmek lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kamu malına, devlet malına, gani

0: Mutmanla çok dikkat ederdi. Ne uyarıları var. Çok hadis-i şerifler var. Şimdi vakit darlığından tabii oralara girmiyoruz. Ama hulefası da öyleydi. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan hani bahsedilir. Efendim misafirleri geliyor. Özel görüşecek. Onlarla pek muhatap selamlarını bile almıyor. Ondan sonra evrakları bitiriyor, kapatıyor, mumu da söndürüyor, başka bir mum yakıyor, aleyküm selam diyor, karşılıyor. Sebebini soruyorlar, diyor ki az önce devlet işleriyle meşguldüm, bu mum da diyor devletin mumu. Fakat siz de diyor özel bir mevzu görüşeceğim için devlet malıyla, onun mumuyla sizle özel görüşemem. Kendi parasıyla aldığı mumu yakıyor ve öyle görüşüyor. Şu hassasiyete bakar mısın yani? Onlar nerede, biz neredeyiz arkadaşlar yani? Evet. Dolayısıyla onlar böyle işte Peygamber Efendimiz'i misal gösterip onun üzerinden bize ne yapıyor Mevla? Emir beyan ediyor. Hulefası öyleydi. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan gidenler öyleydi. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh torunlarından Ömer İbni Abdülaziz rahmetullahi aleyh geldiği gibi devleti yıkıma götürecek bütün kapıları kapatmıştır. Bunlardan biri de rüşvet. Rüşvet çarkını nasıl engelliyor biliyor musun? Devlet memurunun hediye almasını yasaklıyor. Hediye ne diye? Yasak. Kabul etmiyor. Yasaklıyor. Bu sefer tabii Ömer İbni Abdülaziz peygamber aşı bir zat. Diyorlar ama Peygamber Efendimiz hediye alırdı. Evet diyor Peygamber Efendimiz hediye alırdı ama onun aldığı hediyeydi. Çünkü ona peygamber diye yaklaşıyorlar ve veriyorlardı. Ama size... Size niye hediye veriyor? Evinde otursan bu hediyeyi verir mi sana? Vermez. Sen bir makamdasın. Sen bir birimin, kurumun, görevin başındasın ya. Sana onun için veriyorlar. Yani senden bir şey alacak o. Onun için ne yapıyor? Bunu yasaklıyor. Evet kıymetli kardeşler, rüşveti yasaklat. Çünkü rüşvet emanete hıyanettir. Çünkü rüşvet sen kendi menfaatin için bulunduğun yetkiyi kullanarak hakkı olmadığı halde birine bir hak veriyorsun. Ve burada ne yapmış oluyorsun? Başkasının hakkını ona vermiş oluyorsun. Yol şuradan geçecek. Sen parayı alıyorsun, öbür taraftan geçiriyorsun. Öbürünün menfaatine. Peki buradaki adamın hakkını yemiş olmuyor musun? Sen sana verilen yetkiye hıyanet etmiş oluyorsun. Semmâûne ilkelibi ekkâlûne lisşort. Evet, onlar yalana kulak verir ve haram yerler diyor Mevla. Şort, haram yemek. Bazı müfessirler ne demişlerdir? Emirlerin, devlet görevlilerin aldığı hediyeler de suhtur, buraya girer, haramdır ve rüşveti kapsar demişlerdir. Evet kıymetli kardeşlerim, rüşvet meselesi de demek ki emanete hıyanettir. Ve bakın Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, lanetullahi aler raşi vel murteşi. Allah'ın laneti rüşvet verenin ve alanın üzerine olsun. Başka bir hadis-i şerif, Er-Raşi vel Murteşi finnar, efendim rüşvet alan da veren de cehennemdedir buyuruluyor. Demek ki emanet meselesi önemli, emanete riayet etmek önemli. Özellikle kamu mallarında, devlet görevlerinde, yetkili etkili kişiler, köşe başlarında, havuzun başında olanlar, çok büyük güzel davranırsa, haklıya hakkını verir, yapması gerekeni yaparsa çok büyük faziletleri var. Ama biz emanete riayet etmemekten bahsediyoruz. Eğer ona riayet etmezse, eğer halkın hizmeti için harcanması gerekeni kendi çıkarı için kullanır, menfaati için zimmetine geçirirse çok ağır tehditler vardır kıymetli kardeşlerim. Devlet malı öyledir de, peki özel sektörün malı öyle değil midir? Özel sektörde de, derneklerde de, vakıflarda da, kurumlarda da sana bir takım görevler verilmiş olabilir. Bir takım yetkiler verilmiş olabilir. O yetki de nedir? Emanettir. O yetkiyi de ne yapmaman lazım? O yetkiyi emanete riayet etmeli, hıyanet etmemeli. Ezan okunuyor, bitireyim. Şöyle bir çok misaller verilir ama şunu vereyim anlayın. Bir firmada çalışıyorsun. Bir dernekte çalışıyorsun veya bir kurumdasın, vakıftasın neyse. Sana bir araba vermiş mesela. Onu nasıl kullanacaksın? Onu çok dikkatli kullanman lazım. Evet, kendi malını kullanır gibi kullanacaksın. Hani bizde bir söz vardır. Emanet atın malı, canı verirken çıkar diye. Burada ne deniyor biliyor musun aslında? Yani burada emanet verilen atıncağını verirken çıkar. Emanet ya, gavurun malı gibi kullanıyor yani. Kendi aracını öyle kullanmıyor. Ama vakfın ya, kurumun ya, efendim şirketin ya, öyle bir kullanıyor ki daha bir sene geçmeden servise gitmesi gerekiyor. O kadar benzin harcıyor ki kendi cebinden olsa bir kere gideceği yere öbür türlü ayda 10 kere gidiyor geliyor. Bir kardeşimiz anlatmıştı. Efendim bakıyor ki devamlı trafik cezaları geliyor. Her yerde trafik, kırmızı ışık, efendim radara yakalanmış, efendim ters yöne girmiş. Artık bıkmış yani, bu kadar ceza olur mu ya? Bir gün toplamış, demiş ki arkadaşlar bundan sonra trafik cezalarını şoförler ödeyecek. Ya nasıl olur falan, dikkatli kullanın kardeşim. Ya dikkatli kullanın, kırmızı ışıkta geçme, ters yöne girme. Hız yapma radara yakalanma. Sonra bir ay sonra ne oluyor biliyor musun? Trafik cezası yok. Niye? Cebinden verecek ya. Ha, sen emanete hıyanet ediyorsun. Kendi malını kullandığın gibi kullanmıyorsun. İşte bunlar da emanete riayet etmemektir. Emanete hıyanet etmektir kıymetli kardeşlerim. Evet, 54 farzın 22.sini gördük. Emanete riayet etmek, hıyanet etmemek. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizi, hani o mümin dediğimiz zaman emin, güvenilir, doğru olmalı ya, işte o vasıfların hepsini üzerimizde toplamak nasip eylesin. Muhammedül Emin olan peygamberin ümmetiyiz ya, ona layık birer ümmet olmak nasip eylesin. Güvenilirlik, emin olmak, doğruluk ve dürüstlük bizlerin alameti farikası olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ali ve sahbihi ve selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
2: Selamun aleyküm, Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Sizler de biliyorsunuz ki biz canlılar için su çok önemli. Özellikle Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz için su çok önemli. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak su tankeriyle su doldurup orada su ihtiyacı olanlara su veriyoruz. Nasıl mı veriyoruz? Sizlerin sayesinde, sizlerin eşliğinizde, sizlerin yardımlarında o suyu onlara ulaştırıyoruz. Eğer bu konuda yardımcı olmak istiyorsanız şurada görmüş olduğunuz numaralardan Ecir Vakti Derneği'ni ararsanız bizler de inşallah sizlerin sayesinde o suyu onlara ulaştıracağız inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Selametle, selamünaleyküm.
3: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı çağrı merkezini arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
4: Merakla beklenen kitap çıktı.
5: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
4: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor. Bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216 606 38 38 543 125 12 12 WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
7: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
8: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
7: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
1: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
0: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedirlere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
10: Tebliğ araçlarına yapılan infaklar insana yatırımdır. Direkt insanın kendine yatırımdır. Oradan dinleyecek, namaza başlayacak, kadın kapanacak veya zinayı bırakacak adam, içkiden tövbe edecek. Bunun yüzlerce, binlerce, on binlerce örneği var hayatımızda bizim.
11: Gerçekten Lale Gül asla ehli sünnet çizgisinden taviz vermeden fevkalade güzel programlar yapıyor.
12: Elhamdülillah. Tebliğ davet yapanlar neler kazandıysa, öyle şimdi tebliğ davet yaptığı zaman Allah yüzüne ağırsın diyor. Bir kimsenin senin vesilenle hidayete ermesi bütün dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır diyor.
13: İnsanların hidayetine vesile olan kıymetli sohbetlerin bir kişiye daha ulaşması için siz de Lale Gül Vakfı'na destek olun. 0212 923 02 12 lalegulvakfı.org.tr.
14: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
10: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için Bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
14: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir ise 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
15: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
16: Reklamlar sona erdi.

0: genel izleyici kitlesi içindir.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehli Sünnet İtikadı başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, Mektubat-ı Şerife'den 2. cilt 68. mektubun sonundayız. İnşallah böylece 2. ciltten okuduğumuz akaidle ilgili mektuplar bitmiş olacak. Önümüzdeki derste inşallah Rahman 3. cildin 3. mektubu Kelime-i Tayyibe'nin faziletleri ve manasının beyanı, yani La ilahe illallah Kelime-i Tevhid'in manasının beyanı hakkında önemli bir mektuba biraz da uzunca başlayacağız inşallah Rahman. Şimdi bu mektubu bitirecek olursak buyuruyor. Ve yüktebu yazılıyor. Kime lil veledi? Evladımız, yani manevi evladımız, evlat el azzi, çok değerli evladımız için yazılıyor mükerraran. Mükerrer olarak, yani defaatle tekrar tekrar yazılıyor. Yani demek ki yazıldı, evvelce de yazmış ki mükerreren yazılıyor, buyuruyor. Ne yazılıyor? Enne uşbes şan, yani şanına ve durumuna, yani şan durum demek, durumuna önem verilmesi gereken husus nedir? Kad ca'e, muhakkak gelmiştir. Vaktü tevbeti, tevbe zamanı, davel inabeti ve inabe zamanı. Tevbe, Allah-u Teala'ya yönelmek, biliyorsunuz, dönmek demektir. İnabe, Kur'an-ı Kerim'de tevbe çok geçiyor. Ve tübü ilallâhi cemî'an eyyühel mü'minûne leallekum tüflehûn. Ey mü'minler, hepiniz birden topluca Allah-u Teala'ya tevbe edin ki felâh eresiniz. Yani toplumun tevbe etmesi lazım. Bir ferdin, iki ferdin tevbe etmesiyle işte toplum düzelmiyor. Farkındaysanız yine suç oranları patlamış durumda. Cezaevlerinde yer kalmamış. Gerçi tabii devletin suç saydığı her şey Allah indinde suç değil. İcabında medrese açmaktan, talebe okutmaktan bile adamı yargılıyorlar. Veyahut kızını evlendirmesinden dolayı işte Yusuf hocamıza iftira atılarak içeride mesela. Dolayısıyla onu kastetmiyorum. Ama genel manada da suçlar aynı zamanda günahlardır. Yani hırsa tecavüz hem suçtur hem günahtır. İşte efendim insanın malını gasp etmek hem suçtur hem günahtır. İşte efendim insanlara tokat atmak, hakaret yapmak hem suçtur hem günahtır. İşte ondan sonra insan öldürmek hem suçtur hem günahtır. Bunun gibi de meseleler var. Dolayısıyla işte iki çiçekle yaz gelmez. Şimdi birçok cezalarda mesela hapiste yatırmaları lazım. Kendi kanunlarına göre, yani kendi kaidelerine göre. Ve lakin cezaevlerinde yer yok diye sen dışarıda evinde bekletiyorlar. Yani cezaevlerinde yer yok. Efendi Hazretlerimiz öyle buyurdu evvel, yani her binayı hastane yapsan hasta bulur yani. O kadar hastalık artıyor çünkü neden? Günahlar artıyor, hastalıklar artıyor. İşte şeriat hükümleri terk ediliyor, fakirlik artıyor. Buna göre kıyas edelim. Şimdi yani her vilayete 5-10 bin kişilik cezaevi yapsan az kaldı dolacak yani. Onun için cemiyan diyorum öyle yani. Hep birlikte tevbe edin. Bir de günahların hepsinden birden tevbe edin manasına da gelebilir. Yani fakat başka mektuplarda buyuruyor. Bazı günahlardan tevbe müyesser olursa
ben şimdi öbür günahlardan tevbe edemeyeceğim nasıl olsa diye hiçbirinden tevbe etmeyeyim demek, bu da çok yanlıştır ve şeytanı sevindirir. Mevla'yı gazaplendirir. Onun için işte zinayı bırakamıyor ama namazı da kılmıyor. Ben şimdi namazsızlıktan tevbe edeyim, namaza başlayayım diye düşünebilir mi? Düşünür. Yani zinayı da bırakırım inşallah diye niyet eder. İnne salâte tenhâ anil fahşâ vel münkeri. Namazı da doğru dürüst kılarsa, namaz onu fuhuştan, zinadan, livatadan, eşcinsellikten falan gayrimeşrudan alıkoyar diyor ayet-i kerime. Tabi hakkıyla kılınırsa o namaz, yani her namaz değil tabi. Gerisinde çünkü namazın ikamesi, yani hakkıyla kılınması emrediliyor. Dolayısıyla bazı günahlardan tevbe edebiliyorsa mesela, yani hem içki içiyor hem zina ediyor. Şimdi bari zinadan tevbe edeyim, bir daha da yapmayacağım falan. İçkiyi şu anda birden bırakamam falan. Sen yine tevbe et. Tevbeni bozarsan yine tevbe edersin falan diyerek nefisle siyaseti, yani nefsin yönetimini iyi becermek lazım. Çünkü suçu ne kadar indirirsen şimdi nasıl oluyor? İşte hakaretten bir dosya açılıyor. Yok efendim, dövmekten başka dosya açılıyor. İşte iftiradan başka dosya açılıyor falan. Dosyaları ne kadar azaltırsan iyi değil mi? Öbür türlü birinden tahliye geliyor, öbüründen tevkif devam ediyor. Çıkamıyorsun yani. Bu itibarla günahları azaltmak lazım. Sıfıra indirmek lazım. Tevbe zamanı gelmiştir. Tavel inabeti, inabe. İnabe nedir? İnabe yönelmektir. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu. Min kablen ye'tiyekumul azabu sümme la tunsarun. Azap size gelmeden evvel Rabbinize inabe edin, yönelin. Yani azap işte ecel. Ölümün sebepleri geliyor önce, sonra kendi geliyor. Bazı da sebepsiz geliyor. Aniden kalp krizi vuku buldu deniliyor falan. Hiç hasta olmadan birden ölüyor. Onun için فَعَجِّلْ فَيْنِّ فِتَّخِيرِ عَفَاتِ Tevbede acele edin, geciktirmekte afetler var. هَلَكَ الْمُسَوِّفُونَ Yakında tevbe ederiz diyenler helak oldu. Yani ne demek? Tevbe etseydi kabul olur muydu? Olurdu yani, Mevla dilerse kabul eder. Ama tevbeye muvaffak olamadan öldüler. Helak oldu o demek. Çünkü tevbeyi tehir etti. İnabeyi tehir etti. Ben Mevla'ya döneceğim. İnabe edeceğim. Onun yoluna yöneleceğim. Ama yönelmiyor. Onun için azap, yani ecel gelmeden Azrail aleyhisselam ve avanın melekeyle gelip görünmeden evvel Rabbinize yönelin. Sümme la tunsarun. Sonra kimse size yardım edemez buyuruyor. Ancak Allah yardım edecekti. O da etmez. Çünkü neden? Tevbe etmedin. Bu itibarla yine diğer bir ayet kerimesinde buyuruyor. وَاتَّبِعْ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ Bana inabe edenin yoluna tabi ol. Efendi Hazretlerimiz bunu çok okurdu. Şimdi herkes bir yol tutturmuş gidiyor. O diyor beni dinle, o diyor bana uy, o diyor bana tabi ol. Ama Mevla ne buyuruyor? Bana yönelmiş olan kulumun yoluna. Şimdi birileri nefsini efendim dev aynasında görerek kendilerini şeyh zannettiler ve evliya zannettiler ve boşu boşuna bunu iddia ettiler ve rabıta kendilerine yapılmasını kabul ettiler. Bundan büyük dalalet ve felaket olamaz. Şimdi bu Allah'ın yoluna uymuş mu? Uymamış. Nefsine uymuş. Kim Allah'ın yoluna uymuş? Mahmud Efendi Hazretleri gibi zatlar. Kur'an'a, sünnete uymuş, ehl-i sünnete uymuş. Meşayiha uymuş, şeyhine buyursa onu yapmış. Ha, işte bunlar ne yapıyor? Şimdi Efendi Hazretleri bir şey söylese de onun sözü muteber değil. Kabirden terbiye yoktur. Tam bir Vahabi. Torunu bunu yapıyor. Torunu tam bir Vahabi zihniyeti yani. Şimdi sen bunlara İsmail'e uyarsan bunlara uymuş oluyorsun. Halbuki Mevla ne buyuruyor? Bana yönelenin yoluna uy.
Münib. İnne fî zâlike le-âyeten likulli abdin münib. İşte bu diyor ayetlerde büyük ibret var, ders var. Kim için? Her kul için. Nasıl bir kul? Münibin. Münibe. Sonu B'li. İnabe eden kul. Yani bana yönelenin yoluna uy. Şimdi onun için rüştünü ispat etmiş, ümmet tarafından ittifakla kabul edilmiş, müceddit olduğu yüzlerce, binlerce âlimin huzurunda ilan edilmiş ve kimse itiraz etmemiş. Dünyanın her tarafında makbul ve mahbub Mahmud Efendi Hazretleri gibi bir zatın, işte diyelim ben kimseyi bırakmadım. Tamam, vekillerimle bu yol yürüyecek. Rabıta bana devam edecek. Yolu bozmayın. Taviz vermeyin. Falan. Bu kadar vasiyetleri var. Hep yolunu beyan etmiş işte. Bak, bana yönelenin yoluna uy. Şimdi aslında burada çok dikkat edilmesi gereken bir husus var. Allah ve Resulünün yoluna, başkasının yoluna uymamıza gerek yok. Mübarek adam, bana yönelenin yolu olur diyor. Çünkü neden? Onun da Kur'an'ı, sünneti, el-i sünneti yaşama ve yaşatma usulü, üslubu vardır. Anladın mı? Her yiğidin bir yoğurt yeme şekli vardır. İşte Efendi Hazretlerimizin tecdidi hiçbir kimsenin keşmişekilere de benzemiyor. Niye? Çünkü onun dönemi hiçbir döneme benzemiyor ki onun için. Ondan evvelki 100 senede Osmanlı'da Kur'an şeriat vardı diyelim. Ha tam işlenmiyordu, Tanzimat'tan sonra bozulmuştu, edilmişti, ayrı dava. Yine bir İslam'ın adı vardı, şimdi İslam'ın adı da yok. Bu zamanda tecdit etti. Şimdi bak, 15. asrın müceddidi. Bundan evvel de ilk asrı sayma Resulullah başında sallallahu aleyhi ve sellem. 2. asrın başında Ömer İbni Abdülaziz başlıyor. Vefatı Hicri 102 yani. O asrın başında biraz bulunması, yaşaması, çünkü onun evvelinden de hizmet yaptığı için asrın başında hayatta olması yeter diyor Alaaddin Efendi babamız. Yazdı Risale-i Hüseyin kenarına müceddidler hakkındaki malumat orada duruyor. Onun için öbür ayet kerimede ne buyuruyor? وَاَتَّبِي غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ Müminlerin yolundan başka yola uyarsa diyor. Müminlerin ne demek istiyor orada? Cemaatin yolu. اِنَّ اللّٰهَ لَا اَجْمَ اُمَّتِ عَلَى الظَّلَالَ Allah benim ümmetimi dalalette, sapıklıkta cem etmez diyor. Birkaç kişi fert olarak sapıtabilir ama ümmetimin geneli sapıklıkta Allah birleştirmez diyor. Tirmizi hadisidir. Ümmetin ekserisi nerede şimdi 2 milyarın? El-i sünnet vel cemaat. Mahmud Efendi Hazretlerimizin cemaatinin ondan bu yolu öğrenenlerin ekseriyeti nerede? Rabıtası Efendi Hazretleri'nde. Bize 90-95 Rabıtası Efendi Hazretleri'nde. Ya buradan anlasana ki öbürleri yoldan çıkmış. Ne bakımdan? Tarikat bakımından yoldan çıkmış. Şeriatta bidat var, tarikatta bidat var. Şimdi ne buyuruyor? Bana yönelenin yoluna uy. Öbür tarafta bu hususide de işte tarikate de delil oluyor. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاتًا وَمِنْحَاجًا Sizden her birinize hem bir şeriat hem de minhaç tayin ettik buyuruyor. Fahru Azze Hazretleri vesaire tefsirlerde şiraat, şeriatın zahiri emirler, yasaklar, icrası. Minhaç nedir? Tarikat diyor. Allah'ı bulma yolu. E sen şimdi Allah'a giden bir yolu buldun mu? Buldun. Efendi Hazretlerimizi bulduk. Biat ettik mi? Biat ettik. Sonra buyurdu ki şöyle şöyle olacak. Recep Hoca kalktı ne diyor? Bu efendi de niye böyle yaptı? Nasıl iş ya diyor. Ne oldu? Biatı bozdu. Minhaç'tan çıktı. Bak şimdi, bana yönelenin yoluna uy. Sen kimin yoluna uydun? Nefsinin, kafasının, keyfinin peşine giden sarıksız, şalvarsız, cübbesiz, ondan sonra tarikat derslerinde bine indiren, yolu bozan, işte üst sınıflarda İncil mukayeseli okutan adamların yoluna uydun. Biraz bir ya Suriye'ye gidiyorum. Suriye'ye gidiyorsun da hangi Suriye'ye uydun yani? Biz de uyduk Suriye dedi. Yani helalde Alaaddin Efendi Hazretleri bir hocaya sordu herhalde öyle de. Nedir bu kılığın, kıyafetin yani bilmem ne. İşte bu şapka kanunları falan her şey çıktı ya yani şey, adamlar da işte sarığı terk ettiler, cübbeyi şalvarı herkes çıkarttı yani falan. Mesela ne bu halin ya falan. Biz de uyduk Suriye'de. E tamam da şimdi bir sürü var meraya gider, bir sürü var mezbahaya gider. Sen otlama gidene mi uydun, mezbahaya kesilmeye mi gidene uydun? Mübarek! Müminlerin yolu neyi delil getiriyor? Aleyküm sevadil azam, en büyük karaltı ve cemaat neredeyse ona tabi olun. Şimdi bu meselede nerede mesela? Hemen oradan bakacaksın. Çünkü bunlar ehl-i sünnet insanlar. Yoksa dünyadaki ekseriyete tabi ol demiyor. Ehl-i sünnet Müslümanların
hakkında bunu konuşuyor. Benim ümmetim diyor, dalalette birleşmez. İşte birleşmedi. Şeriat itibariyle de birleşmedi. Sapık mezhepler hususunda da birleşmedi. Ehl-i sünnet dışı 72 fırka hakkında da birleşmedi. Tarikat hususunda da birleşmedi. Birleşmez. Talaatte toplanmaz diyor. Birkaç kişi sapıtabilir. Bana yönelenin yoluna, inabe. Bak müminlerin yolu var. Uymazsa onda çıkarsa dışarı. Nüvelli ma tevella. Biz onu üstlendiği yolda çeviririz, döndürürüz ona. Enuslu'yu cehennem, onu cehenneme girdiririz. Şimdi neydi belirsiz, ne zuhur, hiç geçmişini tanımadığımız adamlar geldiler İsmaila'da yerleştiler ve ahkam kesiyorlar. Hiç Efendimiz'in yanında görmedik çoğunu. Konuşuyorlar. Uyduruyorlar. Şimdi yine yazmışlar. Ben evvelce Mehdi'nin daha zamanında var, uzak diyormuşum. Şimdi çok yakın diyormuşum. Ya külliyatın garip, her gelen yakındır diyor. Allah-u Teala ekterabeti saati. 1400 küsur sene evvel kıyamet çok yaklaştı diyor. Bir de iktarabe, karubeden farklı. Karube yaklaştı, iktarabe çok yaklaştı. Kıyamet çok yaklaştı diyor. Daha ben bu mektup, nereden geldik buraya mesela? Bu mektup Hazreti Mehdi'nin zuhur hakkındadır. İmam Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Şimdi diyor 1028 oldu diyor. Onun için bu yüzün başından geçti diyor. Bak ondan sonra. Demiyor ki bundan sonraki yüzün başında gelmez, ondan sonra gelmez. Ondan sonra 400 yıl geçti. Gelmedi. Biz de şimdi ne dedik? Kitap yazdık. Bu yüzyıldan geçti dedik. Kitap yazdık ortalıkta. Sen bana ne iftira atıyorsun? Şimdi de ben demişim. Tabii ki yakın. Yani 1000 sene mi var? Hazreti Mehdi'nin zuhuru ve İsa Aleyhisselam'ın nüzulü diyor İmam Rabbani Hazretleri 2000'in içindedir diyor. 2000'i geçmez diyor. Açık beyanı var. Biz İmam Rabbani itikatta müştehit. Bu hususta biz ona inanıyoruz. Biz de ne diyoruz? En az diyoruz. Şimdi dolsa bile diyoruz. 40 yaşında olsa bile diyoruz. 1500'ün başında diyor. Bak en yakın diyoruz. O zaman da gelmez diyoruz. En yakın. Ama ben 1500'ün başında gelmez. Kesin gelecek de diyemiyorum. Ama gelmez de diyemezsin. Çünkü neden? Yüzün başında diyor. İmam Rabbani Hazretleri mektuplarının da birkaç yerde bu konu var. İşte şimdi diyor işte 28 geçti diyor vesaire. Mesela şunu diyor mu? Daha çok var. Hicri 1800'ün başında gelecek. 1900'ün 19. asrının hicri başında gelecek. Hiç böyle bir şey diyor mu? Ya sen ne konuşuyorsun? Şimdi bunun zamanı mı bunu konuşmanın? Yok kuyruklu yıldız çıktı. Yok efendim işte İki ucu parlayan nurlu bilmem amut çıktı, amudu nurani. Nurani bir sütun doğu tarafında zuhur etti falan işte. Yazıyorlar. Mektuplarda soruyorlar ona. Bu mektupta oydu işte bu bitirdiğimiz bundan önceki 3-4 dersi dinlerseniz anlayacaksınız. Ne demek istediğimi. Mesela hiç diyor mu ki daha 2000'in başındayız. 1100'ün başındayız. Ne konuşuyorsunuz ya böyle şey mi sorulur falan. Ne diyor? Tahliller yapıyor. İşte diyor şu alamette hayır ve nur gördüm. Şu alamet çok hayırlı gelmedi bana. Ama şu anda diyor hadis-i şerif alâ râsî külüm etsin. Her yüzün başında buyurduğu için diyor. Şu anda da 28 geçti diyor. Başından geçti diyor. Yani bu yüzyılda çıkmaz yani açıkça ifade ediyor işte. Biz de aynısını yaptık. 25'e kadar ilk çeyreğe kadar bu hususta beyanlarımız olmuş idi. Ama 25'ten sonra dedik ki mektubata da bakınca bu yüzyıldan geçti dedik mesela. Şimdi ben yine diyormuşum ki yani bu dersleri Hazreti Mehdi yakın. Yani Efendi Hazretleri bir rabıta bana devam edecek. Benden bu iş Mehdi'ye görünüyor. Buyurdu. Bu iş benden Mehdi'ye görünüyor. Hızır yaşasaydı düşünürdük. Hızır da şimdi şehit edildi. Bu iş benden Mehdi'ye görünüyor. Bunun dünyada şahidi var. Meclise adamlar anlattılar. Peki şimdi hal böyle olunca biz de diyoruz ki arada ne var yani diyoruz. Şah-ı Nakşibendi Hazretlerinden bu yana 700 senedir bu tarikat muhafaza ediliyor. Şah-ı Nakşibendi Hazretlerimizin rabıtasıyla yürüyor bu Nakşibendi tarikatı değil mi? Olmazsa olmaz bu tarikatı. Şah-ı Nakşibendi Hazretlerine rabıta yapmadan ders yapılabiliyor mu? Silsileden değer istediklerine istediğini yaparsın ama Şah-ı Nakşibendi yapmazsan dersin olmaz. Ama Abdülhalik Ucuvani Hazretlerine yapmak caiz. Yapmasan da dersin eksik olmaz. Şimdi
700 küsur senedir diyorum. Şah-ı Naşibe Hazretleri'yle rabıtasına bu yol yürümüş. Daha Efendi Hazretleri vefat edeli 3 sene olmuş. Daha mücedditliğinin döneminin bitmesine hadis-i şerife göre 55 sene var. İşte 54 sene diyelim, 46 oldu. 54 sene var. Ne kaşınıyorsun? Ya böyle iş olur mu? Şimdi onun için biz de diyoruz ki bu arada ya birkaç yüz sene ya kalmıyor, çok yakın diyor. Ne demek çok yakın? Ya mübarek 1400 küsur seneye nispetle önümüzde 200-300 sene içinde bu iş oluyor. Zaten 1500'e geliyoruz. Ondan sonra ya bu yüzyılın başına, olmadı öbür yüzyılın, olmadı öbür yüzyılın. Zaten güneş batıdan doğduktan sonra bile 120 sene var. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor, Meddin-i Zuhur'un, Mesih'in Nüzulü aleyhissalatü vesselam bu bindedir. Anladın mı sen? Her yüzün başında olabilir. En aşağı olsa diyoruz, bu yüzün başında olabilir diyoruz. Yaklaştığı bakımından. Olmadı bir daha yüzyıl, olmadı bir daha yüzyıl diyoruz mesela. Ya bu birkaç tane yüzyıl kaldı. Çünkü neden? 2000'in önünde içinde olacağını beyan ettiğine göre. Fiyazil Elfi diyor. Bu binin içi diyor. Anladın mı? Biz bu manada yaklaşıyoruz. Birkaç yüz sene nedir diyoruz? 700 senedir yol korunuyor Şah-ı Naşibe Hazretleri'yle de. Efendi Hazretleri gibi bir müceddit. Hiçbir şeyhe nasip olmamış böyle bir tecdit. Çünkü neden? Hiçbir şeyhin zamanında böyle şerasızlık, dinsizlik, kitapsızlık, imansızlık, namussuzluk dünyada yoktu ki. Bu böyle 100-150 senedir oldu bu işte. Bu son 100 seneyi de Efendi Hazretlerimiz ıslah etti. Tecdit etti. Yani genel manada bütün insanlara taluk etmiyorsa bile şu anda sohbet edilen Marif Efendi, medrese vesaire dinin ihyası Efendimizin açtığı tecditten oldu. Bunu bütün dünya itiraf ediyor. Yani dünyanın en büyük İslam aleminin merkezleri Hindistan, Pakistan onlar geldi ya. Ki Hanefi Maturidi de yani. En ileri onlar şu anda dünyada. Afganistan hepsi geldi. Dolayısıyla bana yönelenin yoluna uy. Kendi kafasında uyduran hiçbir altyapısı olmayan adamlar nereden çıktı geldiler devamlı yorum yapıyor. Niye? Mehdi'ye dağ var, uzak diyordu. Şimdi de çok yakın diyor. Mehdi'ye dağ var, uzak derken o bu yüzyılda şu anda görünene göre 46 geçti. 28 geçtikten sonra o yüzyılda çıkmazsa 46 geçtikten sonra çıkar mı? Önümüzde en erken diyor. Bak kaç kere beyanım var. En erken çıksa bu önümüzdeki yüzyılın 1500 başı yani 16. asrın müceddidi olarak çıkar. Olmadı 17. asrın, olmadı 18. Ama diyorum 200-300 sene kaldı. Çok uzun bir şey değil diyorum. Niye? Geçen 1446 seneye nispetle konuşuyorum. Ecelü men fil arz. Dünyanın en cahili insanlar, öyle kültürsüz, öyle rezil, insanlara namussuz, şerefsiz, alçak diyen insanlara efendim kaldık. Hiç bunlar muhatap alınacak insan mı? Değil. Ama işte millet bunlara cevap vermekte vakit zayi ediyorum. Ama biz İtikadi bazı meseleler olduğu için genel manada bak isimleri bile ağzıma anmıyorum. Çünkü zaten ondan kuduruyor. Hüseyin Avni Hoca'yı aradı ne diyor? Yahu diyor yüzlerce tweet attım bir tanesine cevap vermedi falan diyor. Bir de bana diyor çok cahil demiş diyor. Evvelce diyor cahil olduğumu bilmiyor muydu da diyor beni evine kabul et. Hüseyin Avni da demiş ki peki sonradan anladı cahil olduğunu demiş. Anlayabilir demiş yani ne var demiş. Allah rezil etti bıraktı ama rezil olmak için ar namus hayal lazım. Rezil olmak için bir insanda bir ne bileyim bir yüz lazım. Yani insan utanmak ayrı bir şey. El haya minel iman. Utanmak imandan bir şubedir. Adamın utanması yoksa yüzüne tükürsen ooo ne güzel tükür tükür yağmur yağıyor diyorsa ne yapacaksın? Onun için tevbe vakti gelmiştir. İnabe zamanı gelmiştir. Allah'a yönelme zamanı gelmiş. Allah'a yönelenin yoluna uyma zamanı gelmiş. Ve tevbe seviyle mene ne abbe ileyye. Sen kendi kafana Allah bulamazsın. Alimsiz, mürşitsiz bir yere varamazsın. Rabıtanı düzgün yapmazsan ahıva bin yıl olsa ahıva sirrucel. Gizli açık. Bin yıl Allah Allah diye bağırsan, ahva diye bağırsan hakka vasıl kimsenin olmaz değil. Dil gönül demek. Kimsenin gönlü Allah'a ulaşamaz diyor. Seri sülükü bitiremez diyor. Manevi sohbetle vasıl erveli. Manevi sohbet ne demek? Rabıta işte o birliktelik. Rabıtası sade mutlak deli. E şimdi bunlara ne diyeceksin? Efendisi rabıta buna devam edecek diyor. Biat ettikleri mürşid-i kamili bırakmışlar. Kendi kafalarına kimin şahitleri yok, delilleri yok, hiçbir şey yok. Bir adama tutturmuşlar. Rabıta yapılabilir ve yapılmalıdır. Efendi bırakılmalıdır diyor. O Seyfettin. Belanın başı o. E şimdi
Rabıtası sahiden diyor, deli diyor Risale-i Kudüs'e. Deli diyor. E çünkü sen ne? E bana yönelenin yoluna uyduyor. O efendinin Allah'a yöneldiği, münip bir kul olduğu %100 müttefakun aleyh. Öbürlerini konuşuyorsun, ona selam vermez, onun selamını almaz. Efendim, dünya kadar kebair günah. Sabit şahitler var. Başıma gelmiş, yaşanmışlıklarım var. E sen nasıl milleti buraya bağlıyorsun? Allah'a yönelmeyenin yoluna yahu. La havle ve la kuvvete illa billah. Öyle bir iş geldi başımıza ki. Hani, şeyh diyor, nakus olsa diyor, şimdi uydurmuşlar. Yani o sonradan kendi kendine kemale erermiş. Ama o şeyh ise, şeyhin nakısı var, kamili var. Kamili, mükemmeli var, mükemmeli var. Burada tefriğe var, taksim var. Şeyh ise, nakıs olsa, Efendi Hazretlerimiz yazıyor sohbetlerinde, ona rabıta yaparsan sen bir katildir, öldürücü zehirdir, helak olursun diyor. Şeyh olsa bile, nakıs ise rabıta yaparsan öldürücü avuyu, zehri yuttun diyor. Hepsi delilli burada var. E bu bile şeyh değilse, ona rabıta yaparsan olur. Allah'tan yüz çevirmiş, kendini şeyh ilan etmiş. Dünyanın en büyük evliyasıyım çünkü beni Allah'la aranıza vesile edinebilirsiniz. Rabıta makamı odur. Adama diyorsun ki bana rabıta yapılabilir, benim kabul etmem ne demek? Beni Allah ile aranıza vasıta ve vesile yapabilirsiniz. Sen kimsin ya? Fıkıhta vesile var, tarikatta vesile var. Fıkıhta vesile. İmam-ı Azam diyorsun, Ebu Hanife, biz Hanefiyiz. İmam Maturidi, Hakkaite Maturidiyiz. Ne diyor büyükler? Mezhep içinde müçtehitler söylüyor bunu. Abdullah ibn-i Mübarekler, İmam-ı Ebu Suflar söylüyor. Kim Allah ile arasına fıkıhta, dininde, emirlerinde, yasaklarında, helal ve haram hükümlerinde Ebu Hanife'yi radıyallahu anh koyarsa Allah ile arasına asla yarın ahirette mesul olmaz ve Allah Teala'nın rızasına erer diyor. Çünkü neden? Ebu Hanife müttefakun aleyh bir müçtehit. Anladın mı? Resulullah methetmiş, haber vermiş. İman Süreyya yıldızına çıksa bu Selman Farisi'nin adamlarından birileri onu alacak diyor. İşte İmam-ı Azam'ı anlattığına dair bütün muhaddisler, müçtehitler ittifak etmiş bu hadisin. Böyle zuhuratta görülmemiş. Bütün muhaddisler, kitaplarda ittifak var. Allah ile arana koyacaksın ama işte Ebu Hanife'yi koyarsan fıkıhta rahat edersin. Maturidi, Eş'ari'yi koyarsan itikatta rahat edersin. Tasavvufta, tarikatta, Mahmud Efendi Hazretleri gibi, müttefakun aleyh, Ali Adervan Hazretleri gibi, müttefakun aleyh zat ona vermiş onu. E burada şimdi kim var? Bana arkadaşlar teklif ettiler. Yapamam ya dedim. Biz de yardım ederiz dediler. Yardımcılığı, destekli kabul ettim. Elhamdülillah diyor. Ya estağfurullah denilecek yerde elhamdülillah diyen bir adamın ne ilmi olabilir? Sen bana yönelenin yoluna uyduyor. Sen efendi gibi münip olan, Allah'a yönelen inabe sahibinin yolunu bıraktın. Kendi kafasından şeyhlik iddiaden ve iladen Allah ile aranıza beni koyabilirsiniz. Bana rabıta yapabilirsiniz. Dünyadaki en büyük şeyh vasıta benim. Çünkü rabıtayı kabul etmek o demek. Allah ile arana beni vesile yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu diyebilir miyim ya? Kim olursan sen şimdi benim yüzü suyu hürmetine Allah'tan istersin. Sen maruful kerhi misin? Radıyallahu teala. Ne buyuruyor? Men kâne lehu indallâhi hacetün feletevessel bi diyor. Allah'tan bir dileği isteği olan varsa beni araya koysun diyor. Allah beni kırmaz diyor. Ama bu müttefakun aleyh, maruful kerhi. Evliyanın büyüğü Abdülkadir Geylani bile onun kabrine giderken yarı yolda ayakkabılarını çıkarıp onun yattığı topraklarda naline basılmaz diye diyen adam. Sen ne çizdin? Rabıta bana yapıldı. Ne demek? Allah ile arana beni koy. Ben Allah'ın en büyük aynasıyım. Feyizler bütün bana geliyor. Menba ve merkez benim. İki anlamın arasını düşün. Patpata git. Trafoyu patlat. Yani arkadaşlar, tevbe vakti gelmiştir. İnabe zamanı gelmiştir buyuruyor. Bundan dolayıdır ki efendim Allah-u Teala'ya yönelip doğru yolu aramak ve zamanü tebettülü her şeyden kesilip Allah-u Teala'ya vasıl olmak ve inkıta'yı Allah-u Teala'ya munkatı olmak. Yani inkıta ne demek? Dünya meşgalelerinden, batıl ehlinden, bidat ehlinden, şeriat bidatçılarından, tarikat bidatçılarından ayrılmak ve Allah'a dönmek zamanıdır. Fe inna de zaman, şüphesiz bu zaman var ya, zamanı urudül fitne, fitnelerin yağdığı bir zamandır. Yekâdün azı kalsın yusab bu dökülecek el fitenü fitneler misle matarın nisani. İşte Nisan yağmuru gibi şimdi tam Nisan'dayız. Nisan'daki yağmurlarda şifa da var biliyorsunuz. Ya bir de çok fazla yağardı. Bu sene bereketini çok göremedik. Pek bir yağmurlar da olmadı.
Yani fitneler Nisan yağmur gibi dökülecek ve tevşaha kaplayacak cemiyal alemi, bütün alemi kaplayacaktır buyuruyor. Kale seyyidüne nebiyyüne sadiku, doğru söyleyen Efendimiz Peygamberimiz el-mastuku, el-mastuku demek kendisine doğru vahiy gelen zat aleyh, onun üzerine ve alâ aleyh ehl-i beytine salatü vesselam, salatü selamlar olsun. Ne buyuruyor? İnne beyne yedeyi saati fitenen, kıyamet kopmadan önce çok fitneler kopacak. Kekıtalleylil muzlim, karanlık gecenin parçaları gibi ortalığı saracak. Yusufur racülü fiyâ müminen, o zamanda adamın biri imanlı olarak sabaha kalkacak. Ve ümsi kafiren, kafir olarak akşama varacak. Ve ümsi müminen, mümin olarak eve girecek, akşama yatağa girecek. Ve yusufur kalkacak, sabaha kafiren, kafir olarak. Yani imanı muhafaza çok zor olacak. Şimdi bakıyorsun, internetten bir şey dinliyor. Şeriatın aleyhine, sünnetin aleyhine, ehli sünnetin aleyhine. Doğru diyor ya diyor, kafir oluyor. Yani şimdi bir herkesin birbirine ulaşması kolaylaştı ve arttı. Bu da çok büyük bir tehlike doğurdu. Çünkü dinlediği adam din adına konuşuyor. Allah adına konuşuyor, Resulullah adına konuşuyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ayet bilmiyor, hadis bilmiyor, bir şey bilmiyor. O ondan, o ondan. Helala haram diyor, harama helal diyor. Allah'ın maruf dediğine münker diyor. Meşru dediğine gayri meşru diyor. Toplum bu duruma gelmiş. Allah bunu kabul eder mi, affeder mi yani? İmanda müsamaha yok. İtikatta müsamaha yok. Neye inanacağını bileceksin. Elfaz-ı küfür var. Bu kadar insan dinden, imandan çıkaran talak gidiyor, nikah gidiyor. Bir lafla beraber insan kafir oluyor, mürtet oluyor. İşte bu hadis-i şerif bunu anlatıyor. Onun için akaid mektupları bu derste çok önem arz ediyor. Bundan sonraki dersler tabii daha önemli. Elfaz-ı küfür dersine de gireceğiz. Bahsine. El-kaidi oturan fiyâ. O zaman da oturan hayrun min el-kaim. Ayaktakinden daha hayırlı. Çünkü fitneden daha uzak kalır. Ayaktakinin bulaşma tehlikesi daha fazla. Vel-maşi fiyâ. O zaman da yürüyen hayrun min el-sâk. Koşandan daha hayırlı. Neden? Çünkü koşanın fitneye düşmesi, iç savaş, dış savaş, bilmem ne belasına düşmesi daha yakın, koşan daha hızlı gider. Onun için fekessiru kırın fiha. O zamana ulaştığınız zaman kısiyeküm, yaylarınızı kırın diyor. Yani Müslüman kanına girmeyin, iç savaşlara bulaşmamak için. Vaktahu kesin koparın fiha onda evtaraküm. Kirişlerinizi, işte oklarınızın şeylerinizi koparın diyor. Vadribu vurun suyufeküm. Kılıçlarınızı nereye bir hicar, taşlara vurun diyor. Yani kılıcın ucunu şey edin, körletin yani. Kesmesin diyor. Fein duh ile eğer girilirse ala hadim minkum. Sizden birinin yanına bir evini basarlar bilmem iç savaşta falan Müslüman Müslümanın kanına girerse fel yekun olsun ki hayr ibney Adem'e. İbney neydi? Nun düştü. Adem'in iki oğlunun hayırlısı gibi olsun. Yani Kabil gibi katil olmasın. Habil gibi maktul olsun. Kün abdallahil maktul öler de kün abdallahil katil. Allah'ın öldürülen kulu ol, öldüren kulu olma. Allah'ın aldatılan kulu ol, aldatan kulu olma. He aldatılan, öldürülen kulu ol diye git de kendin ille beni öldürün diye aldatın beni diye demek istemiyor. Ama kaçınılmaz bir durum varsa öldüren taraf, aldatan taraf olmaktan sakın diyor. Ve fi rivayetin bir rivayet kâli sordular. Ve fema temurna ya Resulallah sen bize ne emrediyorsun o zaman da ne yapalım? Eğer rastlarsak o zaman da ki rastladılar yani. Ne savaşlar çıktı sahabe arasında biliyorsunuz. Fekale buri kûnû olun ehlâse büyütikûm. Ehlâs, hilsin cemi. Hils, işte seccade, evde serilen bir döşek, şey döşek diyorum. İşte efendim kilim, hils, hasır vesaire kilim gibi şey, hils. Onun cemisi ehlâs geliyor. Evlerinizin kilimleri gibi olun. Yani evde serili bir şey kenarda köşede efendim kıvırtar mı kıvırtamaz. Ve fi rivayet, diğer bir rivayette velzemu, velzemu yapışın fiyâ orada, ecvâfe buyûtikum, evlenizin cevfine, cev karnıdır, evin kapısına bile yakın durma, tam ortasında en ücra köşesine git, zikrini yap, ibadetini yap diyor, fitnelere karışmayın, imanlarınızı kurtarın buyuruyor. Şeyh Muhammed Zekeriya Hazretleri öyle buyurdu efendim.

Yani bugünlerde, şimdi Gazze'de neler oluyor? Ve mâdâ neler yapmışlar sana'u, mâdâ ne şeyleri sana'u yaptılar fî bilâdil İslam, İslam beldelerinde ne tecavüzler demek o zaman da aynı işte. Kâfir geldi ne yapar, karına kızına tecavüz eder, yakar, yıkar, geçer. Ve eyyetü ihanetin, ne büyük bir alçaklık, isabet yani isabet ettihum onlara efendim minhu küffar derruhat kafirleri tarafından Müslümanlar ne de zelilliğe ne efendim azaplara düştüler. Hazele mahzul etsin, rüsvay etsin, yardımsız bıraksın hum o kafirleri kim Allah Subhanehu ve Teala. Ve misli adel verdi böyle bir gül keri rayati yani çok kötü kokan gül bazı işte gül diye getiriyorlar bakıyorsun leş gibi kokuyor geçen öyle oldu. Yani bir tane getirmişler öyle mi her şeymiş de plastikmiş de. Ama nasıl kötü kokuyor? Bari plastiğin üstüne de bir koku sür bari mesela. Ondan sonra böyle diyor kötü kokulu güller yütefetteku çok koparılıyor kesiran çok bir muktaza ahir zaman. Ahir zamandayız bunun icabı. Ahir zaman 400 sene evvel diyor. Şimdi beter zamandayız. Onun için artık diyor böyle Müslümanlara zulüm, eza, cefalar çok olur diyor. Ve işte haddini aştı dünya zulümle doldu. Maalesef milletin de din imanı yolda bulmuş gibi heder oldu. Yani sabahtan akşama, akşamdan sabaha kafir olmak o kadar çoğaldı ki bundan sakınmak için ehl-i sünnet itikad derslerini iyi dinlemek, sapıklara uymamak, sahte şeyh de aynıdır. Sahte şeyhe uyarsan yarın oradan helak olursun. O çünkü ne yapamaz? Madem taviz verip de kendini Allah ile kulların arasında en büyük vesile makamını kabul etti, ona her şeyi kabul ettirebilirler. Çünkü neden? Şimdi sen adam haddini bilmiyor. Haddini bilmeyene gerektir haddini bilmeyenlere haddini bildirmek evladım. La teate diyor. Haddi aşmayın diyor. Ömer yeteate hududu Allah. Allah bir sınır koymuş. Konuşmanın bir sınırı var. İddianın bir sınırı var. Maruf-u kerhi misin? İmam-ı Rabbani misin? İtikatta müştehidim ben diyor. Tam der. Onun haddi çünkü o sınırında duruyor. Mahmud Efendi Hazretleri misin? Benden sonra Mehdi'ye kadar vekillerimle yürüyecek. Rabıta ona devam edecek. Sen Mahmud Efendi Hazretleri misin? Müceddit misin? Nesin? Ama sen sınırını aşarsan فَاُولَٰيكُمُوا zalimun diyor. Onlar ancak zalimlerdir. Yani biz önce kendi mahallemizdeki bu zalimlere uymamamız lazım. Kendi mahallemizdeki. Çünkü ondan sonra biz şimdi tarikat işlerini, cemaat meselelerini ıslah etmezsek, yoluna koymazsak, düzeltmezsek bu şimdi bu kötü kokulu küller çok koparılır diyor. İşte ahir zamanda ya ondan sonra her tarafa yayılacak. Zulüm haddini aşar. Yanlışlık yanlışlıktır. Tarikatta bidat çıkartmak şeriattakinden ehven değildir. Benim kaidem bu. Sebbeten Allah Subhanehu ve Yakum. Allah bizi ve sizi ve cemi'al müminin bütün müminle erkek kadınları alâ mütâbaat seyyidil murseline Resul gönderilenden Efendisi Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla mütâbaate ve ona uyma caddesi üzerinde çokça sabit eylesin. Aleyhim aleyhim o Nebi Zişan'ın ve onun Ehl-i Beyti'nin ve Ali Külli'nin diğer peygamberlerin her birerlerinin Ehl-i Beyti'nin ve alel melâketil mukarrabîn Allah'ın manen yakın olan melâke-i kiram-ı zaratının üzerine olsun. Es-salâtu ve selâmu salâtu selâmlar. Amin.

0: Hicir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehli Sünnet İtikadı sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923

0: ahmetyesevi.org.tr.
1: Tebliğ araçlarına yapılan infaklar insana yatırımdır. Direkt insanın kendine yatırımdır. Oradan dinleyecek, namaza başlayacak, kadın kapanacak veya zina bırakacak adam, içkiden tövbe edecek. Bunun yüzlerce, binlerce, on binlerce örneği var hayatımızda bizim.
2: Gerçekten Lale Gül asla ehli sünnet çizgisinden taviz vermeden fevkalade güzel programlar yapıyor.
3: Tebliğ davet yapanlar neler kazandıysa, öyle şimdi tebliğ davet yaptığı zaman Allah yüzüne ağırsın diyor. Bir kimsenin senin vesilenle hidayete ermesi bütün dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır diyor.
4: İnsanların hidayetine vesile olan kıymetli sohbetlerin bir kişiye daha ulaşması için siz de Lale Gül Vakfı'na destek olun. 0212 923 02 12 lalegulvakfı.org.tr.
5: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
1: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
5: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Selamünaleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
7: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı Vahidder aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1 588 vahidder.com.
7: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
11: Taşevi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, bir buçuk aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
12: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17. Online bağış için sultander.org.
13: Merakla beklenen kitap çıktı.
14: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
13: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
14: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makinaları, pilav pişirme makinaları, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar Asevi yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. Asevi yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
7: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Bunu Konuşalım programına bu hafta Sinerji Koleji kurucusu ve ASKON Eğitim Sektör Başkanı Fatih İşgören misafir oluyor. Okullar açıldı, eğitim öğretimde yeni dönem başladı. Peki Türkiye eğitimde neyi doğru, neyi yanlış yapıyor? Eğitimde başarı çıtası gerçekten yükseliyor mu? Helal kavramının eğitimdeki yeri nedir ve helal bir eğitim için neler yapılabilir? Eğitimcilerin öğrenci ve velilerden, velilerin ise eğitimcilerden beklentileri neler? Bunu konuşalım bu akşam saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.

0: genel izleyici kitlesi içindir.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehli Sünnet İtikadı başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mektubat-ı Şerife itikad derslerimizden 3. cildin 3. mektubundan başlıyoruz. Yani 3. cilde yeni başladık. 3. mektubundan başlıyoruz inşallah Rahman. El mektubu ve sealisi 3. mektubu ile bir muhibbillahil mankburi Hazretlerine göndermiş. İmam Rabbani Kudsesi Ruh Sami Hazretleri fi beyani manel kelimeti tayyibeti o çok mübarek kelime olan La ilahe illallah kelime-i tevhidinin manalarını beyan hakkındadır. Biraz akli deliller de, istidlaller de zikretmiştir. Bu mektubu şerifinde. Elhamdülillah bütün hamd senalar ancak Allah'a aittir ve selamın büyük selamlar olsun ala ibadihi Allah'ın kullarına ellezine okullar istafa seçti. Hüm mahsuftur orada. İstafa'nın altında hüve var. O seçti. Kimi hüm onları, onlar mahsuftur. Yani Allah'ın seçtiği kullar üzerine olsun. Çünkü herkese selam verilmez. Ali Adnan Hazretlerimize namaz kılmayana selam verilir mi diye sorulduğunda ne cevap buyurdu? Selam Allah'ın rahmetidir evladım. Kolay kolay herkese verilmez. Yani işte verilmez direkt demedi. Dikkatli düşünelim. Dikkatli düşünelim ve kendimizi selam verilmeyecek hale düşmekten kurtarmak için 5 vakit namazımıza vaktinde devam edelim. Şimdi La ilahe illallah diye başladı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bu ne demektir? Yani manası demek istiyor. Devam peşine hemen. La ehade hiçbir kimse yoktur. La ehade hiçbir kimse olmamıştır yani. Nedir olmamıştır? Yestehikku hak eder. İstihkak sahibi olamaz. Neyi el-ülüyete? İlahlığı. Yani ilahlıkla mabudiyet atfediyor. Onun atfı tefsirdir. Onu birbirine izah ediyor. Ve mabudiyete, mabudiyeti. Mabudiyet kendisine ibadet olunma liyakatini ve hakkını. Kimse kazanamaz. İlah da mabud manasına geliyor. Tabi kelimelerin aslı Arapçadır diye kabul edersek. Tapınılma, Türkçesi. İbadet tapma, mabudiyet tapınılma, yani kendisine ibadet olunma. İnsanların, cinlerin, işte meleklerin, neyse mükellef varlıkların kendisine tapmaları, tapınmaları büyük bir makamdır. Tek bir makamdır. Ancak bir zata mahsustur. Onun şeriki, naziri, işte ortağı, benzeri olamaz. Dolayısıyla ilahlığı ve mabudiyeti, yani kendisine ibadet olunma hakkını elde eden veya da kazanmış olan hiçbir kimse yoktur. İllallahu. Ancak Allah vardır. Şimdi, la ilahe illallah bu demekmiş. La ilahe ilah yok. Ne demek? Mabudun bir hak yok. Herkesin taptığı çok. Maymuna tapıyor. Fareye tapan var ya. Akıllı, akılsız. Efendim, canlı, cansız her şeye tapıyorlar. Kafir dolu, manyak dolu, akılsız dolu. Yani biz ne yapalım? Onun için buradaki maksat nedir? Mabudun bir hak. Yani ibadet olunmayı hak eden. Yoksa sen bir şeye ibadet yapıyorsan, tapıyorsan onu hak etmiş mi demektir? Değildir. Senin manyak olduğunu ifade eder demektir. Kafan çalışmıyor yani. Bir faydası yok, bir zararı yok. Şeylere tapınılır mı? Onun için burada La ilahe, ibadete layık. Hiçbir ilah yok. Yoksa adam onu ilah yapıyor. Eferayte men ettehede ilahe vavav. Kur'an'da ne diyor? Kendi nefsinin arzularını kendine ilah yapmış. İlah yapmış, ona tapmış yani. Dolayısıyla o manada birini ilah tutması, birini ibadet yapması, o tapınılanın hak ettiği anlamına gelmiyor. Onun için la ilahe, ibadeti hak eden hiçbir ilah yok. İllallah, ancak Allah var. İllallahüllezi, ancak o Allah var ki la nazira, hiçbir nazir, benzer, eş ve eşit yoktur lehu kendisi için. Yine öyle Allah ki el vacibul vücudi, varlığı vacip olandır. Varlığı vacip olan, ne demek vacip olan şimdi burada? Yani biz burada tabii farz vacip gibi bir şey anlamayalım. Vacip tabii zorunlu. Gerekli manasına geliyor. Yani Türkçe lügat çevirisi açısından ama
Varlığı vacip. Şimdi bunun karşıtını anlamadan vacibül vücudu anlaşılmaz. Birkaç kere derslerde söyledim tabii de. Yeri gelmişken yine söylemek zorunlu durumundayım. Mümkünül vücut var, vacibül vücut var. Vücut varlık demek. Hani vücut yaptı derler adam falan bilmem ne. İşte kas yaptı bilmem ne. O hani Türkçedeki yani yanlış kullanımlar. Belki bir alakası da var tabii. Vücutta varlık, varlık da bedenden gösteriyor kendini. O da ayrı bir şey. Var olması, yani yaratılması. Yani yaratılması anlamına da her zaman gelmez. Şu anda var olan şeylere vücut sahibi denir. Yani varlık sahibi, var. Bu var olanlar, şimdi Allah-u Teala da var, biz de varız. Gökler yerler de var, cemadat donuk şeyler de var, hayvanat canlı şeyler de var. Zevülükül akıllı mükellef, insan, cinler, melekler, yani melekler mükellef değilse de akıllı tabii. Cinler hem akıllı hem mükellef. Bunlar var. İşte bunlar ikiye ayrılır. Yani bir mümkünül vücut var olması mümkün. Ne demek mümkün? Yani var olsa da olurdu. Allah'ın bir şeysi artmazdı. Var olmasa da, yani Allah onu var etmeseydi de mümkündü. Yani ne demek? Düşünülebilirdi. Onun yokluğu düşünülebilirdi. Ve Allah-u Teala bir şeysi eksilmezdi. Ne mülkünden ne saltanattanından. Şimdi bizim hepimiz Allah-u Teala'dan gayrı her şey mümkünül vücuttur. Yani varlığını da düşünmek mümkün, yokluğunu da düşünmek mümkün. Daha nice mesela kendi kafamıza farz edip takdir etsek, şöyle şöyle şöyleri Allah yaratabilir miydi? Ve vâlâ güçten kadir yaratabilirdi. Yarattı mı şu anda öyle bir şeyler, düşündüğümüz bazı şeyler yok ortalıkta. Yaratmamış onları yani. E demek ki onları yaratabilirdi, yani mümkündü ama yaratmadı. Yaratmadıysa onlar varlık aleminde değil, yani onlar mevcut değil. Vücut sahibi olmayınca yani mevcut değil. Şu anda ne eksiği var dünyanın veya da ahiretin? Mesele değil yani. Dolayısıyla varlığı da mümkün, yokluğu da mümkün. Bu şu demek, var olması da düşünebilir, yok olması da düşünebilir. Şimdi gökler, yerler dahil, arş kürsü dahil çünkü hepsi mahluktur. Biz hepimiz dahil. Mümkünül vücuduz. Çünkü neden? Allah-u Teala bizleri yani sunayla bunlar ol var eyledi, birliğine cümle ikrar eyledi diyor. Yani Mevla yaratmasıyla, halkıyla, icadıyla, tekviniyle, sanatıyla bizi var etti. Var etmeye de bilirdi. Dolayısıyla bizim şu anda var olduğumuz için varlığımız biliniyor ama yok da olabilirdik. Bunu düşünebiliyoruz. Vacibül vücut bir tek Allah-u Teala'dır. Yani varlığı vacip. Ne demek vacip burada? Yani yok olması düşünülemez. Çünkü yok olması nasıl düşünülecek? Onun yok olduğu düşünülmesi halinde hiçbir mevcut var olamıyor. Dolayısıyla veyahut hiçbir mevcut var olmasaydı da onun varlığı zatından olduğu için, kimseden emanet alınma olmadığı için, şimdi biz Allah'ın var etmesiyle yaratılmışız. Yaşatmasıyla şu anda hayatta kalıyoruz. Yedirmesiyle, içirmesiyle yani birçok tabii sebepler halketmesiyle biz şu anda duruyoruz. Diyelim Allah-u Teala hiçbir şey yaratmasaydı, ben gizli bir hazineydim. Yani ne demek? Kimse beni bilmiyor ki faydalansın. Fehbebtü istedim. İşte o sevgiden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mayası, nuru zuhur etti yani. Fehbebtü yani orafı bilineyim, tanınayım. Beni bilenler olsun. Fehelektül halkı. Liarifuni, mahlukatı beni tanısınlar, bilsinler için halkettim. Bundan da benim karım yok. Onlar, yani ben marif olayım, tanınayım diye değil. Onlar arif olsun, beni tanıyan olarak marifetullah sıfatına sahip olsun. خَلَقْتُ الْخَلْكَ لِيَرْبَحُ عَلَيْهِ لَا لِيَرْبَحُ عَلَيْهِمْ Ben mahlukatı benden kâr etsinler, yani faydalansınlar diye yarattım. Yoksa ben onlardan kâr etmek için yaratmadım. Yani Mevla'na işçiye mi, aşçıya mı ihtiyacı var? Bilsinlik Allah'ın Celle Celaluhu hangi işini görüyoruz, ne işine yarıyoruz hani? Haşa ve kella. Mevla Teala menfaat mazarrat görmekten münezzehtir. Dolayısıyla demek ki hiçbirimizi yaratmasaydı, kimse de onu bilen tanıyan olmasaydı, ne melekler ne felekler, ondan sonra ne peygamberler ne müminler ne kafirler, hiçbir şey yaratılmamış olabilirdi. Hiçbirini de yaratmasaydı Mevla'nın hiçbir şeysi de eksik kalacak değildi.
Haşa kella. Ama onun varlığı yine kendinden olduğu için o vardı. Onun için Allah'tan gayrı her şeyin var olduğunu da düşünebiliriz. Var olmadan da olurdu diye düşünebiliriz. Hiç var olmayabilirdi diye de düşünebiliriz. Var olduktan sonra yok olacağını da düşünebiliriz ki zaten yok olacak. Küllü şeyin halikün illa ve cevuk. Zat-ı müstesna her şey yok olacak zaten. Yani kıyametten sonraki cennet cehennem sonsuz. Ondan sonra yokluk yok da. O arada yani evveli de zaten yokluktan geliyor. Adem'den geliyor. Adem yokluk demek yani. Adem başka, Adem başka. O hemzeyle bu aynla. Yani dolayısıyla Allah Teala vacibül vücuttur. Varlığını kabul etmek, varlığını kabul etmek, düşünmek bizim için zorunludur. Bizim için ona hiçbir şey vacip olmaz. Biz madem mahlukuz, mevcuduz, yaratılmışız, Allah Teala'yı tanırken, bilirken onu varlığı zatından ve kendinden olması hasebiyle kimse onu var etmemiş ki aşağı gerisinde adem sebkat etsin. Yani yokluk diye bir mefhum geçsin. Benim şimdi 63 sene evvelde yokluk var. Veyahut işte anamın karnına da düşmedi. Yokluk var. Senin de öyle her şeyin. Göğün yerin, gördüğümüz görmediğimiz mevcutların, varlıkların her birinin bir başlangıcı var. Çünkü Allah-u Teala kün feykün, var ol emriyle onu yaratmış. Ondan evveli yokluk geçirmiş. Ama Allah-u Teala'nın zatının varlığı kendinden olduğu için, onu kimse var etmediği için haşa kella, onun için yüce zatında gerisinde ademle mesbuk değildir. Yani yokluk geçirmiş değildir. Ne kadar geri gitsen onun yok olduğu zaman yoktur. Onun için varlığı kendinden olduğundan onu hep var olarak düşünmemiz vaciptir. Bu vaciplik Allah'a bir şey vacip anında ne haşa. Bizim öyle inanmamız zorunludur. Çünkü neden? Başka türlü anlaşılır tarafı yok. Vardığı kendinden olan, kimseden emanet alma olmayan, zatı yaratan olmayan zat daima var olarak itikad edilir. Yani bu kadar anlatabiliyorum. Efendi Hazretlerimizin dediği gibi ibare darlığından tabii Mevla ile ilgili konuşurken ibare ifadeler dar gelir. Kalıplara sığmaz yani. Yine öyle Allah gel münezzehu işte la ilahe illallah anlatıyor. Allah'tan başka ilah yok. İlah. İlah ne demek ilah? Kulların kendisine ibadet yapmasını hak eden demek. Sonra vacibül vücut. Allah'tan başka vacibül vücut yok. Varlığı kendinden olan yok. Yokluğu düşünülemeyecek olan bir zat daha yok. Her şeyin yok olması düşünülebilir. Ancak Mevla'nın düşünülemez. Daha yine öyle Allah gel münezzehu son derece tenzih edilmiş. Tenzih edilmiş yani uzak kalmış. Uzak olmuş. Yani ben tenzih ediyorum da o yakındı da ben uzak tuttum manası çıkmıyor. Haddi zatında münezzeh. Yani son derece uzak. Neden? Ansimati naksı. Simat simenin cemidir. Simi alamet ve nişan demektir. Naks noksanlık. Noksan da Türkçeleşmiş artık Arapça aslı. Noksanlık belirtilerinden. Yani noksanlığın kendisi de yok. Zaten bir eksiklik bir isminde, bir sıfatında, bir fiilinde, bir icraatında, bir yaptığında, bir yapmadığında, yarattığında, yaratmadığında, sen her an bir konuda asla bir noksanlık. Noksanın kendi yanaşmaz, onu bırak. Simesi, alameti, nişanı, eseri, belirtisi en ufak bir şey. Asla ona yaklaşmamıştır. Münezzeh o demek. Daha el-müberra'u, müberra deniyor. O hemze, okusun el-müberra'u tabi okunuyor buradan. O hemze elife döner yani müberra. Müberra Türkçeleşmiş yani. Türkçede de bazen kullanılıyor müberra. Tebriğe edilmiş. Tebriğe beriden geliyor yani beri. Yani beri oldum. Beri oldum yani uzak oldum. Manasına geliyor. Teberri ettim. Yani ondan uzak olduğumu ifade ettim. Bunlar hep aynı kökten geliyorlar. İşte el-müberra tebriğe edilmiş. Yani tebriğe edilmiş derken haşa o bazı noksanlıklara haşa yakın düşüyordu da sen kalktın tebriğe ettin onu işte uzak tuttun falan yani o uzak değildi de uzak tuttun. Türkçe'de böyle elastiki manalar, kelimeler, manalar çıkar.
her tarafa gider. O öyle değil işte. Müberradır. Ne zaman kendisi son derece uzak. Hatta ismi meful olmak hasebiyle lügat manası veriyorsun. Bu sefer fitne çıkmasın diye. Açıklamaya çalışıyoruz. Neden? An sıfatil hudusi. Hudus sıfatlarında. Hudus sonradan olmaz. Sıfat eliflen cemice sıfat. O zaman sıfatın cemi oluyor. Sıfatün, sıfetani, sıfatün. O cemi oluyor. Çoğul yani. Sonradan olma sıfatlarından, vasıflarından, nitelemeler, daha Türkçe'si nitelemelerinden müberra olan Allah. Tam başka hiçbir ilah yoktur. Yani Mevla'da Mevla Teala muhtes olmadığı için, sonradan yaratılmış olmadığı için haşa ve kella, çünkü evveli yok. Ezeli ve ebedi ve başı yok ve başlangıcı yok. Ne kadar geri gitsen olmadığı bir zaman yok. Onun için hudüs, yani sonradan olma sıfatı, niteliği onda bulunmadığın gibi o vasfın diğer hiçbir alameti, belirtisi, işte efendim tavsifi, nitelemesi diyelim, hiçbiri de ona yanaşamaz. Çünkü varlığı kendinden ve o zatıyla mevcut, mevcudun bizatihi kaimun bizatihi zatıyla kaim, her şey onunla kaim, o zatıyla kaim. Böyle olduğu için asla onda bizim gibi sonradan yaratılan, zaten mevcudat, yaratılan her şey sonradandır. Hadistir, muhtestir, ne dersen de yani. Şu yaratıldı çünkü. Yaratıldığı ne demek? Bir noktada kün, düğmeye basıldı. Hani yine ibaret ağırlığından konuşuyorum. Var ol buyuruldu ve kün hemen var oldu. Çünkü var olmaması da mümkün değil. Çünkü Mevla'dan kün emri sudur etmiş. Var ol emrine muhatap olmuş. E kim muhatap olmuş? Madum. Yok olan bir şey. İşte yoktan yaratıyor demek. Sen şimdi yok olan bir şeye ne laf anlatabilirsin? Ne konuşsan dinletebilirsin? Ama Allah-u Teala maduma yok olan bir şey. Kün. Var ol. Buyuruyor. Yok. Orada da hiçbir şey yok. Yani şimdi ham madde olur, bir şey olur. Sen o ham maddeden bir şeyler kotarırsın. Ham madde yok. Hiçbir şey yok. Madde yok yani. Kün var ol diyor. Yok, yokluğa şey hitap ediyor. Bunu Allah'tan başkası yapabilir mi? İşte sen ben öyleyiz. Anne karnımızda. Yani babanın suyu, annenin suyu birleşmiş diye. Nice anne babanın suları, sular seller gibi akıyor, birleşiyor rahimlerde. Çocuk oluyor mu? Ne kadar kısırlar çocuğu olmayanlar, yalvar bakarıyorlar. Tüp bebek imkanları bile yok. Çünkü neden? Mevla var ol buyurmuyor. Mevla kün buyurmadan sonra fekün olmaz. Onun için yaratılmışsa sonradandır. Yani yaratılmışsa bir şey ezeli değildir. Çünkü bir yere kadar gelirsin geri, ondan geri de o yoktur. O bir noktadan sonra kün emrinin muhatap olarak Adem, Maduma var ol emri teveccüh etmiş ve taalluk etmiş, o noktada o var olmuştur. Ondan gerisinde Adem sebkat etmiştir. Yani yokluk geçirmiştir. Onun için ona hadis muhtes denir. O nasıl vacib bir vücut olsun? Ondan sonra onda sonradan olma sıfatları var. Ya zaten kendi sonradan olma sıfatını ne arıyorsun? Tepeden tırnağa sonradan olmadır. Anadan doğmadır, sonradan olmadır yani. Çünkü neden? Yani geri gitsen anası da yoktu, onun anası da yoktu, onun gerisi de yoktu falan. Bir tek Allah-u Teala ezelidir. Yani evveli olmayan, kadim. Kadim de bu manaya geliyor. Şimdi La ilahe illallah ne demekmiş? Varlığı kendinden olması hasebiyle vacip olan, noksanlık belirtilerinden münezzeh olan ve sonradan olma sıfatları ve nitelemelerinden son derece müberra ve uzak kalmış olan, naziri benzeri eşi bulunmayan, Allah'tan başka kulların ibadet ve taatlerini hak eden hiçbir şey yoktur. Yani la ilahe illallah manalarına gittiği zaman ortalık yıkılır. Fe innel müstehikke zira, şu gerçekten diyor yani. Düşünelim yani, şüphesiz düşünelim. Müstehik deme hak eden. Neylil ibadet. Yarattıklarının kulluğunu. Şimdi öbürleri zaten. Seni kim yarattıysa ibadetini o hak ediyor zaten.
Maymun senin gibi yaratılmış, inek senin gibi yaratılmış, fare sıçan senin gibi yaratılmış, putlar senin gibi yaratılmış, onlar hepten canı da yok falan. Kurşundan, bakırdan, kütükten falan. Ya bu nasıl senin kulluk yapmanı hak edecek ya? O senden beter. Körler sağırlar, birbirine ağırlardan da beter yani. Körler sağırlar. Puta kör de denmez, sağır da denmez. Taş, kaya. Tan yontmuş yapmış yani diyelim icabında. Onun için kulların ibadetini kendisine tapınmasını hak eden zat elleti öyle bir ibadet ki ibadeti anlayalım şimdi. İbadet ne demek? İbadet kulluk yapmak. Kul köle manasına geliyor yani Türkçe'de. İbadet. Türkçe onun tam karşılığını veremiyor yani. İbadeti çünkü bak senin mesela bir satır orada ibadetin elleti o ibadet ki yani nedir yani şimdi ibadet? Kulluk yapmak. Şimdi kulluk yapmak neyi sembolize ediyor? Neyi temsil ediyor? Elleti o ibadet ki o ibaratun ibarettir. İbadet ibaret. O ayrı şeyler tabii. İbarettir. Ne demek? Şudur şu değildir yani. Bu bundan ibarettir demek. Bu anlattığımdır. Diğerleri değildir yani. Efradını cami'i eğyanı mani'i fertlerin içine alan, yabancılarını dışarıda bırakan bir tarif yapılıyor. Bu bundan ibarettir demek. Bu başka değildir demek. Peki neden ibarettir? İbadet, ankemali tezellülü, son derece zelil ve hakir, hor, işte hor diyorsun Farsça, hakir diyorsun Arapça, zelil diyorsun Arapça, tezellül diyorsun Arapça. Yani Türkçe nakıs kalıyor tabii tercümelerde, çeviriler, tercüme bile Arapça. Çeviri ancak diyorsun falan o da tam ifade etmiyor. Kemal-i tezellül. Kemal Arapça mükemmeliyet, olgunluk. Tezellül yani tezellül alçalma. Yani tevazu yapma. Tevazu Arapça. Alçalma. Fakat bir var normal bir hürmet, alçalma. Bir var mükemmel bir tezellül. Yani zillet sergileme. Zillet yani alçaklık, alçaklık dersen namussuz, şerefsiz, alçak manasında değil. Tevazu manasında yani. Kendini alçaltıyor birine karşı. Yani bir insana da yapıyor, o şeyhine yapıyor, alime yapıyor. İşte tabii onlara tevazu ve tezellüde bulunmak emrediliyor zaten. Tevazu limen teallemun eminu. Kimden ilim alıyorsanız ona karşı tevazulu olun, alçak gönüllü olun, hürmetli, terbiyeli davran diyor. Yani bu zaten hadiste emirdir. Ama şimdi sen ona ibadet ve kulluk manasında tevazu yapabilir misin aşağı? Müşrik olursun, dinden çıkarsın yani. Herkesin bir sınırı var. Onun için ana baba da öyle senin dünya alemine gelmene sebep oldular. Ama senin Allah'a itaat noktası onlara itaat yok mesela. İbadet hiç olmaz. İbadet Allah'a mahsustur. Ondan gayrına tapınan müşrik olur, kafir olur. Onun için ibadet nedir? Elleti öyle bir şeydir ki ibaratün ibarettir. Neden? Ankemali tezellü, mükemmel bir şekilde son derece kendini alçaltma, daha vel hudu'i, boyun eğme. Boyun eğme tabii fiziken de o tabii görüntüye giriyor. Böyle boyun eğiyorsun, şey yapıyorsun, böyle üstten tevazu yaptığın adama yapman gereken şahsa veya neyse. Sen böyle durur musun? Dikine, adama üstten bakar gibi. Ya ne yapıyorsun? Eğilerek yanına geliyorsun. Hürmet ifadesi yani. Yani ibadet ifadesi değil, kulluk değil de. Evet. Ama ibadet deyince iş ne oluyor? Normal herkes birbirine tezellül edebilir, tevazu edebilir, boyun bükebilir. Vel inkisari, kırıklık, yani boyun kırıklığı falan, önünde bir hürmetten eğilme falan bunlar var. Ama bunların kemali en mükemmel olan şekilde tevazu, alçak gönüllülük, alçaklık, boyun kırıklığı, itaat, teslimiyet hallerinin mükemmel olması işte ibadetin karşılığı geliyor. Onun için Allah'tan gayrine, peygamberlere, salavatullahi aleyhi nebine, alimlere, velilere, üstadlara, mürşitlere, anne babalara falan yaşlılara, büyüklere nispeten, her birine kendi nispetinde, kendi ölçüsünde de her şeyin bir sınırı var. Tezellülde, tevazuda, huzur ve inkisarda ve itaatta bulunulur. Çünkü Allah Resulüme itaat edin diyor, ülül emre itaat edin diyor. Demek ki onu şirk kabul etmiyor o itaat.
Çünkü sen onu yaratıcı olarak görmüyorsun ki. Allah'ın emrettiği için anne babana itaat et. Veyahut işte alimlere karşı tevazulu ol. Beccilül meşayih, yaşlılara özellikle evliyaullah'a tazim ve hürmet edin. Femellem yübeccilün feleyse minni. Onlara tazim ve hürmet etmeyen benden değildir mesela hadis-i şerif. Ekrimul ulema, alimlere değer verin falan. Dünya kadar hadis-i şerif bursa bulabiliriz. Allah ve Resulü emrettiği için sen onlara da bir teslimiyet, bir boyun kırıklığı, bir hürmet, izzet yaparsın. Bu şirk olmaz. Ama tapınma başka bir şey. İşte ibadet dediğin zaman, kulluk yapmak dediğin zaman o bu demin saydığımız bütün kendini alçaltma sıfatlarının kemali ve mükemmelliğinden ibarettir. O mükemmellik ancak Allah'a ibadet yapılarak ortaya konabilir. İşte ibadet ve kulluk demek bütün bu yapılan hürmet ve saygının mükemmelliğinden ibarettir. O mükemmellik ve olgunluk kullardan hiçbirine Allah'a yapıldığı kadarıyla kamil manada gösterilemez. Gösterilirse şirk olur. Sen şimdi bize çok öğrettiniz, işte sizin ilminizden çok faydalandık veya işte seyri sülükte manevi yolda siz bizim elimizden tuttunuz diye mürşidine veya bir alime veya işte buna, bunları dersin. Ama sen kalkıp da bunlar bu işin zirvesi değil ki. Bu işin kemali, mükemmeliyeti nedir? Beni sen yarattın, sen yaşatıyorsun, sen yediriyorsun, sen içiriyorsun, sen öldüreceksin, sen dirileceksin. Allah ve ente halakteni, ve ente tehdini, ve ente tutamuni, ve ente tezkini, ve ente tümituni, ve ente tuhiyini. 7 kere okusan ne istersen olur sabah akşam. Ta ilk duaların kitabında bile yazdık. Yani Musa Aleyhisselam'a herhalde vahiy değil. Musa Aleyhisselam'ın dualarını. Ya Rabbi beni sen yaratıyorsun. Beni sen hidayet ediyorsun. Beni sen yediriyorsun. Beni sen içiriyorsun. Beni sen öldüreceksin. Beni sen dirilteceksin. Ya bu işte kemali tezellül. Son derece boyun eğme, boyun kırma itaat falan. Bu mükemmeliyeti bu. Bu ifadeleri Allah'tan başkasına kullanabilir misin? Kullandığında şirk olur işte. Tabii bu sadece ifadede kalmıyor. Namaz da o işte. Namaz Allah'tan başkası için kılabilir misin? Rükû Allah'tan başkası için eğilebilir misin? Secdeye Allah'tan başkası için kapanabilir misin? Alnını topraklara Allah'tan gayrisi için bulayabilir misin? İşte çünkü diyor. Feynel müstahik alil ibadet için ibareler şöyle. İbadete müstahik olan yani senin kulluğunu ibadet yapmanı hak eden bir tane zat var. O da kimdir? Söyleyecek şimdi. İbadeti hak eden, peki ibadet ne? Normal bir eğilme kalkma değil ki. Elleti öyle bir şey ki ibadet yapmak. Hiye o ibaratun an kemali tezellülü vel hudu'u vel inkisari. Alçalmanın, boyun eğmenin, boyun kırmanın, teslimiyetin, itaatın mükemmelliğinden ibaret. Ondan daha mükemmeli yok. İşte ibadet o demek. O ibadete layık olan kim olur o zaman? İnnenin haberi geldi. Men. Ancak o kimse olur ki. Yani o kimse derken zat yani. O zat olur ki. Sebete. Sabit oldu lehu kendisi için. Cemi'ül kemalati. Bütün kemalat. Olgunluklar, mükemmellikler. Efendim hayırlar. İşte iyilikler. Hüsünler. Güzellikler. Cemaller. Kemaller. Kim için sabit olduysa, kimde hepsi toplanmışsa ibadeti hak eder. Daha kimdir ibadeti hak eden? O kimsedir ki, men o kimsedir ki yani vesülibe soyuldu. Yani anhu kendisinden. Soyuldu demek soyutlandı yani bulunmadı onda yani. Ne? Cemiyon ne kaysı. Noksanlıkların cümlesi yani. Hiçbir noksanlık kendisine yakışmayan ve yakıştırılamayan ve kendisinde bulunmayan. Ya vardı da ondan soyutlandı, alındı. Öyle değil işte. Demek ki müberraya, münezzeye gidiyor mana. Kendisinde hiçbir noksanlık eseri, eksiklik, kusur eseri söz konusu olmayan ve düşünülemeyen ve bütün kemalat ve hünerler ve işte mükemmellikler işte yaratma, yaşatma, öldürme, diriltme bunların mahlukların bunlardan ne nasip olabilir? Bu denilen fiillerde hiçbirinde ne tesirleri var? Hiçbir şey yok. Kendi yaratılmış zaten ölümünü bekliyor ne zaman? Öl derse ölüyor, hasta ol derse hasta oluyor, rezil oluyor. Altına yapıyor, üstüne oturuyor. Onun için ibadeti hak eden kişi, zat ancak kim olabilir? Bütün mükemmellikler kendisi için sabit olan, yani kendisine var olan ve bütün noksan ve eksiklik belirtisi taşıyan sıfatların
vasıfların kendisinde mevcut olmadığı, hiçbirinden zerre kadar bir eser kendisinde bulunmayan, daha vehtace muhtaç olan ile kendisine kim? Cemiyul eşya. Eşya şeyin cemidir. Şey mevcut demektir. Var demektir. Dolayısıyla varlıkların, var olan şeylerin hepsi kendisine muhtaç olan. Bir tek Allah var işte. Allah-u Samet. Samet ne demek kulü Allah'a de? Samet her şeye buna muhtaç. O hiçbir şeye muhtaç değil. Benim şimdi muhtaç olduğum şeyleri saysan hatta sağlık. Hepimizin var olmamızda Allah-u Teala'nın yaratmasına işte vesaire zaten muhtaçtık. Şimdi de yaşamamızda hayatımızı idame ettirmemizde nelere muhtaçız nelere? Bunların hepsini Allah yaratıyor. Onun için bütün varlıklar ancak kendine muhtaç olan zat kimse ibadeti o hak eder. Nerede varlıklar ona muhtaç oluyor? Fil vücudi varlık, var olma hususunda daha ve tevabi'il vücudi bir de varlık, var olmanın tabileri levazımında. Yani sadece var olmak, tabii ki ben var olmam için Allah'ın yaratmasına muhtaçtım. Tamam. O sonra var oldum. 62 sene küsur evvel işte annemin karnında şekillendim. O sonra huvellezî yusavvirukum fil erham keyfe şâ ayetine göre Allah ana rahiminden de sizi dilediği şekilde istediği surete sokar şekli işte bu şekilde soktu. Yarattı şimdi tamam. Ama yarattıktan sonra benim Allah beni yaratmasında ona muhtaçtığımda yaratmasından sonra benim ondan ihtiyacım kesildi mi? Haşa. Ve tevabbi'ül vücudi. Var olarak kalmanın nesi var? Tabileri var. Ona onu izleyen yani ona bağlı olan diyelim. Ona bağlı olan şeylerde de benim Allah'a ihtiyacım devam ediyor. Ne demek? Var oldum mu o sonra yaşamam lazım. Yani yaşamam için yemem içmem lazım. İşte nefes almam lazım. İşte bütün kalbimin atması lazım bilmem ne. İşte neden ölüyor insanlar? Binlerce, on binlerce, yüz binlerce ölüm sebebi var. Yani bu sebepleri ortadan kaldırıp seni yaşatmanı daim kılan ancak Allah-u Teala. Onun için var olmakta da ona muhtaçız. Var olduktan sonra hayatımızı sürdürme ve ölene kadar işte sağ salim veyahut da veyahut hasta veyahut çöker. Fark etmez. Ölmediğine göre varlığın devam ediyor. Yani ölsen de varlığın devam ediyor. Çünkü beden ölüyor, çürüyor. Ruh çürümüyor, ölmüyor. Yine ruhunun varlığı var. Çünkü bir kere yarattı mı seni? Efendim senin buyurduğu gibi yaratıldın, yaka ele verdin. Daha yok olman mümkün değil. Çünkü ruh yok olmuyor. Ölüm bedenden ayrılıştır. Ruhun bedene ayrılışıdır. Sonra yeniden veyden nüfusucu vücut ruhlar bedenlerle çiftleştirilecek. Yani aynı ruh aynı bedene sokulduğunda mahşere kalkış var. O sonra ya cennet ya cehennem. O da sonsuz bir hayat. Dolayısıyla geride yokluk var. Çünkü Mevla yarattı. Ama yarattığı andan itibaren daha senin hem var olmanda bedeninle var oldun. Öldükten sonra ruhunla var oldun. Şirk Efendi Hazretlerimiz ruhuyla var. Tasarrufu devam ediyor. Yönetimi devam ediyor. Vesaire. Himmetli devam ediyor mesela. Niye? Allah Teala onun ruhunu, ruh şerifini bir kere var etti. Var ettikten sonra daha yok olmuyor. En bozuk adamın ruhu da yok olmuyor. O orada bir şey değil. Ama onlara hapis yapıyor. Mahpus yapıyor. Rehin bağlarıyla şey diyor. Engelli yapıyor. Ama Allah dostlarına Efendi Hazretlerimiz gibi zatlar mesela en yakın misal olarak tasarrufun devam ettiği açıkça görülüyor. Herkesin rüyasına görüyor. Kabrime gel diyor. Kabrine gelene onu gönderiyor. Adam diyor ben kabrine gel. İşte bak seni söyledi bana. Orada buluşuyorlar. Ona vaaz ediyor. Ona çarşaf getiriyor falan falan. Neler dönüyor. Efendim senin kabri şerifinde şu anda mesela. Ne örnekler var. Şimdi bak. Çünkü varlık devam ediyor. Var oldu bir kere. Var olduktan sonra veli olduğu için iradesini, kudretini Allah'ın büyük dostu olma harcadığı için, hakkıyla cihat ettiği için müceddit makamına gelmiş. Tamam. Tasarruf sahibi işte. Dedim ki var olduğu zaman bir daha yok olmak yok. Ruh bedenden ayrılsa ölüm vakı olur. Ama ruha yokluk yok. Onun için ruhun varlığı devam ediyor. Bu sefer ne oluyor? Ve tevabül vücudi. Varlığın tabirlerinde de herkes ona muhtaç. Yani Allah-u Teala'ya muhtaç. Çünkü o ruhunu yaşatması, ruhuna tasarruf vermesi, tedbir, yönetim hak vermesi, onu rüyalara girmesi, bu kadar insanları mesela davet etmesi, kabrine çağırması vesairelerde herkes yani bunlara şahit ve müşahit oluyoruz. Bu yani ruhların varlığını devam eden ruhların
varlığının devamında olsun. Hadi biz şimdi zahiren fiziken yaşladığımız için yani ruhla beden bir aradayız ya. Onu ruh olmasa şimdi burada ben konuşamam. Çünkü beden konuşamıyor. Ruhsuz beden ölü ölse dili duruyor. Ama dil konuşmuyor işte. Konuşan dil olsaydı ölünün de dili duruyordu. Niye konuşamıyor yani? Ha, esas insan ruhtur, gören odur, konuşan odur, işiten odur, hareket yapan odur, tutan odur, anlayan odur, düşünen odur. Esas insan ruhtur. Beden ona iskelet ve kalıplık yapıyor. E şimdi bir kere Allah seni var ettiği zaman evvela ruhunu var ediyor. Çünkü ruhlar bedenlerden 4-5 sene evvel yaratıldı. E senin ruhun yaratıldığı zaman ondan sonra o beden kalıbına işte hangi vakitte takdir buyurduysa o vakit annenin rahminde seni şekillendiriyor, tasvir ediyor, dünya çıkarıyor falan. İlk var olmanda ki bu var olman ruh itibarıyladır. Çünkü ruhlar bedenlerden 4000 sene evvel yaratıldı. Dolayısıyla sen işte 1965-27 Şubat diyorsun ama ondan 4000 sene evvel senin ruhun halk edilmiş. Onun için fil vücudi var olmak derken ruhun var olması. Çünkü ilk yaratılan ruh şey olarak bizim hakkımızda yani. Herkesin kendi hakkı. Daha ve tevabül vücudi. Sonra o varlığın ilgili alakalı ona tabi olan şeyler var. O nedir? E o varlığın devamı. Beden kalıbındayken ölene kadar bedenle iş görüyor. E sonra bedenden çıksa bile ruh ölmedi şimdi devam ediyor. Adem Aleyhisselam'ın ruhu öldü mü şimdi? Cinlerden hiçbir yani ölenin ne insandan ne ölen hiçbirinin ruhu ölmüyor. E o zaman ne demek? Varlığı devam ediyor. Ruhlar alemin, alem-i ervat. Varlığının devamında. Hadi şimdi biz var olduk. Ondan sonra 60-70 sene yemek içmekte, varlığımızı yürütmekte, sürdürmekte. Yine Allah'a muhtacız. E tamam. Ruh sonsuza kadar muhtaç. Yani var olmakta ve var olduktan sonra o varlığın, varlığı izleyen ilgili konuların hepsinde her şey, her mevcut, her mahluk, her yaratılmış kime muhtaçsa işte ibadeti hak eden ancak odur. Anladın mı seni? Burayı iyi anlayın. Feynel müstakili ibadeti işte son derece tezellül, huzu, boyun kırmak, inkisar kırıktan ibaret olan ibadeti hak eden zat ancak kim olabilir? Men o zat olabilir ki sebete sabit olduğu leo kendisi hakkında cemiyol kemalati bütün mükemmellikler Davet Süleyman'ın Cemil'in nekası, bütün noksanlıklar kendisinde selbedilmiş. Yani onlardan arı duru bulunan Davet-i Adil-i Cemil-i Eşvai, her şey kendine muhtaç olan fil vücudi hem var olabilmekte ve tevabiyel vücudi hem var olmayı izleyen diğer onunla alakalı bütün sıfatlarında her şeyin kendisine muhtaç olduğu zat kimse İşte ibadeti hak eden ancak odur. Ve huve o kendisi ise ya o zat kulların ibadetini hak eden tapınılan çok var ama hak etmiyor. İbadet olmayı hak eden bir Allah var. İlah o demek. La ilahe ibadeti hak eden hiçbir zat yok. İllallah. Ancak Allah var. Onun için kendisi ise leyse olmadı asla bir muhtaç. Muhtaç fi emrin. Herhangi bir hususta işte yani emir işte. Hiçbir işte muhtaç olmaz. Nereye? İlahi şeyin. Hiçbir şeye. Kimsenin bir ihtiyaç gidermez aşağı. Kimseye muhtaç değil ki. Çünkü hepsini o yarattı. Yarattığına niye muhtaç olsun? Yoktan var etti. Ve işte o Allah-u Teala varru zarar veren ya yani zarar yaratan musibet, hastalık, elem, keder, acı, ağrı, sancı yaratan. En nafi'u fayda veren işte hayır, işte şifa, deva, yemek, içmek yani her türlü bizi yaratmak, yaşatmak hususunda menfaatlerimizi temin eden ancak odur. La şeye hiçbir şey yani yaratılanlardan hiçbiri olamaz. Nedir olamaz? Yani yaktiru güç yetirir olamaz. Gücü yetmez. Ne? İsale vararin. Bir zarar ulaştırmaya. Ev nef'in. Yahut bir fayda göndermeye. Kime? İlah edin. Hiçbir kimseye kimse ne fayda gönderebilir ne zarar ulaştırabilir. Bila izni, onun izni olmadan. Ama onun izniyle olur. Çünkü doktor sana şifa veren bir operasyon yapıyor. Cerrahi operasyon yapıyor. Tamam. Sana fayda verdi mi? Fayda verdi. Ağrını dindirdi mi? Dindirdi. Kalp kapağını değiştirdi mi? Değiştirdi. Stent taktı, damarlarını açtı mı? Açtı. Allah yarattı, açtı.
Ama o Allah'ın izniyle o sebep oldu. Ama Allah'ın izni olmasaydı niceleri damara giriyor, patlatıyor, adam gidiyor. Yani Mevla yaratmasa şifayı. Ondan sonra bu kadar insan niye ağrısı, sancısı geçmiyor, niye kanseri iyileşmiyor, niye ölüyor? Çünkü kimse ona bir fayda yaratamıyor. Mevla da o noktada izin vermeyince yaratamıyor işte. Bu kadar insan şifa bulduysa, iyileştiyse kanserde yenenler, yenen derken kanserden de şifa bulanlar var diyelim. E tamam işte Mevla izin verdi, birileri de sebep oldu veya olmadı. Sebep bazı kere kendiliğine de geçirebilir Mevla ama sebepler alemindeyiz, onlara bağlamış işleri. Onun için ya bu resadü la ve yemsekallahu bi durrin, Allah sana bir zarar dokunduracak olursa, hastalık, kıtlık, iş bozukluğu bilmem neyse. Karından, çoluğundan, çocuğundan. Evet. Felâki aşbelû. O zararı açacak yoktur. İllâhû. Ancak o açar. Ama onu sebeplerle yapar. Sebeple yapar, sebepsiz yapar. Yaratan ancak o. Ve yemsiz kebi hayrin. Sana bir hayır dokundurmak istese, şifa, afiyet, güzellik, sıhhat, afiyet, mal, mülk falan bilmem ne, eş, dost, çoluk, çocuk falan vermek istediği zaman fevâlâ küsen kadir. O her şeye gücü yetendir. Yani o da var. فَلَا رَادَّ لِفَظْلِ Onun göndereceği lütfu reddeden bir güç olamaz. يُصِيبُ بِمَنْ يَشَاءُ مِنَ الْوَعَدِ Kullarından kimleri diliyorsa onlara hayır isabet ettirir. İstediğine de şer isabet ettirir. Allah rahmetini tutacak olursa onu kim salabilir? Söyleyin bakalım, Allah soruyor. Yani onun için yani Zümer suresi ne olacak? O ayet kerimesinde اِنَ رَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ Allah bana bir zarar ulaştırmak isterse helvineki aşfatu durri onlar bana göndereceği zararı açabilirler mi Allah'tan gayri olan tapındığınız ilahlarınız putlarınız veya evradeni bir rahmetin yahut bana bir rahmet eserini ulaştırmak istese helhune mumsikatu rahmeti onlar Allah'ın rahmetini tutabilirler mi, engelleyebilirler mi? Yani öldürmek ise Musa Aleyhisselam'ı bulayım derken 90 bin çocuk kesti Firavun. Musa Aleyhisselam'ı kucağında büyütürdü Mevla. Engelleyebildi mi? Engelleyemez. Şimdi de Allah bir adamı zengin etmek istese, dünya bir araya gelse onu engelleyemez. Veyahut fakir etmek istese, bütün dünya ona ikramda bulunsa, engelleyemez. Onun için مَا اَفْتَحَ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَتٍ Allah kimine rahmet kapısı açarsa bir acıdığının eserini belirtmek üzere. فَلَا مُمْسِكَ لَا فَلَا مُمْسِكَ لَا Onu tutacak, engelleyecek bir güç yok. Ve mayumsik ama neyi tutarsa fela mursile lehu min ba'di. Allah'tan sonra onun izni olmadan kimse onu gönderecek bir güç yok. Yani onun için Allah'ı iyi tanımak lazım Celle Celaluhu. Sebeplere tevessül etmek, başvurmak tevekküle mani değildir. Yani Allah'a güvenmeyi bozmaz. Hatta sebeplere sarılmak. Çünkü Allah beni ona yönlendirdi diye ancak o sebebe başvurduğumda Allah bana bu şifayı yaratacak diye itikad etmek esas tevekkül budur. Allah'ın hikmetini de iptal edecek inançlardan uzak durmak icap eder. Ya Musa Aleyhisselam hasta oldu, Allah beni iyileştirir diye dua ediyor ve hiç ilaç kullanmıyor. O zamanki işte bitkisel ilaçlar, otlar falan. Ama Mevla Teala buyurdu, Ya Rabbi işte bana şifamı ver Mevla Teala buyurdu. İşte şunu ye, şunu iç. İşte ya Rabbi sen bana şifa verirsin, yaratırsın falan. Ey Musa sen benim hikmetimi iptal mi etmek istiyorsun? Yani ben bunu sebeplere bağlamışım. Her şeyde benim bir hikmetim var.

Ya. Ancak Allah-u Teala vardır. Leyse olmadı ve illallah Teala dokunabilir. Ancak Allah-u Teala bu sıfatlara sahip bulunmaktadır. Rabbimiz yüce zat hakkındaki itikadımızı ehl-i sünnet ulemasının görüşlerine muvafık eylesin. Ehl-i bid'ate bu konularda bulaşmaktan muhafaza eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem.

0: Hicr Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehli Sünnet İtikadı sona erdi.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını
0: Ecir
2: sunar.
0: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
2: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu Kabir Halleri konulu sohbeti başlıyor.
4: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz. Abdurrahman İbni Semura radıyallahu anh'tan rivayet edilen çok önemli bir hadis-i şerifi müzakereye başladık. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin İnni ra'aytul barihate aceben. Ben dün gece acayip bir rüya gördüm. Buyurduğu bu hadis-i şerifte rüyel enbiya-i vahyun. Peygamberlerin rüyası vahiy niteliği taşır. Buyurulduğundan bu itibarla bu hadis-i şerifte buyurulan hakikatlerin hepsi kabirde, mahşerde, salatta, mizanda önümüze gelecek, karşımıza çıkacak gerçekler olduğuna iman ettik ve itikad ettik. Ve bunu sizlerle paylaşırken tabii hepsini konuşma fırsatı bulamadık. Ancak tabii ki Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem kısaca رَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي قَدْ اِحْتَوَشَتُ مَلَاكَةٌ فَجَّاهُ وُضُوهُ فَسَّنْ قَدِمُ مِنْ ذَٰلِكَ Birinci maddede ümmetimden bir adam gördüm ki melekler onu kapmış götürüyorlardı. Cehenneme azaba sürüklüyorlardı. Abdesti geldi, onu onlardan kurtardı. Ve raytu raculen min ümmeti kad busita ali adabul kabri fecaatu salatu fastanqadtu min zalik. Ümmetimden bir adam gördüm, kabir azabı kendisine döşendi, yayıldı ama namazı geldi, onu kabir azabından kurtardı buyurmuşlardı. Hakikaten önümüzde çok önemli bir berzah vardır, geçit vardır ki bu kabirdir. Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor, Estaizu billahi min verâihim berzahun ilâ yevmi ba'thûn. Önlerinde, ötelerinde bir geçit vardır ki diriltilecekleri güne kadar, o mahşer gününe kadar orada kalacaklardır. İşte bu kabir alemidir, berzah alemi diyoruz. Geçit anlamına geliyor. Bu itibarla köprü anlamına geliyor. Kabir alemi öyle bir alemdir ki beden dünyada gömüldüğü için bir itibarla dünyadan ama ruh ahirette bulunduğu için bir itibarla efendim ahiretten, yani iki yönü olan bir güzergah, kabir alemi ve kabir azabının hak olduğuna dair birçok ayet-i kerime işaret ettiği gibi hadis-i şerifler de sarahaten delalet etmektedir. Şimdi bizim önümüzde böyle bir gün vardır. Önümüzde böyle bir geçit vardır. Biz orada yapayalnız kalacağız. Çukurumuzu amelimizle baş başa kalarak indirileceğiz. Orada ne cevap vereceğiz? Biz bunu düşünmek zorundayız. Bizim şimdi hazırlığımız

0: yatırımımız oraya olmalıdır. Yatırımımız oraya olmalıdır. Dünyanın fuzuli havadisleri, haberleri bizi oyalamamalıdır. Eğlendirmemelidir, keyiflendirmemelidir. Bu eğlencelerin, bu keyiflerin hükmü nereye kadar sürer? Sonunda böyle bir katı, zor berzahla, geçitle karşılaşacak insanın şimdiden tedbirli olması, keyfini kaçırması, iştahını kaçırması, uykusunu kaçırması ve oraya hazırlıklı olması gerekmektedir. Tefsir yazdırırken, hadis-i şeriflere bakarken Taberani El-Mu'cemül Efsat'tan bazı hadis-i şerifler yazdırıyordum. O arada bu hadisi şerife denk geldim. Şaşırdım kaldım. Ayşe anamız radıyallahu anh'ın bir Yahudi kadın komşusu ziyaretine geldi. Bir konu bahsi geçerken Ayşe anamıza Allah seni kabir azabından korusun diye bir dua edince Ayşe anamız da radıyallahu anh'a o zamana kadar kabir azabı diye bir şey olduğunu duymamış. Tabii o zaman biliyorsunuz ki İslamiyet yeni geldiği için bizim gibi toptan bilgilere ulaşma imkanı bulamamışlardır. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler zaman, zemin, sual, cevap gereği 23 senede tamamlandığından bütün konular bir kerede anlaşılır, anlatılır cinsten değildir. Bu itibarla Ayşe anamız o Yahudi kadının bu sözüne ihtiyatla yaklaşmış ve demiş ki Ma ve bi evveli kedibiküm alallahi ve resulî. Bu sizin Allah ve peygamberine adına yaptığınız ilk yalan, ilk iftira değil. Siz çok tahrif, değişiklik kitaplarınızı da değiştirme yaptığınız için sizin sözlerinize çok güvenilmez. Eğer kabir azabı diye bir şey olsaydı levkâne lil kabri azabun le ekberullahu nebiyyev bidâlike. Allah peygamberine bunu bildirirdi. Biz bu zamana kadar böyle bir şey duymadık demiş. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelince tabii onun diğer sahabeden, diğer insanlardan farklı yönü nedir? Kainatın efendisiyle sallallahu aleyhi ve sellem görüşme imkanının fazla olmasıdır. Bu yüzden sorusunun cevabını alması daha kolay olmaktadır. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem sen bize hiç kabir azabından bahsetmedin fakat bu Yahudi kadın bana göre bir dua edeyim derken kabir azabı diye bir şeyden bahsetti. Ben de bunu çok merak ettim. Sen bize bunu buyurmadığın için acaba doğru mudur yoksa bunlar bir şey mi uyduruyor? Biz kitaplarımızda böyle gördük diyorlar. Bu doğru mudur, yalan mıdır? Sorduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç cevap vermemiştir. O bir zaman sonra buyurmuşlardır ki sallallahu aleyhi ve sellem Te'avvezi billahi min azabil kabr. Ey Ayşe, kabir azabından Allah'a sığın. Demek var ki sığın buyuruyor. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda yaptığı sığınmalarda, beş vakit namazın sonunda, salli barikten sonra okuduğu dualarda, selamdan önce Allah'a sığındığı dört şeyden biri de ve'udü büke min azabil kabri, kabir azabından sana sığınırım ya Rabbi. Kainatın efendisi bu. Sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kabir azabı diye bir şey söz konusu olmadığı halde, ümmetine talim için ve Allah'ın azabından emin olmadığı için, bak kabir azabından diyor. Sana sığınırım ya Rabbi. Ne büyük bir şey ki, ne kadar sığınılması gereken bir olay olduğuna işaret buyuruyor. Ve ümmetine de اِذَا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الْاٰخِرِ فَلْيَتَعَوَّذِ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعِنْ Son teşehhütten, ikinci tehiyyattan farih olan biriniz, yani o bitiren tehiyyat, salli barik okuyan kişi dört şeyden Allah'a sığınsın diye emrediyor. Bu dört şeyden biri de kabir azabı olarak hadis-i şeriflerde zikrediliyor. Demek ki kabir azabı vardır. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ey Ayşe kabir azabından Allah'a sığın. Fennehu lev neca minhu ehadun leneca Sa'd ibn Muaz. Bir kişi kabir azabından kurtulacak olsaydı Sa'd ibn Muaz, yüce sahabi, o kurtulurdu. O bile kurtulamadı ama kabir azabı onun hakkında şöyle oldu. Kabir onu sıkmaktan başka bir şey yapmadı. Böyle yılanlar, çıyanlar, akrepler, bunlar çok kabirde azap cinsi olarak hadis-i şeriflerde zikrediliyor. Namazsızlara musallat olacakları vesaire, günahkarlara efendim sokulacakları, sokacakları, onları sokacakları zikrediliyor. Fakat Sa'd ibn Muaz, Ensar'ın efendisi, kumu li seyyidikum, o bir kere yaralı vaziyette getirildi. Efendim salla taşınarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendiniz geldi, kalkın Ensar'a hitap etti. Ya vefat ettiğinde ihtezzel arşülü mevti Sa'd ibn-i Muaz. Sa'd ibn-i Muaz'ın ölümünden dolayı arş-ı âlâ titredi buyuruyor. Böyle yüce bir sahabi ve Kainat Efendisi parmak uçlarına basarak Cennetül Bekî'de defin saati sırasında dolaşınca sahabe şaşırdı. Meleklerden yer bulamadım ayağımı basacak buyurduğu bir yüce zat buyuruyor ki kabir azabından bir kişi kurtulacak olsaydı Sa'd ibn-i Muaz kurtulurdu. O bile kurtulamadı ama ona ne yaptı? Sadece bir sıkış sıktı. Sıkmaktan başka bir şey yapmadı. Ya onun için kabir herkesi bir sıkacak. Kiminin kemiklerini birbirine geçirecek. Kimine öyle bir işkence azap yapmayacak ama kabre girdiğinde insan bir şaşıp kalacak. Hiç tanıdığın yer değil, alıştığın yurt değil. Münker nekiriş görüştüğün şahıslar değil. Bu zor iş bu. Bundan dolayı hazırlanmak lazım. Bak kendisi sığınıyor aşağınımıza da sığınmasını emrediyor. İşte namazı geldi diyor, kabir azabından kurtardı. Yani bizim önümüzde ne kadar önemli meseleler var. Biz bunları düşüneceğiz. Bu salih ameller, dünyada yapılan faydalı ameller bunlar o günde yüzümüzü hak edecek bizi. Rezil rüsvay olmaktan kurtaracak. Kabirde yanımıza kim gelebilir? İşte bu hadis-i şerif, başladığımız bu hadis-i şerif, bunlar hep insanı dünyada ahirette kurtaran ameller. Mesela رَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي قَدْ اِحْتَوَشَتُ الشَّيَاطِينَ فَجَاءُوا ذِكْرُ اللّٰهِ فَخَلَّصُوا مِنُمْ Ümmetimden bir adam gördüm, şeytanlar onu kuşatmıştı, ona vesvese vermeye başlamıştı, Allah'ı zikretmesi geldi, onu onlardan kurtardı. Bu mesela dünyada, artık kabirde, mahşerde şeytanın vesvesesine bir mahal yoktur. Ama dünyada şu anda şeytanların fitnesine, istilasına, ihvasına, vesvesesine müptela olan insanların kurtuluş çaresi Allah'ın zikridir. Demek ki kimisi dünyada, kimisi kabirde. Bak mesela namaz kabir azabından kurtarıyor. Bir zat gördüm, ümmetimden kabir azabına döşenmişti, namaz onu kurtardı buyurdu. Kabirden bahsediyor. Ümmetimden bir adam gördüm, melekler onu kapmıştı, götürüyordu. İşte bu mahşerden bahsediyor. Çünkü cehenneme doğru götürülürken abdesti geldi, onu kurtardı buyuruluyor. Demek ki bunlar hep bize ahirette lazım, kabirde lazım, mahşerde lazım. Bu ameller, bu salih ameller bizi kurtaracak ameller. Onun için özellikle kabirde, yani yapayalnız kaldığımız yerde hiçbir avukatımızın, hamimizin, muhamimizin, efendim adımıza savunma yapacak şahsiyetlerin bulunmadığı bir yerde salih ameller, bu hadis-i şerifi dikkatle dinlersek burada anlatılan bu mübarek salih ameller bize ne faydalar temin edecekler? Dar zamanımızda imdadımıza yetişecekler. Evet, onun için biz neyi düşüneceğiz? Nereye gideceğimizi düşüneceğiz. Orada bizden ne istendiğini düşüneceğiz. Orada ne geçer, ne söker onu düşüneceğiz. Bizim bu kadar derdimiz, telaşımız varken bize diziler, filmler, sinemalar, tiyatrolar, şarkılar, türküler, oyunlar, eğlenceler ne yarar bize? Ne fayda eder bize bunlar? Bunlar bizim, efendim, neyimizi düzeltebilir? Her an ölümle karşı karşıyayız. Ahirete gitmek üzereyiz. Bak bu kadar insan devamlı duyuyoruz. Her gün şu kadar insanın vefatının haberini alıyoruz. Bu bir hakikattir. Efendim, herkes bu köprüden geçecektir. Bu geçitten geçecektir. Yani sonsuz kalmanın yolu yok. Amel etmek lazımdır. Ve amel feleyse ilel huludi sebil. Amel etsen ebedi kalmanın yolu yok. O zaman ahiretini kazanmaya bak. İşte Bera İbni Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Ensardan bir zatın cenazesinde bulunduk. Kabre vardık. Henüz daha lahit kazılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturdu. Biz de etrafına oturduk. Sanki başımızda kuş vardı. Yani öyle pür dikkat. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ona her şey gösteriliyor, kabir halleri gösteriliyor, kabir keşfettiriliyor, ölenin hali gösteriliyor. Biz de ondan ahiret hallerinden, haberlerinden istifade etmek üzere böyle oturduk bakıyoruz. Ya şimdi sigaraları yakıyorlar mezarlıkta, lafı lafa takıyorlar, efendim birbirine gülüyorlar, konuşuyorlar. Hiç mezarlıkta gülenden daha büyük bir gazap ve lanete çarpılan olmaz diyor rivayetlerde. Çünkü en çok ibret alınması gereken yer, ölümden ders çıkarılması gereken bir mahalde. Sen kalkıyorsun, gülüyorsun. Hiç mi ahireti, ölümü, kabiri, mahşeri, efendim, bir tehlike, bir tehdit saymıyorsun? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Ben de bunun haliyle hallendikte durumum ne olacak diye hiç mi düşünmüyorsun ya? Ne sorumsuz adamsın ya? Onun için sahabe başımızda kuş varmış gibi diyor. Resulullah'ın elinde sallallahu aleyhi ve sellem bir sopa var. Efendim bir tahta parçası. Onunla yere vuruyor mübarek, böyle toprağa vuruyor. Birden başını kaldırdı. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsta'idu billahi min azabil kabr. Kabir azabından Allah'a sığının. 3 defa bunu buyurdu bu hadis-i şerif. Ahmed İbn Hanbel Müsned'inde rivayet ediyor. Bütün tefsirler bunu aldılar, zikrediyorlar. İbn Kesir tefsirinde var. Efendim Taberi tefsirinde var. Birçok tefsirde bunlar zikrediliyor. Ne mühim bir hadis-i şerif. Kaynakları saymakla bitmez. Saymakla. Beyhakî'ydi, Hakim'iydi. Sizin tanıdıklarınızdan, tanımadıklarınızdan birçok kaynak var. Efendim bunlar dost doğru haberleri bize aktarıyorlar bu rivayetlerde. Sonra buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnnel abdel mü'mine idâ kâne fin ıta'in mine'd-dünyâ ve ikbalin lel-âhirâ. Mümin bir kul dünyadan kesilip ahirete yöneldiği zaman tam ölüm anında nezeleyleyi melâketüm mine's-semâi bîdul vücûh kenne vücûhumuş-şems. Gökten melekler iner, yüzleri bembeyaz, sanki suratlarında güneş var. Ma'avum kefenüm min ekfânil cenneti ve hanûtum min hanûtil cenneti. Yanlarında cennetten kefen getirirler, cennetten ölüye sürülen kokulardan getirirler. Hatta eczisü min ümeddel basari. O ölecek adamın gözünün gördüğü yere kadar. Tabi duvarlar orada perde olmaz. Meleklere duvar perde işlemez. Önü açık olan nereye kadar görüyor? Boş sahrada, sahada işte o kadar. Bütün mesafeyi o melekler doldururlar. Sümeydiyü melekül mevd. Hatta eczisü inde râsi. Sonra ölüm meleği gelir başının ucuna oturur. Azrail aleyhisselam. Fekûle yetü en nefsül mutmeynne. Ey Allah'ın zikriyle, imanıyla tatmin olmuş, huzura ve sükûne ve sekinete kavuşmuş olan ruh, uhrucî ilâ mağfiretin minallâhi ve rıdvân. Allah'ın mağfiretine, affına ve rızasına çık. İşte bu hitap eriştiği zaman, irci ilâ rabbike râdiyeten merdiyye. Sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön. Hitabı eriştikte insan daha ne ister? Artık ondan sonrası daha güzel gelir. Çünkü Allah Teala'dan melek selam getirir. Cennet müjdesi, rıza müjdesi, mağfiret müjdesi getirir. Fetehrucu tesihilüke ma tesihilül katratü min fiyis sika. Tulumun ağzından damlayan damla gibi o ruh öyle süzme süzme çıkar. Fehudü hemen melek o ruhu alır. Feydâhıdâ âlem yedâ'ûhâ fiyyedî darfete ayn. Onu Azrail aleyhisselam boğazdan alır. Evanı yardımcıları olan melâki-i kiram, onlar ta ayak parmak uçlarından çeke çeke evvela ayağı soğumaya başlar. Canı öyle çıka çıka boğaza gelir. Boğazdan çıktı mı tam çıkmış olur. Ama o melekler de oraya kadar yardım eden melekler boğaza geldi mi Azrail aleyhisselama işi bırakırlar. Ama o aldığı zaman onun elinde göz açıp kapayacak kadar bir zaman bile ruhu bırakmazlar. Hatta ehudüvâ fecaluhâ fidâlkel kefen ve fidâlkel hanûd. Alırlar o ruhu hemen o cennetten getirdikleri kefene koyarlar, o kokulara sararlar. Ya yahrucu minha kaltiye bi nefhati miskin vücudet ala vecil ard. Dünyada bulunan en güzel misk kokusu öyle olmaz yani. En güzel misk kokusu neyse biz o en güzelini gördük, kokladık diyecek halimiz yok, bilemeyiz. İşte şimdi zaten hep kimyevi karışımlarla şu andaki miskler falan hep kimyevi. Efendim hakiki misk bile belki de daha koklamış değiliz. Dünyada bulunan en güzel misk kokusu gibi o ruh kokar. İşte onun için Rabbimiz de buyuruyor estaizu billah. Teveffetü rusulüna ve umlâ yuferritûn. Hatta idâ câhedekumul mevt. Sizin birinize ölüm geldiği zaman teveffetü rusulüna. Elçilerimiz onu vefat ettirirler. Niye elçilerimiz diyor? İşte Azrail aleyhisselama yardım eden meleklerden bahsediyor. Ama bu secde suresinde ne buyuruyor? Kul yeteveffâkum melekul mevtillezî vukkilebikum. Sizin canınızı almakla görevlendirilmiş olan ölüm meleği vefat ettirecek sizi. Demek o boğazdan teslim olan Azrail aleyhisselamdır. Ama o zamana kadar canı ayaktan beri çekip çıkaranlar yardımcı melake-i kiramdır. Ne zaman can boğazdan çıkar hemen onlar onu alırlar. Bu ayet onu anlatıyor. yes'adûne bihâ felâ yemurrûne bihâ alâ meleyn minel melâket illâ kâlu mâ hâzîr ruhut tayyibetü feyekûlne fülân ibn-i fülân bi'ahzen esmâhâ illetî kânû yüsemmûnehu bihâ fiddünyâ. Onlar onu yükseltirler. Göklere yükseltirler. Gök kapıları açılır. Çünkü mümin olduğu için, imanlı olduğu için, zikirli, Kur'anlı, salih amelli olduğu için, efendim, kelime-i şehadetle yaşayıp öldüğü için gök kapıları açılır. Onlar gökte hangi melek topluluğuna rastlasalar, melekler o ruhun temiz kokusunu alırlar. Ya bu tertemiz koku da ne? Bu tertemiz ruh da kim? Onlar onun dünyada müminler tarafından onun isimlendirilen, adlandırılan isimleri arasından en güzel ismiyle falan oğlu falan derler. Artık hafız falan derler, alim falan derler, felanca veli derler, felanca şeyh derler, felanca salih zat derler, falan müttaki zat derler. Artık dünyada arkadaşlarının da verdiği isimler, onun hakkında söyledikleri vasıflar önemlidir ki dünyadaki isimlerin en güzeliyle onu anarlar. Hatta entevbi ile semaid dünya. Birinci kat semaya çıkarlar, birinci kata varırlar. Festeftihune lehu feftihu lehu. Kapının açılmasını isterler. Gök kapıları var. Kapılarda görevli melekler var. Senin evinin kapısı var da göklerin kapısı yok mu? Kapı açılır. Feyşeyyu min kulli semai mukarrabuha ile semai lati teliha. Her gökte o semanın mukarrab melekleri, Allahu Teala'ya manenen yakın olan görevlileri ona eşlik ederler. Bir dahaki semaya kadar, ikinci kat sema arasında 500 senelik mesafedir. O mesafeye çıkana kadar o ruha eşlik ederler. Hatta yünteha bi aile semai sabiati. Yedinci kat semaya kadar her gök kapısı açılır, kabul olunur. Melekler onun kokusunu koklar. Onun temizliğine hayran kalır. Onun paklığına şaşar kalırlar. Ve ondan ayrılmazlar. Bir dahaki her katın melekleri yerleri belli olduğundan ve mâ minnâ illâ lehu makâmun ma'lûm. Hepimizin malum makamı var. Saffat suresinde meleklerin sözleri nakledildiği üzere o makamlardan ileri geçemezler. O bir dahaki kat semaya kadar ona eşlik edebilirler. Oradan mesela üçüncü katın melekleri teslim alır. Dördüncü katın melekleri teslim alır. Ta yedinci kat semada mukarrablerin, Allah'a en yakın kulların divanlarının, dosyalarının bulunduğu illiyine varır. فَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اُكْتُبُوا كِتَابَ عَبْد۪ي ف۪ي عِلِّيِّينَ وَاَعِيدُوهُ اِلَى الْاَرْضِ. Bu kulumun amel defterini illiyine yazın. Mukarrab meleklerin yanında bulunduğu en büyük dosyaya bunun da kitabını, yazısını, amel defterini kaydedin. Ama وَاَعِيدُوهُ اِلَى الْاَرْضِ. Tabii ki ruhunu yere iade edin. Dünyaya geri gönderin. Çünkü mezarına ziyarete gelenler olacak. Esselamu aleyke diyenlere aleykesselam cevap verecek. Dua edenlerin dualarını, hediyelerini alacak. Efendim eğer makamı yüksekse tabii ki şefaat edecek, tasarrufta bulunacak, himmet edecek, kabrinden ne işler görecek. Fe inni minâ halektûm ve fiyâ u'idûm ve minâ uhricûm târaten uhrâ. Çünkü ben onları topraktan yarattım, toprağa döndüreceğim ve tekrar topraktan mahşere çıkaracağım buyurur. Fe tu'âdû ruhuhu. İşte ruhu böylece döndürülür. Daha beden mezara yeni kondu. O arada ruh çıktıktan sonra tabii ne kadar zaman içerisinde bu işler olur. O arada da işte yıkanır, kefenlenir, omuzlara konur, musallada kılınır, şahitlikler, tezkiyeler, tarziyeler yapılır. Oradan işte mezarlığa götürülür, lahit kazılmış olur ve kendisi mezara indirilir. O arada da ruhun dolaşımı göklerde biter ve tabii ki meleklere cevap vermek üzere ruh gökten yedi kat semadan iner, bedenine girer, belden yukarısına, belden aşağısına ruh girmez. Beyin çalışacak, Münker Nekir'in sualine cevap verecek kadar kafası çalışacak, dili konuşacak. Feyeti melekâni feyüclisâni. Hemen iki melek gelir, onu oturturlar. Bunlar hep hadis-i şeriflerdir, sahih haberlerdir. Kaç tane kaynakta, o kadar kitapta geçiyor bu hadis-i şerif. Ya, onun için bunlar hak ve hakikatlerdir. Önümüzde ne berzahiler, ne geçitler vardır, ne haller vardır. Münker Nekir hakkında gördüm. Bugün Taberani'de, hadis-i şerifte akıllara durgunluk verir. Yani. Münker Nekir, münker inkar edilen hiç tanınmamış. Nekir hiç tanınmamış, görülmemiş. Eşi emsaline rastlanmamış. Misli görülmemiş. Dünyada öyle bir şey yok. En korkunç filmi seyreden bile öyle korkunç yaratıklar görmemiş. Allah Allah. Hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Öyle ki melek ki onların e'yunuma mislu kudurin nuhas, kurşun kaplar gibi, gözleri kurşun gibi böyle. Büyük, iri, koca çanak gibi, kurşun çanak gibi. Ve en ya buhuma misle sayasıl bekari, azu dişleri diyor, öküzün boynuzları gibi. Allah Allah. Öyle dişleri var. Gözleri şimşek çakıyor, tüyleri yerden sarkıyor. Dişlerine bak. Ve asfatuhuma misle asfatir ra'di, bir sesleri var gök gürültüsü gibi. Öyle bir gök gürültüsü gibi ses çıkarıyorlar ki adamın ödü kopar. Geliyorlar. Feyüzisani, onu oturtuyorlar. Feyekulen lümen rabbuke, ona soruyorlar. Rabbin kim? Madinüke, dinin ne? Ondan sonra mümin olduğu için, imanlı öldüğü için, ruhu da göklerde kabul gördüğü için Rabbi Allah, Rabbim Allah'tır. Ve dini el İslam, dinim İslam'dır. Allah cümlemize orada bülbül gibi konuşmayı, bu şehadette bulunmayı nasip-i müyesser eylesin, bu işler zor. Fekulani le mâder racülüllezi bu'ize fîkum, bu size gönderilen bir zat var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i soruyorlar. Kainatın efendisinin sureti hemen geliyor. Ölür ölmez görülüyor. Mezarda aynı dünyadaki şekliyle canlı gibi gözüküyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu tanıyor musun soruyorlar. Fekulhu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tanımaz olur muyum o benim Allah'ımın elçisi peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Fekulani ve ma ilmüke, senin ilmin nedir? Bilgin nedir? Bu zat hakkında ne biliyorsun? Fekulu karaetü kitaballahi fe amintü bi ve saddaktu. Bu zat peygamber olarak bana Allah'ın kitabını getirdi. Ben Allah'ın kitabı Kur'an'ı okudum. Ona iman ettim, onu tasdik ettim. Der. Fe yunadi munadim mine's sema en sadaka abdi. Fe efrişu minel cenneti ve elbisu minel cenneti ve iftahu lehu baben ilel cenneti. O zaman gökten bir münadi nida eder. Kulum doğru söyledi. Ona cennet döşeklerinden altına döşeyin. Cennet libaslarından giydirin. Ona cennete doğru bir kapı açın. Cenneti gösteriyorlar ona. Yerin burası diyorlar. Feyetihi min ravhiha ve tibiha ve yufsehulu fi kabri meddel basar. Cennetin kokuları gelmeye başlıyor mezara. Cennet bahçesi oluyor mezar. Ve gözü gördüğü kadar kabri genişletiliyor. Bu işler manevidir. Senin anladığın gibi değildir. Feyetihi racülü hasenül vecih hasenül siyabü tayyibur rih, yüzü güzel, elbiseleri güzel, kokusu çok hoş bir adam geliyor, nurlu bir zat. Fekul ebşir billedi yesurruk hâdâ mükellezî kunte tu'ad, diyor ki sevin sevin, müjdeler olsun sana, sana vaat edilen günün bugündür işte, Rabbine kavuştun, kabir aleminde ilk gecen, ilk günün, ama durumun iyi, keyfin yerinde. Fekul men entefe cügel ve cüyeti bil gayr, o da ona diyor ki ya sen ne mübarek adamsın, kimsin? Şu yüzüne bak, öyle bir mübarek yüz ki hayırlı haber müjdesi getiriyor. Fekul ene amelüke salih. O güzel yüzlü zat ona diyor ki ben senin salih amelinim. Başka hadis-i şerifte enel Kur'anüllezî eshertü leyleke ve ezmetü neharak. Ben senin gecelerini uykusuz, gündüzlerini susuz geçirten Kur'an'ım. Sen beni okumak için geceleri uyanık oluyordun, teheccüd kılıyordun, Kur'an okuyordun, sünnet sureleri okuyordun, hatimler indiriyordun, gündüzleri oruç tutuyordun, ayrıca Kur'an okuyordun gündüzleri. Kur'an okurken su içilmez, Kur'an okurken konuşulmaz. Bir sureye başladın, onu bitirene kadar arada dünya kelam konuşulmaz, arada su içilmez, yemek yenmez. Böyle Kur'an okursan o makbul olur. Yoksa bir satır oku, bir iki satır konuş, oradan ye, oradan iç, oradan sağa sola bak, arada oku. Mevla buyurur, maleke veli kelami, senin gibi gevşek adamın benimle konuşmaktan ne haberi olur? Benim kelamımla ne alakası olur? Rezil olmayalım Kur'an okurken. Bak Kur'an kabirde gelecek. Ben senin salih amelinim. Salih ameller geliyor. Güzel suretlere giriyor. Güzel yüzlü, güzel elbiseli, hoş kokulu sana enis ve yoldaş olacak. Senin vahşetini izale edecek. yalnızlık hissini ortadan kaldıracak. İlk gününde, ilk gecende. Ya alıştığın yastık yok, alıştığın yatak yok, alıştığın karın yok, kocan yok, çoluğun yok, çocuğun yok. Orada yapayalnız, ıssız, sessiz kaldın. İnsan medeniyet tabıdır. Yani insan yalnızlığa alışamaz. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Onun için kabirde de ne geliyor? Salih amellerin yoldaş olarak geliyor. Yoksa ne gelecek? Ne doğrarsan tabağına o gelir kaşığına. Fekûlu rabbe ekimis sâ'a rabbe ekimis sâ'a hattâ arci'a ilâ ehlî ve mâli. Adam bu durumu görünce, salih amelle karşılaşınca, ya Rabbi ne olur kıyameti kopar. Ya Rabbi ne olur kıyameti kopar. Niye kıyamet kopmasını istiyor? Kıyamet kopsun ki o gördüğü cennetin gerçeğine kavuşsun. Kabir alemi cennet bahçesidir ama hakiki cennet değildir. Hakiki cennet ennâru yuradûne aleyhâ gudûmen ve aşiyâ. Sabah akşam cehennem Firavun'un adamlarına gösterildiği gibi kabirlerinde. Müminlere de cennet manzaraları, gideceği yerler, makamlar gösteriliyor. İzâ mâ tehadukum uridâ aleyhi mukâdû bil gadeyâti vel aşiyâ. Bukhari hadisinde. Sizin biriniz öldüğü zaman her sabah akşam cennete gideceği makamı ona gösterilir. İnkâne min ehlil cenneti fe min ehlil cenneti ve inkâne min ehlil nâri fe min ehlil nâr. Cennet ehlindense cennetteki gideceği yer gösterilir. Adam o cenneti görünce dayanabilir mi ya? Çabuk kıyamet kopar ya Rab. Aileme kavuşayım, malıma kavuşayım, mülküme kavuşayım. Nerede dünyadaki malından, mülkünden bahsetmiyor. Çünkü zekatını verdi, hayrını yaptı, hasenesini yaptı. Salih ameller vasıtasıyla hesabını ahirete taşıdı. Malı var cennette, mülkü var cennette, köşkü var cennette, sarayı var cennette. Adam bütün yatırımını ahirete yapmış. Adamın aklı kalbi nerededir? Yatırımının yanındadır. Oraya gitmek istemez mi? O zaman derler ona ki feyukallev üskün. Tamam şimdi çok heyecanlanma. Sakin ol bakalım derler. Şimdi burada yatıyorsun. Burada istirahat ediyorsun. Nemnevmetin aruz. Yeni damadın hafif yorgunluğu nasıl? O yorgunluğun ardından ona nasıl uyku gelir? Yeni damat gibi bir uyu bakalım. Sen iyi bir uyku çek bakalım şimdi. Kalktığın zaman hiç anlamayacaksın nasıl bitmiş dünya. Mahşere kalktığın zaman ama tabii ki geçit geçit geçit geçit. Bitmiyor ki bu geçitler. Mahşerde de ne geçitler var. Durum bu. Bir de bunun tersini çevir. Ve innel abdel kafiru idâ kâne fin kıta'in mined-dünyâ ve ikbalin mined-âhirâ. Nezele ileyhi mined-semâi melâiketun sûdül-ucûh ma'amul-musûh fe'lisûne minu meddel-basari. Kafir bir kul, imansız, dinsiz, kitapsız. Allah'a inanmaz, Kur'an'a inanmaz, ayete inanmaz, hadise inanmaz. Helala inanmaz, harama inanmaz. Bu imansızlık ne beladır. Dünyadan koptuğu zaman, ilişkisi kesildiği zaman, ahirete yöneldiği zaman vah nereye gidecek, nasıl gidecek, vah. Gökten sipsiyah suratlı, ellerinde mızraklar, kamçılar bulunan melekler inerler, gözünün gördüğü yere kadar geçer otururlar. Sonra ölüm meleği gelir, başının ucunda oturur. Fümme yediyü melekül mevti hattâ yedisi inde râsi. فَقُولَ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَب۪يثَةُ خُرُجِي لَا سَخَطٍ مِنَ اللّٰهِ وَغَضَبٍ. Ey pis ruh, murdar nefis, abdestsiz, gusülsüz, taharetsiz, zikirsiz, fikirsiz, Allah'ın gazabına ve azabına doğru çık bakalım. فَتَفَرَّكُ ف۪ي cesedi. Öyle bir durumla karşı karşıya kalır ki ruh bedeninde darmadağın olur, paramparça olur. Bütün irtibatı bedeniyle kopar. Her bir tarafına bir parçası gider. فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُسْ سَفُّدُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ. Islak yünden diyor efendim. Böyle şişler, her tarafı dallı budaklı şiş. Bir şiş var, her tarafında da diken gibi böyle demirleri var. Islak yünden bu çıkar mı? Islak yün de öyle yapışır ki öyle her tarafına efendim sarılıp dolanır. İşte ıslak yünü diyor, o şişleri ıslak yünden çekerken nasıl çekersin? Onun ruhunu bedeninden öyle zor çekerler. Allah Allah muhafaza. Fehudha hemen Hacra Aleyhisselam canını alır. Feydâ gıdâ lemme de'uha fî yedî tarfetâin hattâ te'alûhâ fî dilkel musûh ve gırcû minâ kentenî rihicîfetin vücudet alâ ve cilâr. O ruhu alır almaz, onun elinde onu melekler, yardımcıları bir an bile bırakmazlar. Onu efendim o şişlere geçirirler. Ondan bir leş kokusu çıkar ki dünyada öyle bir murdar koku yok. Allah Allah. Hiçbir hayvan leşi öyle kokmaz. İnsan gibi kokan olur mu insan? Mükellef insan, mesul insan. Fes'adûne biha felâ yemurrûne biha alâ meleyin minel melâiketi illâ kâlu mâ hâzî ruhul habîthe feyekûlûne fulân ibn fulân bi ekbahi esmâ'i illetî kâne yusemmâ biha fiddünyâ. Hangi melek cemaatine uğrasalar ta birinci katın kapıları açılmıyor da birinci kata çıkarlarken ta birinci kat 500 senelik mesafede oraya çıkana kadar yolda hangi melek cemaatine rastlasalar onlar da burunlarını tıkarlar, ondan kaçarlar, nefret ederler. Bu pis ruh da kim, bu nasıl bir şey bu ya? Ne biçim leş bu ya? Tulum bu ya? Derler ki dünyada anıldığı en kötü ismiyle bu falan gavur, bu falan efendim kafir, bu falan facir, bu falan fasık. Bu falan dinsiz, bu falan kitapsız, bu falan imansız. Böyle anarlar. Bu gavurluk ne kötü bir şeydir. Ne kadar hamd edelim, ne kadar şükredelim. Allah bize iman nasip etti, Kur'an nasip etti. Hatta imtihabi ile semai dünya. Birinci kat semaya onu ulaştırırlar. Feüsteftehulû filâ üftehulû. Kapı açılsın derler ama kapı açılmaz. Resulullah bu hadiste ne okudu sallallahu aleyhi ve sellem? İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve stekberû anhâ. Bizim ayetlerimizi yalan sayanlar, bizim ayetlerimize inanmaktan büyüklenenler, Rabbimizin ayeti bu. Bu zamanda Kur'an olur mu? Bu zamanda din olur mu? İslam olur mu? Şu helal olur mu? Bu haram olur mu? Hangi devirde yaşıyoruz? Kur'an geri kaldı, Kur'an bizi geri bıraktı. Kur'an'ın devri mi şimdi, dönemi mi şimdi? Ya, dinin bizim hayatımızla ne alakası var? Bizim ayetlerimize inanmaktan büyüklenirler. Ara derler, utanırlar. Müslüman diye anılmaktan, Kur'an'a sünnete inanan biri diye tanınmaktan, tanıtılmaktan utanırlar, çekinirler, kibrederler. İşte onlar öldükleri zaman la tufettahu lehum babus sema. Gök kapıları onların ruhları için açılmayacak. Onlara Allah'tan rahmet saçılmayacak. Birinci kat semadan aşağı atılacak. La yedhulunel cennete hatta yelcel cembelu fi semmil khiyat. Deve iğne deliğinden girinceye kadar onlar cennet yüzü göremeyecekler, Allah buyurdu. Bu ayeti okudu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fekulullah azze ve celle ktubu kitabehu fî siccinin fil ardı süflâ. Mevla buyurur ki bunun amel defterini en alt yerde, yedi kat yerin dibinde. Evvela bir toprağa doğru, yere doğru bunun ruhunu bir atarlar. Gökten aşağı atılmak ne demek? Öyle taşınmak yok. Oraya kadar çıkarırlar, oradan aşağı bir bırakırlar. Allah! Bu 100 kattan atılmaya benzer mi ya? 500 sene füzeyle gitsen birinci kat semaya varırsın be. Birinci kat semaya nerede ya? Yerden bir fırlatırlar bir daha göğe doğru. Oradan bir fırlatırlar bir daha. Yerle gök arasında böyle top gibi oynarlar onda. Ne büyük zorluk, ne büyük zahmet, ne büyük felaket. Ruhtan bahsediliyor. Beden yerde duruyor. Sonra Mevla yedinci kat yerin en dibine, şeytanların hapishanesine atılmasını emreder. Fetutrahu ruhuhu tarha. Ruhu böylece atılır siccine, yedi kat yerin dibine. İşte Resulullah kudu sallallahu aleyhi ve sellem. Men yüşrik billahi fe kennemâ karra mines semâi fe tehtafuhu tayru ev tehvi bihir rihu fî mekânin sehîk. Allah'a ortak koşanın durumu gökten aşağı düşüp de kuşların kaptığı ya da rüzgarın uzak bir yere attığı kimsenin şaşılacak hali gibidir. Bu da Hac suresinde zannediyorum. Resulullah bu ayetleri okudu ki sallallahu aleyhi ve sellem, bak her buyurduğum benim ayetlere uygun. Benim hadislerim Kur'an'dan ayrılmaz. Ben kafadan konuşmam. Kur'an'ı da Rabbim vahyediyor, hadisi de Rabbim vahyediyor. فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِ. Ruhu bedenine bir zaman için geri döndürülür. وَيَتِي melekan. Melekler gelirler Allah. فَيُجْلِسَانِي. Onu oturturlar. فَيَكُولَنْ لَوْ مَنْ رَبِّكَ. Rabbin kim? Kolay mı Allah demek? Dünyada Allah demeyenler için orada kolay mı Allah demek? Ha ha, ağzını bir karış açar, ha ha diye şaşar kalır. La edri, bilemiyorum ne diyeceğim, ne cevap vereceğim. Fekulen ma dinuk, dinin ne? Fekul ha ha, bir karış havada ağzı açık. La edri, bilemiyorum. Kolay mı dünyada İslam'dan utananların orada dinim İslam demesi? Kolay mı orada İslam'ı öne sürmesi, İslam'ın arkasına sığınması? İslam bir hayat dinidir. İslam dünya ve ahiret nizamıdır. İslam'ı dünyada yaşayana kabirde İslam yetişir ama dünyada İslam'dan uzak yaşayana kabirde İslam nasip olur mu? Feyekûlâni mâ hâder racülüllezî bu'ize fîkum. Sizin içinizde gönderilen bir zat var. Bir de ona o kimdir onu söyleyin bakalım. Feyekûl hâ hâ lâ edrî. Bilmiyorum, tanımıyorum, ne diyeceğim. İnsanlar bir şeyler diyorlardı, peygamberdi, rasuldü, şuydu, buydu. Ben hiç öyle bir şey demedim. Ben bilmiyorum. La derayte ve la teleyte diyecekler ona. Ne hakikati bildin, ne kelime-i şehadeti okudun. Sen var ya sen, öyle bir vuracaklar ki ona Allah, Allah, Allah. Öyle bir kamçı indirecekler ki ona aman ya Rab. Fe yunadî münâdîn mine semâ. Gökten bir münadi nida eder. Enkede be abdi. Kulum yalan söyledi. Kulum bile bile inkar etti. Şimdi bilmiyorum diyor o peygamberi. Bilmiyor muydu? Allah dini bilmiyor muydu? Bile bile inkar etti. Fe efrişû minen nâr. Ateşten döşek koyun altına. Lehum min cehenneme mihâdûn ve mefevkîm gavâş. Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Cehennemde döşekleri ateşten, yorganları ateşten. Buna nasıl dayanacak bu ateş? Kolay bir şey midir? Elin yansa dayanamıyorsun. Veftehû lehu bâben ilen nâr. Cehenneme doğru bir kapı açın mezarından. Fe'etî miharrihâ ve semûmihâ. Ya cehennemin sıcaklığı mezarına işler. Cehennemin harareti o yelleri, kızgın yelleri kabri kavurur. Ve yudayyeku aleyhi kabru hattâ tehtelife fî adlâ'uhû. Kabri öyle sıkıştırılır sıkıştırılır. Mengene gibi daraltıra daraltıla kaburgaları gır gır gır gır birbirine girer geçer. Ve eti racül. Bir adam gelir. Kabihül veci kabihül siyâbi müntinül rih. Yüzü fena, elbiseleri kötü. Kokusu leş gibi. Durulur mu daracık yerde ya o insan? Kocaman yerde bile bir sigara kokusundan benim nefesim tıkanıyor ya. Fekûl efşir billedî yesûk. Seni kötü edecek şeylerle sevinebilirsin. Alay eder onunla. Hâdâ emmükellezî kunte tu'ad. Sana söz verilen günün bugündür işte. Dünyada sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi gezdin dolaştın. Allah, kitap, Kur'an, namaz, abdest bilmedin demedin. Doğru hakikatleri dinlemedin. Ya sana denmişti ki şöyle kabir var, şöyle azap var, böyle gün var, hazır ol. Sen hadi git işine başkalarına anlat demiştin. Sana söz verilen günün geldi çattı işte. Fekulu men ente feveccukel veccu yeciyu bişşer. Ya sen kimsin der. Senin ne kötü suratın var. Kötü habercidir bu surat, kötüyü haber veriyor. Fekulu en amelukel habif. İşte nasıl salih ameller bu hadis-i şerifte okuyacağımız üzere. Nasıl o abdestler, namazlar, o zikirler, oruçlar. Geliyorlar, yardım ediyorlar, kurtarıyorlarsa. İşte o kötü ameller, o içkiler, o kumarlar. Başta şirk, Allah'a ortak koşma, inkar, Allah muhafaza buyursun. Bu ne beladır bu gavurluk. Onlar, ondan sonra günahlar, büyük günahlar. Bunlar adamın başına ne bela açarlar. Ben senin kötü amelinim der. Fekûlu rabbi la tukimissâ'a. O da der ki ya Rabbi ne olur kıyameti koparma. Ben bu kabir azabına razıyım çünkü ötesi daha kötü. Mahşer daha kötü. Cehennem daha kötü. Devamlı daha kötüsüne gidecek. Hiç kıyameti ister mi? Onun için işler bu durumda. Biz hangi taraftan olacağız? Bir mümin kulun vefatı var. O güzelim hali var. Hatta ila kıraca ruhu salli aleyhi kullu melekin beynet sema evl arz ve kullu melekin fiş sema. Ruhu çıkar çıkmaz gökte yerde ne kadar melek varsa, gökle yer arasında ne kadar melek varsa hepsi ona salat eder, rahmet yağdırır, feyiz yağdırır, bereket yağdırır bütün melekler. Ve fütehli ve babçeva. Bütün gök kapıları yedi kat açılır. Leyse min ehli babillah ve medûne Allah azze ve celle yemûrece bir ruhî min kıbeliyim. Gökte ne kadar kapı varsa bütün kapıların görevlili melekleri Allah'a yalvarırlar ya Rabbi. Ne olur bunun ruhunu çıkartmayı bize nasip eyle. Ne olur bunun yedi kat semaya ruhunu yükseltmeyi, ona eşlik etmeyi bize nasip eyle. Bu ne güzel adamlar var. Bir de öbür tarafa bak. Ya gökte yerde ne kadar melek varsa hepsi lanet ederler. Allah gazap etsin sana lanet etsin. Cennetinden rahmetinden tard etsin uzak etsin. Bu lanetleri almaya ne gerek var? İmansızlığın ne lüzumu var ya? İnananın ne kaybı var? İnanmayanın ne kazancı var ya? Ondan sonra gök kapıları açılmaz. Ne kadar kafa ehli varsa Allah'a dua eder. Ya Rabbi bunun ruhunu taşımayı bize nasip etme. Ya Rabbi bunun ruhuna eşlik etmeyi bize nasip etme Allah'ım. Uzak olsun Allah'ım. Ya, mezardaki durumuna bak ya. Mezardaki, ne rezillik bu mezardaki durumu. Tümme yukayyadu lehu e'ma asam mühebkem. Sonra ona sual cevap bitti zaten. Ne cevap verdi? Hiçbir şey veremedi, doğru diyemedi. Kör, sağır ve dilsiz bir melek musallat edilir. Allah'ın ne melekleri var? Kör, onu görmüyor ki acısın. Sağır, yalvarışını duymuyor ki acısın. Efendim, dilsiz, ona bir cevap vermiyor. Onun konuştukları, yalvarmalarını hiç duymuyor, cevap da vermiyor. Fî yedîmi rızebetün. Elinde öyle bir kamçı var ki, lev duribe bi'a cebelün kâne turâba. O kamçıyla diyor, ulu dağ gibi koca bir dağ bir vursa, dağ un ufak olur, toprak olur, iner aşağı. Bu hadis-i şerif ya. Hoca Abdurrazzak gibi, Buhari'nin hocası bu Abdurrazzak ya. Onun musannefinde bile var. Ahmed İbni Hanbel'de var, Hakim'de var, yok İbni Mace'de var. Nerede yok ki ben sana, dünya kadar kaynak var ya. Bunlar hikaye midir, şaka mıdır, biz ne anlatıyoruz ya? İbni Kesir tefsirinde görebilirsiniz. Koca Ahmed İbni Hanbel rivayet ediyor bunu. Feyadribu darbeten feyasiru türaba. O diyor ona bir vuruş vurur, bir darbe indirir o gavura. Un ufak olur, toprak olur, dağılır. Sümme yuhidullah azze ve celle kebâken. Ama Allah sonra onu tabii öyle toprak olsa azap durur, bir şey yaramaz. O yok olmak hüner değil, Allah Teala yok etmeyecek. Azabı devam ettirecek, sürekli kılacağı için onu eski haline çevirir. Tekrar aynı yeni konmuş ölük şeklinde durur. Feyadribuhu darbeten uhra. Ona bir darbe daha indirir. Feyasayhu sayhaten yesme'uha kullu şeyin illetfekaleyn. Bir bağırış bağırır ki, bir nara atar ki, İnsanlar ve cinlerden başka her şey onun bağırmasını işidir. Onun için insanlarla cinler mükellef olduğu için şimdiden duysalar gayba iman kalmaz. O zaman imtihan hikmeti kalmaz. Onun için hayvanlar bile duyar. Bak mezarlıklardaki hayvanlar ne kadar rahatsız olur. Atlar kişner, köpekler bile kaçar. Bütün hayvanlar duyar. Melekler duyar. Gökler arası duyar. İnsanlar cinler imtihan olsun için onlar duymaz. Onun için İzâ vudâtil cenâzetü ehtemelâ ricâlu alâ anâkîm. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Cenaze tabuta konup da adamlar onu boyunlarında taşıdığı zaman inkânet sâlihaten kâlet kaddimûni. Eğer iyi bir kişiyse çabuk götürün beni. Yerimi gördüm cennet bahçesine, çabuk kavuşturun. Bu leş dünyada bir dakika fazla tutmayın beni der. Ve inkânet sivâdâlki kâlet ya veylâ aynet edebûne bi'a. İyi adam değilse bu cenazenin haline, vay başıma gelene. Nereye götürüyorsunuz bunu? Çukura mı götürüyorsunuz? Azaba mı teslim edeceksiniz? Cehenneme mi götürüyorsunuz? Nasıl bağırır? Yesme'u savtea kullu şeyin illel insan. İnsandan başka herkes onun bağırmasını, inlemesini duyar. Ve lefse me'avle sa'ika. Çünkü insan duysa hepsi bayılır, düşer, ölür. Cenazenin altındakiler de cenaze olur. Onlar da onu taşıyamaz. Onun için imtihan hikmetine binaen hayat devam etsin, imtihan yürüsün diye Allah onu insana duyurtmaz. İşte mezara konduğu zaman kötü ameliyle karşılaşanın durumu bu olur. Yine Taberani'nin ilavesinde El-Mu'cemül Evsat'ta ve yusellatu aleyya akaribu. Kabrinde onu öyle bir akrepler musallat edilir ki lev nefeha ehadum fid dünya ma embetet şey'a. O akreplerin birisi dünyaya çıksa, dünyaya bir üflese, bir zehir bıraksa, yeryüzü, dünya kıtalarındaki toprak daha hiçbir şey bitiremez hale gelir. Mahsul bitirmeye elverişli olamaz artık. Bu akrepler doldurulur mezarında başına. Bu ne olacak ya? Buna kim dayanacak ya? Buna kim göz kestiriyor ya? Ben dayanırım o mezara, kim diyebiliyor ya? O zaman aklımızı başımıza alalım. Salih ameller hazırlayalım. Yüzümüzü hak edecek, bize ahirette yetişecek, şefaat edecek ameller bulundularım. İşte bu hadis-i şerife bu gayeyle başladık. Ama öyle işi gevşekten almayalım. Öyle efendim hikaye dinler gibi dinlemeyelim. Ya bizi hangi ameller kurtarır? Bunlar okuruyor burada şimdi. Ondan sonra sırayla gideceğiz. Bu hadis-i şerifte وَرَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي يَلَتْ عَطَشَا. Ümmetimden bir adam gördüm mahşerde. Susuzluktan dilini dışarı çıkarmış, kurumuş, ciğerleri parçalanmış. فَجَاهُ صِيَامُ رَمَضَانِ. Ama Ramazan'da oruçlar tuttuğu için o oruçlar geldi. فَسَقَا. Ne yaptı? Ona su içirdi. Onu suladı. cennet şaraplarından, Havz-ı Kevser'den. Oruç ne mübarek bir ameldir oruç. İşte böyle. Allah seni dünyada boşuna mı açsız bırakıyor? Raitu racülen min ümmeti min beyniyedi zulmetun ve min tehdi zulmetun. Bir ümmetimden bir adam gördüm. Önü karanlık, arkası karanlık. Allah karanlıkta koymasın. Hele kabirde ne kadar karanlıklar var. Fecaetü haccetü ve umretü. Haccı ömresi geldi. Makbul mebrur haçlar umreler nasip eylesin. Tabii ki kıran yapanlarda umre de var. Efendim temettü yapanlarda umre de var. Aynı zamanda umre yapıyorlar. İfrat'ta yapanlar gidiyorlar. Tabii haçtan sonra, haç bitince umreler yapma imkanı olanlar oluyor. Mesele kabule şayan olmak. İbadet çokluğuna itibar yoktur. Kulundan halik hoşlanmayınca, kalp kırmayacaksın, güneşlemeyeceksin, müstehcen konuşmayacaksın, kavga gürültü çıkarmayacaksın, fitne yapmayacaksın. Haçta da böyle işler var. Böyle kolay mı? Haramlara bulaşmadan güzel bir haç ömre yaparsan, işte kabul olursa festehracete ve mine zulme. Adamın önündeki, ardındaki karanlığın içerisinden haç ömre gelir, onu o karanlıktan çıkardı diyor. Ya tabii zor. Paraların gidiyor, vaktin gidiyor 30 gün, 40 gün. Ondan sonra efendim ne kadar az olsa da 20 gün. Efendim zorluk var, uykusuzluk var, yorgunluk var, iklim değişiklikleri var. Efendim çadırlarda kalmak var, Arafat'ta güneşlerde kalmak var, topraklara bulanmak var, izdihamlara girmek var. Kolay iş değil. Sünnet vecih üzere bir haç ömre yapayım dersen kolay iş değil. Ama bunların ahirette karşılığı var. Yetişmesi var, şefaati var. Ben senin salih amelinim diye mezarda karşına gelip eniş ve yoldaş olması var. Bunları düşünenlere bunlar kolay gelir, hafif gelir, zevk verir, tat verir, keyif verir. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu kabir halleri konulu sohbeti sona erdi. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efendi.
4: Şimdi reklamlar.
5: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923. Ahmet Yesevi ORG.TR.
6: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
4: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
8: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
9: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir.
0: Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
8: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştır. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
11: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
0: Yani böyle nasıl olmayacak bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
2: Ümmetin hizmetkarları başlıyor.

0: Kıymetli Lale Gül TV izleyenleri, Ümmetin Hizmetkarları programında Kerem Derneği İlmi Heyet Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Hafızlık ve Arapça Bölüm Başkanı Hafız Emirhan Aydın hocamızla birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Allah razı olsun, hoş bulduk.
0: Nasılsınız hocam?
1: Elhamdülillah, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Bugünkü programımızın içeriği nedir hocam? Bizlerle paylaşır mısınız?
1: Bugünkü programımızda geçen programlar nezdinde bir burada hafızlıkla alakalı, hafızlık dışarıda insana ne kadar vesaire tarzı bir program yapmıştık. Bunun akabinde de kapanışta bir vaatte bulunmuştuk kıymetli izleyenlerimize. Size burada hafızlarla birlikte bu programda yapmayı istiyoruz. Hafızların nabzına da biraz bakalım istedik. Bir hafız gün içinde neler yaşıyor vesaire, bunlara değineceğimiz bir program olmasını umuyoruz inşallah. Bugün yanımızda hafız kardeşlerimiz var. Daha doğrusu hafız adayı kardeşlerimiz var.
0: Maşallah.
1: Muhammed Buğra Tur kardeşimiz var. Muhammed Fethi Bozacıoğlu kardeşimiz var. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: İyiyiz hocam.
1: Allah-u Teala daha iyi etsin. Muhammed Buğra, medreseye başladın. Şu an hangi durumdasın? Kaçla gidiyorsun?
2: Şu anda 29. yüzyıyım. Hafızlık hazırlık bölümündeyim şu anda.
1: Maşallah. Hafızlık hazırlık bölümündesin. Şu ana kadar neleri ezberledin tam olarak?
2: Şu anda Yasin, Tebareke, Amme, 30. cüz, 29. cüzün de son sayfalarındayım.
1: Maşallah, Allah-u Teala mübarek etsin. Yüzüne okuma hızın nedir?
2: Yüzüne 2,5.
1: Talimli, tecvidli şekilde ama.
2: 2,5-3
1: civarı. 2,5 dakika, 3 dakika. Maşallah. Tabii buralara geldiğinde Muhammed Buğra 5 dakikalarda falandı seviyeleri.
0: Bir sayfayı 5 dakikada okuyordu yani.
1: Okuyordu ve hiçbir sıfır ezberi vardı. Şu an 2,5 dakikalara kadar indi.
0: Evet, maşallah.
1: Fethi, senin durum ne? Ben biliyorum da tabii burada biraz kurgu gibi oluyor ama ben biliyorum. Ancak izleyenlerimiz de bilmesi evet, için bir talebe ne seviyede, nereye gelmiş? Bir de ne zaman önce geldiğini de söyleyelim. Mesela sen buraya 6-7 ay önce geldin, doğru mu?
2: Evet hocam.
1: Hangi seviyedesin, neleri ezberledin?
2: Hocam önce 30. 29. Rahman, Vaka, Fethi, Yasin, Tebareke, Yasin, Hücurat, Secde, Duhan.
1: Maşallah.
2: Bunlar hocam.
0: Hafızda başlamadan önce hocam bayağı ezber yapmışlar.
1: İşte secde sureleri normalde biz ezberlemedik mesela. Dediği 30-29 secde, yani bayağı bir süre bunlar aslında normalde. Evet, normalde hafızlık hazırlık süresi bir senedir. Hatta bir sene, 3 ay, bir sene, 4 ay gibi bir süredir. Ama maşallah Fethi kardeş 6 ayda bunların hepsini ezberledi ve şu an kaçta gidiyorsun?
2: 3 ile gidiyorum.
1: 3 ile gidiyorsun.
0: Bu, maşallah hocam.
1: Nasıl diyelim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamana ve Mahmud Efendi Hazretlerimizin ahir zamana verdiği bir himmet. Bunun başka bir açıklaması yok. Çünkü aynı hafızlığı biz de yaptık.
0: Evet.
1: Ve okulla beraber.

0: O detay çok önemli. Okulla evet. beraber bu seviyedeler. Sizin de takdiriniz, siz de hafızlık hocamız, Ferhat hocamız aynı zamanda hafızlığın başında kendisi.
1: Allah razı olsun.
0: Bir sistem geliştirildi burada. Belli başlı metotlarla, şimdi onları anlatıp çok kafa yormak istemiyorum. Bu metotlar sayesinde Allah'ın izniyle okula giden talebe olmasına rağmen bir seneye geçmiyor hafızlar. Doğru mu?
1: Evet hocam.
0: Sen de bunu istişare ettiğimizde evet, en son finalde bu kanıya vardık.
1: Şu anda bir sene hocam içinde bir buçuk ayda 3 sayfa gidiyor şu anda Fethi.
0: Yani bu ötesi yok bunun için.
1: İşte yapmış olduğumuz sistem buna çok uygun oluyor hocam.
0: Yani o danıştığımız hoca efendi biz öyle demişti hatırlıyorsan.
1: Evet, evet hocam.
0: Bu sistem en aklı almayan talebe kardeşimizi bile bir yerde hafız eder demişti.
1: Evet,
0: Allah Teala mübarek etsin. Allah Teala haklarında hayırlısını nasip etsin.
1: Amin hocam.
0: Çünkü bu dönemde dediğimiz gibi ne kadar hızlı o kadar iyi. Çünkü
1: kesinlikle
0: talebenin
1: hocam.
0: Tahammül seviyesi ve dayanıklılığı o kadar azaldı ki.
1: Nefisle mücadele de çok araya giriyor hocam. Bir
0: nasıl
1: dışarı isteği
0: yani? Nasıl girmeyecek?
1: Evet.
0: Bu ahir zamanda nasıl girmeyecek nefis? Dışarı çıkıyorsun, ayrı bir sıkıntı. Eve, camiye gidiyorsun, geliyorsun, ayrı bir sıkıntı. Her yer sıkıntı olduğu bir dönemde bu kardeşlerimiz kendilerini buraya vakfetmişler tabiri
1: elhamdülillah,
0: caizse.
1: Elhamdülillah.
0: Allah-u Teala onların ecirlerini kat kat arttırsın inşallah.
1: Amin hocam. Allah razı olsun hocam. Hocam talebelerimizi tanıdık elhamdülillah. İzleyenlerimiz de bunları tanıdı.
0: Evet.
1: Kardeşlerimizi. Birçoğunda merak ettiği sorular var aslında.
0: Evet.
1: Kendi işlerinde. Belki onlara da ışık olur onlar için de. Sizinle eğer müsaade buyurursanız
0: tabii,
1: kendilerine birkaç soru sormak istiyorum
0: tabii
1: ben. Evveliyatında ben Buğra'yla bir soru sorayım istiyorum ben.
0: Tabii başlayabiliriz.
1: Buğra kardeşim seni en çok değiştiren şey neydi medresede?
2: Beni medrese hayatım her yönden değiştirdi hocam. Yani şöyle mesela misafirlikteyiz, çıkıyoruz. Eskiden medrese hayatımdan önce görüşürüz derdim. Ama şu anda selametimi gör, Allah'a emanet ol gibi sözcükler kullanıyorum. Sonra davranışlarım da değişti. Diyelim ki bir yarışmayı kazandık. Elhamdülillah bu yarışmayı da kazandık derim. Sonra nasıl diyeyim bunu? Görüşme kabiliyetim hocam oldu. Daha çok odaklanabiliyorum. Eskiden mesela bir çizgi film izlerken de sürekli değiştirirdim, sıkılırdım. Şu anda sadece Allah'ın kelamına, sadece Kur'an-ı Kerim'e yöneldiğimiz için odaklanma kabiliyetim arttı hocam.
0: Yani odak demişken eskiden dediği doğru. Çizgi filmler eskiden mesela uzun solukluydu. Mesela o gün bir psikoloğu dinliyorum. Pamuk Prenses'ten örnek veriyor. Bir olaya odaklanma süresi, Pamuk Prenses'in mesela cüceleri kovalıyor, orada bir şey var. Uzun soluklu bir serüven.
1: Evet.
0: Şimdiki çizgi filmlere bakıyoruz. Benim de elhamdülillah bir tane kızım var.
1: Maşallah.
0: Onun izlediği Allah çizgi bakmasın. Filmlere bakıyorum. Mesela 10 saniyede bir kaydırıyor. Kaydır. Çocuk odak noktası diye bir şey zaten yok. 10 saniyelik videoda bir şeye odaklanıyor. Ondan sonra tam ona adapte olacak kaydırıyor. Tam ona adapte olacak kaydırıyor. Haz bombardımanı deniyor buna
1: evet.
0: Psikolojide. Haz bombardımanı. Adam bir şeye adapte olamıyor. Ama Burak çok güzel dedi. Kur'an-ı Kerim bunu nasıl sağlıyor? Sabahın seher vaktinden, burada teheccüde kılıyoruz elhamdülillah. Sabahın seher vaktinden yatsı namazından sonraya kadar bu kardeşlerimiz burada Kur'an-ı Kerim'le meşgul oluyorlar.
1: Elhamdülillah.
0: Ve Kur'an-ı Kerim'in üzerinde bir ahenk var, metot var. Makamlarda bir tını var.
1: Evet.
0: Bu tını odak noktasını öyle bir arttırıyor ki insanda. Bu odak noktası hayatının diğer mesleklerinde de bu kıymetli kardeşlerimize bir sürü bilemeyecekleri, farkına varmadıkları aslında yetiler, özellikler kazandırmış oluyor. Bu da bu açıdan çok faydalı bir şey.
1: Evet hocam. Medresede aslında talebeler biraz daha sadece ezber değil de ahlaki yönden de kendini geliştiriyorlar gibi. Çünkü az önce Buğra kardeşimiz bize bir şeylerden bahsetti. Sıla-i Rahim'den bahsetti mesela.
0: Evet, evet.
1: Burada sabırı da öğrendiğini bize kendisi söylemiş bulundu aslında hocam.
0: Evet, Sıla-i Rahim konusu mesela dediği gibi şimdi okula gitse tabii ki kimseyi kötülemek niyetinde evet. değiliz ama okulda kimse amcanı, dedeni, halanı evet. ziyaret et demez. Biz evet. burada bayrama bile çocukları gönderirken diyoruz ki öyle değil mi? Demedik, bir tembih etmedik mi sizlere? Bayrama bile gönderirken diyoruz ki ilk önce kimi arayacaksınız dedim Fethi?
2: İlk uzaktaki yani yanına gidemediğimiz akrabalar.
0: Hayır, iyi dinlememişsin. İlk önce babanla bayramlaşacaksın. Ondan sonra akrabalarıyla bayramlaşacaksın. Ondan sonra hocalarını arayacaksın dedik. Bu Sıla-i Rahim bilincini mesela Fethi'ye kazandırmaktır. Fethi beni aradı. Fethi seni aradı.
1: Beni aradı.
0: Fethi babasıyla bayramlaştı. Doğru mu? Akrabalarında bayramlaştı. Bu yetiyi burada kazandırmak lazım. Kuru kuruya ezber değil de böyle yetileri ümmeti Muhammed'e faydalı olmak ne demek? O yaşlı dedesini, ninesini, köydeki dedesini aradığı zaman da adam mutlu oluyor.
1: Evet hocam, kesinlikle.
0: Yani bu dolaylı yoldan çok faydalı bir şey. Adam mutlu oluyor, içi huzurlu oluyor. Bak diyor, benim oğlum diyor, selamu aleykümle telefonu açıyor diyor. Okulda evet. Kim diyor sana selamu aleyküm? Evet. Kitabı açıyorsun, neresinde besmele yazıyor? Buralar aslında dediğin gibi insanlara hem Kur'an-ı Kerim'i hem aynı zamanda da toplumsal yaşamı öğretiyoruz.
1: Kesinlikle, biz. Kesinlikle hocam.
0: Bunu diğer her medrese, ben evet. Şu an genel medreselerimiz hakkında konuşuyorum. Allah-u Teala Hazretleri bu hizmetleri keşke imkan olsa daha öteye, daha böyle kültürlü, daha kaliteli bir şekilde yapmayı bizlere nasip eylesin.
1: Amin hocam. Allah razı olsun hocam. Fethi ile başlamışken Fethi ile devam edelim hocam isterseniz.
0: Tabii ki, tabii ki. Nasıl uygunsa.
1: Hocam, Fethi kardeşim, medreseye gelmeden önceki bakış açınla geldikten sonraki bakış açın değişti mi?
0: Güzel soru.
2: Evet hocam. Yani çünkü dışarıda anlattıklarına göre bana buraya gelmeden önce...
0: Fethi bir... Zorlama altında değilsin değil mi? Kendi cevaplarım bunlar.
2: Kendi cevaplarım.
0: Biraz ışıklar mışıklar var. Bu da heyecan yapabilirler.
1: Sorular da aslında benim yakın çevreden sorduğum arkadaşlara sorular. Aslında mesela bir talebeye, hafızlık talebesinde ne sormak istersin?
0: Güzel.
1: Soruları aslında bunlar.
0: Güzel, maşallah.
1: Evet hocam.
0: Soruyu bir daha sor istiyorsan.
1: Sorayım hocam. Medreseye gelmeden önceki bakış açınla geldikten sonraki bakış açın değişti mi?
2: Yani hocam bana dışarıda medreseyi anlattıkları zaman yani böyle sıkı aktiviteleri yok, sadece ders, yani sadece Kur'an üzerine yani şey yönelikler demişti. Ben de o yüzden yani medreseyi sıkı bildiğim, yani zor bildiğim için hiç gitmek istemiyordum. Ondan sonra nasip oldu hocam, geldim. Buraya yani hocam burada sadece ders, yani sadece ders yapmıyoruz aslında. Yani ders yapıyoruz, Kur'an okuyoruz. Ondan sonra arada tarih falan öğreniyoruz. Devamında sonrasında arada sırada dışarı çıkıyoruz. Halı sahalara gidiyoruz. Sonra bazen PlayStation oynuyoruz. Hatta o gün bizim için yani dersler bile daha hızlı geçiyor gibi.
1: Hocam valla bizim zamanımızda.
0: Fethi alttan biraz mesaj veriyor bana herhalde. Daha fazla gitsek daha iyi olur mu diyorsun Fethi?
2: Yani hocam bazen
1: hocam,
2: içimizden...
1: Hocam bizim zamanımızda bunlar yoktu açıkçası ya. Bizde halı sahaya gitmek bir şeydi yani, böyle muhteşem bir şeydi bizim için halı sahaya gitmek.
0: Tabii lütuftu halı sahaya evet. Gitmek. Ama anladığım kadarıyla Fethi biraz daha fazla olsa daha iyi olur diyor herhalde.
2: Hocam biraz daha sık olsa kimse hayır demez.
0: Konuş. İzleyenlerin de konuş. Tabii ki şöyle bir şey var Ferhat hocam. Tabii ki biz isteriz çocuklar oynasınlar, etsinler. Bir de ben etrafımda gördüğüm medreselerden biz çok daha fazla aktivite yapma imkanına evet, biraz evet. Daha sahibiz. Çünkü kafamız biraz daha genç kafası. Tabii ki onların kafası da çok iyiler. Üstadlarımızdır, başlarımızın taçları hepsi.
1: Evet.
0: Ama biz yaşlarımızın itibariyle genç olduğumuz için aynı, ne derler, aynı tencerede kaynıyor bizim kanımız.
1: Evet,
0: biz de o şeyleri seviyoruz.
1: Kesinlikle
0: şimdi
1: hocam.
0: Biz de halı sahaya bir maça çağırsa, helal dairede, dizilerimizin vesairesinin evet. Helal dairede bize gidip oynuyoruz. Çünkü onlara da hitap etmek için mecburen biz de bazı şeyleri yapmak zorunda kalıyoruz. Ama onlara hep diyorum, ders varsa aktivite var.
1: Evet hocam.
0: Ders yoksa aktivite yok. Bu kadar basit.
1: Teneffüslerde bile hocam yani hemen önlerinde bahçede top oynayabilecekleri geniş bir alan var kendileri evet. İçin. Tahsis edilmiş yani.
0: Aynen öyle.
1: Bu da onlar için büyük bir nimet diye düşünüyorum ben.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Onlar bizi nimet görüyorlar, biz onları nimet görüyoruz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Böyle saygı çerçevesinde, edep çerçevesinde hizmetimizi yürütüyoruz.
1: Elhamdülillah. Hocam.
0: Araya bir anekdot söyleyeyim.
1: Buyurun hocam.
0: Geçen demiştik, scooter'la eve gönderiyoruz. Adam bir dakika sonra geri geliyor. O kişi Fethi kardeşimiz. Yani maşallah. Gönderiyoruz eve, Fethi'yi scooter'la atlıyor. Geri geliyor. Hocam, Fethi niye geldin? Diyor ki, hocam diyor, ne yapacağım evde diyor. Benim canım diyor sıkılıyor diyor. Ben diyor burada daha mutluyum, daha huzurluyum diyor. Doğru mu Fethi?
2: Doğru hocam. Bizi
0: yalancı çıkarma.
1: Peki hocam, Fethi'ye şunu da sorsak.
0: Tabii.
1: Şu anda bu kadar şey söyledi bizlere değil mi? Ona sorsak ki desek. Dışarıdaki arkadaşlarına ne söylemek istersin Fethi? Desek bize ne söyler acaba Fethi kardeşimiz?
2: Hocam dışarıdaki arkadaşlarıma şunu söylemek isterim. Yani dışarıdaki hayat yani yaşıtlarıma göre daha kolay. Şimdi yani istediği zaman telefona bakabiliyor. İstediği zaman dışarı çıkıyor. Yani aslında aramızda çok bir fark yok. Yani bunların hepsini biz de yapabiliyoruz. Ama biz yani bunları daha yani disiplin altında yapıyoruz. Yani şimdi... dışarıdaki bir adamla farkımız, yani yaşıtımızla farkımız, onların mesela her şeyi böyle kolay yapıp yani duygusu hemen değişiyor. Bizim sadece burada duygumuz yani tek bir şeye bağlı olduğumuz için nasıl diyeyim yani.
0: Yani hayatı aslında bir dengede götürüyorsun, doğru mu?
2: Evet hocam, yani her
0: hem
2: şey.
0: Hem sosyal alandan mahrum olmuyorsun hem de Allah yolundan mahrum olmuyorsun. Aslında biraz anlatmaya çalıştığın şeyi bu olarak anladım. Doğru
2: evet
0: mu?
2: Hocam doğru.
0: Yani hayatı dengede götürüyorsun.
2: Teraziye koyduğumuz zaman aynı gibi hocam. Yani hem aktivitelerimiz yani hem de yani hem de ilim yolunda, Allah yolundayız.
0: Elhamdülillah. Peki hiç şey yaptın mı? Bir terazi yaptın mı kendi kafanda?
2: Yaptım hocam.
0: Ne yaptın mesela?
2: Hocam mesela hayalim olarak buraya medreseye başlamadan önce futbolcu olmak istiyordum. Sonra medreseye başladıktan sonra hocam yani hoca olmak istedim. Yani bunları teraziye koyduğumda hocalık daha ağır bastı yani hocam, hoca olmak istiyorum o yüzden. Yani sebebi de şu hocam. Mesela hoca olup yani mesela vefat ettikten sonra yani yetiştirdiğim talebeler yani arkamda sadakayı cariye bırakmak istiyorum hocam.
0: Maşallah.
1: Ben bunu
0: maşallah,
1: hocam dersteyken bir kere arkadaşlara sormuştum. Ben de merak ediyorum bunu dersteyken. Fethiye'ye sormuştum ve bana verdiği cevap buydu hocam. İleride amel olarak bana sadakaya cariye kalsın yeter bana diye söylemişti bize yani.
0: Kaç yaşındasın Fethi?
2: 13 yaşındayım hocam.
0: 13 yaşındasın.
1: Çok duygusallaştırmıştı hocam bizi gerçekten bu konu.
0: Biz askere gittiğimiz zaman 20'li yaşlardaki adamlar yataklarını toplayamıyorlardı. Kimseyi kınamak için söylemiyorum, tekrar söylüyorum. Yatağını 20 yaşındaki bir adam toplayamıyor. Adama soruyorsun ne için yaşıyorsun bilmiyor. Söyleyemiyor sana, anlatamıyor. Ama bak Fethi 13 yaşında ne diyor? Öldüğüm zaman arkamda bir sadaka-i cariye bırakmak istiyorum. Bu şuuru nerede kazanacaksın başka?
1: Medresede hocam inşallah. Medresede kazanırız. Yani
0: medrese dışında böyle bir şuur kazanma şansımız yok. Maalesef yok. Keşke olsa, keşke okullarda dini olsa, keşke okullarda da kadın erkek ayrımı olsa. Efendi Hazretleri okula karşı değildi ki. Evet. Efendi Hazretleri okulun kurduğu sisteme karşıydı. Yoksa biz Razi tefsirini açtığımızda bir bakıyoruz ki orada Miracı metafizikle anlatıyor, fizikle anlatıyor, kozmolojiyle anlatıyor Razi Hazretleri. Bunlara nasıl karşı olacağız? Bunları zaten biz de burada tefsir dersleri yaparken biz de bunları kullanıyoruz. Bu
1: evet, hocam.
0: Konuları konuşmak zorundayız. Ama işin içine haram girdiği zaman biz onu yapamayız. O yüzden bunların şu anda mevcut halde yapan tek kurum medreselerdir.
1: Evet hocam.
0: Bunu söylemek
1: Allah
0: istiyorum.
1: Allah Celle Celal bizleri haramlardan beri eylesin hocam.
0: Amin. Amin hocam. Amin. Allah
1: hocam olsun. Fethi ile çok konuştuk. Biraz da Buray'la mı konuşalım? Biraz da Buray'la konuşalım. Buraya tabii. Hocam.
0: Ben sorayım.
1: Buraya.
0: Ben de sana ne sorayım? Klasik. Hayalin ne? Ne olmak istiyordun mesela? Buraya gelmeden önce ne olmak isterdin? Ya da buraya geldin, hayalin bir değişti mi? Hayallerinde değişiklik oldu mu?
2: Hocam ben buraya gelmeden önce yine tarihe odaklıydım. Tarihe yani bir tutkum vardı. Buraya geldikten sonra buradaki tarih derslerini de gördüğümüz için daha çok tutkum oldu. Bu yüzden tarih öğretmeni olmak istiyorum hocam. Yani mesela Osmanlı padişahları hem bir zat hem de bir savaşçıymış hocam. Yani o yüzden Osmanlı'ya veya tarihe, tarihimiz çok geniş hocam. Tarihe tutkum var. Tarih öğretmeni olmak
0: istiyorum. Tarih öğretmeni olmak istiyorsun. Bunu da diyorsun ki burada biz tarih dersleri yapıyoruz.
1: Evet,
0: veriyoruz mesela. Geçen demiştik. İşte Abdülhamit nasıl stratejilerle girmiş? O kadar gençlerle mücadele etmiş Abdülhamit
1: Han
0: Hazretleri.
1: Evet, hocam.
0: Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetmeden hocasıyla neleri istişare etmiş? Böyle derin detay tarihteki bilgileri öğrenmeye çalışıyoruz. Ama senin gelmeden önce de vardı. Doğru mu?
2: Evet.
0: Ama geldikten sonra baktın ki padişahlar sadece asan kesen değil de hem alim hem savaşçı zatlarmış. Doğru mu?
2: Evet hocam.
0: İyi maşallah.
1: Maşallah.
0: Fethi'nin hayali de futbolcu olmaktı.
2: Evet hocam, buraya gelince de işte.
0: Ama kefeye koydun. Teraziye koydun. Çünkü bir yerde yani ne kadar da olsa mala yani boş bir iş finalde baktığımız zaman.
1: Aslında
0: ve
1: hocam,
0: iddia dönen, orada haramların döndüğü, teraziye koyduğunda aslında direkt yere çakılması gereken bir iş. Sen de onu sadaka-i cariye ehli olarak kafandan çıkartmışsın. Ama yine de oynuyorsun futbol, doğru mu? Kaybedilen bir şey yok.
1: Hepimizin başlangıçta istediği şeylerdi aslında hocam.
0: Klasik her çocuk futbolcu olmak ister yani. Senin de öyle bir hayalin
1: var. Evet hocam. Bizim de bir hayalimiz vardı. Elhamdülillah ama medresede Allah Celle Celaluhu bizi buluşturdu. Elhamdülillah.
0: Fethi'nin hayali şu an en asgari şartlarda sen olmak.
1: Bak, İnşallah.
0: Geçtiğim İnşallah sınıfın hocam. Başına hafızlık hocalığı yaptırıyorsun. Hafızlarına maşallah şu anki gidişatta taş gibiler.
1: Elhamdülillah.
0: Yani 3 sayfayla giden bir hafıza 3. sayfadan nereden sorarsan sor. Ben soruyorum çünkü bildiğim
1: evet,
0: için.
1: Evet hocam.
0: Her yerden biliyorlar.
1: Elhamdülillah.
0: Allah razı olsun sizden de.
1: Ecma inşallah hocam.
2: Hocam affınıza sığınarak bir hocam. Soru ben de sormak istiyorum.
1: Sıra onlarda hocam.
0: Programa biraz çalışsaydık iyiydi ya.
2: Hocam biz şimdi burada hani hafızlık yaparken zorlandığımız anlarımız oluyor. Evet. Peki yani ileride gerçekten yani iyi ki de yani sabretmişiz diyecek miyiz?
0: Değecek mi diyorsun yani?
2: Evet hocam.
0: Ben sana şöyle bir hadis-i şerif okuyayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İkra'ul Kur'an'a فَاِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفْيًا لِأَصْحَابِهِ diyor ki yani Kur'an-ı Kerim okuyun. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim okuyan kimseye, sahibine ahiret gününde şefaatçi olarak gelir. Bu aslında senin sorduğunun özelinde insana yeterli bir cevaptır. Kabrin altına girdiğimiz zaman da orada bizi en sevdiklerimiz bırakıp gidecek Fethi. Annemiz, uğrumuza ölecek ailelerimizin fertleri bir bir dağılacaklar. Annemiz dağılacak, evet. Babamız dağılacak, eşimiz dağılacak, gidecek. Kim kalacak yanımızda? Dünyada ne eşiliysek o.
1: Evet.
0: Kur'an-ı Kerim'e eğer bize şefaatçi olmasını istiyorsak, Kur'an-ı Kerim'le meşgul olmak zorundayız. Eğer namazımızın bize göz nuru, göz aydınlığı olmasını istiyorsak, o dehşetli kabir anında Münker Nekir'in başımızın üstünde bize "Men Rabbuke" diye sorduğu anda, eğer yanımızda bir şefaatçi Kur'an-ı Kerim istiyorsak, onu gerçekten sahiplenmemiz lazım. Ha bir de işin şu metodu var hocam. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan olması lazım. Bir hadis-i şerif rivayet ediliyor. Diyor ki Allah-u Teala Hazretleri ilk hesaba üç şahıstan başlar. İlk şehitlerden. Der ki Allah-u Teala Hazretleri şeyde sana verdiğim bütün nimetleri tasdik ediyor musun? Allah-u Teala anlatır sana şunlara verdim, bunlara verdim. Şehit der ki evet ya Rabbi tasdik ediyorum. Peki sen bu uğurda ne yaptın? Ya Rabbi senin uğrunda canımı verdim. Allah-u Teala der ki yalan söylüyorsun. Burnu üzere cehenneme. Sen Allah yolunda çok cesurdu. Allah yolunda şöyle yiğitti, böyle yiğitti desinler diye yaptın. Allah-u Teala yalan söyler mi? Haşa ve kella. Söylemez. Ama şehit sırf cesur olmak için, sırf insanların gözünde bir şey kazanmak için yaptığından dolayı Allah-u Teala onun amelini kabul etmedi. İkinci kısım kim? Alimler ve Kur'an okuyucular. Allah-u Teala yine aynı şekilde onlara nimetlerinden bahsedecekler. Onlar da tasdik edecekler. Diyecekler ki peki Allah-u Teala diyecek ki peki sen ne yaptın benim uğrumda? Benim için ne yaptın diyecek Allah-u Teala. Ya Rabbi senin için insanlara okuttum, ilim öğrettim vesaire, Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okudum. Yalan söylüyorsun. Sen ne kadar güzel Kur'an-ı Kerim okuyorlar desin için yaptın. Sen vay be ne alimmiş desin için yaptın diyecek. Ve aynı şekilde o da bunun üzere cehenneme gidecek. Üçüncü kısımda da zenginler. Aynı şekilde aynı olay onda da cereyan edecek. Allah-u Teala yine soracak. Sen benim için ne yaptın? Zengin edecek. Ya Rabbi senin kulların üzerinde yardım etmedik bir tane insan bırakmadım. Yine aynı senaryo. Yalan söylüyorsun. Sen sana ne kadar cömert desinler diye yaptın. Şimdi buradan anlamamız gereken mesaj. Ne kadar gayret edersek edelim. Ne kadar çaba sarf edersek edelim hocam.
1: Evet hocam.
0: Allah için yapmadıktan sonra hiçbir karşılığı yok. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Huffetil cennetu bil mekârih ve huffetil nâru bi şehevât. Yani cehenneme giden yolların etraflarına çok güzel şeyler olur. Fethi bahsetti. Telefon olur, top olur, futbol olur. Daha yaş büyüdükçe farklı şeyler sizin cezbetmeye başlar artık. Kalbinize farklı şeyler giymeye başlar. Ama Efendimiz diyor ki cehennemin etrafı süslüdür. Süslü. Süslü bir ateş düşün. Etrafında yakutlar var. Ne bileyim zebercetler var, altınlar var ama iç ateş. Efendimiz bunu söylüyor. Evet. Ama cennetin etrafı nasıldır? Zorluk ve sıkıntılar. Cennete giden yolda belki çok keyif almayabilirsin. Cennete giden yolda belki çok mutlu olmayabilirsin. Ama zaten dünya müminin cehennemidir, zindanıdır. Kafirin ise neydir? Cennetidir. Amaç o zaten. Mümin burada biraz sıkıntı çekecek ki ebedi hayata kıyasla burada biraz sıkıntı çekmek zorundayız. Çünkü Allah'ın bize vaat ettiği şey ebedi hayat. Ebedi hayat. Büyükler dermiş ki yani zerre olan peşine insan gider. Zerre de olsa peşin paraysa insan gider. Dünya nedir? Peşin paradır. Ama veresiye inci olsa insanın işine gelmez. Ahiret ne? Veresiye. Şu an çalışıyorsun ama bir şey görmüyorsun. Ama vaat edilmiş bir şey. Vaat edilen şeye sabredersen, orayı hedeflersen, yani buradan Adapazarı'na gidiyorsun ya da Ankara'ya gidiyorsun, yol üstünde bir yerde dinlenme tesisine durdun, oraya bina diktin. Bunun ne mantığı var? Geçip gideceksin lan.
1: Evet.
0: Oraya niye bina dikiyorsun, o kadar uğraşıyorsun? Geçip gideceksin. Asıl yurduna yatırım yapman lazım. Ankara'daki evine yatırım yapman lazım. Adapazarı'ndaki o geçici yere niye yatırım yapıyorsun? Dünyaya çalışıp ahirete çalışmayan adam bu kadar ahmaktır diyor. Allah-u Teala Hazretleri, biz talebe kardeşlerimize de, burada kendimize de bunu aşılamaya çalışıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bu hadis-i şeriflerin sırrına bizleri mazhar etsin.
1: Amin inşallah. Hocam. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Amin. Ecmaîn
0: cümlemizden.
1: Bizler istifade ettik.
0: Elhamdülillah.
1: İzleyenlerimiz de muhakkak istifade etmiştir bunlardan.
0: İnşallah.
1: Rabbim Celle Celaluhu öğrendiklerimizle amel etmeyi bizlere nasip etsin hocam.
0: İnşallah, inşallah.
1: Tüm derdimiz, tüm amacımız bu. Değerli izleyenler, çok teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediniz, dinlediniz. Umarım bu konuşma sizler için istifade olmuştur.
0: Şunu da söyleyeyim çok kısa hocam.
1: Buyurun,
0: kusura bakmayın.
1: Buyurun, estağfurullah.
0: Şimdi bir program çektik.
1: Evet.
0: Tabii ki talebe kardeşlerimizden heyecan anında oldu vesaire oldu. Evet. Ben izleyicilerimizin adına kusurumuz olduysa, bir dil sürçmemiz olduysa vesaire olduysa aflarını istiyorum. Çünkü evet, bu her zaman yapılmayan bir şey. Talebe kardeşlerimize burada ikna ettik. Onlar da sağ olsunlar bizi katıldılar, kırmadılar. Evet. O yüzden bir hatamız, bir kusurumuz olduysa affola inşallah.
1: Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Ümmetin hizmetkarları sona erdi. Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
6: Selamun aleyküm, Rabbimin yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
7: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Doğum kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
3: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
8: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
3: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr. Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
4: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
9: Merakla beklenen kitap çıktı.
10: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
9: Sihir ve büyünün etkilerinden şeytanların baskı stoku kitapta. İlk baskı stoku kitapta. İlk baskı stoku kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
5: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de
3: Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
14: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını
15: İcir
14: sunar.
15: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
14: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu Teala ala Seyyidil Murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli hazırun, Allah için bir araya geldik. Celle Celaluhu, sizler bizi Allah için sevdiniz. Allah için Celle Celaluhu ayet hadis dinlemeye geldiniz. Bundan büyük bir fazilet olamaz. Efdalül amal el-hubbu fillah ve'l-buğdu fillah. Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Benim gibi adamı, şarkıcı değilim, türkücü değilim, artist değilim, tiyatrocu değilim, yani sevilecek bir tarafım yok. Ama Allah'tan bahsediyorum. 50 senedir ayet hadis okuyoruz millete. Bu sebeple sevdiyseniz geldiniz. Böyle inanıyorum, itikad ediyorum. Onun için bu meclis ilim meclisidir. Meçtema kavmun fi beytin min buyutillah yetlûne kitâballâhi ve yetedârasûnehu beynehum illâ haffetumul melâke ve gâşiyetumul rahmeh وَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّك۪ينَةِ وَذَكَرَهُمْ اللّٰهُ ف۪ي مَنْ عِنْدَهِ Ahmed ibn-i Hanbel'in müsnedinde de geçiyor bu hadis-i şerif, sahihtir. Mahmud Efendi Üstadımız Hazretleri Kaddesallahu aleyhi ve sellem çok okurdu. Bir cemaat Allah'ın evlerinden bir evde buluşurlarsa, işte burası o mescitlerden biridir. Biz de o kavmiz. Ne yapacaklar? Allah'ın kitabını okurlarsa, namaz kıldık cemaatle, zaten ayetler okundu, salavat-ı şerifeler okundu, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Sonra ve tedârasûnev beynevm, aralarında o okunan ayetleri ders olarak yaparlarsa, işte ben de ona niyet ettim, Hoca Efendi, yatsı namazının birinci ve ikinci rekatlerinde Fussilet suresi olacak. Oradan bir sayfaya yakın hemen hemen ayetler okudu. Ben de niyet ettim kardeşlere, Hoca Efendi'nin namazda okuduğu ayetlerin manasını vereyim. Çünkü mana bilmeden amel edilemez. Kur'an-ı Kerim amel edilmek için indirilmiştir. Herkes de Arapça bilmez. Arapça bilse Kur'an'ın manasını anlamak Arapça ile dille, lügatla, edebiyatla olmaz. İlla tefsir, hadis, fıkıh bilecek. Onun için bu melekemizden yararlanarak mana verebiliriz. Ama kafasına göre tefsire kalkan, lügata bakıp kelime manası veren falan imanı bile tehlikeye gidebilir. وَاَنْفَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَائِهِ فَقَدْ kefer. Kendi görüşüne göre Kur'an'a yorum getiren kafir olmuştur. Biz onlardan değiliz. Biz hep nakilciyiz. Yani tefsirden, hadisten gördüklerimizi millete bugüne kadar anlattık. İşte bir cemaat Allah'ın kitabını okurlarsa, aralarında müzakere ederlerse, şimdi biz okuyoruz, mana vereceğiz, siz dinleyeceksiniz. Bu niyette olun yani. Boşu boşuna oturmayın burada. Niyetimiz bu olsun. O zaman ecrimiz sonunda zikredilecek. Kur'an müzakeresi, Kur'an müdaresesi. Bu tabii ilim meclisi oluyor. İlim meclisi olunca aynı zamanda zikir meclisi de oluyor. Çünkü zikrin en faziletlisi ilimdir. Ayet hadis okunan meclisler aynı zamanda zikir meclisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'ye çıktı. Baktı sahabe halakalar halinde oturmuşlar. Halaka yani böyle yuvarlak şey yapıyorlar. Oturma şey sünnette var. O bir tane halaka Kur'an okuyor, okutuyor. Bir tane halaka da zikir yapıyorlar. Bir tane halakada da ayet hadis okuyorlar, ders yapıyorlar, ilim müzakeresi yapıyorlar. Sallallahu teala aleyhi ve sellem geldi bunların başına. İnneküm alâ hayr, siz hayır üzeresiniz, zikre devam edin. Öbürlerinin yanına geldi, baktı. Onlar Kur'an okuyorlar, okutuyorlar. İnneküm alâ hayr, siz de hayır üzeresiniz, devam edin. Fakat o iki tane oturmadı. Kalktı geldi öbür halakaya. Onlar ne yapıyorlar? Ayet hadis okuyorlar, ilim müzakere ediyorlar, ilim. Zikir, ile hepsi zikir. Kur'an okumak da zikir, hepsi zikir ama onlar sadece diyelim, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, zikir yapıyor. Öbürü de Kur'an tilavet ediyor, işte tasvih, huruf, mehariç, birbirini. İkisi de hayır. Ama geldi ilim müzakere edenlerin yanına ve oturdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah-u Teala beni muallim olarak gönderdi, öğretici olarak gönderdi. Onun için ben bu meclisler arasında nerede ayet hadis okunuyorsa onu seçtim. Mana veriliyorsa, ders yapılıyorsa onu seçtim buyurdu. Sonra onlara sordu. Ma ecleseküm âvina, sizi burada ne maksat oturttu? Siz niye buraya oturdunuz? Şimdi size sorsalar, siz niye buraya geldiniz, niye burada oturuyorsunuz? Onlar dediler, Allah-u Teala'nın dinini öğrenip öğretmek için. Sonra sordu, vallahi ma ecleseküm illâ hâzâ. Yani yemin, kasem etti veyahut istedi. Sizin tek maksadınız bu muydu? Yani siz sadece Allah'ın dinini öğrenip öğretmek için mi oturdunuz buraya? Dediler, biz o niyetle oturduk. Buyurdu, vallahi mestehleftukum tuhmeten lekum velakinnallahu yubahi bikumul melâike. Vallahi ben sizin niyetinizi itham etmek için, töhmet altında bırakmak için sizden yemin istemedim. Fakat şu ilim meclisinde oturmanız berekatıyla Mevla Teala bana melekleri gösterdi. Ve Allah-u Teala meleklere sizi gösteriyordu. Ve diyordu ki, bak benim şu kullarımı görüyor musun? Ey benim meleklerim, sizin yeme ihtiyacınız yok, içme ihtiyacınız yok, erkekliğiniz yok, dişiliğiniz yok, şehvetiniz yok, uykunuz gelmez, hastalık gelmez. Melekler ne rahat ya? Devamlı ibadet yapıyor ama bizim nefes alıp vermemiz gibi doğal. Biz nefes alıp verirken yoruluyor muyuz? Tabii ki nefes darlığı, astım, kestim varsa o başka. Normal ben nefes alıyorum, 24 saatte 48 bin nefes alıp veriyor her insan ortalama. Ben hiç zorlanmıyorum, uyurken de alıyorum. Mesela nefes alıp vermem beni uyandırmıyor. Alamasam uyanırım. Nefes almak nasıl bir şey? Kolay bir şey. Onsuz olmaz. Meleklerin ibadeti, zikri, tesbihatı bizim nefes almamız gibi. Yani ne olmuyor? Tabii bir şey, doğal bir şey. Külfet yok, külfet. Sıkıntı yok. Ama sen şimdi şurada oturacaksın. Otur şurada 100 kere Sübhanallah ve Hamdi oku desen sana. Bir saat kevezeliğe vakit verir. 2 saat maç izler. 5 saat dizi izler. Hele ki dedikodu, kıybet var ise, kendini de ilgilendiriyorsa, dır dır dır dır dır, saatleri ayakta geçir, ayakta. Ayakta durur. Beli de ağrımaz, bıkını da ağrımaz. Ama Hoca Efendi şurada 10 dakika Yasin'le kıldırsaydı nasıl olurdu? Durumunuz nasıl olurdu Yasin'le kıldırsa? Ya işte, adam geldi bana şikayet ediyor. Ya dedi, bizi mi? Hocayı dedi, müftülüğe şikayet ettim. Ben de zannettim, adam bir namussuzluk yaptı yani. Dedim, niye şikayet ettin? Sabah namazı Yasin'le kıldırılır mı dedi ya. Neyle kıldıracak dedim, ve duayla mı kıldırılacaktı? Hazreti Ömer Efendimiz sabah namazında Yusuf suresi okuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen Bekara suresini 2 rekatta bitiriyor. Ki tertil üzere okudukları için. Şimdiki hocaların Yasin'i 7 dakika, 8 dakika kafasını gözünü kırmazsa, harfleri falan talimi tecvidi bozarsa o 3 dakikada da okur. Ondan namaz da olmaz, kıraat da olmaz. En azından bir sayfa 1 dakikadan aşağı olmaz. Kıraat alimleri öyle demişler. 1 rekat da 1 dakikadan aşağı olmaz. Ama bak, adam 4 rekat 2 dakikada kılıyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim 1 saat 2 saat namaz kıldırdığı var. Hazreti Ömer Efendimiz'in öyle, Hazreti Sıddık Efendimiz'in öyle. Radıyallahu Teala aleyhi ecmaîn. Şimdi burada Hoca Efendi Yasin'e kıldırsa herkes bozulur. Halbuki sünnete uygundur yani Yasin. 6 sayfa bir şey. 4 birinde okusa, 2 birinde olsa, 1. rekat biraz daha uzun okumakta müstehaptır. Yani ne var? Şey de okuyor. Maşallah, akıcı okuyor, şerî okuyor, güzel okuyor. Allah nazardan muhafaza eylese hocamızı. Güzel hoca bulmuşsunuz ha. Herkes iyi hoca bulamaz. Kıraat da güzel. Biz bazı hocaların arkasından namazı bir daha iade ediyoruz. Adam bir namaz, bir şey okuyor, ne okuduğu belli değil. Ediyorsun, iade lazım. Tadil erken yok, bir şey yok. Yani böyle sıkıntılı durumlar çok imamlarda maalesef. Siz yani, bu kuyumcular uyanık oluyor herhalde. Her şeyin iyisini buluyorlar yani. Ondan sonra iyi hocalarınız var maşallah, Allah nazardan muhafaza etsin. Efendim, şimdi bir Yasin okuyana kadar beliniz ne olurdu şimdi burada yatsıda? Farz 10 dakikada 10-15 dakika sürerdi. Bir öyle, bir böyle. Gencecik adamlarsınız. Hepiniz, çoğunuz benden gençsiniz yine. Ağrılarınız başlar. Ama şurada direğin dibinde bir arkadaşla görüştün, bir dedikoduya sardı. 1 saat geçer. Bir yeriniz ağrımaz. Çünkü şeytan sizi ne yapıyor? Üflüyor içinize. Şarkı, türkü olsa, horon olsa, ya ölüyorum diye orada, horon var deyince kalkıyor aşağı. Horon etme. Ya sen ölüyordun demin. İşte şeytan girer içine, ondan sonra ona hadis-i şerifte buyurdukları, 2 omuzun üzerine oturur, tepinir. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de söylüyor bunları.
17: Ahmet Hocam, bir ara ben secdede 5 yaptığım için, ortalama 5 yapıyorum.
16: Beni ancak kurtarıyor zaten.
17: Ondan sonra cemaatten çoğu hocam çok secdede kalıyorsun. 3'ü bu işi bitir diyenler oldu yani.
16: Ya işte bak, halbuki imam 5 derse cemaat anca inerken imamdan sonra inecek. İmamdan sonra kalkacak. O arada 3 kurtarır. Yani imam 5 derse. Misal. Ama yavaş okuyorsa 3 kurtarır. Ama rükuda, secdede, tesbihatta hızlı okumak sünnet. Yani Sübhane Rabbiyel Azim bu sünnet değil. Kıraatta tertil sünnettir. Tesbihatta hızlı okumak sünnettir. Yani Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala. Ben bunları hep kitaplarda görene kadar bilmiyorum. Akla mantığa sorarsan yavaş yapmak. Halbuki tesbihatta hızlı yapmak. Mesela sünnette böyle, harfleri bozmadan. Onun için şimdi ilim meclisinde, zikir meclisinde ben diyor sallallahu aleyhi ve sellem sizden yemin istedim ki siz ne haldesiniz? Niyetiniz nedir? Maksadınız nedir? Camide oturmuşsunuz, böyle ayet hadis okuyorsunuz ama bize Allah'ın dinini öğrenip öğretmek için. Vallahi mi? Vallahi. Tamam. Ben size inanmadığım için Sizden yemin istemedim. Ya ne yaptım? Velakinallahu bikumul melaike. Şimdi baktım, Allah Teala tabii ona melekler alemini keşfettiriyor, sallallahu aleyhi ve sellem gayıpları gösteriyor. Allah Teala sizi meleklerine gösteriyor. Baktım. O zaman dedim ki, Allah Teala bu meleklerine niye bu kulları bu gösteriyor? Meleklere buyuruyor ki, bak sizin işiniz yok, gücünüz yok, efendim hiçbir mesuliyetiniz yok, mükellefiyetiniz yok. En rahat kullar sizsiniz, melekler. Siz beni zikrediyorsunuz, ibadet ediyorsunuz ama bakın bu kullarımın işi var, geçim derdi var, çoluk çocuğu var, vakit darlığı var, maddi manevi bunların ihtiyaçları var. Günlerinin saatlerini vazifelere taksim etmek zorundalar. Vazifelere taksim etmek. Ama ne yapmışlar? Benim ilmimi, zikrimi tercih etmişler. Gelmişler Mescid-i Nebevi'de oturmuşlar. Din öğreniyorlar, öğretiyorlar. Onun için ben bu kullarımla size karşı iftihar ederim. Allah-u Teala meleklere kimi gösteriyor? Sahabeyi gösteriyor. Ve onlarla iftihar ediyorum buyuruyor. Şimdi demek ki ben diyor, bu makama neyle erdiniz? Onun için sizden yemini aldım ki, anlayayım ki, ümmetime anlatayım ki, kıyamete kadar gelecek ümmetlerim duysunlar ve bilsinler, Allah'ın evlerinden bir mescitte veya bazı kere mescitlerde izin de vermeyebilirler. Bazı zaman ilime, sohbete derse izin vermiyor, kapatacağım der müezzin, kitler. O zaman eve de gidebilirsin, medreseye gidersin, tekkeye gidersin, Mekke'ye gidersin, fark etmez. Mesele Allah'ın Celle Celaluhu zikri üzere ayet ve hadis okumak, dinlemek üzere bir araya gelirlerse ne olur? İlla mutlaka. Şimdi sizin içinizde Allah için gelenlerin hepsine bu müjde var. Hatta Allah için gelmeyip ne var ne yok diye gelene de var. Ama onunkini anlatarız. Haffetumul melâke. Melekler onları kuşatır. Şimdi melekler bu alanın etrafını kuşatıyor. Niçin kuşatıyor? Burada ayet hadis okunuyor, Müslümanlar oturmuş dinliyor, ilim meclisi kurulmuş diye. Çepeçevre melekler onları kuşatır. Ondan sonra وَغَشِيَتُمُ rahme, Allah'ın rahmeti onları kaplar. Siz şimdi böyle bir şey hissediyor musunuz? His meselesi, feyiz meselesi, bereket meselesi. Bazısında yüzeysel gelir geçer, bazısının içine işler, kalbine tesir eder. Burada şimdi Allah'ın rahmeti, acımasının eserleri zuhur etmiş. Bizlere Rabbim rahmetiyle muamele etmiş ki, bizi bu meclislere nasip etmiş ve meleklerini göndermiş, etrafı çevirtmiş. Sen şimdi melekleri görüyor musun? Görmüyorsun. Burası melek dolu. Zaten herkesin sağında solunda yazıcı melekleri var. 100 küsur bir de koruyucu melekleri var herkesin. Onun muhakkibat var. Hafaza-i kiram var. Sefere-i kiram var. Bunlar hepimizin özelliğimizde. Bir de bu meclisin Kur'an, sünnet, ayet, hadis meclisi olması hasebiyle burayı tebşirat için, müjde vermek için, feyiz yağdırmak için, bereket yağdırmak için etrafı kuşatan melekler var. Bunlar işte duvarlara kadar son bir şeyin bittiği yerden öyle başlıyor. Ben şimdi bunu gözümle görsem mi daha çok inanırım? Sahih hadiste geçtiği için mi daha çok inanırım? Hadiste geçtiği için daha çok inanırım. Çünkü en üstün iman gayba imandır. Gözümle görsem belki hayal gördüm, evhamlaştım, şeşi beş gördüm. Yani ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan yanlış söylemez. Burada buyuruyorsa ki melekler onları kuşatmış, kuşatmış. Rahmet onları kaplamıştı. Ve nezelet aleyhim sekine, onların üzerine sekinet iner. Sekinet ne demek? Sekinet kalp yatışması demek. Huzuru kalp demek. Evet. Yani manevi bir sakinleşme. Mesela ilim meclisinde olmayan insanlar, zikir meclisinde olmayan insan barda, pavyonda, kahvede, kumarhanede, meyhanede, kerhanede zaten evlerde farkı kalmamış. Çünkü televizyonlar, internetler evlere, ocaklara bütün pislikleri getirmiş, bulaştırmış yani. Bunların çalındığı, söylendiği yerlerde huzur olmaz. Kalp yatışması olmaz. Feyiz yağmaz. Rahmet kaplamaz. Melekler kuşatmaz. Devamlı ne olur? Huzursuzluk, bunalım. Efendim, biraz hahihi. Ondan sonra yemek içmek. Ondan sonra biri bir şey, biri bir şey. Bir kavga, bir gürültü. Nice kumar masalarının sonu cinayetlerle sonuçlanmıştır. Nice içki masalarının sonu katliamlarla sonuçlanmıştır. Nice karı kocaların haram işler yaptıkları meclislerden kavgalarla, gürültülerle ayrılmaları vuku bulmuştur. Bunlarda huzur olmaz. Çünkü tatmin vesilesi değil. Kalp ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur. Filmle, diziyle, artistlikle değil. Elâ bi zikrillâhi tatmainnul kulûb. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle yatışır, sakinleşir. Para sakinleştirse milyar dolarlık adamlar niye itaat ediyor? Şöhret adama huzur verse nice meşhurların niye aile hayatı yok? Niye çoluk çocuğuyla mutlu değiller? Niye bir arada değiller? Niye 40 defa ayrılmışlar, boşanmışlar? 40 tane, 50 tane sevgili değişmişler, 1000 tane, 2000 tanesiyle yatmışlar, kalkmışlar ama hiç tatmin olmamışlar. Çünkü Allah'ın zikri yok, kalpte zikri yok. Huzur yok. Onun için bu meclislerde oturanların müjdesi onların üzerine sekinet yağar. Sekinet ne demek? Kalp huzuru. Efendim, şimdi dünya kadar şu saatte para kazanan olabilir. Bu zamanda biliyorsunuz, dediler ki kuyumcu kentte bu saatte hiç adam olmaz. Hoca boşuna mı gelecek, ne yapacak? Ondan sonra arkadaşlar dediler, ya senin sohbetini istiyorlar, dinlemek isteyenler var, onlar gelirler. Maşallah ben çok kandil gecesi gibi cemaat var. Kandil gecesi ama maşallah, la kuvvete illa billah. Ben yine size güvenemedim, dışarıdan da cemaat ithal etmeye. Şimdi bir ilan yaptım Bursa'da, biraz ithal yapayım dedim ama ithale lüzum yokmuş. İthale lüzum yokmuş. Maşallah. Gelmişsiniz. Bilmiyorum tabii, derbi olsaydı ne kadar fark ederdi. Başkasının hobisi olsa, öbürünün dizisi olsa bile. Herkes kendine göre. Bakıyorum şimdi, bugün niye cemaat? YouTube'da kaç kişi dinlemiş? Diyor 2000 kişi, 4000 kişi. Allah bereket versin. Hangi camide şimdi 4000 kişi cemaat bulamıyoruz ki? Allah bereket versin. Niye diyorum geçen 6000'di şimdi kişi oldu? Bugün derbi var. Şimdi böyle mi olması lazım? Biz ayet okuyacağız, hadis okuyacağız. Sekinet onların üzerine iner. Sekinet manevi bir feyiz ve bereket. Fakat bunun zahirde belirtisi var mı? Görüntüsü var mı? Tabii bu keşfi açık olan insanlara gösteriliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine böyle mescide çıktığında bir cemaatin işte zikirle, ilimle meşgul olduklarını görünce sevindi. Yanlarına doğru yanaştı gelirken sonra onlardan biri bir şaka mı yaptı? Dünya kelamı mı kattı? Bir şey konuştular yani. Birisi, öbürleri de işte şahit oldular. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben sizin yanınıza gelirken kubbe gibi, yani işte Mescid-i Aksa'nın kubbesi var ya, öyle bir kubbe düşün. Kubbe gibi Allah'ın feyizleri, nurları, bereketleri, rahmetleri tam bir kubbe şeklinde üzerinize kaplamıştı. Ben bunu görüyorum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber olması tabii onun özellikleri var. Ben bunu görüyordum ve çok mutlu oluyordum sizin adınıza. Fakat sonra içinizden biri bir dünya kelamı kattı, karıştırdı. Dünya kelamı konuşulunca o kubbe üzerinizden kalktı. Şimdi bu hadis-i şerif, bu da sahihte geçiyor. Demek ki ilim meclislerinde oturanlara, Kur'an okuyup okutanlara, zikir yapanlara sekinet iner. Ama arada ne yapmayacak? Dünya kelamı karıştırmayacak. Hele bir de ibadet arasında gülmek, ibadetler arasında, namaz arasında. Şimdi bak adam farzı kılıyor, farzla sünnet arası telefona cevap veriyor, öbürüne bir şey söylüyor, yandakine bir şey söylüyor ve bütün feyiz bereket kaçıyor. Kesiliyor. Salatun ala isri salatin لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّنْ diyor. Yani bir namazın peşine öbür namaz, evvabin kılıyorsun 6 rekat veya farzdan sünnet arası, efendim gibi namazlarda arada lehiv olmayacak, boş laf olmayacak, dünya kelamı olmayacak. O zaman nereye yazılır? Mukarrab meleklerin şahit olduğu, muhafızı olduğu illiyin, yüce divana o namaz kaydediliyor. Ama namazın arasında bir şey konuştuğu vakit

laubalilik olursa bu Allah'ın gazabını celbeder. Çünkü ibadet kulluk demek. Kulluğun arasına lagaluga sokulmaz. İşte bir adam bir namaz kılarken diyor sene işte 700 küsur onu anlatıyor. Bütün işte Mısır'da bu hadise vakı oldu ve mütevatir olarak nakledildi. Şahitleri var. Bunun görenleri var diyor. Bir adam namaz kılıyorken diğeri geldi. Onun namazını işte bozdurmak için veya böyle şaka yapmak için ona hikayemi anlattı, bir şey mi yaptı? Namaz kılanın namazını bozdurma veyahut da bozdurma niyeti olmasa bile onu namazında gaflete düşürmek için bir oyunlar yaptı. Adam şey, namazda değil. Namaz kılanı huzursuz etmek için yaptı. O anda hınzıra, domuza dönüştü. Ve diyor, bütün kitaplar da bunu yazıyor. Bu kişi daha evine, ocağına gidemedi. Çünkü kardeş çocuğu. Bütün millet bir mağarada ölene kadar bekledi diyor. Bunları insanlar yaşamışlar. Şimdi herkese bunlar gösterilmez. Ben şöyle yapıyorum, niye bir şey olmuyor? Ben böyle yapıyorum, niye bir şey olmuyor? Öyle değil o iş. Bir defa herkesin suretini döndürmezler, kiminin de kalbini döndürürler. Mesh iki şekildir. Eski ümmetler maymuna, domuza döndürüyordu, sureten ve sireten. Bizim ümmette dıştan maymuna, domuza dönmeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok yalvardı. Mevla kabul etti ama ahir zamana kadar. Bu ümmetten de maymuna, domuza dönenler olacak. Kafalarına taş yağanlar da olacak ama kıyamete yakın. O kıyamete yakın, şimdi yakın. Ama şu andaki insanların günahları yüzünden maymuna, domuza suratının dönmesi yok. Ama keşif ehli bunu görüyor. Manevi gözü açık olanlar adamın günahını görüyor. Abdest alırken abdest suyundan dökülen sudan zina mı etti, içki mi içti, gıybet mi etti? Abdest suyundan görüyordu İmam-ı Azam Efendimiz. Şadırvan'da abdest alıyorlardı. O bakıyordu sulara, herkesin abdest aldığı sudan dökülene. Oradan adamın günahını görüyor. Onun için İmam-ı Azam'a göre mâ-i müstahamel necis. Yani abdestte kullandığın, üstüne damlayan su pis. Değdirmemek lazım. Fetva ona göre değil. Eğer o su mâ-i müstahamel pis sayısa falan namaza da mani olur. Yani mezhepte fetva ona göre değil. Ama niye İmam-ı Azam onu pis sayıyor? Çünkü gözüyle gördü ki abdest günahları döküyor ya. O su günah kirleriyle beraber akıyor. Onun için onun üstüne değmeni pis sayıyor. Ebu Hanife bu radıyallahu teala. Onun için burada ciddiyet lazım. Sekinet yağar bu meclise, feyiz bereket yağar. Tamam. Ama birisi laubalilik eder. Birinin yüzünden de öbürleri mahrum olur mu? Oluyor. Oluyor. Onun için insan da zikir yaparken, ilim okurken, okuturken, meclislerde bulunurken ciddi insanlarla, huzur sahibi, gafletten uzak insanlarla katmi şerif okursa, bir araya gelirse bunun tesiri fazla olur. Ama arada bir efendim şaka şamata yapanla feyiz kaçar. Onun için bu meclisin ağırlığı var. Melekler kuşatır, rahmet kaplar, sekinet iner, kalplere huzur gelir. İnşallah bu gece bu huzuru evlerinize de götürürsünüz. Amin. Ve zekerullahu fîmen indehû. Allah onları Celle Celaluhu kendi nezdinde bulunan melekler arasında anar, zikreder. Şimdi Allah onları zikreder. Allah zikreder mi? Ederim diyor. Fezkurûni yezkurkûm. Siz beni zikredin, ben sizi zikredeyim. Siz beni hatırlayın, ben sizi hatırlayayım. Allah Teala bizim gibi bize unutmaktan münezzeh. Siz benden bahsedin, ben de sizden bahsedeyim. Nasıl oluyor? Şimdi biz burada toplaşsaydık, ayet hadis dışında ne konuşsak konuşsaydık, dünyayı fethetseydik, bilmem savaşları kazanıp her şeyi yapsaydık, Allah-u Teala bize eğer Allah yolunda değilse o gayretlerimiz, meleklere bizden bahseder mi? Etmez. Ama şimdi buyuruyor, cemaatle toplandınız, ayet hadis okudunuz, Allah sizi nezdindeki meleklerle zikreder. Ey benim meleklerim! Bu kullarımın bunca şehvetleri var, İstekleri var, manileri var, engelleri var. Şeytan bir saat ayet hadis okumasın diye, zikretmesin diye, ibadet yapmasın diye bütün dünyanın vesveseleri

0: derini adamın kalbine atıyor. Şu işim var, bu işim var, şunu ara, bunu bilmem ne et. Yeter ki oradan senin Allah demene mani olsun yani. İblisin işi yok. Nefis zaten ondan beter. Bu düşmanlar içimizde ve dışımızda bizi kaplamış. Hal böyleyken biz nasıl kurtulacağız? Onun için Hasan-ı Basri Hazretleri öyle diyor. Leysel acep mimmen helek keyfe helek ve şeytan minu yecri mecraddem ve innevel acep mimmen neca keyfe neca. Ben diyor, şu adam helak oldu. Dinden çıktı, ateist oldu, deist oldu. Öbürü zinaya düştü, içkiye düştü, kumara vesaire, harama bulaştı, faize bulaştı falan. Bu adam helak oldu derlerse, şaşmıyorum diyor. Neden? Kan damarlarını, iliklerine kadar şeytan gezdiğini hadis bildiriyor. Böyle bir imtihanda olan, nefisle beraber kalan bir insan helak olması, yoğunluk, çoğunluk böyle olacak yani. Bunun helak olması kuvvetle muhtemel. Ben kime şaşıyorum diyor. Ben kurtulana şaşıyorum. Bu imtihandan nasıl kurtuldu? Yani koca Hasan-ı Basri dönemi, tabi'in dönemi, yine de radıyallahu anh ne diyor? Bu zamanda da helak olan çoktur diyor. Çünkü şeytan kan damarlarında geziyor. Nasıl kurtulacak? Ben kurtulana şaşıyorum. Helak olana şaşmıyorum ki. Gidişat dünya ahiret tehlikeye doğru gidiyor. Onun için kaç kişi Kur'an dinliyor, kaç kişi sohbet dinliyor, kaç kişi ayet hadis dinliyor, mesaisini kaç kişi bu işe ayırıyor? Bir şey yok. Bu yaşlara gelmişler, 40, 50, 60, 90 yaşına gelmiş. Bir ayet duymamış adam var ya. Bir kere alnını secdeye koymamış adam var ya. Hiç beni yaradan kim diye sormamış ya. Yemiş, içmiş, gezmiş. Onlardan değiliz elhamdülillah. Ama dinimize de tam vakit ayıramıyoruz. Ehl-i sünnet itikadını tasih konusunda gevşeyiz. Ehl-i sünnet ulemasının görüşlerini bilmekte, bildirmekte gevşeyiz. Koca karı itikadı, tamam koca karı itikadı ama senin koca karı itikadı koca karıyı kurtarır. Sen koca karı mısın? Senin durumun ne? Oho! Kuyumcu kentte bilmem dükkanım var, şuyum var, buyum var, internetim, laptopum bilmem ne. Bütün dünyada istediğin anda şu piyasada ne oldu, tola nereye çıktı? Efendim, Japonya'nın parası ne oldu? Her dakika böyle sizde ne var? Ekranlar var, bilgisayarda şunu. Her şeyi takip ediyorsun. İmana, itikada gelince de ben koca karı itikadındayım diyorsun. Sana koca karı muamelesi yapmazlar ki. Sana derler ki dünyayı elekledin, felekledin. Her şeyden haberin var. Kabir azabı hak mıdır, değil midir? Münker nekir suali var mıdır, yok mudur? Bir şey soruyor. Sırat var mıdır, yok mudur? Bir şeyler de bileceksin değil mi? Kabirde ne soracaklar, mahşerde ne soracaklar, helal haram hususunda. Kuyumculuk yapıyorsun. Burada muamelata girer bu. Fıkıhta. Bu muamelatta faizli muameleler var. Bu faizli muameleler, ben bunun kitabını yazdım. Faizli muameleler diye benim kitabım var. Hiç meşhur olmadı. Kimse de o kitabı bilmez. İşine gelmiyor adam. Hoca diyor, zengin olacak diye diyor, bir şeyler dualar varsa diyor, köşeyi döndürecek dualar, onları yaz diyor. Şimdi insanlar, bu faizli muameleler hangisi girer, hangisi girmez, borsanın durumu nedir? Efendim, altın alırken peşini nasıldır, veresiyesi nasıldır? Ondan sonra onunla alıp bununla ödeşebilir misin? Dünya kadar fıkıh meselesi var. Buradan birinden bahsettiler. Bilmiyorum burada mıdır, değil midir? Adını bilmiyorum. Dediler ki işte fıkıhtan bir fıkıhçı hoca geldi. O sarraf arkadaş da dedi bunun helalını haramını bana anlat. O da onu anlattı hoca. Fakat zor iş. Bazı işlerde yani zarar gözüküyor. Maddi olarak ben böyle yaparsam maddi zarar gözüküyor. Ama dedi ki ben dedi bu işten hiçbirine girmeyeceğim. Tamam senin dediğin muamele yapacağım dedi. Ondan sonra işte 10 senedir o kişi de burada duruyormuş. O da batmadı. Demek ki helalından arayan da batmıyor yani. İlla haramı karıştıraraktan fazla olsun diyorsun ama bereketi kaçırıyor. Bereket gidince bu sefer hanım hasta oluyor. 100 bin lira hastane masrafı. Çocuğun ayağı kırılıyor 15 bin. öbürünün bilmem başına saksı düşüyor. Bereket gidiyor. Ondan sonra Allah hanımına kanaat vermişse ne mutlu sana, ondan daha zengin var. He? Hanımın kanaatli olursa, tasarruflu olursa, masraf çıkartmazsa, onun şusu var, bunun busu var demezse, bu bereket midir? Bereket. Öbür türlü sen ne kazanırsan kazan, hanım derse ki onun şusu var, bunun busu var. Kadın 100.000 dolarlık efendim pırlanta takmış. Ben kimin kızından aşağıyım? Sen niye bana takmıyorsun derse dükkanı batırır. Sizin dükkan buna nasıl dayanacak? 100.000 dolar, 200.000 dolar hanımın her tarafına takıp gezdirirsen ne yapacaksın sen? Ne satacaksın ya? Ama işte bereket bu. Sen helaldan kazansan, helala harcasan bütün çoluk çocuğun salihlerden oluyor. Hanımın salihattan oluyor, kanaatkar oluyor. Ama sen haram helal dümdüz karıştırdın. Ondan sonra para yetmiyor. Yetmez. Çünkü bereketsiz bir şey. Koyun bir doğuruyor, bu kadar da kesiliyor. Ortalık koyundan geçilmiyor. Köpek 9 doğuruyor, kesilmekte kesilmiyor. Belediyenin zehirlemesi müstesna. Ama memlekette köpek çok az. Köpek çok az. Bereket diye bir şey var kardeşim. Anladım. Neden? Neden? Çünkü köpek gece ve yarısına kadar duruyor, duruyor, duruyor. Seher vakti uyuyor. Seher vakti uyuyor. Ama koyun gecenin evvelinde yatıyor sünnet üzere. Ondan sonra seher vakti bütün koyunlar uyanık. Ayağa kalkıyor. Bereketi nereye koydum buyuruyor? Seherlerde istiğfara koydum. Koyun estağfurullah çekecek hali yok. Günah yok ki estağfurullah çeksin. Sen bugün ne çamlar devirdin, ne çanaklar kırdın, ne sütler döktün. Bunu seher vakti kalksan vel müstağfirine bile sehar, seherlerde estağfurullah diyenler, Allah'ım beni affet diyenler. Sen teheccüd 2 rekat kılıyor musun, kılmıyor musun? Aldın eline bir estağfurullah okuyor musun? Ya Rabbi beni affet, çok günahım var, seher vakti. Yapmıyorsun. Ondan sonra diyorsun, ya kazanıyorum. Bereketim yok da anlamıyor da işte. Yetiremiyorum. Yetiştiremiyorum. Çünkü Allah Teala huzursuzluk veriyor, bunalım veriyor, kanaatsızlık veriyor, hırs veriyor, tamah veriyor. Adamın gözü doymuyor. Başkan öyle dedi demin, sizin başkanınız, kıymetli abimiz. Öyle dedi, bu zenginlerin gözünü doyursak fakir kalmayacak dedi. Yani çünkü hırs asla kanaat etmez. Fakirine bakıyorsun, bir denk bütçe yapmış kendine göre. Soğan, sarımsak, ekmek, zeytin. Adam yaşıyor. Hatta harama da bulaşmayan var. İbadetine de devam eden var. Çok güzel. Öbürüne bakıyorsun, her imkanı Allah vermiş. Adam yine bir yolsuzluk peşinde. Diyor, bu yolsuzluğu yaparsak daha ne kadar kazanırız? Ya sen cehennemin dibini boyladın daha nereye gideceksin ya? Nereye gitmek istiyorsun ya? Neyine yetmedi senin bu? Ha öleceğiz arkadaşlar, kabre doğru gidiyoruz biz. Yaşadığımız kadar çoğumuz yaşayamayacağız. Çoğumuz. Yani bu gitti. Nefesler bitiyor. Sayılı nefesler. İlimle geçirelim, amel, ihlasla geçirelim. Başın şu saatler, tamam. Bu saatler ahirette yüzümüzü hak eder. Eder ama imanlı ölebilirsek tabii. Sonra sohbete geldi. Öyle bazı arkadaşlar oldu. Allah onlar da istahsin, idat etsin. Yani ama tabii ben yüz binlerce, milyonlarca insan görmüşüm belki sohbetlerde, kalabalıklarda, 50 sene bu. Bunu toplasan, bir kere de 100.000, 200.000 toplandı oluyordu Çavuşbaşı Külliyesi'nde. Köprüler tıkanıyordu yani. Bunları görmüşüm. Şimdi yarın belki kabirdedir. Ortalama yaş itibariyle. Yarısı da kabirdedir. Velakin tek tük de olsa Allah muhafaza imanını kaybeden de gördüm yani. Yani hani beni sevmedi veya benim hakkımda bir haber çıktı. Bu da ne biçim hocaymış, daha ben bunu dinlemiyorum dedi. O dinden çıkmaz. Beni sevmiyorsa sevmez. Evvelce bir ilim hakkımız, hukukumuz varsa ayrı dava. Bizden de helal olsun. Ondan sorun yok alemce konuşanlara da. Ama mesele adam tabii sohbete gelmiyor. Çocuğu anlattı yani bana. Ya dedim, baba dedim, sen bize bu sohbetleri sen getirdin, hocanın sohbetlerini. Senelerce devam ettik. Şimdi sen gelmiyorsun, sağlığın saatinde yerinde falan. Ya dedi, biz çok dinledik evladım, bize yeter dedi yani. Biraz da sen dinle dedi. Bu iyi bir şey değil. kelle aynel insane le yatgara istagna diyor Kur'an. Bir insan kendini hocaya, alime, cemaate, cemiyete yani İslami faaliyetler yapanlara ihtiyacım yok, ben münferit adamım, ben kimseye katılmıyorum, karışmıyorum. Dinlemeden de olur, ben biliyorum. Derse bu azmış olur diyor. Çünkü ilmin sonu yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne söyledi? وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا Habibim sen bana nasıl dua et? Ey Rabbim ilmimi artır diye dua et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün alemlerin ilmi onda. Levh-i Mahfuz'u biliyor, bütün kitapları biliyor. Hepsini Mevla bildirmiş ona, kayıpları bile bildirmiş ona. Sallallahu aleyhi ve sellem yine de diyor bana dua et ki Ya Rabbi ilmimi artır. Sen kaç bir şey biliyorsun da efendim benim artık hocaya, hacıya dinlemeye ihtiyacım yok diyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Ben de diyor bir şey diyemedim, babamdır dedim, deme dedim. Ayıptır ya, babana karşı terbiyeli ol dedim ya sen. Öyle dedi, öyle. Bir zaman sonra diyor namazı da bıraktı diyor. Allah Allah. Hacı baba dedim diyor, sen hacı hoca adamsın yani, camiye cemaate çok gelmiş. Sen namazda kılmıyorsun. Böyle nasıl olacak yani? Hadi cübbeliyi dinlemedin, takkeliyi dinlemedin, sarıklıyı dinlemedin. Tamam. Ama namaz Allah'ın en farzıdır. Sen ne yapıyorsun? Ondan sonra diyor ama bu kadar zamanda kıldım, bir faydasını görmedim demiş. Hadi bakalım. Dinden çıktı gitti. Ya bunları da çok az da olsa kötü örnekler de var. Yani herkes de devam sebat olmuyor maalesef. Ama ekseriyet tabii tadını alan bu meclislerin huzuru kalbe eren, sekinet üzerine yağan insan da o feyzi arıyor tabii. Ama bazı da böyle nankörlüklerle, Allah'a karşı nankörlük, haşa bize karşı değil, biz kimiz yani? Veli nimetimiz Rabbimizdir. Celle Celaluhu. Sonra diyor, bir gün işte böyle annem telefon etti falan, ya baban dışarı mı gitti, nereye gitti? Ben haberim yok dedim diyor. Orayı aradık, burayı aradık, bir yerde yok. Ondan sonra bir iki katlı evleri var, çatı var. Bir de şuralara bakalım, buralara bakalım. Çatıda kendini asmış, intihar etmiş, gitmiş. Şimdi namaza ihtiyacı, önce cemaattan kopar. Önce cemaattan kopar, sohbetten kopar, zikirden kopar. Ona Allah'ı anlatan, ahireti tanıtan, onu Allah'ın dinine davet edenlerden uzak durursa, o soğukluktan sonra ibadetten de soğumaya başlar. Soğuduktan sonra işte bunalıma girer. Bunalımın neticesi şimdi birçok İmam Hatip ilahiyattan falan bazı gençler de deistlik, ateistlik türedi. Bu deistlik, ateistlik, yani bunlardan bazıları da bana da geldiler yani, sonra yineden dönmüşler maşallah falan. Ama ne yapıyor? Evvela iman bunalımına giriyor. Ehl-i sünnet hocalardan okumazsa, ehl-i sünnet alimlerin sohbetini dinlemezse, şek veren, şüphe veren, derste şurada, burada, efendim Kur'an'da da şöyle tezatlar var. Hadislere işte hadislerde şöyle uydurmalar var, haşa. Mezhep lazım değil falan falan falan. Bu gibi telkinlerde bulunan hocaların eline düşerse çocuk öyle diyoruz. İlahiyatta okuyoruz, videosu var. Biz diyor ehl-i sünnet öğreneceğiz diye buraya geldik. Şimdi diyor bize Cebriye'yi anlattılar, Mutezile'yi anlattılar, Kaderiye'yi anlattılar, Mürciye'yi anlattılar, anlat oğlu anlat, 72 sapık fırkanın hepsini anlattılar. Ondan sonra ben de şimdi diyor mezun oldum ama ehl-i sünnet girdim, şimdi hangi mezhep haklıydı bir şey anlatmadılar. Hepsini öğren, ne yaparsan yap, kafana göre takıl dediler. Ben şimdi diyor hangi mezheptenim çıkarken belli değil diyor. Yani durum bu. Onun için kaynağından dinlemek lazım. Herkesten ilim alınmaz. Herkes sohbeti dinlenmez. Öyle takılıyorsun oradan YouTube'da. Bu yemek tarifi mi kardeşim? Yemek tarifinde yanlış söyledi. Kadın da keki yaptı. Pasta kabarmadı. Fark etmez. Dersin ki bu tarif yanlış. Ya da sen yanlış yaptın. Bir kek rezil olur. Bir pasta çöpe gider. Ama dinle ilgili bir şey dinlersen de zehirlenirsen, zoka yutarsan, ondan sonra kader yokmuş. Alın yazısına böyle inanmak lazım. Allah hiçbir şey yazmamış. Herkes kendine göre ne yapıyorsa o anda Allah onu da biliyor. Benim gibi ben bildiğimde olayı Allah da o zaman biliyor derse ki ilahiyatlarda %80 bu kafada. Hocalar kadrosu. Kaderi inkar. Sen böyle bir adamın videosunu izlersen Ondan sonra oradan bir zehirlenirsen, bir şüphe girerse, amentü esaslarından birinde şüphe girerse, sende Müslümanlık kalır mı? Kalmaz. Kim zehirledi seni şimdi? Seni kavurun artesi zehirlemedi. Bartelemos da zehirlemedi. Halava da zehirlemedi. Haham Halava. Kim yaptı sana bunu? Hacı Hoca yaptı. Onun için inna adel ilme ve dinun fenzuru mimene khasumu. Bu ilim dinin ta kendisidir. Sen mühendislik öğrenmiyorsun. Mimarlık konusunda değiliz. Tıpta değiliz. Bunlar da ciddi ilimler. Yanlış yaparsa köprü çöker. Yanlış tedavi hastayı öldürür veya sağlamı hasta eder. Bunlar da çok ciddi ilimler. Ama bu ilmül ebden, ilmül edyan. Beden ilmi var, din ilmi var. Sen şimdi bedenle ilgili ilimlerle yanlış yaparsan, tabii ki bunun maddi manevi faturaları olur. Yani dünyada da bunu sana tattırırlar, çekersin. Zararını görürsün. Ama kelen nereye gelmiş olur? Malına gelmiş olur. Canına gelmiş olur, sağlığına gelmiş olur, oğluna kızına vurur. Bir musibet. Din ilmi nasıl bir şeydir? Din ilmi senin direkt gelir kalbindeki imanına vurur. Onun için Mahmud Efendi Hazretlerimiz hayatı bunu okumakla geçti. Bu hadis-i şerif. Bu ilim dinin ta kendisidir. Çünkü din dediğin ibadet ve taat Allah'a kulluk müessesesi ilimden ibarettir. Bilmeden ibadet yapılamaz. O zaman o bilgiyi nereden alacağına dikkat edeceksin. Çünkü neden? O ilmi nereden aldınsa ibadetin ona göre ya salih olacak ya gayrı salih olacak. Allah'ın kabulüne ya elverişli olacak ya da reddedileceksin. Çünkü neden? Sen namazın şartlarını yanlış öğrenip de kılarsan bu namazın kabul olma şansı yok. Kur'an kıraatını, harfleri yanlış öğretilirsen, galat ezberlersen manayı bozacak derecede senin bu okumanla namazın kabul değil. Onun için dünya işlerinde bu kadar ince gidenler, bu kadar titizlik edenler, bir bilet alacak, bir yerden bir şey yapacak, onda efendim kılı kırk yarana kadar, kuruşuna kadar, kuruş karına kadar hesap eden sizler, sizler ahiret işine, din işine, ilim işine geldiği zaman önüne gelenin çenesi kuvvetli, yok edebiyat yapıyor, yok hatip, yok bilmem ne, yok prof, yok doç. Kriterleriniz bu olmamalı. Ehl-i sünnet itikadında sabit midir? İmanı düzgün müdür? Yani Mahmud Efendi Hazretleri öyle işler söylemiş. İnsanlar aklı şaşar. Yani işte fetva alacak. Şimdi oruç tutabilir miyim, tutamaz mıyım? Derdi ki evladım, senin şimdi hastalığın oruca mani mi değil mi? Bizim doktor değiliz. Müslüman bir doktor bul. Müslüman bir doktor bul. Çünkü mason olur, farmason olur, lions olur. Sana da der ki tutma oruç der. Bir kişiye oruç tutturmamak için çok doktorlar eskiden millete oruç tutturmazlardı. Şimdi biraz çoğaldılar. Müslümanlar çoğaldı elhamdülillah. Allah sayılarını arttırsın. Müslüman doktora sor derdi. Bak doktora sor demezdi. Müslüman doktora sor ki orucun ehemmiyetini bilsin, sana ona göre fetva versin. Fetva oradan al. Sonra mübarek Efendi Hazretlerimiz bir zaman geçti, şöyle bir kelime kullanmaya başladı. İşte efendim fetva soracağım, işte hocaya, hacıya, müftüye, şuna buna. Derdi ki, Müslüman hocaya sor. Ulan doktora Müslüman'ı anladık da adam zaten hoca olmuş. Müslüman hoca niye diyor? Bir zamanlar sonra çıktı ki, ilahiyattan, efendim, diyanette bile şu anda en üst kurulda ilk 15'te kim var? Halis Aydemir olayımız var yani. Ne diyor? Ayet de olsa aklıma bakarım diyor, aklıma sorar. Uymayanı reddederim diyor. Şimdi bu adam ilk 15'te. Böyle bir ortamda ben size Diyaneti için açık çek verebilir miyim? İlahiyat için açık çek verebilir miyim? İmam Hatip'teki hocaların hepsi için açık çek verebilir miyim? Tabii ki Ehl-i Sünnet olanlar var. Allah onları aziz eylesin, galip eylesin. Onların da sesi çıkmıyor. Onların da sesi çıkmıyor. Kaderi inkar edenlerin sesi çıkıyor. Ya kader var siz ne biçim adamsınız, amentü mü inkar ediyorsunuz diyen pek bir muvazzaf vazifede olanlardan duyulmuyor.
1: Derya Gül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
1: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makinaları, pilav pişirme makinaları, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
5: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
10: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
11: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
12: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı vahidler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1 588 vahidder.com.
13: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
14: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
15: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
16: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
17: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
16: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
18: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
19: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
18: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
20: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
21: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca Yetim Okulları'yla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci, fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
22: Reklamları dinlediniz.
23: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
24: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
25: Ecir
24: ediyor.
25: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
23: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
0: Bu din ilimden ibarettir. Bu din ilmidir. Neye inanacaksın, nasıl inanacaksın, ahirette ne cevap vereceksin? Ham sofuluklan olmaz. Ham sofuluklan olmaz. Ham sofi ne yaptı? Fareyi öldürdü. Sonradan da acıdı fareye, merhamete geldi. Aldı fareyi sarığın içine koydu. Tamam mı? Kuyruğu da oradan yavaştan çıkıyor. Senelerce öyle namaz kıldı yani. Fareye acımış da Allah'ın bir mahlukunu öldürdüm diye. Kardeşim, 5 tane fasık hayvan var diyor Bukhari'de. Hamsun minet devab küllüğünne fasıkun yuktelne fil harami. Kabe'de de olsan, namazda da olsan öldürebilirsin diyor. Yılandır, akreptir, işte çaylaktır, faredir bunlardan biri. Sen şimdi bu hadis varken sen Resulullah'tan daha mı merhametlisin ya? Ondan sonra kalkıyorsun, farenin kuyruğuyla namaz kılıyorsun sen. Birisi gördü, ne sarkıyor oradan dedi. O adam durumu anlattı. Senin hiçbir namazın olmamış, necasetle namaz kıldın dedi. Hepsini iade edeceksin. Yani hamsofiliklen. Yok tarikata girdim, ders yapıyorum, uçuyorum, kaçıyorum, bağırıyorum, çağırıyorum. Fıkıhtan ne haberin var? Bir şey yok. Ehl-i Sünnet itikadından bir soru sorsan ne olacak? Allah'ın sıfatlarını say bir şey bilmiyor. İsimlerini say bir şey bilmiyor. Nasıl olacak? Allah-u Teala'nın isimleri, sıfatları hakkında malumatı olmayan herkes kandırır ya. Herkes kandırır. Rabbini bilmiyor adam. Onun için işte bir eser düşünüyorum, bayağı malzeme topladım ama yani bir küçük var, itikad risalesi var. Bir de ilmihal yazdım, İman İslam ilmihali. Onun da başında bir 150 sayfa kadar yine bir önemli konuları şey yaptım ama biraz daha teferruat icap ediyor. Selefisi dolmuş, Vehhabisi dolmuş, IŞİD'i dolmuş, Şiası dolmuş, yoğurdum ekşi diyen yok. Herkes, bir de hepsi de ehli sünnetim diyor. İşin tehlikeli boyutu o. Şia ehli sünnetim demiyor da. Vehhabiler falan, reformistler. Herkes ehli sünnetidir. Ya bu nasıl bir ehli sünnetidir? Amentü 2'ye indirmiş, 3'e indirmiş, kadere inanmıyor. Ondan sonra diyor ben ehli sünnetim. Ehli sünnetliği de sana bana bırakmıyorlar. Bir de bana da reddiyeler yok. Ehl-i sünnet kimsenin tek elinde değil. Bir de bana böyle şeyler atıyorlar. Başlıklar, nutuklar, yazılar yazılıyor benim hakkımda. Akademik çevrelerde falan. Ehl-i sünnet kimsenin tek elinde değil. Ehl-i sünnet, Kur'an sünnet, icma-i ümmet, kıyas-ı fukaha. 4 delilden ibaret. Sen bunlara inanıyor musun? İnanıyorsan sorun yok. E ben sana diyorum ki İsa aleyhisselam ölmedi gökte. Sen de diyorsun ki gökte oksijen yok. Allah'a oksijen soruyorsun kardeş. E melekler gökte, oksijen yok. E meleklerin oksijene ihtiyacı yok. E insanların var mı? Var. Varsa Allah-u Teala onu muhtaç ettiği için var. Allah-u Teala bir insanı oksijensiz, havasız yaşatmak istese kadir midir? E kadirdir. Ve o alâ külli şeyin kadir diyorsun. Allah'ın her şeye gücü yeter diyorsun. Sonra diyorsun havada oksijen yok. Ya kardeşim sen Bukhari'ye, Müslüm'e inanmıyorsan, Kur'an'a inanmıyorsan, aklına bakıyorsan, aklına uyana inanır, uymayana atarım diyorsan, sen nasıl ehl-i sünnet olacaksın? Müslüman bile olamazsın ya. Onun için فَنْظُرُوا مِمَّنْ اَخَذْتُمُوهُ diyor. Bu ilim din ilmidir. Başka ilimlere, tecrübelere benzemez. Maceraya girilmez. %100 garantili gidilmesi lazım. En ufak bir acaba olanı dinlememek ve din hususunda kitaplarını okumamak lazım. En ufak bir acaba olanı. Ancak müttefakun aleyh bir Mahmud Efendi Hazretleri gibi, bir Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri gibi vesaire vesaire toplumda var. Efendim Süleyman Efendi Hazretleri vesaire. Mehmet Zahid Efendi, Sami Efendi, Kaddesallahu Sallamun Aleyhi, bunlar büyük meşayih. E bunların eserleridir, sohbetlerinde, çoğunun sohbetleri bize ulaşmamış ama bu ittifaklı insanlar varken ihtilaflı işlere niye girelim? Bu imanla ilgili bir konu, yarın ahirette ben internette takılırken falan hocayı gördüm. İşte efendim, Mehmet okuyanına rastladım. Ne diyordu? Kabir azabı yok diyordu. Ben de kabir azabı yok diye rahat rahat geldim. E şimdi Münker Nekir geldi, sual sorgu başladı azap. Kardeşim, ben de ilahiyattaki müftüleri, vaazleri yetiştiren, onlara not veren hocadan dinledim. Ey Allah'ın melekleri bırakın beni ya. Melekler ne yapar sana? Ulan ehli sünnet bir Müslüman hoca mı bulamadım? Bir vururlar kamçıyı ondan sonra. Kabrin ateş dolar. Niye? Sen koca karı mıydın? Her işte seçtin. Karpuzu seçiyorsun, hıyarı seçiyorsun. Elmaya, armuta bilmem ne. Her türlü inceleme. Geliyorsun burada kabir azabı yok dedi. Senin de işine geldi. Ondan sonra ne yaptın? Kabir azabı yokmuş, ne yaparsam yapayım dedin. Böyle bir şey var mı? Kimi kandırıyorsun? Onun için siz bir defa uyanık adamsınız. Buranın yolunu bulduğunuza göre siz uyanık adamsınız. Siz ticareti biliyorsunuz. Siz kazık, mümkün mertebe kazıklanmazsınız. Mümkün mertebede. Profesörler çok kazıklanıyor ama o profesörler mühim değil. Onlar saf oluyor. Hocalar saf olur, profesör saf olur. Kuyumcuya kazık atmak herkesin işi değil yani. Siz dünya işlerini iyi biliyorsunuz. Ahireti de bundan sonra ince eleyip sık dokuyacaksınız. Dokumalısınız. Ve ne yapıyor? Ve zekerallah. İşte hadis-i şerifi bitirelim. Ta açta mana vereceğiz dedik. Açta mana veremeden sohbeti bitireceğiz yani. Bir daha payımız kalsın. Sağlam olursak daha uzun konuşuruz inşallah. Ve zekerallahu. Allah o kullarını zikreder. Fîmen indehu. Kendi nezdindeki meleklere. Der ki ey benim meleklerim. Şimdi yine Bukhari, Müslim, Müttefakun aleyh bir hadis-i şerif var. Onda da ne buyuruyor? Buyuruyor ki İnne lillahi melâketen gayral kiramil kâtibin. Sizin benim sağımda solumda yazıcı meleklerden hariç Allah'ın özel melekleri var. Bunların ne işleri var? يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ Yollarda, caddelerde gezerler. O meleklerin işi caddeleri, sokakları, meskun mahallelerde ümmetin bulunduğu, Müslümanların bulunduğu yerlerde dolaşmak. Bekçi gibi. Ne arıyorlar? يَلْتَمِسُونَ اَهْلَ الزِّكْرِ Zikir ehli arıyorlar. Şimdi burası nereye taalluk ediyor bilmiyorum. Yeni Bosna muhitindeyiz herhalde. Bahçeli evler, Yeni Bosna, efendim, Bakırköy falan filan. Şimdi burada bütün melekler caddeleri geziyorlar. Hadis-i şerif sahih. Bunlar ne arıyorlar? Zikir ehli arıyorlar. Bu saatte camide oturmuş ayet hadis okuyan kaç tane bulurlar? He? Fıskı fücur ehli arasalar, içki içen arasalar, kumar oynayan arasalar, zinaya giden arasalar, kadın erkek karışık meclislere oturan arasalar, gıybet dedikodu yalan iftira meclisleri arasalar, ne kadar bulurlar? Oho! Ya İstanbul'un bir ilçesi, bazı kere bir ülkeden beter. O kadar günah işleyen meclis kurulmuş her taraf. Ama şimdi onlar ne arıyorlar? Zikir ehli arıyorlar. Ararken, bayağı oturduk herhalde, bizi bulmuşlardır değil mi? Bulmuşlardır. Onlar zaten koku alıyorlar, nur görüyorlar. Buradan şimdi biri burnun üstünde kat var diye buradan nur çıkmaz zannetmeyin. Nerede zikir yapılıyor? O evden nur çıkıyor. Helummu ila hacetikum. O zaman feizâ vecedû kavmen yezkurûn Allah, Allah'tan bahseden, Kur'an'dan, dinden, imandan bahseden bir topluluk buldukları zaman çoktan bizi de buldular. Tenâdev. Birbirlerine seslenirler. Şimdi öbürü o mahallede geziyor ya. Diyor ki ya gezme gel burada bulduk. En helummu ile hacetikum. Hacetiniz yani muradınız, aradığınız burada. Bulan melek öbürlerini çağırır. Bu sefer hepsi geliyorlar. Bu hadis öbür hadisi şerh ediyor şimdi. Melekler kuşatırı şerh ediyor. Nereye kadar biliyor musun? Bu etraftan başlıyorlar kuşatmaya kanatlarıyla birinci kat semaya kadar. Birinci kat sema kaç metre? 500 senelik mesafe. 500 sene neyle? Artık en hızlı şu anda ışık hızını bulmuşlar. Ama Allah'ın dininde meleklerin sürati ışık hızından daha üstün tabii. Melekler Cibril Emin arştan dünya bir anda göz kapatarak açana kadar iniyor. Onun için 500 sene gitsen birinci kat semaya geliyorsun. Birinci kat sema, güneş, ay semanın altında ya. Onlar tavanın avizeleri gibi. Birinci kat sema daha yukarıda. Oraya kadar bu melekler burayı kuşatıyor. Siz buna şimdi inandınız mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylemiş mi? Muhbir-i Sadık aleyhissalatu vesselam. İşte gayba iman budur. Niye bize özel mesai harcasınlar? Meleklerin bir işi gücü yok ki. Allah Teala kullarından zikredenlere şu müvekkel kılmış. Geliyorlar burayı kuşatıyorlar. Birinci kat semaya kadar buranın şimdiki etrafı meleklerin kanatlarının arasında kalmış. İnsan böyle bir yerden çıkıp da karanlık, zulmani, huzursuz, feyizsiz, bereketsiz, çalgı, çengi, film, dizi bilmem neye gidip de huzur bulabilir mi? Burada bulmuşsun, çıkıyorsun. Sonra o meleklere işte orada dağılana kadar beklerler. Diğer bir hadis-i şerifte o da buraya uygun geliyor. La istemi kavmun ala zikrillah. Bir kavim Allah'ın zikri ayet hadis ilim meclisinde istima ederlerse illa kıylelum mutlaka onlara denilecek. Şimdi kapılardan çıkacağız. Kapılardan çıkarken melekler bekliyor. Bu meleklerin bize bir sözü var. Allah tarafından vaadi tebliğ ediyor. Benim kafamın kulağı duymayabilir. Kalbimin kulağı iman etmişim. Ben duyuyorum. Ne buyurulacak? Çünkü ben sizden para istemeye gelmedim. Rey istemeye gelmedim. Meşhur olayım diye gelmedim. İtibar kazanayım diye gelmedim. Beni sevseniz de cennetiniz yok. Sövseniz de cehenneme atamazsınız. Sizinle bir işim olmaz. Sizinle tek alakam var. Allah için birbirimizi sevdik. Allah için geldik. Şurada birkaç Müslümanı açtı. Namaza başlatabilir miyiz? Zikre başlatabilir miyiz? Benim ne derdim olacak? O zaman ben niyetime bakıyorum. Benim niyetim salih. Ondan sonra bu sohbet alınıyor kayda. O kayıtlar kalıcı olur. İnşallah yüzlerce yılda çoluk çocuğumuz da o sohbetleri dinler. Efendim, biz eski alimlerin bazılarından işte son dönemde kaldığı üzere dinliyoruz ya, biz de öyle dinleyenler olursa sizin de vesilenizle, siz geliyorsunuz diye biz de geldik. Yani siz de sebep oldunuz. Bu sohbetlerden yol bulan, hidayet bulan, nice benim 10-20-30 senelik kayıtlar var. Hepsinden şu anda bile dönüş yapanlar var. Namaz kabaşlayan var, intiharı terk eden var. Yüzlerce, binlerce kişi namaza başlamış. Belki 10 binler, belki.
1: Burada da çoktur hocam.
0: Elhamdülillah, elhamdülillah. Kul kula vesiledir. Müslüman olan var diyor bir arkadaş. Allah imanını mübarek eylesin, kabul eylesin. Bizim de imanlarımızı muhafaza eylesin. Demek ki tesir Allah'tandır. Hidayet yaratan ancak Allah'tır. Celle Celle. Mesele niyettir. Sizin zaten burada hiçbir gösteriş niyetiniz olmaz. Ama müftünün kızını alacağım diye birkaç zaman namaza gelirseniz o ayrı bir şey yani. Ya da hocanın kızını isteyeceksiniz de nasıl bilirsiniz, iyi biliriz. Böyle geldiğinizde iş arıyorsunuz falan. Efendim şeyde patron da baksın, aa bu da sohbete gelmiş falan, sana iş versin falan. O niyetler varsa Allah bilir. Ama ben genel manada herkesin niyetinin iyi olduğuna inanıyorum. Hüsnü zanda bulunuyor. Müslüman hüsnü zanda mükelleftir. Mekke'den hicret ettiler, Medine-i Münevvere'ye geldiler. Sahabe-i kiram malının, mülkünün her şeyini terk etti. Nasıl taşıyacak müşrikler adamı? Efendim, kılıçları çekmişler. Bir şeyini almadan gidiyorsan git. Bir çivit vermem dedi. Mekke'de kendine göre düzen kurmuş sahabi. Geliyor Medine'ye, bir şey yok. Sonra bir adam o geldi. Dediler sahabe-i kiram felanca da hicret etmiş gelmiş. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de duydu. Allah Allah, o adam pek hicret edecek bir şuurda değil idi. Fakat o niye geldi acaba? Sonra dediler soralım ona. Muhabbet ediyorlardı. Dediler hayrola sen niye geldin? Sen demesen lazım. Allah'a ve Resulüne geldim, hicret ettim. Küfür diyarını terk ettim, şirk diyarını geldim demesin. Ama o da dedi, dürüst adam. O da dürüst adam. Şimdiki münafıklar gibi takıyeci değil. O da dedi ki, ya dedi benim aşık olduğum kadın vardı. O da geldi dedi Medine'ye. Mekke bana dar geldi dedi yani. Adı da Ümmü Kays'mış, künyesi. Ben de dedi geldim mecbur, ne yapayım dedi kadının peşine de. Sahabe-i kiram dediler ki herkesin adı Allah'ın muhaciri, Resulünün muhaciri. Bunun da adı olsun Ümmü Kays'ın muhaciri. Tamam mı? Bu zaten Bukhari'nin de ilk hadisi, dinin de ilk temel taşı. اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Ameller ancak niyetlere göre muamele görecek. وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِي مَانَوَا Herkes neye niyet ettiyse onu alacak. Sizin de niyetiniz iyi, bizim de niyetimiz iyi, hüsnü zannımız böyle. Biz buraya Allah için geldikse, burada zikir meclisi kurduksa, ayet hadislerden kaç tane okuduksa, kapıda ne denecek? Kapıda ne denecek? Buraya bak, kaç ton günahla geldim. Bilmiyorum, benim kaç ton günahlarım vardır, sizin de kaç ton vardır. Ama tabii biz beş vakit kıldığımız için araları, büyük günahlardan uzak durursak, araları beş vakit siliyor. Estağfurullah, lezi la ilahe illa okuyoruz her namazdan sonra üç kere. O zaten kebairi bile siliyor. İnşallah bu yatsı namazının cemaatiyle zaten af olmuşuktur. Yani inşallah derken hadis kesin. Ama biz ona girebiliyor muyuz, kabule mazhar mıyız? Orada bir acaba var. Onun için ben %100 kabul olundum diye kimsenin garantisi yok. Belki bir eksik gedik ettin, yanlış ettin. Allah muhafaza itikadında bir sıkıntı var. Veya amelinde başka bir noksan olur. Ben ona kefil değilim kendim için de. Sizin için. Ama bir yatsı namazına dururken, tekbiri alırken Allah-u Teala ne buyuruyor? Ey benim meleklerim, bu kulumun üzerinde ne kadar günahlar varsa üzerinden alın, onu hafifletin, yüksüz olarak, hafif olarak huzuruma dursun. Ve melekler bütün günahların üstünden alıyorlar. Yatsının farzını kıl. O arada da günah işlemedik herhalde. Şu arada pek günah işleyecek fırsat bulamadık yani. Ondan sonra namaz biter, melekler sorarlar. Ya Rabbi, en'idva. Ya Rabbi bu günahları bu adamın üstünden aldık. Adam özel bir tövbe de etmedi yani. Ama namaz kılıyor buyurdun. Kaldırın, kaldırdık. Şimdi tekrar yükleri üzerine yükleyelim mi? Mevlana buyurur. Ben fazlu kerem sahibiyim. Şanıma yakışır mı ki kulumu önce hafifleteyim, sonra tekrar yükleteyim. Ne yapalım? Mahvedin o günahları. Mağfiret deryasında yakın. Benim fazlu keremime ancak affı mağfiret yaraşır ve yakışır buyuruyor Rabbimiz. Onun için biz hafif kaldık. Ama şimdi kapıdan çıkarken bir müjde daha var. O da nedir? Melekler diyorlar ki, kumu vafura lekum. affolunmuş vaziyette kalkın. Ve bu meclisten günahsız vaziyette çıkın. Tamam. E zaten namazda şimdi sen kuyumcu olduğun için hemen bir fazla kar hesabı yapacaksın. E namazda zaten affolmuştuk. Bu şimdi aynı müjdenin tekrarı oldu ya. İlave bir şey yok. İlave bir şey var. قَدْ بَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ قَدْ بُدِّلَتْ olur. سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ Şimdi siz bugüne kadar ne günahlar yapmıştınız ya, tevbe etmiştiniz, etmemiştiniz. Bu ilim ve zikir meclisinde bulunduğunuz için bugüne kadar yaptığınız günahlar silinmekle kalmadı. Hepsi o kadar sevaplara döndürüldü. Yani defterin solu boşaldı, sağa geçti. Ne yaptık ki biz ya? Ne mi yaptık? İşte bu garip zamanda, bu fitne fesat zamanda, Allah diyen kalmadığı zamanda, şeriat sünnet, ehli sünnete hücum edildiği bir zamanda, ayet hadis okunan bir mecliste Allah için oturduk. Buna sebep olanlardan da Allah özellikle razı olsun. Ve onun için müjde çok. Bu müjdeler arasında gelelim. Niyeti yanlış olanın durumuna. Adam işte demin dediğim gibi birine görünsün diye ya alacaklığım var şu bu. O da dedi ki cübbelin sohbetine gidersen de oraya git bir yapış ona dedi. Alacağını alırsın. Adam da alacaklığı sıkıştırmaya gelmiş buraya. Böyle de işler olabiliyor yani. Veyahut da neyse. Bunun durumu ne olacak? Şimdi Allah Teala soruyor melekler. Meclis dağıldı diyelim. Şimdi birazdan Allah selametle evlerimize kavuştursun. Amin. Amin. İman selametiyle de ahirete kavuştursun. Amin. Amin. Esas mesele eve kavuşmak değil. Ahiret sahiline gemiyi deldirmeden iman selametiyle Allah çıkabilmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Peki ey benim meleklerim, benim kullarım ne yapıyorlardı? Halbuki bizi en iyi o görüyor. Ama sorar. Hep şahitliği iş yapar. Melekler de diyorlar ki ya Rabbi biz bir kavim bulduk. Seni zikrediyorlardı, seni tesbih ediyorlardı, sana tazim ediyorlardı. İşte Sübhanallah işte namaz kıldık, şey ettik. Bütün tesbihat yani hep zikir. Peki onlar beni görmüşler mi? Soruyor meleklere. Fehel râuni beni gördüler mi de ki benden bahsediyorlar. Bu kadar vakitlerini, zamanlarını benim zikrime ayırmışlar. La vallahi ma râuke. Vallahi seni görmediler. Peki fekeyfe le râuni. Ey meleklerim, şimdi onlar beni görmeden bu kadar benim aşkıma, dinimin hevesine vakit harcıyorlar. Beni görseydiler nasıl olurlardı? Oh! Melekler diyorlar, ya Rabbi seni bir görselerdi hiç bu kadar gevşek tesbih yaparlar mıydı? Bu kadar az zikrederler miydi? Seni görseler senin zikrin, tazimin, temcinin, tesbihatına gark olurlardı. Hiçbir şeye bakmazlardı. Ama işte görmemişler, onun için iman, gayba imanla bunu yapıyorlar. Peki onlar benden ne istiyorlar? Ya Rabbi onlar senden cennetini istiyorlar. Şey, onun için sohbet yapıp da cennet istemeden çıkanlar enayi oluyorlar bir bakıma. Çünkü neden? Alacağın var, alacağını almadan gidiyorsun. Yani bir ay çalışıp bir işçinin maaş almadan gitmesine benzer. Çıkacak olan bile ne diyor? Ayı doldurayım da çıkayım diyor. Çünkü ne? 27 günüm zayi olacak diyor yani. E şimdi dua yok, bir şey yok. Hemen El-Fatiha çıkıyor gidiyorlar. Halbuki bir cennet istemesi lazım. Ne istiyorlar? Cenneti istiyorlar. Velrav cenneti, cennetimi görmüşler mi? Yok ya Rabbi, la vallahi mağrava. Cennetini falan hiç görmemişler. Cenneti bir görsey, peki Mevla bunu fekeyfe levrava. Cenneti bir görseydiler nasıl yaparlar? Oho! Ya cennetin bir tuğlası kuyumcu kenti satın alır. Üstüne İstanbul'u, üstüne Türkiye'yi, üstüne yedi kıtayı, üstüne yedi denizi. Göklerde, yerlerde olanlar cennetin bir zümrüdü, bir yakutu, bir safiri, pırlanta diyorsun. Ya cennette ondan saray var, saray, sırf pırlantadan saray var. Dünyada hangi zenginin efendim kaşık çelmasından büyük bir şeysi var? E nerede var? E cenneti görselerdi, şimdi cenneti görselerdi, şimdi bize... İşte diyorlar ki şu projede şu kadar kar var, bu projede bu kadar kar var, hemen atlıyorsun. Yarım kilo et var dese, yani bir kilodan da düştü, yarım kilo da çok şimdi pahalı. Yarım kilo kıyma var dese, kemik var dese, kemik, sade kemik, et suyuna, kemik suyuna, çoluk çocuğa, protein. İnsanlar geceden kuyruk olurlar. E yarım kilo kıyma için iki tane kemik için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu misal verdiği için ben misal veriyorum. Eğer biri bilseydi ki emanne ulev yalemu hadum o münafıklardan biri bilseydi ki nevyecülü ırkan seminen, biraz üzerinde yağ bulunan bir kemik bulacak, mermateyni haseneteyni, veyahut iki ok veya iki işte silah bulacak, leşeydel aşağı, yatsının cemaatine gelirdi. Ama Allah için gelmiyor, ahiret için cemaate gelmiyor, cennet var diyorsun gelmiyor. Ama desen yarım kilo kıyma var, kapılar adam almaz. Kapılar, o altın ne ya?

0: Peki bir iki kemik için, yarım kilo et için, kıyma için, efendim, nöbete giriyorsun, saatler evvel sıraya giriyorsun, kuyruğa giriyorsun, yahut da bir proje var, oraya girmek için, üye olmak için, veyahut efendim, deseler ki, gece uyumayacaksın, sabaha kadar, efendim, şunu izleyeceksin, mesela, amacı uyudun mu uyumadın, beni kandıramazsın, işte görüntülü kamera koyacağız, bilmem ne bilmem ne. Ne var? Saat başı 100 lira. Saat başı 100 lira. Uyur mu?
1: Uyumaz.
0: Çokları uyumaz bak. Çokları uyumaz. 5 saat, 6 saat. Ne ya? Taş attığında kolum mu yoruldu burada? Uyanık duruyoruz. Arada film seyrediyoruz. Ondan sonra ne oldu? Gecesi 1000 lira ya. Uyumaz. Diyorsun seherde kalk istiğfar et. 2 rekat Allah için namaz kıl. Bir tevbe namazı kıl. Bir hacet namazı kıl. Kaza namazlarını bitir. Bak ölüm var, ahiret var. Gidiyorsun. Kaza namazlarını soracaklar. Mahvolursun. Bir tanesine 80 sene muazzeb olursun. 80 sene. 80 sene yanmak ne demek kardeşim? Sen nasıl yiyorsun, içiyorsun, yatıyorsun, kalkıyorsun da kaza namazlarının borcunu bitirmemişsin ya? Kaza borcunu bitirmeden bir adam nasıl boş bir iş yapar ya? Aklım almıyor. Havsalem almıyor. Orada ateş. Ölür ölmez kabirden beri cehennem, ilk sual sorgu namaz. Adam kaç senelik kazan var diyorsun, o var bayağı diyor. Ne kadar var diyorsun, var diyor. 10 sene, 20 sene. Sen ne yapıyorsun bu arada Hacı abi? Ben diyor şimdi başladım zaten diyor, kılıyorum diyor. Onlar da gerisini Allah sormasın diyor. Halis Aydemir de zaten diyor ki kaza namazı yoktur diyor. Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan da fetva aldım. Sen beni ne korkutuyorsun, moralimi bozuyorsun diyor. Din İşleri Yüksek Kurulu bu fetva verdi demiyor. Oradaki üyeden yani. Yani 15'i bir arada birleşir mi bu görüş? İnşallah birleşmez. Kaza namazı yok diyor. Adam daha ondan sonra peki Müslüman mıydın, kavur muydun? Kavurluğu da yakıştıramıyor. Bak bir tane mert adam var, dürüst adam var. Ben sohbet yapıyorum şeyde. Karagümrük'te o zaman ta 35 seneden fazla, 40'a yakın. 80'lerde yeni gelmiştim Rize'den icazet alıp. Birkaç sene içinde sohbetlere başlatmıştı efendisleri beni. Tabi Rize'ye gitmeden de 77'lerde de başlatmıştı. O ayrı dava. Öncesi sonrası. Orada Üçbaş Mescidi var. Üçbaş Mescidi'nde merak etsin. Ali Çavuş muydu neydi? Orada küçük bir mescit var. Orada sohbet ediyoruz. O zaman cemaat böyle az yani. 20 kişi, 30 kişi geliyor. Küçücük cami. 4 saf. Küçük ama. Doluyor falan. Ya diyorlar işte kapıda kaldı millet. Aa diyoruz izdiham var. İzdiham var derken sizin şura kadarsa izdiham oluyor şura kadar. O zamanlar öyle garip zaman yani. Garip zaman. Ondan sonra bir gün konuşuyorum. Sohbeti bitirdim. Birisi geldi. Dedi ki ben dedi işte arkadaşlar beni getirdi. Esnafım, tüccarım neyse tekstilciymiş. Efendim Allah rast getirsin bilmem ne. Yahu dedi. Ben dedi bu zamana kadar diyordum ki ilk bombayı çarşamba İsmaila'ya koyacaksın. Patlatacağım bunları, bu gericileri, yobazları. Ondan sonra şeriata da inanmıyordum diyor. Sövüyordum, sayıyordum. Ben şimdi yeni Müslüman oldum. Bu sohbette imana geldim. Sen şimdi bana ne yapacağım söyle. Ona dedim ki senin hiç kaza namazın yok. Çünkü neden? Adam şeriata inanmıyordum diyene kaza namazı olur mu? Adam zaten ben gavurdum diyor. Ben kafirdim diyene ben kaza namazı hesabı yaptırabilir miyim şimdi? Şimdi adama diyorum ki kardeşim sen anadan atadan gelenek, görenek vesaire neyse Müslüman mıydın, değil miydin? Bana onu konuş. Şimdi az daha ben gavurdum diyecek kazadan sıyrılmak için ha. Böyle bir antika insanlar var. Ya kardeşim sen niye gavurdum diyorsun da 30 sene gavur yaşadığını kabul ediyorsun? Sen o 30 senesine ölseydin ne olacaktın? Allah sana Müslüman muamelesi yaptı. Sen imanın var mı? Var. Sen tembelliğinden kılmamışsın. Niye sen 30 senenin gavurluğa götürmeye şaşırıyorsun? De ki ben Müslümandım. Ben de sana diyeyim ki kaza namazlarını kılacaksın. Sen de buna başlayacaksın. Hesap yapacaksın. Deli dana gibi çıkıyorsun spor yapayım diye. Yiyorsun yiyorsun etleri börekleri. Ondan sonra bir saat yürüyüş. Kaza namazını kıl. Burada borcun var. Kabirde rehin kalacaksın. Onları kılmıyorsun. Ondan sonra yağ eritmeye uğraşıyorsun. Hanım beğensin diye. Sen yağını yağ eritmek için bu kadar efor sarf ediyorsun. Allah için farz olan bu borcunu ödemiyorsun. Sen ahirette ne cevap vereceksin ya? Sen ne akıllasın? Kar zararı bilenin yapacağı iş mi bu ya? Deli yapmaz. Bakır Gölü'nden raporlu bu kadar yapmaz. Bize Allah akıl fikir verdi kardeşim.

0: hesabımızı doğru yapalım. Cennetimi gördüler mi soruyor. Ya Rabbi görmedi. Ya görseler diyor. E şimdi bu insanlar cenneti görse ve bu cennete hemen kavuşacaksın. Ölür ölmez. Uzak yol yok. Ruh bedenden çıktığı anda ya cennet bahçesi ya cehennem çukuru. Mahşere dirilince de hakiki cennet. Ama onun tadı lezzeti kabirde başlıyor. İmmâ râdûdûm râdûl cinâne hufratûm nuhferin nîrân. Kabir ya cennet bahçesi ya cehennem çukuru. Böyle bir ölümle, kabirle çok yakında görüşeceğiz, buluşacağız. Her dakika haber geliyor. Dün görüştüğüm adam tak ölmüş. Ya evvelsi gün bir şeysi yoktu, tak ölmüş. Ani ölümler kıyamet alametleridir. Şu anda ani ölümler çoğalmıştır. Birçok insan gencecik aniden ölüyor. Bizim payımız yok. Biz zaruri uyku, zaruri yemek, zaruri içmek, bunun dışında bir de helalından çoluk çocuğun nafakasını kazanmak, bu da farz. Bu da farz. Bunun dışında bizim eğlenmeye vaktimiz yok. Eğlenen yolda kalır ya. Biz ahiret yolcusuyuz kardeşim. Hele kaza namazı olan, hele ehl-i sünnet itikadından bir şey bilmeyen, fıkıh, ilmihal, farz, abdest, gusül, taharet, namaz, oruç, içindekiler, dışındakiler, mekruh, haramı, müfsidi, bunlar ortalama her Müslüman için farz. Sen bunu bilmeden nasıl efendim ölüme doğru gittiğini kabul ediyorsun? Allah rahmet eder, merhamet eder. Ama kime merhamet eder? Af isteyene, mağfiret isteyene, yola gelene, hidayet arayana hidayet veririm diyor. E sen aramamışsın. İnat etmeyelim. Allah'a karşı serkeşlik yapmayalım. İtaatsızlık yapmayalım. İtaatlı olalım, boyun eğelim, uslu kul olalım derdi Efendi Hazretleri. Uslu kul olalım, haddimizi bilelim. Biz Allah yediriyor, içiriyor, bu kadar nimetlere kark etmiş. Şükrümüzü ifade edelim. Bunun şükrü ya Rabbi şükürle olmaz. O sade dilin şükrü elhamdülillah. Bunun şükrü namaz, oruç, hac, zekat, hac, umre neyse, üzerine ne vecibe varsa. Emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak. E şimdi, مَا رَيْتُ مِسْلَ الْجَنَّةِ نَا مُطَالِبُهَا وَمَا رَيْتُ مِسْلَ النَّارِ نَا مَحَارِبُهَا diyor. Ne acayip hadis. Cennet kadar müşterisi ayakta uyuyan görmedim. Cehennem kadar da korkup kaçan da ayakta uyuyan görmedim. Şimdi burada ateş yanıyor. Herkes ondan kaçması lazım. Fakat bütün millet şu anda bakıyorsun ateşe doğru koşuyor. Yaptığı işlerle, inançlarla, giysilerle, kılıklarla, kıyafetlerle, erkek kadınlara benzeyerek, kadın erkeğe benzeyerek, eşcinsellikler, lezbiyenlikler vesaire vesaire vesaire. Yani, halbuki ateşi görseler kaçarlardı. Ama onlar ateşe doğru koşuyorlar. Cehennem kadar kaçanı uyuyan görmedim. Cennet kadar müşterisi olan uyuyan görmedim. Herkes cenneti istiyorum diyor. Hele ki Müslüman değilse sorun yok. Müslümanım diyen herkes cennetin peşinde. Bu cennete giden taşlar neyle döşeniyor? Zikirle, ibadetle, ilimle, amelle, ihlasla, nafile namazlarla vesaire, zikirle, sohbetle. Peki bunların müşterisi ne kadar var? Cennet istiyorum deyip de cehennem ameli yapana Allah ne yapsın ya? Onun için sonra buyuruyor, mimme yetaavvedûn. Neden bana sığınıyorlar? Ya Rabbi azabından, gazabından, cehenneminden sana sığınıyor. Ve elrâvi nâri. Onlar benim ateşimi görmüşler mi de bu kadar dua ediyorlar? Ya Rabbi Allah'a ilâ vallâhi mârâvâ. Vallahi görmemişler. Mevla buyuruyor, fe keyfe levrâvâ. Ya bir cehennemi görseydiler? Bir insan cehennemin gayya kuyusunu, esem kuyusunu, yukarıda yananların irinlerinin, kusmuklarının, leşlerinin, cerahatlerinin toplandığı o kuyularda zina edenlerin efendim ferçlerinden, tenasül uzuvlarından akan o leşlerin içerisine atılıp orada yakılacağını böyle gözüyle gördüğü zaman zinaya el uzatabilir mi ya? Görmemişler. Ama iman etmişiz biz kardeşim. Bakın kebair günahlar serisi yaptım. Bunlar kıyamet alametleri seri, kebair günahlar seri. Bunları dinleyin. Ben burada size bir saat, iki saatte ne anlatayım? Günahla, namazla ilgili dokuz sohbet, namazın terkiyle ilgili. Sonra anne baba meselesi, itaat meselesi, isyandan sakınmak. Ya bunlar haktır ve gerçektir. Bunları dinlemek lazımdır. Haramlardan sakınmak için. Çünkü ateşi gör ki, görür gibi iman et ki kaçasın. Peki ya bir görseydiler, ya Rabbi... Hiç şu cehennemi, şu azabı görseydi bir kişi günaha yaklaşır mıydı? Bir kere harama bulaşır mıydı? Senin razı olmadığın bir iş yapar mıydı? Ama işte gayba iman görmedikleri için böyle yapıyorlar. O zaman Mevla buyuruyor. İşhedü ya melaketi ey meleklerim siz şahit olun. Ben o ilim ve zikir meclisinde toplanan cemaatlere, Müslümanlara enni kad gafartu lehum, ben onların için günahlarını mağfiret eyledim. Umdukları cennete nail eyledim. Korktukları azaptan, cehennemden emin eyledim. Mevla melekleri şahit ediyor. Şu anda bu ders burada yapılıyor. Bu bizde birazdan da bu konu buradan dağılan, etrafımızı kuşatan, dağılacak meclisten sonraki meleklerle Mevlamız arasında cereyan edecek. Hadis böyle. Bitti. Ayet, hadis aynı. Sahih hadis, ayetten aynı. Kur'an gibi inanıyorum. Efendim, o zaman meleklerden biri soruyor. Diyor ki, ya Rabbi, içlerinde biri vardı. Zikir, ilim, derdi, niyeti yoktu. Başka bir iş için alacak, verecek, gelecek, görecek için gelmişti. Onu ne yapalım? Mevla'nın cevabı. Bukhari, Müslim, müttefekun aleyh. Humul kavm la yeşkâ bihim celîsuhum. Onlar benim dinim için, ayetim için, zikrim için toplaşmış bir cemaattirler. Onlarla oturan başka niyetle de otursa mahrum olmaz. Şanıma yakışır mı ki hepsini affedeyim, birini mahrum edeyim, onu da onlara ilhak eyledim buyuruyor. Onun için ilim ve zikir meclisinde bulunanların kaybetme riski yok. Kayıp yok, zarar, hasar yok. Ama niyetini salih kılarsa kârı artar. Amelini salih yaparsa kârı artar. İlmi artar, ameli artar, ihlası artar, nuru artar, hidayeti artar, huzuru kalbi artar, sekinesi artar, bunalımları azalır. Kanaatkar olur. Onun şusu var, bunun busu var, şu işim düz gitmedi, şu işim rast gitmedi diye kazaya kadere itiraz etmez. İşte bu zaten bugünün bunalımı bu. Herkes, hacısı hocası bakıyorum, başına gelenlerden darlanıyor. Darlanmamak elde değil bazı şeylere. Ama Mevla ne eylerse güzel eyler dedik ya, hak şerleri hayır eyler zannetme ki hayır eyler. Arifan'ı seyreyler, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, tallahi güzel etmiş. Görelim Mevla netmiş, netmişse güzel etmiş. Tefiz-i umur eyle, sakın deme bu neden böyle. Yerincedir ol eyle, tefiz-i umur eyle. İşleri Allah'a ısmarla be kardeşim ya. Bu kadar bunalım, bu kadar sıkıntı, onu yapacağım, bunu edeceğim. Şuna ulaşamadım bu hedefime bilmem. Hedefin Allah'ın rızası olsun ya. Öleceksin, gideceksin, 2 metre bile kabrin yok ya. 2 metre bile İstanbul'da yer sorunu var artık ya. Sana 2 metreyi bile çok görürler. Lütfen, Allah rızası için. Ben de kendimi aldatmayayım, siz de kendinizi aldatmayalım. Asi nefsime ve size vasiyetimiz bu olsun. Kabre yanaşıyoruz. Mevla burada topladığı kullarına bunları duyurmayı murad eyledi. Demek ki buradaki kardeşlerin bunlara ihtiyacı var idi. Rabbim Tebareke ve Teala tesirini halka eylesin. Amin. Ücretimizi almadan çıkmayalım. Amin. Sübhane Rabbiyel Aleyhi Aleyhi Aleyhi Elhamdülillahi Rabbim. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi aleyhi aleyhi. Allahümme inna neselükel cenneh.
1: Amin.
0: Ve ne'ûzü bike minen nâr.
1: Amin.
0: Allahümme inna neselükel rıdvâneke vel cenneh.
1: Amin.
0: Ve ne'ûzü bike min sehatike vel nâr.
1: Amin.
0: Allahümme inna neselükel cenneh.
1: Amin.
0: Ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel.
1: Amin.
0: Ve ne'ûzü bike minen nâr.
1: Amin.
0: Ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel.
1: Amin.
0: Allahümme inna neselükel min hayri mâ seyleke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve ne'ûzü bike min şerri mes'âdeke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem.
1: Amin.
0: Ve entel musta'an ve aleykel belâh. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِ الْعَظِيمِ. Şu mübarek meclisin hitamında cümlemizi affeyle, mağfiret eyle. Seyyiatımızı hasenata tahvil eyle.
1: Amin.
0: Bu kardeşlerimizin dünya ahiret ne hayırlı muratları varsa ikram eyle.
1: Amin.
0: Habibin sallallahu aleyhi ve sellem ve dostlarının bütün istediklerine nail eyle.
1: Amin.
0: Bütün sığındıklarından bizleri de muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Çocuklarımızı terbiye eden aciz kaldık hayırla ıslah eyle.
1: Amin.
0: Borcu olanlara acil ödeme kolaylıkları ikram eyle. Alacakları olanlara hayırlı tahsiller ihsan eyle.
1: Amin.
0: Haramlara bulaşmadan, şüpheleri rızıklara girmeden bütün bu kardeşlerimizin dünya işlerini de ya dört başı mamur eyle.
1: Amin.
0: Ve fazl-ı kereminle maddi olarak da manevi olarak da karlar, ticaretler lentebur sırrına mazhar eyle.
1: Amin.
0: Kesada fesada uğramayacak maddi manevi ikramlarını bahşeyle.
1: Amin.
0: ahirete de zengin çıkmak nasip eyle.
1: Amin.
0: Hatta başkalarına şefaat edecek mertebeler ihsan eyle.
1: Amin.
0: Eşlerimizden, çocuklarımızdan gözlerimizi aydın eyle.
1: Amin.
0: Bizi takvada müttakilere imam eyle.
1: Amin,
0: amin diyenlerine harcı hamden azad eyle.
1: Amin.
0: Ne hayırlı niyetle gelen varsa o muratlarını ihsan eyle.
1: Amin.
0: Umduklarımıza nail eyle.
1: Amin.
0: Korktuklarımızdan emin eyle.
1: Amin
0: amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil alemin. Başta efendim sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytinin ve ashab-ı güzinin ve ezvacı tahirat ve ümmatil müminin ve silsile-i meşayihimizin hususan Şeyhimiz Alaaddin Efendi, Hacı Muhammed Efendi kaddesallahu aleyhi hadaratının ve burada bulunan cemaatlerin de kendilerinde hakları olan ulemasının, meşayihin hepsinin ve burada bulunan cümlemizin Adem Havva Aleyhisselam'a kadar varan nesep silsilesinde imanlı olarak yaşayıp ölmüş cümle âbâ ve ecdâd-ı ceddâtımızın da ervâhı için el-Fâtiha.

0: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
2: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efem.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
5: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve Labutik gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Merakla beklenen kitap çıktı.
4: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
8: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, İlim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahidder.
10: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.

0: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe Suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
1: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
2: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
0: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Haydar olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yeseviTur.com.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Reklamları dinlediniz.
6: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı. Lale Gül efendim.
7: Lale Gül efendim, Lale Gül TV Ortaç yayını başlıyor. Değerli dinleyicilerimiz, Lale Gül efendim'de saatlerimiz 18.29'u gösteriyor. Birazdan Lale Gül TV, Lale Gül efendim Ortak yayınında değerli hocamız Dua Kabul saatinde sizlerle birlikte olacak.

0: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Dua Kabul Saati sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Bu bir yeniden iletimdir.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: Şimdi adam diyor ben rüya gördüm, Mescid-i Aksa fethedilmiş. Öbürü diyor ben rüya gördüm, Yahudinin devleti bitmiş, çok güzel. Bunların gördüklerinizin hepsi haktır, yakında olacaktır, siz merak etmeyin. Ama biz bize düşeni yapalım. Şimdi onlar orada imtihan, biz de burada imtihandayız. Neden? Ne yapabiliyoruz, ne kadar katkı sunabiliyoruz? Esas biz imtihandayız. Orada ölen şehit oluyor, mübarek olsun gidiyor. Kalan yaralılar inim inim inliyor. Allah tedavi eylesin en yakın zamanda. Pansumanlarını göndermeyi, ulaşmayı, yaralarını sarmayı nasip eylesin. İslam ülkelerine refah kapısını açık eylesin. Ya adam kapıyı açsa Yahudi ona da izin ver. Oradan kaçın diyor, gideni de bomba alıyor. Bir acayip bela. Ama Allah Resulüne bir rüya gösterdi. O rüyada Mekke'ye gireceğini ona gösterdi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu sene olacak zannetti. Halbuki Allah Teala rüyasında ona bu sene Mekke'yi fethedeceksin buyurmamıştı. Ama Mekke'ye girdiler. İşte efendim ihramla umrelerini yaptılar falan, böyle bir rüya. Çıktı, dedi ki sahabe-i kirama ben böyle bir rüya gördüm. Elhamdülillah dediler. Hepsi sevindiler. Bu sene Mekke'yi fethediyoruz zannettiler. Ondan sonra Hudeybiye'ye doğru çıktılar. Yanlarında kurbanlık hayvanlarını da aldılar, ihramlarına da niyet ettiler, girdiler. Harbe gitmiyorlar, silah misal bir şey almadılar. Ama müşrikler engellediler. İşte biliyorsunuz hicretin 6. senesi. 6. senesi ağır oldu, zor oldu. Mekke'ye de sokmadılar. Antlaşmaya yazılmak lüzum geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismini buradan sil dediler. Hazreti Ali ben silemem dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem getirin bana gösterin ben sileyim dedi. Neden? Şu anda bir hazırlığımız yok, harbe girişmeyelim. Böyle oldu. Ama Allah Teala buyuruyor ki ben rüya gösterdim de bu sene demedim. Ama mutlaka Mekke'yi fethedeceksiniz. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ Mescid-i Haram'a inşallah gireceksiniz. Allah'ın kasemi var, yemini var. Kiminiz başınızı tıraş edecek, ihramdan çıkarken kiminiz kısaltacaksınız. لَا تَخَافُونَ Hiç korkmayacaksınız. Şimdi mihenk noktası şurası. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُونَ Allah sizin bilmediklerinizi bildi. Öyle mi? Şu anda Allah'ın bildiklerini biz biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ne bildi? Kesinlikle ve istezene rabbuke leyeb'asen aleyhim ilâhevil kıyameti men yesûmûm şüvel azab. Rabbin ilan etti, kasem etti, and içti, yemin etti. Kıyamete kadar en kötü işkenceleri Yahudilere tattıracakları, yeni Hitlerleri veya daha beterleri onlara musallat edeceğim kıyamete kadar. Bak kıyamete kadar kaydı olmasa buralar şu anda bize çok müjde olmazdı. Ama aralarını düşman ettim birbirine kıyamete kadar. Efendim kıyamete kadar onların başına azap yapacakları musallat edeceğim. Bak şimdi Hitler ne diyor? Siz beni engellediniz. Bunları ben efendim fırınlarda ne yaptım? Sabun yaptım ama diyor öldürmediğim her Yahudi için benim ruhuma küfredeceksiniz dedi gitti değil mi Hitler? Ruhuma küfredeceksiniz dedi. Şimdi tabii onun dediği de doğru değil. Onun dediği de doğru değil. Yakacaksın, sabun yapacaksın. Öyle de bir şey. Öyle de bir şey. İslam o açıdan da bakmaz. İslam adalet dindir. Onlar Endülüs'ten denize döküldüler. Osmanlı gemi gönderdi. Onları aldı. Burada başımıza da bela etti. Neyse de o da ayrı bir şey. Ama İslam'a göre o gün o yapılmalıydı. O gün o yapılmalıydı. İslam zulme uğrayan, kafir de olsa, Yahudi de olsa, zulme uğrayan oysa, onun çocuğuysa onu korur. Bu İslam bu. Tahrif edilmiş bir saçmalık değil bu. Bu Allah'ın dini bu. Onun için biz Müslümanlığımızı yapacağız. Ama kıyamete kadar buyurulduysa çok yakında bu azmanın, kudurmanın kuyularını kazdıklarının delaletleri çoğaldı. Yakındır büyük bir belalarla karşı karşıya kalacaklar ve helak olacaklar. Ve yine yakındır ki biz de emniyet ve güven içerisinde inşallah Mescid-i Aksa'ya gideceğiz. Namazlarımızı, ibadetlerimizi yapacağız. Ve Mescid-i Aksa'da hiçbir Müslüman engellenmeden inşallah ibadetlerine girecek. Zaten akıbeti oraya gidiyor. Hazreti Mehdi'nin gelmesi de yaklaşıyor. Biz burada Mevlamızın vaadi haktır. İnanalım, itikadımızı bozmayalım. Niye böyle oluyor? Allah yardım etmiyor. Bak, peygambere bile meta nasrullah, Allah'ın yardımı ne zaman dedirtene kadar etmem diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bütün geçmiş peygamberler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek demeden etmiyor. Bıçağı kemiğe dayatıyor, kemikten de içeri de sokuyor. Ela inne nasrallahi karib. Allah'ın yardımı yakındır diye o zaman geliyor. Ya Bedir Muharebesi'nde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ede şalı düştü sırtından. Hazreti Sıddık dedi ki ya Resulallah, Allah'ın vaadi haktır, bu kadar da şap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? 313 kişi kıfımız var. Dedi ya Rabbi dedi, in tühlikâ dil asâbeti, la tûbet fil ardı ebedâ. Şurada bir avuç Müslüman kaldı benimle beraber. Bunları da burada Ebu Cehillere yemettirirsen ebedi yeryüzünde sana Allah diye ibadet eden kalmayacak dedi. Ama Mevla ne buyurdu? Habibim ne biliyorsun dedi. Onu da yaratırım, onu da öldürürüm, onu da gönderirim. Yeni ümmetler de yaratırım. Her şey benimdir buyurdu. Onun için kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile o kadar zor duruma geldi yani. Ki Allah-u Teala'ya bunu der mi? Ya Rabbi dedi, sana ibadet eden kalmayacak dedi. Ne biliyorsun Habibim dedi, ben ibadete muhtaç değilim dedi. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için söyledi. Ya bir avuç ümmetim var Müslüman kaldı, ne olur yardım et diye söyledi yani. O duruma getirdi yani Mevla. O durum gelmeden yardım gelmez. Ama o durum bize gelmiyor. Hep niye Filistin'e geliyor yani? Hep niye Gazze'ye geliyor? Bak burada da bir deprem yaşandı. Şu depremde inim inim inlemeler, enkaz altı. Ha şimdi Gazze enkaz altı. Binlerce ölü var. Çıkaramıyor. Bazısı canlı da kalsa kaç gün daha canlı kalacak? Çıkartmaya gidenin kafasına bir bomba daha. Böyle bir şey görülmemiş yani. Dünyada böyle bir zulüm görülmemiş. Bu demektir ki yardım yaklaşıyor. Allah'ın yardımı yakında gelecektir. Müslümanlar burada çekecektir. Ahirette cennete gidecektir. Kafirler burada rahat edecektir. Çünkü ebedi cehennem onları bekliyor. Orada bir damla su içemeyecekler. Onun için burada Allah bir müddetliğine onlara bir ne veriyor? Yol veriyor. Bu imtihan hikmetini bilelim. Ama esas mesele şu. Niye Osmanlı hakim oldu? Niye Selçuklu hakim oldu? Niye Abbasi Emevi hakim oldu? 1400 senedir, 1300 senedir İslam âli oldu, galip oldu. Niye bu 150 senedir böyle mağlup olduk, rezil olduk şimdi? Bir de o mesele var. Onun faturası bize kesilecek işte. Çünkü neden? Ben yeryüzü hakimiyetini gavurlara vaat etmedim Allah buyuruyor. Salih kullarıma vaat ettim. Sizin ecdadınız salih kullardı. İşte Danışmentler, işte Selçukiler, işte İlhanlılar, işte ondan evvel sahabe-i kiram, tabi'in. Bunların hepsi kazandı mı? Her girdiği savaşları kazandılar mı? Dünyayı medeniyet doldurdular mı? Şu tokatın içinde geçilmiyor ya, handan, hamamdan, mescitten, mübarek tekkelerden ne biçim eserler yapmışlar gitmişler ya. O günkü teknolojinin zayıflığında ne eserler bırakmışlar. Neden? Niye hakim ettim onları diyor. Onlar iman ettiler, salih amel işlediler. Takvaya riayet ettiler, adaletli oldular. Onun için dünya hakimiyetini ecdadımız var. Bak biz onların yurtlarında şimdi geziyoruz. Onların o haşmetinden, heybetinden, eserlerinin haşmetinden insanlar ürperiyor, korkuyor. Misli olmayan yapıtlar yapmışlar. Eserler bırakmışlar. Bizi de onların eseriyiz, onların çocuklarıyız. Nerede sizde medrese? Nerede sizde erkek talebeler nerede okuyor? Hani şeriat ilimleri, tefsir, hadis? Nerede sizde fıkıh ilimleri, ihtisasları? E şimdi o zaman herkes mektepçi olmuş. Mekteplerde de din namına dersler yetersiz. Ondan sonra cahillik diz boyu, namaz oranı kaç? Sabah namazında camilerde kaç kişi var? Safın yarısı benden gelenlerdi. Biz gitmeseydik koca danışmendin ilk yaptığı camide 20 kişi ya vardı ya yoktu. İstanbul'da Sultanahmet'te kaç kişi var? Ayasofya'da bir heves doluyordu. Ayasofya kaç kişiye düştü? Ha, iman ve ameli salih. O zaman vaadallahu lezine amenu minkum amelu salihati لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلِفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Allah iman ve ameli salih şartıyla Efendi Hazretleri şöyle der. Bu dünya benim Allah buyuruyor. Burada yaşamaya kimsenin hakkı yok. Ancak ben yaşatırım. Ben de şart koşuyorum. Kim iman ve ameli salih işlerse onlara vaat etti. Onların atalarını, hayırlı ecdadını yeryüzünde halife hakim yaptığım gibi onları da hakim yapacağım. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ د۪ينَهُمُ الَّذِرْ تَضَالَهُمْ Onlar için seçip gönderdiğim İslam, Kur'an şeriatını yaşamalarına imkan ve özgürlük ve hürriyet vereceğim. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْف۪يمْ اَمْنَا Geçirdikleri korkulardan, tasalardan sonra güvenliğe çevireceğim. İşte ve geçmişlere, büyüklere yaptım diyor. Yaptı mı? Yaptı. İki şarta, üç vaat. İman ve ameli salih. Hazreti Fatih yerine getirdi mi? Bak danışmetlerden ağrı geliyorsun. Osman Gazi yerine getirdi mi? Yavuz yerine getirdi mi? Son döneme kadar. Onlara verdim Allah buyuruyor. Şimdi 1200 sene verdi. 1200. Şimdi 200 senedir bu rezillik, rezilliğimize doymayalım. Neden acaba? İki şart yok. İman şartı yok. Hadi ehli sünnete göre inanan azaldı. Ameli salih. Müslüman'da da yok. Birçok Müslüman'da yok. Namaz, 5 vakit namaz %5'e düşmüş. Vakti vaktinde kılan %5'e düşmüş. Cemaatle kılan %0.5 yok. Bu İslam ümmetinin sorunu. İman ve ameli salih gevşedi. Allah da ecdadımıza verdiği hakimiyetleri elimizden aldı. Gavurları da başımıza musallat etti. Şimdi biz inim inim inliyoruz ama kendimizi de bir rahatlıkta zannediyoruz. Güzellik de değil. Türkiye'nin sınırı Gazze'den başlar. Gazze'yi döktüğü zaman denize, Gazze'yi boşalttığı zaman Mescid-i Aksa'yı alma planı gerçekleşmeye yaklaşır. Ondan sonra nereye doğru ilerler? Lübnan'a gelir. Oradan Suriye'ye gelir. Yetmez. İran'a gider diyorlar. İran'a gitmez. İran'la Amerika, Yahudi danışıklı dövüştür, gizli nikah kıymışlardır. İran'a gitmez kardeş. Gider gibi görünür, yorgan gitti, kavga bitti yapar. İran'la dalaşırken arada bir de bakarsın bizim dilimizde Siyonistan kurulur. İran bölünmez, bura yine bölünür. Onun için beka sorunumuz var. Dibimizde bir Siyonistan kurdurulmak üzere. Arz-ı Mev'ud'da vaat edilen topraklarda Türkiye'nin 21 vilayeti var. Vaat edilen topraklarda bizim üçte birimize taalluk ediyor. Bu Yahudi Gazze'de duracak değildir. Nil'le Fırat arasını iki maviyi, iki ırmağı bayrağına koymuştur. Sonuna kadar gidecek ama gidemeyecek. Allah durduracak, helak edecek. Devletini de paramparça edecek. Bir daha da devlet nasip etmeyecek. Allah'ın vaadi haktır. Ama Müslüman uyanık olmak zorundadır. İmanı ehli sünnete göre tahsiye edelim, tazeleyelim. 5 vakit namaza devam edelim. Erkekler cemaatle devam edelim. Bakın neler değişecek. Biz bir tövbe-i nasuh ile Allah'a dönelim. Vallahi bizim gece kalktığımız sizden birinizin içkiye tövbe etmesi, kalkıp gusül abdesti alması, 5 vakit kılacağım Allah'ım söz veriyorum demesi bile Filistin'e yardımdır. Gazze'ye yardımdır. Vallahi Allah acır. Ümmet olarak günahları terk edelim. Yoksa duamız kabul olmuyor. Dua diyoruz kabul olmuyor. Bu kadar günahkar ağızlarla nasıl dua diyoruz? Tevbe-i nasuh üzere Allah'a dönelim. Haramları terk edelim. Allah'ımızın dinine yardım edeceğimize söz verelim. Allah'ın yardımı yakında gelecektir. Amin.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
6: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efem.
7: Şimdi reklamlar.
8: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
9: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
10: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve Labutik gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
11: Selamun aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
12: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Müceddidiye Umresi'ne davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
13: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
14: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de
7: Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
14: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
15: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
14: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
16: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24.000 kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
17: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
18: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
19: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
18: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
20: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahid der.
0: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
21: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
22: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
23: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
24: Reklamları dinlediniz.
25: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
26: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza'yı şehit edenleri, 70 parçaya bölenleri, ciğerini çiğ çiğ çıkarıp yiyenleri affetmedi mi? Allah affetmedi mi? He? Bir yerde sormuşlardı, demişlerdi ki bir kardeşlerimiz, işte İzmir'de bir konferansa gitmiştik. Dediler böyle böyle hocam, biz dediler, biz yani artık öyle melanetler, öyle rezillikler işledik, öyle isyanlara bulaştık, Allah bizi affetmez diye düşünüyoruz. Ne diyorsun? Onlara Hazreti Vahşi radıyallahu anh'ın tevbesini anlatmıştım. Hazreti Vahşi radıyallahu anh Mekke'de bir grup arkadaşıyla. Onlar da tevbe etmeye karar veriyorlar. Ne yapalım, ne edelim? Ama Hazreti Vahşi inen ayetleri inceliyor. İnen ayetlere bakıyor ve yazıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mektup yazıyor. Kendisi Mekke'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise Medine'de. Dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben de tevbe etmek istiyorum, iman etmek ve Müslüman olmak istiyorum ama Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var benim tevbe etmeme mani. Bir ayet var benim tevbe etmeme engelliyor bu ayet. Hangi ayet? Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرٌ. O müminler öyle kimseler ki Allah'tan başkasına ibadet etmezler, dua etmezler. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler. وَلَا يَزْنُونَ ve zina etmezler. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا. Ha, kim bunlar yaparsa cezaya çarpılır diyor Kur'an-ı Kerim. İşte Hazreti Vahşi diyor ki, ya Muhammed, ben burada sayılan günahların hepsini yaptım diyor. Dolayısıyla tevbe de etmek istiyorum ama ne yapacağım? Bana bir çıkış yolu var mı? Tabii o elçi diyelim, mektubu aldı, doğru Medine'ye geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktı. Dedi ki böyle böyle bir mektup getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mektubu aldı, okudu. Kimden geliyor? Hazreti Vahşi'den, amcasının katilinden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiyor ki amcamı efendim katletti. He, şimdi de tevbe edecek de benden af mı dileyecek? Ne hali varsa görsün, cehennemin dibine kadar yolu var. Haşa demiyor. Ama Mevla'dan da haber bekliyor. Bakalım Mevla ne buyuracak? Bakalım Rabbim ne buyuracak acaba? Belki de Mevla önünü kesecek veya başka bir müjdeler, başka bir kapılar açacak. Ve Cebrail aleyhisselam geliyor. Hangi ayeti inzal buyurdu? Estağfirullah. İlla men tâbe ve âmene ve amile amelen sâliha. Evet, böyle böyle yapanlar cezaya çarpılır. İlla men, ancak bu kimseler müstesna. Tâbe, tevbe etti. Ve âmene, iman etti. Ve amile amelen sâliha, ve sâlih amel işledi. İşte bu kimseler müstesna. Fevlâke, bunlar var ya, yübeddilullah seyyâtim haşenât, Allah onların seyyâtını haşenâta tebdil edecek. Bak, affetmekle kalmıyor Mevla. Bir de ne yapıyor? Ne kadar kötülükleri varsa hepsini de sevaba çeviriyor. Ama bu hangisi için? Nasuh tevbesi için. Bir tevbe etti, bir tevbe etti. Yani sütün memeden çıkıp bir daha geri dönmeyeceği gibi tevbe ediyor. Böyle tevbe edenlerin bütün günahlarını Allah sevaba tebdil ediyor. Nasıl oluyor Hoca Efendi? Mevlana çok güzel bir misal vermiş Celaleddin Rumi Hazretleri. Diyor ki bir adam bir bina inşa etse, derdi ne? Aslında maksadı meyhane yapmak. Her tuğlayı koyuşunda günah kazanır mı? Evet. Tuğlaları üst üste koya koya koya binayı bitirdi. Her koyuşunda derdi meyhane yapmak, günah kazandı. Ama o anda bir tevbe etti. Dedi ki ya ben burayı efendim meyhane niye yapayım? Ben burayı medrese yapıyorum dese, koyduğu her tuğlada kazandığı günah kendisine sevap olarak döner. İşte bunun gibidir diyor. Dolayısıyla bu ayet gelince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii hemen ayeti yazdırdı. Hemen git, götür, bir an önce tevbe etsin. O da İslam safına, o da sonsuzluk kervanına katılsın. Neyse, geldi o mübarek adam da Mekke'ye geldi. Hazreti Vahşi'ye mektubu getirdi, verdi. Hazreti Vahşi baktı şöyle, düşündü, düşündü. Yani istediği müjdeyi alamadı oradan. Tekrar bir mektup yazdı. Dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yani burada bir müjde var. Tevbe edenlere bir müjde var ama bir de Mevla buyuruyor ki ve âmene ve amile amelen saliha. İman edecek, tamam diyelim edelim. E bir de salih amel işleyecek. Yani ben salih işlemeye muvaffak, amel işlemeye muvaffak olur muyum, olamam mı? Ben bunu bilemem ki. Bir de yaptığım amel salih olur mu, olmaz mı? Ben bunu da bilemem. Onun için bana daha açık, daha net, daha müjdeli bir haber gönderirsen daha memnun olurum. Mektubu yazdı, tekrar gönderdi. Mektup geldi. Mektup geldi derken buradan arka sokak değil ha. He? Bugünkü şartlarda bile 5 saate zor gidiyorsun yani. Klimalı arabalarda. Ya kaptan donduk, klimayı kapat. Biraz sonra ya piştik, klimayı aç. Bir haftalık yol. Gecesi var, gündüzü var. He, tozu var, toprağı var. Tekrar geldi efendim o mektupla Medine'ye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mektubu arz etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okudu mektubu. Ne buyursun? Yine haber bekliyor, bakalım Mevla ne buyuracak. Ve tekrar bir ayet nazil oldu. Mevla ne buyurdu estağfirullah? İnne Allahe la yanfiru eyyüşreke bihi ve yanfiru mâdüne zâlike limen yeşâ. Allah şirkin dışında bütün günahları dilediği kimseden affeder. Efendim tekrar yazdırdı efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Aldı ayeti kerimeyi, mektubu, tekrar Mekke'ye döndü. Geldi tabii Hazreti Vahşi'ye, dedi böyle böyle bak, böyle bir ayet geldi. Ve nasıl okudu. Gene kafasına bir şey takıldı Hazreti Vahşi'nin. Allah Allah. Ne takıldı acaba? İnnallâhe lâ yâfuru eyyüşreke bihi. Allah kendisine ortak koşulmasını affetmez. Ama ve yâfuru mâdûne zâl kelimen yeşâ. Bunun dışındaki günahları dilediği kimseden Mevla affediyor. Nereye takıldı biliyor musun? Mevla diyor ki, limen o kimseyi ki yeşâ diliyor. Yani Mevla bunlardan dilediğini affeder. Ya Muhammed, Allah beni diliyor mu, dilemiyor mu? Nereden bileyim? Bana daha açık, daha net, daha garanti, daha müjdeli bir haber gönderirsen sevinirim. Ve elçi tekrar gidiyor. Alıyor o mektubu, tekrar Medine'ye. Mevla da kurban olduğum demiyor ki, benle pazarlık mı yapıyorsun ya? Sen tevbe et, ister ederim, ister kabul ederim, ister etmem ya. Ne oluyor yani? Buyurmuyor da Mevla. Ayetleri inzal buyuruyor. Neden? Çünkü Hazreti Vahşi'nin zımnında inecek ayetler kıyamete kadar olan kullarının hepsini kapsayacak. Belki içinizde de öyle kimseler olacak. He, yapmadığı rezillik melanet kalmamış ama bir gün pişman olmuş, bir gün gelmiş toslamış, demiş ki artık ben Rabbimden af istiyorum, mağfiret istiyorum. Tevbe etmek istiyor. İşte böyle kimselere de Mevla bir kapı açacak ya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor, mektubu arz ediyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mektubu alıyor, bakıyor. Yine ne buyursun? Yine bekliyor bakalım Mevla ne buyuracak, Mevla ne haber verecek. Belki de artık efendim bir cevap da vermeyebilir. Ve işte Cebrail aleyhisselam geliyor ve ne yapıyor? Şu ayeti getiriyor, estağfirullah.

0: Sadakallahu azim. Kul. Habibi Muhammed ve Resulüm ya Muhammed. De ki, ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Ey nefisleri aleyhine gitmiş olan kullarım. Yani nefsine efendim zulmetmiş, günah işlemiş, isyan etmiş, haddi aşmış olan kullarım. Onlara de ki, la taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmesinler. İnna Allahe muhakkak Allah yağfiru zünube, günahları affeder. Hangisini? Cemi'a, hepsini. Gece yaptığını da, gündüz yaptığını da. Kasıtlı yaptığını da, kasıtsız yaptığını da. Büyük günahını da, küçük günahını da. Hepsini Allah affeder. İnnehu huvel gafurur rahim. Çünkü o çok bağışlayan ve çok esirgeyendir. Evet. İşte bu ayeti kerimeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yazdırınca hemen efendim elçi aldı götürdü. Hazreti Vahşi baktı ki hiçbir şart yok. Hiçbir efendim kafasına takılan bir durum yok. Gözyaşlarıyla mektubu öptü, kokladı, bağrına bastı ve koşa koşa geldi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna. Ve iman ederek çağladı. Kelime-i şehadet getirdi ve Müslüman oldu. Hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bu kelime-i şehadeti şu anda nasıl böyle kolay söylediysek son nefesimizde de böylesine kolay söylemeye bizleri muvaffak eylesin.
1: Amin.
0: Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki, bakın hiç sitem yok, bağırmak, çağırmak, kızmak. Halbuki sana bana bir yanlış yapılsa, senelerce unutmuyorsun mesela. Amcasının katili, şehit etmiş. Ne dedi ona biliyor musun? Vahşi sen misin? O da mahcup tabii, evet ya Resulallah. Sen dedi, şöyle dur dedi. Seni görürsem amcam aklıma gelir. O halini düşünürsem kalbim o zaman hani üzüntü çöker, sen zarar görürsün. Hani Resulullah üzülürse tabii sen zarar görürsün. Onun için sen şöyle dur, hani gözüme gözükme demek istedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasının katillerini affetmiş. Allah Hazreti Hamza gibi bir Allah'ın aslanını şehit edenleri affetmiş. Ciğerini çıkarıp yiyen Hintleri affetmedi mi? Ebu Süfyanları affetmedi mi Allah? Kimi affetmedi? Halid bin Velid, Müslüman oldu da olamazsın denildi mi hiç? Haşa ve kella. Ya sen Bedir Savaşı'na bak, Hendek Savaşı'na bak, Uhud Savaşı'na bak. Bir tarafta sahabi, öbür tarafta gün gelecek sahabi olacaklar. Onun için o kardeşlerimize bunu anlattıktan sonra dedim ki, yapmadığımız melanet kalmadı diyorsunuz ya, hiç sahabi öldürdünüz mü? Hazreti Hamza gibi bir zatı şehit ettiniz mi? Muhammed Mustafa'yı böylesine ağlattınız mı? Estağfurullah, haşa öyle bir şey yapmadık. Öyleyse Allah bizi de affeder, sizi de affeder yani. Hazreti Vahşi'leri affeden Allah seni beni niye affetmesin ya? Onun için bu meseleyi iyi anlayalım. لَوْ عَمِلْتُمُ الْخَطَاءَ حَتَّى تَبْلُغَ السَّمَاءَ Ne buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Göklere kadar ulaşacak günah işleseniz de ثُمَّ نَدِمْتُمْ sonra pişman olsanız لَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ Allah tevbelerinizi affeder diyor ya. Everestler kadar yüksek isyanın günahın olsa da sonra tevbe etsen سَبَقَتْ رَحْمَتِي عَلَى غَضَبِ Mevla buyurdu, rahmetim gadabımı geçti buyurdu.
2: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
3: Hüsamettin Mallıoğlu Hoca Efendi ile Vaaz-ı Nasihat başlıyor.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم عن أبي سعيد الخدري

insan oğluna sorumluluk yüklemiştir. Dolayısıyla insan oğluna tüm canlılardan daha üstün bir vazifeyi de ondan dolayı yüklemiştir. Yani insan oğlunun dünyada yüklenmiş olduğu çok kıymetli bir vazife var. Nedir o? Allah Teala insan oğlunu yeryüzünün halifesi kılmıştır. Bakınız Allah Teala ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Kalu, melekler de şöyle demişlerdi. Etec'alu fîhâ men yufsidu fîhâ ve yesfiku dimâ'ı ve nahnu nusebbihu bihamdike ve nukaddisu lek. Melekler dediler ki, biz seni övgü ile tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada, yani yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? Onun üzerine Allah Teala kâle inni a'lemu mâ lâ ta'lemûn buyurdu ki Mevla Teala, hiç şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Evet, bunda hiç şüphe yok. Allah Teala her şeyi bilir. Biz sadece bize bildirilenleri biliriz. Onun ötesinden haberdar değiliz. Dolayısıyla Allah Teala yeryüzünde imtihan bu ya, insanoğlunu halife yaptı. Çünkü insanoğluna akıl gibi üstün bir nimet verdi. Ve onu yeryüzünün halifesi yaptı. Ne demek halifesi? Yeryüzünde yapılacak olan işler ki onları Mevla Teala, Allah Teala gönderecek olduğu peygambere vahiy ile zaten beyan ediyor. İşte o ahkamı yeryüzünde uygulayacak olan insanoğludur. İnsanoğlunun halife olması o demektir. Yükümlülük alması o demektir. Sorumluluk alması o demektir. Yine Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ خَلَائِفَ الْعَرْضِ Yeryüzünün halifeleri sizi, yeryüzünün halifeleri kılan O'dur. O Allah'tır Celle Celaluhu. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ Size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi, kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Allah Teala'dır. Bu imtihandır. Denemedir, sınamadır. Yani bizler yeryüzünde insan olarak hem yeryüzünün halifesiyiz hem de yeryüzünde Allah Teala tarafından imtihan edilen, denenen, sınanan kişileriz biz. Allah bizi imtihan ediyor. İnne rabbeke seri'ul ikab. Şunu da sakın unutma ey kul. Senin Rabbin cezası çok çabuk olandır. Yani Allah Teala senin şu dünyada sana peygamber gönderiyor. O peygambere vahyediyor. Dünya hayatının ne şekilde yaşanacağını ona bildiriyor. O peygamber de vazifesi olarak insanlara bu ahkamı hem yaşayarak hem söyleyerek aktarıyor. E sen dünya hayatındaki bu imtihanı anlamayarak nefsinin arzu ve istekleri doğrultusunda bir hayat yaşayacak olursan vay senin haline. Çünkü senin Rabbinin cezası çok çabuktur ha. İnanın 100 yaşında olan adama sorun, bu hayattan ne anladın? Yahu ne kadar çabuk geçti. Bundan başka bir ifade kullanmaz. Dolayısıyla bu hayat gerçekten çok çabuk geçen, oyun ve eğlenceden ibaret olan bir hayat. Biz bu hayatı mamur hale getirmemiz,
ebedi olan ahiret hayatını,

0: kazanacağımız hayat şekline sokmamız tek bir yolla oluyor. İkinci bir yolu yok. Nedir o? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu ahkamı yaşamakla oluyor. Başka türlü olması da zaten mümkün değil. Ve innehu leğafurur rahim. Hiç büyük ki Allah Teala çok bağışlayan ve rahmeti çok bol olandır. Biz yanlış yaparız, hata yaparız. İnsanız biz. Bizden hata sadır olur, yanlışlar sadır olur. İş odur ki derhal tövbe edip Mevla Teala'dan affımızı dileyip, isteyip o hataya, o yanlışa, kardeşlerimize karşı yapacak olduğumuz o yanlışlara bir daha dönmeyelim. Ne kötü zamandayız yahu. İnsanlar birbirine selam vermiyor be. Allahu Ekber. Bu hakikaten acınılacak bir durumdur Müslüman için. Müslümanların birbirleriyle olan manevi irtibatı neredeyse ortadan kalktı. Yahu biz birbirimizi gözetmek için varız dünyada. Çünkü biz şu dünyada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu, yaşamış olduğu, yapmış olduğu işleri, yaşamış olduğu hayatı, bizlere bırakmış olduğu emaneti, yani dini mübini İslam'ı yaşamak için varız bu dünyada. Bizim varlığımızın başka bir gayesi, maksadı yok. Bunu her daim söylüyoruz. Böyle ama ne yazık ki insanlar nefsin elinde oyuncak olmuş, şeytan aleyhillanenin dürtüleriyle hayatını devam ettirmekte olduğundan ve bu alanda maalesef Müslümanlar da oldukça heder edildiklerinden, kendilerini heder ettiklerinden dolayı yanlış işler başımızdan eksik olmuyor. Hep söylüyoruz. Eğer inananlar, inandıkları bu İslam davasını hakkıyla yaşayacak olsalar, kafirler Müslümanlar üzerine galip olabilirler mi? İmkanı yoktur. Biz kendi dinimizi hakkıyla yaşamadığımızdan dolayı, nefse çok paye verdiğimizden dolayı, şeytan aleyhillanenin yolunu fazlaca açtığımızdan dolayı kafirler Müslümanlarla uğraşmakta. Şu an dünyanın her tarafında maalesef Müslüman kanı dökülmekte. Ve Müslümanlar buna karşı öyle caydırıcı bir şey de yapamamakta. Rabbim uyandırsın bizleri. Allah Teala bizleri uyandırsın. Yahu ayetler, hadis-i şerifler bize her şeyi anlatıyor. Hiçbir şey boşta bırakmıyorlar ki. Aha şimdi okuyalım bir hadis-i şerif, bakınız ne diyor bize. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. An Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anh. Bu zat anlatıyor. Ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ederek anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ne dünya hulvetun. Dünya tatlıdır. Hadiratun. Göz alıcı bir yeşilliktedir dünya. Dünya ne? İmam Rabbani Kuddisesi ruhunun ifadesiyle dünya Müslümanı manen Allah'tan uzaklaştıran her şeydir. Bizi Allah'tan ne uzaklaştırıyorsa, onun göndermiş olduğu peygambere tabi olmaktan ne uzaklaştırıyorsa, o peygamberin getirmiş olduğu ahkamı yaşamaktan bizi ne uzaklaştırıyorsa, bilin ki o dünyadır. İşte o dünya tatlıdır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Göz alıcı bir yeşilliktedir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve innallaha müstahlifukum. Allah Teala sizi halife kıldı fiha dünyada. Yahu Allah Teala inananları şu dünyanın halifesi kıldı yahu. Yani sorumluluk yükledi mümine, inanan kişilere. Neyin sorumluluğu? İnandığınız dini hakkıyla yaşama ve insanların yaşaması için gerekli olan ortamı oluşturma. Bu vazife bize ait. Bu vazifeyi biz Müslümanlar yapacağız. Allah bu vazifeyi bizim üzerimize yüklemiş. Feyanduru, yükledi de ne oldu? Feyanduru, keyfe tamelun. Bakıyor Mevla Teala, gözetliyor bizi. Nasıl davranacaklar? Ne işler yapacaklar? Yaptıkları işler, onlara bir peygamber gönderdim. O peygamberin yaptığı işlerle örtüşüyor mu? Yoksa kafalarına göre bir hayat mı yaşıyorlar? Allah Teala buna bakıyor ha. Fettekut dünya diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyadan sakının. Yani sizi Allah'tan uzaklaştıran ne varsa ondan sakının. Ondan korunun. Kendinizi koruyun. Yanlışa düşmeyin ha. Allahu Ekber. Ve takun nisa, kadınlardan da sakının. Niye? Fe inne evvele fitneti beni İsrail, İsrail oğullarının ilk fitnesi kânetin nisa, kadınlar yüzünden olmuştu. Yani sen mahremin olmayan bir kadınla irtibatın nasıl olmalıysa, senin peygamberin nasıl irtibat kurmuşsa sen de öyle ol. Kafana göre değil, aklına göre değil, etrafındaki insanların yaşadığı gayri İslami hayata göre değil. Eğer öyle onlar gibi yaşayacak olursan o fitnenin içine sen de düşersin. Allah muhafaza eylesin. Koruyalım kendimizi be. Koruyalım kendimizi. Fitneden koruyalım kendimizi, yanlışlardan koruyalım kendimizi, hayatımızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ashab-ı kiramın, Allah'ın veli kullarının, dostlarının, ehli sünnet çizgisinde olan alimlerin yaşadığı şekilde yaşama gayretiyle tüm vakitlerimizi geçirelim. Başka işlerle uğraşmayalım. Yoksa hepimiz çok ama çok pişman olacağız. Çok pişman olacağız. Kafirler ne diyecekler? Hep söylerim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena ferci'na. Ey Rabbimiz bizi dünyaya gönder. E dünyadasın. Yapsana. İslam'ı kabullen kafir isen. Ve İslam'a göre bir hayatı yaşasana. Siz zannediyor musunuz ki İslam'dan haberi yok şu an dünyada olan kafirlerin? İnan herkesin her şeyden artık çok kolay bir şekilde haberi var. Ama nefis ve şeytan bırakmıyor. Bırakmıyor. Yanlışlarda yüzdürüyor insanları, Allah muhafaza eylesin. Onun için çok dikkatli olalım biz de. Mevla Teala gökleri, yeryüzünü, dağları. Şimdi dikkat ediniz, bir ayet-i kerime okuyacağım. Allahu Ekber. Allah bize ne muazzam bir vazife yüklemiş yahu. Ne muazzam bir vazifeyi biz insanların üzerine yüklemiş. Allah Teala bu vazifeyi, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüklendiği o vazifeyi diyor ki göklere, dağlara, yeryüzüne, her şeye teklif ettik. Hepsi yüz çevirdiler. Onu insanın üzerine yıktı Mevla Teala. Bakınız ne diyor Allah Teala. Bismillahirrahmanirrahim. İnna aradna al-emanete ale's-semawati vel-ardi vel-cibali febeyne en yahmilnaha. Biz emaneti göklere, yer küreye, yeryüzüne, dağlara teklif ettik. Ama onlar bunu yüklenmek istemediler. Yüklenmek istemediler bunu. Ve eşfakne minha. Ve ondan korktular. O emaneti yüklenmekten korktular. Nedir o emanet? Şeriat-ı garradır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize getirmiş olduğu, Allah katından vahiy yoluyla bize getirdiği şeriat-ı garradır. İslam ahkamıdır. Bak dağlar, o koca dağlar, onu yüklenmediler. Yani bize anlatıyor ki bu ayet-i kerime, ey insanoğlu, senin sırtında öyle muazzam bir yük var ki sen hayatında o yükü taşımak, gereğini yapmak dışında hiçbir şeyle meşgul olamazsın. Ağır bir yük altındasın sen ya. Ağır bir yük altındasın. Ya ve hamalehe el insanu. O emaneti kim yüklendi? İnsan yüklendi. Allahu Ekber. Yani insanoğlu o muazzam davayı ne yaptı? Yüklendi. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Hiç şüphe yok ki insan çok zalim ve çok cahildir. Allah diyor bunu. Dağlara teklif ettik, semavata, göklere teklif ettik. Bu emaneti yüklenmediler, korktular onu yüklenmekten. Onu insanoğlu yüklendi. Yani biz öyle bir davayı yüklendik ki semavat onu yüklenmekten iraz etti, yüz çevirdi. Çok yüce bir dava var bizim sırtımızda. Müslümanların sırtında olan dava şu yeryüzündeki en mükemmel, en muazzam davadır. İslam davası yahu. Şeriat-ı garra ahkamı yahu. Sen bunu hem nefsinde yaşayacaksın hem de bulunduğun çevrede insanların yaşaması için elinden gelen gayreti göstereceksin. Bu senin vazifen. Niye yükledi Mevla Teala insanoğluna bunu? Ama insanoğlu ne diyor ayetin sonunda? Çok zalim, çok cahil. Yüklendiğini değil, onun dışında nefsin arzu ve isteklerini, şeytan aleyhillanenin yönlendirmelerini dikkate alarak hayatını devam ettiriyor. Bundan dolayı çok zalimdir insan. İnsanoğlu hayatını neye göre devam ettirmesi lazım? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu şeriat-ı garraya göre. O ahkama göre hayatını devam ettirmesi lazım. Öyle mi peki? Öyle değil. Hepimiz bunu biliyoruz. Çok cahil insanoğlu. Allah aşkına. Her şeyi anlamak için kılı kırk yararcasına aklını yoruyorsun da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sana getirmiş olduğu ahkamı hakkıyla anlamak için niye gayret etmiyorsun ya? Onu hakkıyla anlasan zaten yaşantın böyle olmaz. Senin yaşantın o zaman Allah'ın senden dünya hayatında istediği yaşantı olur. Ama maalesef öyle değil. Peki insanoğlu bunu yüklendi. Allah insanoğluna bu vazifeyi yükledi. Niçin? Ya bir sonraki ayette bunu anlatıyor. Ne diyor Allah Teala? Bismillahirrahmanirrahim. يُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِك۪ينَ وَالْمُشْرِكَاتِ Böyle yaptı ki Allah Teala münafıkîn, münafık erkekleri, münafıkat, münafık kadınları, müşrikîn, müşrik erkekleri, müşrikat, müşrik kadınları, onları cezalandırsın diye Allah Teala böyle yaptı. Yükledi bu vazifeyi ama bunlar ne yaptılar? Münafıklar. Müşrikler, münafıkat, müşrikat, kadın, erkek, inanmayan bu zümre Allah'ın dinine karşı çıktılar. Öyle inançlar var ki yeryüzünde insanoğlunun aklı durur. Çok gariptir. İnsanoğlu gerçekten çok gariptir. İnsana tapanı duyarsınız da hayvanlara tapanı da duyarsınız. Yahu öyle hayvanlara tapanları da var ki Allah muhafaza etsin. Allah'ım sana ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Biz sana tapıyoruz ya Rabbi. Bize bunu ikram ettin. İman gibi muazzam bir nimeti ikram eyledin. Sana hamdü senalar olsun. Sana şükürler olsun ya Rabbi. İnanın sadece bunun şükrünü biz eda edemeyiz dünyada. İman gibi bir nimeti, bir cevheri Allah Teala kalbimize koydu. Ölene kadar kalbimizde kalsın, son nefesimizi de onunla teslim edelim inşallah. Mevla nasip eylesin bize bunu. Çok dikkatli olalım, çok. Ve yetuballahu ahlil mu'minin vel mu'minat. Bunları verdi ki bu görevi Allah Teala insanoğluna, inanan erkeklerle inanan kadınların tövbelerini kabul buyursun. Onun için tövbe etmekten geri kalmayalım. Yanlış yaptık. İnsanız ya, yaparız. Söylerim hep. Evvelün nasi, evvelü nasin derler. İlk insan, ilk unutandır. Adem aleyhisselam. Dolayısıyla bizde hata var. Yanlış var. Hem de çok fazla var yaşadığımız bu dönem itibarıyla. Onun için Allah'a sürekli tövbe edelim. Ya hocam ediyoruz ama sonra ne olursa olsun tövbeden geri kalma. Çünkü Allah Teala bir kulum bana tövbe etsin de onu bağışlayayım diyor yahu. Ama yaptık, gel tekrar döndük. İnsansın zaten. Eksiğin noksan ne olur? Hiç dönmemek üzere tövbeni yap. Ama dönsen de yine tövbeni et. Allah'ın huzuruna tövbe etmeden sakın çıkma ha. Gurur ve kibire kapılma. Allah muhafaza eylesin. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Allah Teala çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Dolayısıyla biz Allah'tan bağışlanmayı sürekli olarak ne yapalım? İsteyelim. Rabbim bizleri uyandırsın yahu. Rabbim bizleri uyandırsın. Bizi Allah Teala dünyaya niye gönderdi? İmtihan için ya. Biz bu dünyada imtihan için varız. Başka bir gaye yoktur dünyaya gelişte. Allah Teala bizi imtihan ediyor. İlk insanın peygamber olması da ondan dolayıdır. Neden? Çünkü Allah Teala'nın insanlara en büyük ikramı nedir? Peygamber göndermesidir. Yahu bizi Allah bize bıraksa ne yaparız biliyor musunuz? Bu dünyanın altını üstüne getiririz. Gücü olan gücü olmayanı ezer, yok eder. Şu anda dünya onu yaşamıyor mu yahu? Dünyada şer'i hükümler, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu ahkam yaşanmadığından dolayı akla, nefsine, aklını nefsine tabi kılanların, şeytana tabi kılanların oluşturdukları sistemlerle dünya idare edildiği için dünyanın her tarafında kan ve gözyaşı var. Aksi de olamaz zaten. Peygamber onun için geldi. Ne için geldi? Allah aşkına ya. Bir makinayı yapandan daha iyi bilen olur mu? İcat etti adam bir makine. Onu en iyi o bilir. Yahu bu kainatı yoktan var eden kim? Allah Teala. Kainat içerisinde dünyaya insanı gönderen kim? Allah Teala. Bizi yaratan, kainatı yaratan, her şeyi yoktan var eden kim? Allah Teala. Öyleyse biz insanoğlunun yapısını Allah Teala'dan daha iyi bilen olabilir mi yahu? Olamaz. Ve Allah Teala'nın, hep söylerim bunu, biz insanoğluna en büyük ikramı içimizden bize peygamber göndermesidir. Ey kullarım, kainatı içinde bulunduğun dünyayı yaratan benim. Sizi yaratan da benim. Benim size merhametimdir. İçinizden birini seçiyorum. Vahiy yoluyla yaşayacak olduğunuz hayatın ahkamını ona öğretiyorum. O da size öğretiyor. Bitti. Burada çıkıp da Allah'ın dininden başka yollara sapanların yanlış yapmaları, orada adaletsizliğin olmaması mümkün değil. Olacak, oluyor da zaten. Yaşanıyor şu anda. Tüm dünya insanları bunu seyrediyor yahu. Görüyor zaten. Niye bunlar? Bunların tek sebebi var. İslam ahkamı insanların hayatına uygulanmadığından dolayıdır. Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gönderilen tüm peygamberler Allah'a elçilik görevi yapmak için gelmişlerdir. Yani Allah'ın ahkamını o dönemde yaşayan insanlara duyurmak, kendileri yaşayarak göstermek için gelmişlerdir. En son peygamber de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bakınız Allah Teala ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. İnsan için bu. İnna hedeynâhu sebîle immâ şâkiran ve immâ kefûrâ. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Allah Teala bizlere, yani insanoğluna doğru yolu gösterdi mi? Evet. Çünkü peygamber gönderdi. O peygamber vasıtasıyla doğru yolun ne olduğunu, insanların yaşaması gerektiği hayatın nasıl olduğunu, ahkamın ne olduğunu, onun dışındaki ahkama kayacak olurlarsa sonlarının ne olacağını hem dünyada hem ahirette bize o peygamberle beyan etti mi? Etti. Şimdi ne kaldı? İmma şakiran ve imma kefura. Artık ister şükrederler, Allah'ın peygamberle gönderdiği ahkamı yaşamak şükretmektir. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Biz anlamazdık. Sen bize gönderdiğin peygamberle her şeyi, tüm hakikatleri anlattın. Manası bu. Ve imma kefura. İster nankörlük eder. Bitti. Hak ve hakikat yolu beyan edildi. Bundan sonra insanoğlu ya kafir olacaktır, mel'un olacaktır ya da mümin olacaktır. Allah'ın istediği kul olarak dünya hayatını yaşayacaktır. Hocam Müslümanların başına çok belalar geliyor. Bela gene bizden. Niye? Çünkü biz o dini hakkıyla yaşamıyoruz. Kendimizi kandırmayalım. Osmanlı döneminde de İslam yaşanıyordu. Var mıydı böyle zulüm? Bırakın zulmü Müslümanlara. Kafir kafire zulmettiği zaman Müslümanlardan yardım istiyordu ve Müslümanlar müdahale edip o zulmü ortadan kaldırıyorlardı. Bizim dünyadaki varlık gayemiz bu zaten. Önce kendi aramızda ahkam olarak şeriatın, İslam'ın ahkamını yaşamak ve bütün dünyada huzuru temin etmektir. Kimseyi zorla Müslüman yapamazsınız. Ama kafir olup zulmediyorsa onun zulmünü de durdurmak zorundasınız Müslüman olarak. Yahu Allah bize ne kadar ikram etti be. Allah bize ne büyük ikramda bulundu şu iman gibi nimeti vermekle. Biz şu tesbihi elimize alsak, ömrümüzün sonuna kadar ya ilahe illallah desek, bunun şükrünü yapamayız ya. Bu muazzam bir şeydir. Hamdü senalar olsun Mevla'ya. Kur'an'da insanlar inanç bakımından 4 grup olarak anlatılır. Bunlar kimler? Müminler, inananlar. Elhamdülillah onlardanız. Rabbime şükürler olsun. Kafirler, mel'unlar. Allah'a karşı haksızlık yapanlar. Allah'ın yeryüzüne gönderdiği her türlü nimetten sonuna kadar istifade edip Allah'a kulluk etmeyenler. Kulluk nedir? Kulluk Allah'ın gönderdiği peygamberin getirdiği ahkamı yaşamaktır. Kulluk budur ha, başka bir şey değil. Ben Allah'ın iyi kuluyum. Sen şeriatı, garrayı, tüm ahkamını yaşıyorsan evet sen çok iyi bir kulsun. Hiçbir şey yaşamıyorsun, iyi yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Aldatmayalım kendimizi yani. Münafık, Müslümanlardan, üçüncü grupta münafıklar. Müslümanlardan görünür ama inançlı değil. Dördüncü grupta müşriklerdir. Allah'a ortak koşanlardır. Allah muhafaza eylesin. Şimdi, bakınız bu kadar grup insan var. Allah Teala bize ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Peygamberiyle bize ilettiği haber ne? Kur'an'da, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul il hakku min rabbikum. De ki ey Habibim, hak Rabbinizdendir. Doğru Rabbinizdendir. Hak olan şey Rabbinizdendir. Size doğruyu, hakkı kim öğretir? Rabbiniz. Dolayısıyla hak Rabbinizdendir. Bunu bil, ondan sonra mı? Ondan sonrası da şudur diyor. Ayet-i kerimede. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ Dileyen iman etsin. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Dileyen de inkar etsin. Ama bilin ki hak, hakikat sadece Rabbimizden size gelendir. Onun dışında yeryüzünde hak olan bir sistem olamaz. Mümkün değil bu. Çünkü yaratan Allah'tır. Yaşatan Allah'tır. Şu teneffüs ettiğimiz havayı 10 dakikalığına Allah Teala yeryüzünden alsa kalır mı insanoğlu yeryüzünde? Kalmaz. Hepsi ahirete gider. Yahu Allah Teala bize, herkese yani tüm insanlara hayat hakkı tanıyor. Tayin ettiği bir süre var. O süre gelene kadar yaşama hakkı tanıyor sana. Kim? Allah. Yaşadığın o süre içerisinde ihtiyaç duyduğun ne varsa onu yaratan kim? Allah. Ben yaptım, beni bırak onları ya Allah aşkına. Allah vermese hiçbir şeyin olmaz. Kendini kandırma. Her şeyi Allah'tan bil. Öyle olursan kazanırsın. Yoksa kaybedersin. Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla hak Mevla'dandır. Madem ki hak Mevla'dandır, Allah Teala adeta tehdit ediyor ondan sonra. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Artık onu da sana bıraktı. Elhamdülillah biz iman ettik. Ve bütün insanların, inanın, ister miyim ya bir mümin olarak insanlar gitsin cehennemde yansın? İsterim ki hepsi iman etsin. Ama etmiyor. Maalesef olmuyor. Yapmıyor. Yapmıyorsa cezasını tabii ki çekecektir. Huvellezî halakakum feminkum kafirun ve minkum mu'min. Sizi yaratan odur, Allah'tır. Böyleyken kiminiz kafir, kiminiz mümin? Yahu hepimizi yaratan Allah değil mi? Bunun aksini söyleyen zaten işi ta başından kaybetmiştir. Yaratanın Allah olduğunu bir kimse demiyorsa o zaten kaybetti. Yaratan Allah'tır. Dolayısıyla durum böyleyken yaratan Allah ise kiminiz kafir, durum böyle. Ama kiminiz bakıyoruz kimi kafir, kimi mümin. Dünya hayatı bu şekilde devam ediyor. Ne mutlu iman eden kişilere, ne mutlu müminlere. Ne kadar büyük bir nimet içindedirler. İnanın bana, onun da farkında değil inananlar. Çok büyük bir nimet içindeyiz elhamdülillah. Peki iman ediyoruz da nelere iman etmemiz lazım? O konuda her gün yatsı namazından sonra okunan Amener Resulü var. O onu anlatıyor ha. Bakınız ne diyor Allah Teala o ayet-i kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. Amener Resulü bima uncile ileyhi min rabbih vel mu'minun. Peygamber Rabbinden kendisine indirilenlere iman etti. Vel mu'minun, inananlar da iman etti. İman bu. Nedir iman? Peygamber Allah katından vahiy yoluyla bize ne getiriyor? Ahkam getiriyor. Yaşayacak olduğumuz hayatın ne şekilde yaşanılması gerektiğini bize anlatıyor. Kur'an bu yahu. Sünnet bu. Yani sen inanan bir mümin olarak dünya hayatını ne şekilde yaşayacaksın? Hangi ahkam altında yaşayacaksın? Nelere tabi olacaksın? Neleri reddedeceksin? Neleri kabul etmeyeceksin? Hangi şeyler benim asla vazgeçemeyeceğimdir diyeceksin? Hepsini sana peygamber Allah katından getirdi vahiy yoluyla. Yani Kur'an ve sünnette bunlar anlatıldı bize. İşte Resul ve inananlar buna iman etti. Kullun amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi. Hepsi Allah Resulü de, müminler de Allah'a iman etti. Meleklere iman etti. Kitaplara iman etti. Ve Resullere iman etti. Peygamberlere iman etti. Dediler ki la nuferriku beyne ahadin min rusulihi. Peygamberleri arasında hiçbirinin arasını ayırmayız. Evet. Nasıl ayırabiliriz ki zaten Allah aşkına? Hepsi Allah'ın peygamberi değil mi? Evet. Ve hepsi aldıkları vahiy ile insanlara yaşayacakları hayatın ne şekilde yaşanılması gerektiğini gösteren ve bil fiil uygulayan değiller miydi? Evet. Öyleyse biz onların arasını ayırır mıyız ya? Hepsi Allah'ın seçtiği peygamberler bunlar. Ve kalu. Biz ayırt etmeyiz. Ve şöyle dediler. Semi'na, işittik. Ve ata'na, itaat ettik. Ufraneke Rabbena, ey Rabbimiz senden bağışlanma dileriz. Bizi bağışla ya Rabbi. Hatalarımız, eksiklerimiz olur. Yanlışlarımız da olur bazen. Ama biz asla şeriat-ı garraya aykırı olan, İslam'a aykırı olan hiçbir şeyi asla kabul etmeyiz. Asla gönlümüzle tasdik etmeyiz. Bizim gönlümüzle tasdik ettiğimiz Allah Resulü'nün Allah katından getirmiş olduğu ahkamdır. Onun dışında bir takım hükümleri bizim kabul etmemiz, kalben onaylamamız asla söz konusu değildir. Ne olursa olsunlar. Değil mi ki Allah ve Resulü'nden gelmiyor bize? Bizi ilgilendirmiyor. Ah be kardeşler, söyleyecek o kadar çok şey var. Çok şey var. Ve ileykel masir, hiç şüphe yok ki dönüş sonunda, işin sonunda dönüş kimedir? Yalnızca sanadır ya Rab. Allah aşkına getiriyorlar, musallaya koyuyorlar, Allahu Ekber deyip namazını kılıyoruz. Nereye gidiyor? Ahiretin ilk merhalesi olan kabre gidiyor. Dünya ile irtibatı kaldı mı? Kalmadı. Ya bu adam çok zengindi. O kadar serveti vardı. Muazzam bir serveti vardı. Neredeyse dünyadaki insanların hepsini bakabilir. Ne getirdi ondan? Kabre bir şey getirdi mi? Getiremedi. Peki kabre ne getirdi? Kabre dünya hayatında. İslam adına ne yaptıysa onları götürdü. Dini adına kendisine yap denilenleri yaptıysa onu götürdü. Şunu bırak denildi. O da bıraktıysa onu götürdü oraya. Başka bir şey götürmedi. Kabre getirdiği o. Ya işma şi'te fe inneke meyyitun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar yaşarsan yaşa. Öleceksin. وَلْدَمَّا شِئْتَ فَاِنَّكَ مُفَارِقُهُ Ne kadar şeyi kendine gerekli sayarsan say, ayrılacaksın. Ya bunu gözümüzle görüyoruz zaten. Ayrılmıyor mu Allah aşkına? Hayattayken o da lazım, bu da lazım, şu da lazım. Bitmiyor lazımlar. Allah bizi kimseye muhtaç etmiyorsa, inanın ondan daha büyük nimet yok. Dünya senin olsa ne olacak ya? İnan bana derdin artacak. Başka bir şey olmayacak. Ama şunu Allah'tan isteriz. Ya Rabbi bizi kimseye muhtaç etme. Ne merde ne namerde. Muhtaç etme ya Rabbi. Helalinden kazancımızı bize ver öyle geçinelim. Ve senin yolunda olalım. Asla senin yolundan ayrılmayalım. Biz hiçbir şey götüremeyeceğiz abi. Ben 35 belki de 40 yıla yaklaştı. Efendim daha senin emriyle sulh davalarına bakarım. Sulh yaparım dava demeyeyim. Sulh yaparım yani insanlar arasında. Miras meselesi olduğu zaman da acıdığım tek kişi var kabirde olan. Onu kazanmak için neler çekti neler Allah bilir. O evlatlar o baba için bir şey yapalım diye düşünmüyorlar. Ne kadar daha fazla alabiliriz oradan diye onu düşünüyorlar. Bu hep böyle yahu. Benim için de öyle olacak, senin için de öyle olacak. Bunu bilerek dünya hayatında hayatını yaşa yahu. Allah'ı memnun edecek işlerle uğraş. Mevla bizleri korusun ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnektir Müslümanlar için. Hepimizin örneği kimdir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun için Allah Teala ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke le'ala hulukun azim. Sen ey Habibim üstün bir ahlak üzeresin. Üstün ahlak. Bir Müslümanda öncelikle olması gereken o ahlaktır. Hazreti Ayşe validemize soruyorlar radıyallahu anha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı neydi? Cevap bir kelime. El-Kur'an. Nokta. O kadar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı Kur'an'dı. Yani Kur'an ahkamıydı. O ahkamı yaşamak yeryüzünün en ahlaklı insanı olmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yaşadı. Başka bir şey yaşamadı. Hele hele bir de kendisine teklif edilenleri bilirsiniz hepsini söylemeye bile gerek yok. Yeter ki bırak bu yolu. Ne istiyorsan al bizden dedi Ebu Cehil ve arkadaşlar. Ne istiyorsan reisimiz olmak istiyorsan ol. En güzel kadını almak istiyorsan al. Ne istiyorsan al. Yeter ki bu davandan vazgeç dediler. Vazgeçti mi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Haşa ve kella. Geçmedi. Onun için gerçekten Allah Teala şu ayeti okuyayım. Bugünkü dersi tamamlayayım size inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا Ant olsun diyor Allah Teala. Yemin ediyor Allah Teala. Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı ümit eden, Allah'ı çok zikreden kişiler için güzel bir örnek vardır. Bitti. Bizim örnek alacağımız tek kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla Teala hepimize iman ile ahirete gitmeyi nasip eylesin. İnanın şu dünya hayatında en büyük kazanç budur. İmanla ahirete gitmek. Onu başarana ne mutlu. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rahmetli Vanlıoğlu Hoca Efendi ile vaaz-ı nasihat sona erdi.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesi ile hazırladığı program sona erdi.
0: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
0: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
6: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
7: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali, sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
6: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
4: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
8: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606, 38-38, 543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
9: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
4: Bir kurban, binlerce tebessüm. Haydar, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Haydar Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Haydar aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
3: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okur. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihtan nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
10: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
12: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
11: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
13: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
16: Bir kıssa, bir hisse başlıyor.
17: Kıssa, Allah'a verdiği sözü unutan kişi. Malik bin Dinar Hazretlerinin anlattığına göre, amcasının bir oğlu vardı. Dönemin padişahının hizmetinde bulunuyordu. Padişah oldukça zalim ve zorbacı biriydi. Malik'in amcaoğlu ciddi bir hastalığa yakalandı. Kendi kendine, Allah Teala bana bu hastalıktan şifa nasip ederse bir daha asla padişaha hizmet etmeyeceğim diye yemin etti. Bir müddet sonra Allah-u Teala ona bu hastalığından şifa verdi. Ne var ki adam sözünü unuttu, ikinci kez yine padişahın hizmetine girdi. Öncesinden daha çok zulme alet oldu, böyle gide gide yine hastalandı. Tekrar hastalığından şifa bulursa padişahın hizmetinde bulunmayacağına dair adakta bulundu. Allah-u Teala ona yine şifa ihsan etti. Ne var ki adam yine sözünü bozarak padişahın hizmetlisi oldu. Üçüncü kez, öncekilerden bu defa çok daha kötü, ağır bir hastalığa yakalandı. Durumu haber alan Malik bin Dinar Hazretleri ziyaretine gelince şöyle dedi: "Evladım, kendine bunu vacip kıl. Allah'a da öyle bir adakta bulun ki bir daha padişahın hizmetine girme ve şu hastalıktan kurtul." Hasta şu cevabı verdi: "Allah'a sözüm olsun, iyileşir de şu yatağımdan kalkarsam bir daha asla padişahın hizmetine girmeyeceğim." Bu sırada Malik bin Dinar'a manevi alemden denildi ki: "Birkaç kez tecrübe ettik. O yalancının tekidir. Verdiği sözün kıymeti yoktur." Bu genç o hali üzere ölüp gitti. Ravzatul Ulema isimli eserde böyle zikredilmiştir. Geçelim hissemize. İnsan hayatı boyunca yanlış tercihler yapabilir ve hatta kötü insanların yanında onlara eşlik edip yaptıkları zulme ortak da olabilir. Lakin Allah-u Teala her günahkar kuluna bir tevbe, arınma fırsatı verir. Bu fırsat öncelikle o kula bir hayat süresi tanımaktır. Nitekim Allah Teala kullarını ihmal etmez, imhal eder. Yani kendilerine hatalarından dönüp tevbe etmeleri için belli bir zaman verir. Ayrıca Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde hem İsrailoğulları hem de helak edilen diğer toplumlar için defalarca fırsat tanındığını, lakin hepsinin zulme ve azgınlığa geri döndüklerini, bu yetmezmiş gibi sözlerini çiğneyip yeminlerini bozduklarını haber verir. Rabbimiz Celle Celaluhu, yarattığı kulun acziyetini ve irade zafiyetini bildiği için insana tabiatına uygun olan fırsatları tanır. Hidayete eriştirilen kul, bu fırsatları ganimet bilip dergâh-ı uluhiyete iltica eder. Lakin nefsinin ve günahlarının karanlığı içinde bırakılan yoksun kişi, zulme geri döner, dalar ve Rabbinden daha da uzaklaşır. Allahu Teala kendisine verdiğimiz o kulluk sözüne bağlı kalmayı, ilahi sözleşmenin önemini idrak edebilmeyi ve ebediyet yurdunda hüsrana uğramamak için Allahu Teala'ya verdiği söze sadakat gösterebilenlerden eylesin cümlemizi. Amin. Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
16: Bir kıssa, bir hisse sona erdi.
14: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
18: Mustafa Balevi ile Bunu Konuşalım başlıyor.
19: Lale Gül FM, Lale Gül TV ortak yayını başlıyor.

genel izleyici kitlesi içindir. Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayını başlıyor.

0: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyenler, Bunu Konuşalım başladı. Bu hafta yine çok kıymetli bir misafirimiz var efendim. Malum 2026-2027 eğitim öğretim dönemi ilk haftasını tamamladı. Hatta işte uyum haftasını da sayarsak ikinci haftasını tamamladı da diyebiliriz ilk düzeydeki eğitimler için. Şimdi çok kıymetli bir misafirimiz var. Sinerji Koleji kurucusu ve Ascon Eğitim Sektör Başkanı Fatih İşgören hocamız bizimle birlikte. Fatih hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Şimdi tabii yoğun bir haftadır bu hafta sizin için. Değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Ben bugün kızımla görüştüm. O da ikinci sınıfa geçti.
1: Maşallah.
0: Ortaokul 2 değil, daha ilkokul 2. sınıfa geçti. İşte tabletinden biraz süre istiyor. Ben telefonumdan yönetiyorum onun tabletini. Baba diyor, tabletten biraz daha süre verebilir misin? Dedim, ödevini yaptın mı da süre istiyorsun filan. Baba yarın hafta sonu ya dedi bana.
1: Evet.
0: Bir hafta sonu rahatlığı var şu anda gençlerde. İlk hafta ciddi anlamda bir hakikaten belirsizlikler olabiliyor. Veliler çok endişeli. Ama bizim merak ettiğimiz, aslında Türkiye'de tüm velilerin de merak ettiği, eğitimciler olan

0: anlamda gerçekten çok donanımlı, yetkin bir isim. Fatih Hocamıza eğitimle ilgili sorularınız varsa sorabilirsiniz. Şimdi Fatih Hocam, aslında biz programı duyurusunu yaparken de bir helal kavramından bahsettik. Yani helal kavramının eğitimdeki yeri, böyle bir şey mümkün mü, değil mi diye. Bu tarafıyla bize çok soru geldi. Ya bu nasıl olabilir? Nasıl konuşacaksınız bu konuyu? Şimdi ben direkt buradan başlamak istiyorum. Çünkü birkaç gündür fragman yayınlanınca merak da oluştu tabii.
1: Başlayalım.
0: Şimdi bu, yani helal kavramı hakikaten eğitimde yer nasıl alabilir? Bunu merak ettik. Buradan başlayabiliriz yani.
1: Öncelikle bizlere evlerine ağırlayan ya da radyolarına dinleyen kıymetli dinleyici ve seyircilerimize selam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz bize gönüllerini açtıkları için. Evet, okulun ilk haftası heyecanla bitti. Evet. Yazın böyle biraz geç yatma imtiyazları, bununla birlikte biraz daha rahat ödevlerin vesaire bazı vazifelerin olmadığı imtiyazlardan da şimdi tekrar sizin gibi babalarımızın ödevini yaptığımız sorusu ve bir dize düzen hususu geldi ki gelmeli de tabii ki. Evlatlarımızın gelişim süreci her şeyin önünde geliyor. Dinlenme hakları olduğu gibi ve bir dinlenerek enerji depolamaları olduğu gibi şimdi inşallah bilgi ve gönül dünyalarını birbirinden değerli öğretmenlerimizin elinde okullarımızda genişleteceğiz. Bu helal kavramı eğitimde kullanmamız elbette gereken ve severek kullandığımız bir kavram. Hı hı. Burada elbette önce helali biraz çerçevelemek lazım. Helal, rıza-i ilahiye muvafık, şer'i olarak ya da İslami olarak İslam hukukunda uygun görülen, bunun gıda boyutuna baktığınız zaman elbette birçok ayrıntıları, elhamdülillah şu anda bu konuda ülkemizde hassas, hı hı, ortaya çıkıyor. Bunun hassasiyet boyutuna baktığınız zaman bir noktada şer'i olarak evet bu direkt haramdır denilmemiş ama boykot gibi ya da, hı hı, desteklediği alanlardan mütevellit hassas olduğumuz noktalar da aslında helal kavramının içerisine, hı hı, giriyor. Fakat eğitime aldığımız zaman bir noktada gıda bizim bedenimizi, vücudumuzu beslerken gönlümüzü, ruhumuzu, dimağımızı, aklımızı, hayallerimizi besleyen, evet, şahsiyetimizi, karakterimizin DNA'sını oluşturan eğitim sürecinin de helal kavramı elbette dikkat edilmeli. Geçen bir velimizle beraberdik. Sohbet ediyoruz okulla ilgili ve okulun imkanlarından, artılarından bahsederken Çankırı kaya tuzuyla tanışmış oldum Mustafa Bey. Şimdi tabii velilerimizin hassasiyetlerine saygı duyuyoruz ve ya hayretle de bazen inceliyoruz. Yemekhanede tuzlarınızda Çankırı kaya tuzu kullanıyorsunuz değil mi? Çok doğal ve ondan sonra zararsız. Yani dedim ustamıza bir sorarım ama inşallah öyledir. Sonra dedi zeytinyağı halis kullanıyorsunuz değil mi falan. Bu neden kaynaklanıyor? Bir annenin, evladının vücuduna giren her maddenin, evet, bedenini besleyen her unsurun en güzeli, en iyisi, en temizi, en tayyibi olmasıyla ilgili bir kaygı aslında. İşte bizim aslında eğitime helal yaklaşımımızda da o çocuğumuzun dünya hayatını ve dünyadaki sıhhatını etkileyen, vücuduna giren o maddeleri kontrol ettiğimiz gibi dünya ve ahiret hayatını etkileyen, manevi fıtratını oluşturan, karakterini şekillendiren ve dünyada bir mümin olarak güçlü bir şekilde yaşamasına vesile olacak, dimağına, aklına girecek olan bütün bilgilerin de helal olması ve helal sürgecinden geçmiş olmasına dikkat etmesi gerekiyor. Bu hususta hakkını tebrik ve teşekkürlerle ifade etmek istediğimiz bir Milli Eğitim Bakanlığı sürecimiz var. Hı. Ne yaptı? Kur'an-ı Kerim'i, siyer dersini, Peygamber Efendimiz hayatını ders programının içine aldı. Ne yaptı? İmam hatipleri daha yayarak bu konuda birçok hususu daha güçlü bir şekilde isteyen velilerimize sunmaya başladı. Ne yaptı? Şimdi mesela çok güzel okullarımızda cami olması gerekliliğiyle ilgili çok, evet, güzel çalışmalar yaptı. Ve okullarımızda namaz kılan öğrenciler için bu konulardaki destekleri sundu ve buna benzer başörtüsü meselesi vesaire gibi çok güzel artılarda bulundu. Bunları bir kere biz veli olarak yeri gelip bazen takdir etmesini de bilerek bu hususa destek olmuş olmayı ihmal etmememiz gerekiyor. Çünkü bazen hassasiyetler ortaya dökülmediğinde ya da güzel unsurlar da iyi tebrik edilmediğinde bir noktada o kamuoyu tam istediğimiz gibi oluşmayabiliyor. Lakin biz evlatlarımızı mesela şu anda özel okul ya da devlet okullarına gönderiyoruz. Okulların imkanlarına, fiziksel yapılarına bakıyoruz. Baksak ki bir tarafta dökülmüş, ondan sonra yıkılacak duvarlar, bir tarafta ondan sonra boya yapmamış, tam tersi dökülen O köhne tabir

0: binalar olsa çocuğumuza emanet etmek istemeyiz. Fikri olarak da bu şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Bizim okulumuza gittiğimizde okulumuzda bir mümin evladın yetişmesi için uygun bir ortamın olup olmamadığı hususunda gündem yapmamız lazım. Hı hı. Tabiri caizse helal eğitime önem vermemiz lazım.
1: Bu işi
0: lazım.
1: Ciddiye almak lazım yani aslında değil mi?
0: Ciddiye bakmak lazım. Ciddiye almak, gündem yapmak lazım ve rıza ilahiye matuf, muvafık bir hayatın ne kadar berekete vesile olacağını. Ve bir de Mustafa Bey, siz de ikinci sınıfta evladınız var. İstersiniz ki büyüyünce size hayırlı bir evlat olsun.
1: Elbette.
0: Vatana, toprağa, bayrağa hayırlı bir evlat olsun. Size saygısını, hürmetini, annesine saygısını, hürmetini ve hakkını iade etsin. Bunun temel felsefesi şu anda dimağından geçen eğitimden ortaya çıkıyor. Evet. O yüzden ben okullarda Peygamber Efendimiz isminin daha çok yayıldığı, daha çok ifade edildiği, Peygamber Efendimiz'in daha çok örnek olarak öğrencilerin önüne daha çok konulduğu, ondan sonra kız erkek ilişkilerinde yine helal kavramının ifade edildiği, öğretmenlerimin helal bir duruş içerisinde bulunduğu, kılık, kıyafet, söylenme, duruş olarak ifade edecek olursak, tabiri caizse kullanılan kalemlerden ürünlere kadar boykot ürünlerine kullanmama hassasiyetinin gösterildiği, kantine gidildiğimizde o hassasiyetle oluşan bir kantinin olduğu, çocuklarımızın daha tayyip, daha temiz, daha nezih bir atmosferde eğitim almalarını arzu ediyorum. Bir diğer unsur bakış açısı. Biz şimdi evladımıza kul hakkından, hak yememekten, genel olarak adaletli olmaktan ya da sünnet-i seniyye ittibadan daha çok hissedar edersek eğitim programlarımızda ve eğitim ortamlarımızda daha helal bir eğitim olmuş olur. Hı hı. Son olarak bu çok geniş bir konu ama şuna değinmek istiyorum. Bizler biliyoruz ki bülüğ çağına gelmiş kız ve erkek öğrenciler birbirleriyle olan ilişkilerinde, hatta öğretmenleriyle olan ilişkilerinde belli seviyede olmaları icap eder. Evet. Yani bu hususta şimdi liselerimizde daha aslında mahremiyet eğitimi, helal kavramının içerisinde daha güçlü verilmesi lazım. Biz Anadolu evladıyız. Bizde mahremiyet, kız öğrenci, hanımefendi, gerçekten mahrem, harem tabiri caizse ifadeden zaten anlaşılıyor. Ama bakıyoruz ki şu an mesela ortaokullarımızda, liselerimizde baktığımız zaman genç hanımefendi kardeşlerimiz, öğrencilerimiz dediğimiz öğrencilerimizin erkek öğrencilerle neredeyse bir erkek öğrenci gibi fiziksel şakalaşmaya ya da sözsel bu noktada bir şakalaşmaya gittiğini, erkek öğrencinin de bizde hanımefendilere dokunulmaz, itilmez ya da kullanılan kelimelere çok dikkat edilir. Bu kültürel de bir yönümüz. Konuştukları konularda bir hanım kızımızla, bir hanımefendiyle konuştuğunun o bilincinde olmadan rahat olan konuşmalar. İşte bizlerin bu anlamlarda kız erkek ilişkilerinin de helal kavram içerisinde değerlendirmesi icap ediyor. Daha geniş bir konu olmakla
1: yani
0: birlikte...
1: Yani pek çok mütedeyyin ailenin esasında beklediği düzenleme bu hocam.
0: İnşallah.
1: Bu zaman zaman gündeme getirilmeye çalışılıyor ama birileri de böyle hemen stüdyodaki sesimi alabilir misiniz arkadaşlar? Zaman zaman şöyle bir durum oluşuyor işte. Ya bu işte bunlar okumaya, okula, eğitime, şuna buna karşı havası estirmeye çalışıyor.
0: Evet, evet, evet.
1: Ya adamın tek istediği şey bir Müslüman olarak çocuğunu uygun koşullar içerisinde eğitimini aldırmaya sağlamak. Ya bu kadar basit. Hayır, yani. Bu talebi çok mu? Birileri çok ya, görüyor hocam bunu.
0: Ne kadar güzel ifade.
1: Yani çok net, evet, sade, yalın, anlaşılabilir, saygı duyulması gereken bir istek ya, bir arzu bu. Kesinlikle. Bu kadar basit. Bunun önünde ekonomik bir engel var mı? Yok. Bunun önünde yapılamaz, işte edilemez ya da belli bir hani zorluğu var mı? Yok. Gayet net bir şekilde bugün istensin, yarın hemen oluşturulabilecek.
0: Evet.
1: Ki sizin gibi böyle eğitim yuvası kuran sayılı böyle pek çok eğitimcimiz var ve o eğitimciler bu işin zaten hani bilgi, beceri, donanım vesaire ya da bir fikir lazım olursa, değil mi? Yani bütün tecrübenizi ortaya dökebilecek durumdasınız.
0: Her
1: yani
0: birimiz
1: sizde
0: destek olmak noktasında memnuniyet duyarız ve çok güzel ifade ettiniz. Biz ilme, fenne, gelişime, okullara, okumaya tam tersi aşık bir ümmetiz.
1: Evet.
0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu elbette tavsiye ediyor başta. Lakin bunu yaparken kendi değerlerimizden, kendi dinimizin emir ve yasaklarından taviz vermek zorunda kalmak istemiyoruz. Bu hususta dediğiniz gibi bakanlığımız, hatta bu bakanımız Yusuf Tekin, Sayın Profesör Doktor Yusuf Tekin ilk geldiğinde ya kız öğrenciler için de okullar açılmalı, buna halkta bir talep var denildiğinde aynen sizin dediğiniz gibi sanki Artık bütün okullar kız erkek tamamen ayrı ve kızlar apayrı bir konsept değil ya. Bunun bir talebi var. Nasıl karma okullar var, bunlar bulunuyor. Kızlar için de Anadolu Lisesi, kızlar için de Fen Lisesi olabilir. Ve Mustafa Bey, inanın dünyada o kadar çok örnekleri var ki. Şu an işte geçmiş Amerikan başkanlarına Hillary Clinton hanımefendinin Amerika'daki kız okullarını 500'ün üzerine çıkartmakla ilgili şu an çıkarttı zaten. 20 yıldır yürüttüğü bir çalışma var. Efendim İngiltere'de olan bazı okullar sadece erkekler ya da sadece kızlar alarak 1200-1300 yıllarından bu yana o ülkenin CEO'larını, başkanlarını yetiştiriyor. Japonya'da bu işin bırakın, ha bunlar hep örnek verilen ülkeler ya, Japonya'da bırakın lisesini, üniversitesi var kızların ayrı, erkeklerin ayrı. İşte fende teknolojide maalesef adetullah'a uydukları için zalim Siyonistlerin, İsrail'in, geçen de çıktı bir onlarla ilgili videolar, çocukların daha ufaklıktan, ilkokul çağlarına itibaren kız ve erkek ayrı eğitiyorlar. Bunun zaten bilimsel faydalılığı ile ilgili birçok pedagojik evet, tezler, doktora tezleri ve geçmişimizin, tarihimizin gösterdiği çok güzel uygulamalar var. Biz kız öğrencilerimizin de okumasını, erkek öğrencilerimizin de okumasını canı gönülden arzu ediyoruz. Fakat bunu yaparken de İslami hassasiyetlerimize ödün vermek zorunda kalmak istemiyoruz.
1: Yani şu çok net, bugün karma eğitim, şunu diyebiliriz belki, bilmiyorum. Karma eğitim pedagojik olarak uygun değil. Ve bilimsel olarak da demek ki yeterince bilimsel değil yani karma eğitim. Çünkü bir çocuk yetişme çağında hocam hormonal dengesi bozuluyor, işte yeni bir dünya keşfetmeye başlıyor. O keşfin çok böyle temiz olması lazım. O keşfin çok daha böyle steril olması lazım ki yavaş yavaş bir şeyleri öğrenmesi lazım. Sağlıklı bir gelişim süreci için bence bunun o işin ruhuna uygun bir şekilde gelişmesi lazım. Bu da işte böyle karman çorman deriz ya, öyle evet, bir vaziyette olmuyor. Ne kadar bunun karşısında, yani bunu ne kadar çok böyle diretirlerse diretsinler, bence onlar da farkındalardır bunun.
0: Kesinlikle.
1: Yani. Ben çok, şimdi geçenlerde bir sosyal medya paylaşımı gördüm. Bir baba işte daha evvel herhalde başka bir okula gönderiyormuş. Sonra kızı için İmam Hatip Lisesi'ni tercih etmişler. İşte ya diyor, bir önceki okulda diyor hani arkadaşı yanlış yollara tevessül ettirmek için bir gayret içerisindeyken İmam Hatip'te gönderdiği hafta işte teneffüste mesela arkadaşı gelmiş, hadi namazı kılalım, hadi işte beraber şöyle sohbet edelim şu konu hakkında filan diye böyle bir çok diyor bambaşka bir ortamda olduğumuzu anladım diyor. Neden daha önce göndermediğini sorguluyor. Yani bunlar işte aileler de aslında, herkes bugün uyuşturucu şu bu vesaire almış başını gidiyor. Herkesin, bütün velilerin kaygı duyduğu, işte ne bileyim cinsel eğilim bilmem ne bozuklukları şunlar bunlar, Türkiye'nin gündeminde bunların hepsi var. Bunların hepsi varken bütün anne babalar daha koruyucu olmaya başladı yani. Bunun en basit yolu herhalde kız erkek ayrı okulların açılması. Avrupa'da, Japonya'da, orada burada öyle örnekleri olduğunu da evet, söylüyorsunuz yani. Evet. İşte helal eğitimde biraz buna da dahil oluyor, dahil aslında. Oluyor.
0: Çünkü yani Allah'ın emri. 14-15 yaşından sonra bülüğ çağına gelmiş kız ve erkek bireylerin ilişkilerine dikkat etmesi, ortamlarda bulunduğu hususlara dikkat etmesi gerekiyor. Bunu zaten hani pedagojik olarak da öğretmenlerimiz çok örneklerini görüyorlar. Sivilcesi çıktığı için okula gitmek istemeyen kız öğrenciden arkadaşları aman güler kız arkadaşları diye tahtaya çıkmak istemeyen, soruyu evet, çözebileceği halde erkek öğrenciden karşı cins baskısıyla birbirlerini olumsuz etkileyen, baskılayan ve ortadaki eğitim, karakter gelişimi gibi, yetenek keşfi gibi hususlara yoğunlaşması gereken o lise hayatının evet, biraz daha farklı muhabbetler ve eğilimlerle geçtiği ve bunun olumsuz örnekleri mevcut. Biz öğrencilerimizi burada Sayın Hocamız, Ahmet Hocamızın çok değerli bir ifadesi vardı. Bir TV programında yine ona biraz da belki de sıkıştırmak için bilmiyorum. Siz kız öğrencilerini okulamasına karşı mısınız diye sormuşlardı. Yok efendim, karşı değilim. Yapın bir tane, bütün öğretmenleri hanımefendilerden olan, öğrencilerin, kız öğrencilerin sadece olduğu bir okul. biz memnuniyetle oraya öğrencilerimizi gönderebiliriz evet. diye ifade buyurmuştu. Dediğiniz gibi biz karşı değiliz ama bunu yaparken de manevi kimliğimizi muhafaza etmek arzu ediyoruz.
1: Evet.
0: Evlatlarımızın en iyi yetişmesini biz de elbette isteriz.
1: Ya bu çok açık, net, az evvel de söylediğim gibi sarih bir istek, talep. Bunun gündemde tutulmasını ben İnşallah. Önemsiyorum. Biz konuşmayacağız da kim konuşacak evet, yani bunu evet. Lale Gül TV
0: talep
1: gibi bir yerde. Bunu sonuna kadar talep ediyoruz Sayın Bakanım. Siz de bu konuda hakikaten geri adım atmayın. Bence doğru ne biliyorsanız söyleyin. Değil mi? Bence öyle olmalı. Çünkü bu bir talep ve bunun ivedilikle yerine getirilmesi lazım evet, artık Türkiye kesinlikle. İçin. Çünkü okullar artık farklı olaylarla gündeme geliyor. Evet. Bu da Türk toplumunu çok hakikaten çok üzüyor evet. maalesef.
0: Ya Musa Bey, enteresan bir şey ya. 1500 kişilik bir okula gideceksiniz. Bahçede bir sürü insanlar var. Hangisinin öğretmen olduğunu anlamanız sizin için de, öğrenci için de iyi bir şey değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Bir. İkincisi, ya şimdi bir öğretmen dediğiniz zaman olabilir şu tişörtü, bu gömleği, bu pantolonu giymiş olabilir. Ama üstüne güzel, temiz bir nezih gömlek gibi uzun önlük giydiğinde, öğretmen önlüğü daha güzel ve şık durmaz mı? Kaldı ki biz ben bizzat öğretmenlik biz yıllarca yaptım. Elhamdülillah öğretmenim. Ya işte esten tebeşir olurdu, onun tozu olurdu. Şimdi kalem tahta kalemleri var, onların rengi çıkıyor. Ya da işte biraz daha oturup kalkarken kısa kollu ya da kıyafetler dar olabiliyor. Daha rahat edebilmek için önlük aslında çok kullanışlı bir öğretmen kıyafeti. Şimdi bakanımız kendisi bu konularda gerçekten takdire şayan çalışmalar yaparken okullarda öğretmen arkadaşlarımız önlüklü olursa daha güvenlikli, daha nezih, daha faydalı olur diye ifade etti. Aman ya Rabbi. Temel maslahatı eğitim ve öğrencinin faydalı olmayı gözetmeyen bir taife anlamsız bir şekilde kıyafetlerimizde şöyle de böyle de önlük bir öğretmen için hem özgürlüktür hem konfordur. Bunu herkes evet. bilir ve eğitim açısından da oraya giren velinin, diğer dış bireylerin fark edilmesi açısından önlüklü bir yetişkin görüldüğünde, ha bu öğretmen değil olduğunda demek ki bu değil, hayırdır buyurun nasıl yardımcı olabiliriz denebilir güvenlik ya da okul idaresi tarafından. Buna bile karşı çıkılabiliyor. Yani bakıyoruz.
1: Bu artık şey ya, karşı çıkmak için karşı çıkmak yani.
0: İşte eğitimde maslahata, hikmeti, pedagojiyi, öğrencinin gelişimini değil de ideolojiyi ve dar bakış açısını koyduğumuz zaman bu tarz sonuçlar çıkıyor. Kız erkek ayrı eğitime karşı çıkmanın da alt tabanında pedagoji ve faydalılık değil, bir şeye körü körüne karşı çıkmak oluyor. Ya da okullarda cami ya da okullarda cuma namazı ya da okullarda namazla ilgili hususlardaki teşvikler ya da tesettürle ilgili teşvikler. Ben bugün çok güzel bir haber aldım okullarımın birinden. 6 tane kız evladımız bu yıla tesettürlü bir şekilde girmişler. Onlara güzel bir pasta yapılmış. Altına işte ondan sonra kapalıyız, Allah'ın emri olduğu için kapalıyız diye yazılmış. Bir böyle güzel bir atmosferde onlar tebrik edilmiş. Bu kız evlatlarımızdan etkilenen birkaç tane öğrenci de ya ben de çok şimdi şey yaptım canım, kapanmayı tercih ettim demiş. Bu okulda örnek olarak bir etkinlikte yapılmış. Ne kadar mutluluk verici. Bu tarz örnekleri arttırmak varken olumsuz örnekleri biz okullarımızda arzu etmiyoruz. Ve okullarımızın rıza ilahiye muvafık, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yaşatmak hususunda daha fazla etkinliklere, daha fazla içeriklere sahip olmasını elbette teşvik ediyoruz.
1: Evet. Şimdi bu konu hakikaten uzun uzun evet. konuşulabilecek evet. bir konu. Ama tabii biz bugün biraz da eğitimin teknik boyutunu vesairesini de konuşalım istiyoruz. Buradan çağrımızı da yaptık bence.
0: İnşallah.
1: Talebi de gerçekten yani bir anket yapılsa açık ara farkla.
0: Kesinlikle.
1: Evet, eğitimde kardeşim karma eğitim kaldırılmalı. Kaldırılmasa da olur.
0: Tercih
1: o da yani. Devam eder. Onu tercih eden veliler oraya da gönderebilir. Önemli değil ama işte tercih etmeyen veliler için de bir alternatif olarak kız erkek ayrı liseler, ortaokullar, ilkokullar. Ama en elzem herhalde şu anda ortaokul ve lise düzeyinde.
0: Özellikle lise.
1: Hızlıca yapılabilecek şey
0: evet,
1: bu.
0: İnşallah.
1: Bu böyle bir talep var. Bunu i̇nşallah. Da bu canlı yayında dile getirmiş olalım bir kez daha. Şimdi tabii bir hafta geride kaldı. Yavaş yavaş eğitimde bir şeyler oturuyor. Veliler de çok heyecanlı. Önce velileri mi bir mesaj vermek lazım? Bilmiyorum Fatih evet. Hocam. Yani çünkü veli toplantısı yapılıyor hemen, değil mi?
0: Birkaç
1: mesela biz veli toplantısı yaptık.
0: evet.
1: Bir iki gün içerisinde hemen velilere böyle aman şunlara dikkat edin, bunlara dikkat edin diye eğitimciler böyle bir toplantı içerisinde bunları dile getiriyor. Ne demek lazım velilerimize? Siz mesela neler söylüyorsunuz?
0: Bence bir anne baba olarak evvela evladımızı gönderiyoruz ama eğitimin sadece okulla olmadığını, 24 saate yayıldığını ve çocuğun duydukları ve ona talimat verilenlerden de öte gördüklerini, yaşananları örnek aldığını bilmek gerekiyor. Ve eğitimde artık bilgiye bu kadar hızlı ulaşılan bir asırda, çok hızlı bir şekilde o dokümanın, bilginin elde edildiği bir asırda asıl önemli olanları biraz önceliklemek gerekiyor. Mesela belki de bir çocuğunun elinden oyuncağını aldığında ya da bir izinsiz bir şeyini aldığında karşı taraftaki öğrencinin üzülebileceğini evladımıza anlatmak icap ediyor. Ya da mahzun bir öğrenci gördüğünde oyun oynanılmayan bir kenarda kendisi oyunun içinde olduğu halde bırakıp oraya gidebilecek o yüreklilikte bir evlat olması için gayret göstermemiz gerekiyor. Ya da konuşurken dinlemesini de aynı zamanda öğretmemiz gerekiyor. Merhametle, vicdanla, hakkaniyetle, öğretmen olan saygısıyla, bayrağına olan bilinciyle, ümmet bilinciyle bir iyi evlat olmasıyla ilgili biraz böyle bu talimatsal değil, küçük doneleri o şekilde vermek icap ediyor bir yerlerde konuşurken. Eğitim bir yolculuk, bir karakteri geliştirme yolculuğu. Bu yolculuğun süreçleri içerisinde okula güvenerek, okuldaki öğretmenle birlikte güçlü bir iletişim kurmanın büyük artıları, anne babanın tutarlılığının büyük bir artıları ve evladımızı özellikle de artık bilginin temel felsefede bir başarının temel şartı olmadan artık karakterin, kimliğin daha ön plana çıktığı bu dönemsel özellikler içerisinde evladımızı iyi bir insan olmak, iyi bir karakter sahibi yapmakla ilgili ön plana önceliklerimizi getirmemiz icap ediyor. Geçen bir velimiz var. Onu da takdir ediyorum. İlkokul 1'deki çocuğunu yazın bir kursa gönderdiğini, güzel İngilizce eğitimlerden faydalandığını ve şimdi de başka bir kurs bulduğunu, daha yeni metotlarla ve drama metotlarıyla İngilizce anlatan daha yeni kurslar bulduğunu, bununla da gönderip, hatta oradan alıp oraya gönderip İngilizcesini daha güçlendirmekle ilgili planlarından bahsetti. İlkokul 1'de. Yani daha Türkçeyi yeni sökmüş bir evladımız, kızımız. Bu güzel bir şey. Çocuğunun gelişimine katkı sunuyor ama bu akademik gelişim seviyesindeki bir gelişim. Sosyal gelişim alanı, vicdani, merhametsel, karaktersel gelişim alanına da aynı bu şekilde ihtimam göstermek. Çok ilişkilerini doğru çerçevelemek lazım çocuklarımız.
1: Mesela akran zorbalığı diye bir şey gündemde.
0: Üzücü
1: yani,
0: bir şey. Evet.
1: Çok üzücü. Yani bununla ilgili koca ülke kafa kafaya verip bir an önce çözmemiz lazım yani bu meseleyi. Evet. Bilmiyorum hocam, ne oldu bizim çocuklarımıza? Yani bunlar eskiden de vardı da çok konuşulmuyor muydu? Şimdi mi daha görünür oldu? Ama her hafta herhalde böyle çocuklara bu konuyla ilgili böyle telkinler, dersler vesaireler, örnekler, nasihatler sunmak lazım. Yani akran zorbalığı çok korkunç bir şey yani. Hele bunun üst sınıflarda yaşanması daha da işi kötüleştiriyor.
0: Tabii küçük sınıfta da mesela sizin yavrunuz da ilkokul 2'de ya, onun gönül dünyasının kırılması da tehlikeli neticeler çıkartabiliyor. Tabii. O yaş grubunda dostluğu, arkadaşlığı, paylaşmayı, beraber hareket edebilmeyi, karşısındakini dinleyip ona hak verebilmeyi ya da kendisi haksızken haksız olduğunu kabul etmeyi gibi büyük erdemleri kazanabildiğinde, büyüdüğünde evlilik hayatına, iş hayatına, gençken, ergenken o kadar çok faydası oluyor ki. Yani bu akran zorbalığının fiziksel bölümü biraz daha bizim dikkatimizi celp ediyor. Yani gözü morarmış bir evlat gelmesini istemiyoruz. Ama bazen ruhu morarmış bir evlat geliyor, evet. Haberimiz olmayabiliyor.
1: Doğru.
0: Ya da ruhu biraz daha nasırlaşmış bir evlat geliyor, bundan da haberimiz olmayabiliyor. O yüzden karakter analizini doğru yapıp öğrencimizin ruh yönünü, sosyal yönünü, maneviyat karakter analiz yönüyle güçlendirerek tabii ki değerlendirmek lazım. Biraz da biz aslanların, kartalların peşinde olmamız icap ediyor. Biz evlatlarımıza hani kötünün örneği çok olabilir fakat sinekler de çok ve makbul değiller ve insanlar biraz da tiksinerek bakıyorlar. Lakin bir kartal gördüklerinde kafalarını kaldırıp parmakla göstererek hayretlerle izliyorlar. Biz o kartal olmalıyız. Ya da bir aslan tek olabilir ya da çakallar suyuyla gezse de insanlar aslanların fotoğraf çekip onu örnek gösterip aslan oğlum diye seviyorlar. O zaman biz olduğumuz yerde o bozkırın, o okulun, o sınıfın, o koldorun aslan olabiliriz. Bir yerdeki bir üzgün bir evladı yanına gidebiliriz. Duruş ve karakter ve söylemimizle, insani bir söylemle ağzımızdan çıkan kelimeler tayyip olur, temiz, nezih olur. Ve kullandığımız kişilerin gönlünde yaralar açmaz, gönlünde güller açtırır. Bunları evlatlarımıza bol bol anlatarak o kişinin karakterinde bunların başarı öğesi olduğunu ifade edebiliriz. Başarı tanımını yeniden tanımlayıp kişinin aslında kendisini ifade edebilen, sosyal sorumluluk projeleri alabilen, başkaları için de bir şey yaptığında gerçek anlamda başarılı olduğunu hissettirebiliriz. Bir noktada hiç bu dünyadan Fatih İşgören geçtiği için kimseye hiçbir fayda olmamışsa bu bencilce bir başarı olur. Bu dünyadan Fatih İşgören geçtiği için bu dünyada insanlar üzülmüşse bu zalimce bir geçiş olur. Bu dünyadan Fatih İşgören geçtiği için bu dünyada birilerinin yüzünde tebessüm oluşmuş, belki birilerinin boğazından sıcak bir lokma geçmiş, birilerinin bir derdi derman bulmuşsa bu asil bir geçiş olur ve bir mümine yakışır. Evet. Biz evlatlarımıza o asil geçişi bol bol anlatarak matematikte 20'de 20 yapmak gibi bu öğeyi de başarı öğesi olarak verirsek o da onun da peşine düşecektir eminim.
1: Evet. Yani işte ahlaki gelişim. Bu da biraz gerçekten hani güzel dinimiz İslam'ı gençlere, yeni nesle hakikaten böyle doğru düzgün bir şekilde, yaşına uygun şekilde aktararak, öğreterek gerçekleşeceğine inancımız elbette tam. Yani yoksa bu olmadığı zaman istediğiniz kadar hikayeler, şunlar bunlar anlatın. Menfaat çatışması devreye girdiği zaman her şey unutulabiliyor yani.
0: Ve İslam yani gençlerin üzerinde
1: evet
0: yayıldı ve büyüdü.
1: Evet.
0: O yüzden İslam aslında gençlere çok uygun bir din.
1: Evet.
0: Yeter ki ifade ettiğiniz, buyurduğunuz gibi doğru bir şekilde ifade edip anlatalım.
1: Evet. İnşallah. Şimdi başarıya da böyle doymayan, başarıya da aç bir veli grubu var elbette. Evet. Bunlar bir yarışın içerisinde olduklarını düşünüyorlar.
0: Evet.
1: Doğru mu düşünüyorlar bu veliler? Yani hakikaten işte bilmiyorum, çok böyle yükleniyorlar öğrencinin üzerine de.
0: Evet.
1: Öğrenci bunu kaldırabilecek mi, kaldıramayacak mı onu bile düşünmeden yükleniyorlar. Bu konuyla ilgili ne dersiniz? Yani eğitim artık böyle gerçekten bir yarışa mı döndü? Nasıl bir yarış? Bunu buraya nasıl bakmamız lazım? Bu dijitalleşen dünyada başarı dediğimiz şeyin de artık karşılığı biraz sanki değişiyor gibi. Çünkü 10 evet. sene, 20 sene sonra artık çoğu meslekler revaçta olmayacak. Gelir olarak da ciddi manada bir güç kaybedecek. Nasıl anlamamız lazım hocam bu eğitim, öğretim sürecini?
0: Evet, biz bu siz de biz de aynı jenerasyonuz. Şu zaman anne babalar da kısmen, bir sonrakiler yeni ama aynı jenerasyonun insanları da doğal beslenmiş, doğal sütten ahlakını almış son jenerasyonuz. Yani aslında 1900'deki doğan bir insanla 1800'deki arasında neredeyse fark yoktu. 1600'de evet. doğanla 1400'de doğan arasında da hiç fark yoktu. 1300'de doğanla 1000'de doğan arasında o 300 yıl olduğu halde hemen hemen işte tarımla uğraşan hemen hemen aynı aletlerle savaş yapan aynı aletlerle savaş yapıyordu kısmi olarak. Fakat 2000'ler öyle bir yıl ki diğer yılların 300 yılda olmayanı bu yılda 3 yılda olabiliyor.
1: Yani. Nasıl aynen. bir dünya? 3 yıla düşmüş zaten yani jenerasyon
0: çok şeyi. Çok değişiklik var. Bunun farkında olmak lazım bir kere. Yani biz şu anda bizler bu aramızda bir sosyal beslenmeyle değerler edindik. Biz de amca, teyze, dayı, sokak, işte bakkal amca vesaire gibi bir sosyal okulculuk içerisinde okulda öğrendiklerimize pekiştirdik. Öğretmenimizi sokakta gördüğümüzde ya çekindik ya bir düğme bulursak ilikledik, bir kenarda durduk. Büyüğümüzü gördüğümüzde elimine yapıştık. Ne bileyim babamızın yanında oturuşumuza kalkışına dikkat ettik. Mahallede bir cenaze varsa sessiz olduk, gitmeye çalıştık. Birileri varsa teyze alayım dedik falan. Biz bu kazanımları ve hazinenin son doğal mirasçılarıyız. Fakat şimdiki neslinle bizim bu miras aktarımı hususunda araya dijital dünya girdi. Ve çok keskin ve net girdi. Hele pandemiyle birlikte bu bir uçuruma dönüşen evet. bir araya giriş oldu. Artık Musa abi aileler bile sosyal okulculukta değil. Anne baba aynı odada bile ayrı dünyalarda yaşayabiliyor sosyal medyaya gömülerek. Burada işte biz bunun farkında olarak evladımızın başarı grafiğini yeniden taşlandırmamız gerekiyor. 2000'li yıllarda bir insan ilk 10 bine girmişse, iyi bir üniversite kazanmışsa, tıp fakültesi, hukuk fakültesi ya da başka bir fakülte, mühendislik fakültesi bitirmişse güzel bir yerde, güzel bir iş bulabilirdi. Fakat 2035'te, 2045'te ki insanın bir kere iletişim becerileri olması, bir kere şahsiyetinin, karakterinin güvenilir olması, bir yere imza attığında ya da bir yere evet ben bugün buraya geleceğim denildiğinde sözlerine güvenilir olması, karşıdakini dinleyebilmesi, geri geldiğinde kendinin konforundan bir takım dışarı çıkabilmesi, bir mefkure uğruna gayret edip ter dökebilmesi, kalkıp sabahın erken saatlerinde gidebilmesi, arkadaşlarla beraber kolektif hareket edebilmesi, hı hı. bir organizasyon şemasını kurup başında ya da bir parçası olarak organizasyon şemasını devam ettirebilmesi gibi. Bizce normal olan ama bu yeni jenerasyon açısından dijital dünyadan mütevellit zorlanan unsurları güçlendirmemiz lazım. Hı hı. Bir diğer unsur başarıyı artık çocuklarımızda akademik başarı merkezinde yani matematikte iyi net yapan çocuk başarılı yerine çeşitli başarı öğeleriyle taşlandırıp şekillendirmemiz lazım. Sizin kızınızın, sizin ve kızınızın bilmediği özellikleri vardır. Hı hı. Öğretmen olan annesinin bile bilmediği özellikleri olabilir. O çocuğun belki de çok güzel bir hitabette bulunma ya da çok güzel koşabilme ya da çok güzel iletişim kurabilme, hı. kendini anlatabilme ya da dinleyebilme gibi özellikleri ya da buna benzer onlarca, yüzlerce özellikler olabilir. Hani bu vosvosçularım var ya gizli özellik açma gibi.
1: Evet.
0: Sizin de o kızınızın özelliklerini keşfedip onunla ilgili zemin açıp o özelliklerle başarıyı tadıp bu güzel bir şeymiş deyip kendi karakterini daha yukarı taşımakla ilgili bir takım heyecanlara girmesi gerekiyor. Ve duygusal dünyanın güçlü bir şekilde beslenerek karakteri kavi bir birey olduğunda Allah'ınıza geleceğin başarılı birey olma noktasının önünde birçok engel aşmış olur. O dediğim organizasyon şeması, sentez yapabilme, hikmetli düşünebilme bu asır genci için başarı grafiğinde edinilmesi gereken önemli unsurlar. Bunları biz belki doğal yollardan edindik ama şimdi okul, aile ve o toplum olarak beraber inşallah çocuklarımıza bu güzel değerlerle beraber bu bakış açılarını da vereceğiz.
1: Öğrenciler de tam velilerden ayrı düşünüyor anne babalarından. Ya anne işte görmüyor musun bak üniversite mezunu olup da herhangi bir iş sahibi olamayan bir sürü büyüklerim var. Yani bırak beni işte bir yetenek ya da dijital şimdiden ne bileyim o kadar çok ki. Gençler şu an bayağı o dijital hayatın içerisindeler. Evet. Ve lise düzeyinde çok farkındalıkları yüksek.
0: Olabilir.
1: İnternetten para kazanma yöntemleri şunlar bunlar falan bayağı vakıflar yani. Bu da onlara bir güven veriyor. Evet. Ya anne babam günümüz dünyasından haberi yok. Hala bizi bu anlamda zorluyor. Ben matematiği neden yapacağım? Ben Türkçeyi neden yapmalıyım? Ben bu dersi neden geçmeliyim? Sorularına cevap bulamıyor aslında çocuklar hocam. Ben öyle görüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Gençlere, evlatlarımıza, öğrencilerimize matematiği neden başarması gerektiğini, evet. Türkçeden niye belli bir seviyede olması gerektiğini, bunları tam olarak öğretmeden mi başlıyoruz acaba 2 ile 2'nin 4 yaptığını öğretmeye? Yani matematik aslında zihnimizi geliştiren, doğru düşünebilme becerimizi artıran bir dünya katkısı var matematiğin.
0: Kesinlikle.
1: Yani bir sorunu bir problemle karşılaştığında, sosyal bir problemle karşılaştığında da matematik aslında orada devrede. Yani problemin sayılara ayırıp ondan sonra toplayıp çıkarıp doğru yola, doğru sonuca gidebilmekle alakalı bir beceri, bir meleke kazanıyor. Evet. Bunu çocuklara vermeden hemen evet gelin bakalım işte kesirleri eşitleyeceksiniz yok üstlü sayılar şöyle yapılır filan mı demeye başlıyoruz. Biraz eğitimciler konusunda da eksiklerimiz var
0: burada
1: mı ya da metot olarak?
0: İki tane bakış açısıyla burayı desteklemek isterim. Hı-hı. Bunlardan bir tanesi biz dünyaya geliş gayemizi doğru tanımladığımızda biz dünyaya imtihan için geldik. Mümin Elbette. Olarak buna iman etmişiz. Evlatlarımız da bu dünyada imtihandalar. Ve biz Rabbimizi tanımak, ona iman edip ibadet etmekle mükellefiz. Peki bilim, ilim bunun neresinde diye ifade etsek, Rabbimizi bize tarif eden ve Rabbimizi daha iyi tanımamıza, ona daha yüksek bir seviyede iman etmemize, bundan mütevellit de ibadet etmemize vesile olacak olan 3 tane büyük öğretici var. Bunun bir tanesi elbette kitabımız Kur'an-ı Kerim. Bir tanesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve bir tanesi de kitab-ı kainat olan etrafımıza gördüğümüz evet. her şey. Aslında fizik dediğimiz şey kitab-ı kainat olan hı hı. öğreticinin kaidelerini, Allah'ın koyduğu kanunları anlamamıza vesile olan, hı hı. Koyduğu kanunları görmemize vesile olan bir ilimdir. Biyoloji dediğimiz şey Rabbimizin yarattıklarını daha iyi keşfedip daha iyi hayret edip hikmet bakış açısıyla imanımızı Rabbimizin isim ve sıfatlarıyla anlaşılması hususunda daha iyi anlaşılmamıza vesile olan bir bilimdir. Kimya dediğimiz şey hakeza aynı. Edebiyat dediğimiz şey de söz sanatının, insanın, dimağın ne kadar güzel yaratıldığı ile ilgili güzel bir bakış açısıdır. Temel felsefede ilim marifetullah ilmine vesile olduğu zaman ne kadar değerli olup bu dünyaya geliş gayemize ne kadar muvafık olduğunu ve Rabbimizi bize tarif edip imanımızı güçlendirmeye vesile olduğunu öğrendiğimizde matematiği de ecdadımız ilimle bu vecihle ne kadar büyük ilgilenmiş, ne kadar çok ilgilenmiş her bir aslında manevi noktadan gelişen büyüklerimiz ilimle, fenle de bu bakış açısıyla değerlendirerek yani Rabbimizin sanatlarından Rabbimizi daha iyi kudretini, ilmini, sıfatlarını idrak edecek bir araç olarak görmüşler ilmi. Bir kere bu noktadan ilmi doğru öğretmemiz ve en iyi şekilde, en ince şekilde hücreyi de, matematiği de, kimyadaki her hususu da öğrenmemiz lazım. Diğer husus sorumluluk bilinci. Bizi aslında duygular ve değerler yönetiyor. Biz bakış açı ve kriterlerimize göre hayatta bir kısım şeylere önem veriyor, öncelikliyor, bir kısım şeylerde öteliyoruz. Bu başka zamanda farklı değiştiği zaman o zamanki şahsın davranışları da değişiyor. Hiç normalde agresif davranmayacağını düşündüğüm bir anneye çocuğuna yanında bir şey de bakalım nasıl agresif davranabilir. O doğru onu gerektiriyor. Şimdi bizim duygularımız içerisinde sorumluluk diye bir duygumuz var ki bunu en yüksek seviyede beslememiz lazım. Ben öğrencilere şunu ifade ediyorum. Sorumluluk duygusu geliştiği zaman yani o gün sırada sizin evladınız ikinci sınıfta erken yatması sorumluluğunu, sınıfta dersini iyi dinleme sorumluluğunu, ödevlerini iyi yapma sorumluluğunu ve derslerinde başarılı olma ve düzenli güzel bir öğrenci olma sorumluluğunu yerine getirdiği zaman aslında o sorumluluk duygusu besleniyor. Bunlar yerine getirdikçe çünkü bazı taltifler alıyor. O duygu beslenerek övgü aldığı için daha yukarıya çıkıyor. Bu sorumluluk bilinci bizim işimize çok yarayacak. O öğrendiği belki de bazı materyal ya da istatistik bilgilerden daha fazla işimize yarayacak. Daha sonra o eşine karşı, işine karşı, vatanına karşı, topluma karşı sorumluluklarını da yerine getirebilecek. Ve en önemlisi de Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirebilecek. Niye? Çünkü sorumluluk gücü yüksek. Tabiri caizse pazularımızı spor yaparak güçlendirdiğimiz zaman bugün marketten belki de basit bir poşet götürüyoruz ama yarın da çok tehlikeli bir yerde bir yaralıyı taşımak zorunda kalabileceğiz. Güçlüyüz ya, rahatlıkla taşıyabiliyoruz. Bu pazular gibi sorumluluk duygusunu o öğrencimiz şu anda matematik ödevini doğru yaparak geliştirdiğinde yarın Allah'a karşı sorumluluklarını da yerine getiriyor. Tersini düşündüğümüzde de şu an lakayt olan toplumun anne babasının ondan beklediği ve bir yere 7-8 saat zaman ayırarak gittiği okuldan o görevlerini lakayt bir şekilde geçirerek ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek geçen bir birey de spor salonuna gidip bütün gün oturup sonra çıkmış ya benim hiçbir şey gelişmedi diyen bir birey gibi sorumluluk duygusu gelişmediği için hayatının diğer yerlerinde de o birey topluma karşı, işine karşı, eşine karşı en önemlisi Allah'a, Rabbine karşı olan sorumluluklarında da zafiyet gösterebilir. O yüzden biz nerede bulunuyorsak bunu mümin olarak en iyisini yapmak durumundasınız. Mustafa Bey şu anda burada, bu kanalın başında buranın en iyi yer, en güzel programlar, en nezih bir şekilde iletişletmesiyle ilgili sorumluluklarını yerine getirme bilincinde olması lazım. Fatih İşgören de herkese aynı, diğer biri de herkese aynı. Bu inşallah öğrencilerimizin ilimleri öğrenirken, bir bu ilimlerin marifetullah ilimine vesile olması, iki bir müminin çalışkan, gayretli, gayur, ilim fenle mücehhez olması bilgisi, üçüncüsü de orada bulunmamızın sorumluluğunun gerekliliğini yerine getirme bilgisiyle başarılı olmalarını bekliyoruz.
2: Ya artık şöyle veliler de var. Çocuklara sorumluluk verme noktasında çok çok geç kalan.
0: Evet.
2: Çünkü çok seviyorlar evlatlarını. Doğal diyebiliriz elbette buna. Ama aman o hiçbir şey yapmasın, sadece derslerine çalışsın, o sınavı geçsin.
0: Aman.
2: İşte bizim yüzümüzü güldürsün, iyi bir üniversiteye girsin, okusun. İşte diplomasını alsın, sonra atansın ya da işte doktor olacaksa, avukat olacaksa mesleğine başlasın. İyi de yani bu süreçte çocuk geliyor kaç yaşına? 24'lü yaşlara yani belki en erken o da.
0: Evet.
2: 26 yaş desen. Ya o zamana kadar hani hakikaten hiçbir sorumluluğu taşımamış bir genç hayata karşı da yenilir yani. Çünkü çok boyutlu bir yaşam var ister istemez. sadece işte ders odaklı bir şeyleri başarma odaklı. O zaman da şöyle oluyor. Ya ben bir sürü şeyi yaptım, dediklerinizi yaptım. O zaman bana artık ödülümü verin denildiği zaman ortada ödülün de olmadığını çoğu zaman olmuyor çünkü yani.
0: Tabii, bugün zorluklar başlıyor.
2: Bir sürü üniversite mezunu genç kardeşimiz öyle düşünüyor. Diyor ki ya bizi okuyun dediniz, okuduk. Sonuç demeye başlıyor. Burada üniversite okumanın aslında böyle bir ödülünün olmayacağını, üniversiteyi kendini geliştirmek bakımından da elbette bir meslek sahibi olacak. Yani bu tercih başlıyor liseden bu yana aslında. Tabii. Bir yol çiziliyor yani. O gittiğin yol bir şeyleri belirliyor ya da değiştirebiliyor. Ama günün sonunda bir ödül şeklinde bir şeyin kendisini beklediğini düşünmesi de biraz gerçekçi olmayabiliyor yani. Bunu da aktarabilmek lazım gençlere. Kesinlikle. Şimdi 2 dakikamız kalmış. Sorular da var. İkinci bölüme bırakalım Fatih Hocam bunu.
0: Olur, olur
2: inşallah. İnşallah. Sizi daha çok konuşturacağız ikinci bölümde. Mesela. Sizlerden de gelen sorular olursa onları da tabii daha böyle sıklıkla sormak istiyorum. İkinci bölümde 0-549-693-8282 WhatsApp hattımız. Buraya mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Bir eğitimciye merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz bugün. Sinerji Koleji kurucusu ve Askon Eğitim Sektör Başkanı Fatih İşgören hocamıza. Kısa bir mola, sonrasında inşallah buradayız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
2: Zarafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve Labutik gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zarafet Katar.
3: Merakla beklenen kitap çıktı.
4: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
3: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
6: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
7: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
8: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
7: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
4: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kuvacide'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası. Yüz tane, bin tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine, kulağın. Tebliğ, bin külliyeye bedeldir bir insana sohbet götürmek.
6: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212-923-0212.
0: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafattay. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlük de burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
3: Ehli Sünnet'in Sesi, Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
10: Dergiye sahip çıkın, Ehli Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
3: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
12: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Tarihin başından beri kaderimdi benim, temiz yüreklerden edilen duaların elçisi olmak. Ne depremler gördüm, ne yıkımlara şahit oldum. Yaşayanların çoğu bilmez. Fatih'in emanetine sıkı sıkı sarılanlar gövdemdeki taşlara harç oldu. Dimdik ayakta tuttu emanetin elçileri bu toprakların inancını, sevgisini, hürmetini ve minnetini. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak emanetin elçisi, güneşin altındaki her iyiliğin gölgesiyiz.
15: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
16: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
17: Dünyada da ben merkezcilik giderek artıyor. Yani hoşgörüsüzlük, empati yoksunluğu, duygusal yaşantılara uzaklık, mesafelilik gittikçe artıyor. Bunun sonucu olarak da tabii ki kişilik bozukluklarının artış gösterdiğini zaten düşünüyoruz ve söylüyoruz. Zaman zaman burada yine böyle bahsettiğim oluyor.
18: 0549 691 80 80 üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz.
19: Ercan Gör'ün sunumu, psikolog ve psikoterapist Serhat Öncüler'in yorumlarıyla Psikolojik Bakış yeni bölümüyle
20: yarın saat 11'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
21: Bir konjonktürün içinde
13: onun bir parçası olan bir insanın konjonktürün ne mana ifade ettiğini, etkisini, tesirini, çapını, niyetini fark edebilmesi mümkün değil. Çünkü sen de o konjonktür çarkının bir dişlisi, bir parçası olarak dönüyorsun. Onu fark edebilmek için ya o konjonktürün değişmesi lazım ya da o çarkın dışından kendini kurtarmış ve dışından bakıyor olman lazım, görüyor olman lazım.
21: Türkiye o kadar kötü idare edilmiş ki abi. O kadar kötü idare edilmiş ki. Ben o günkü siyasetçilere hain demeyeceğim. Tamam mı? Hain demeyeceğim. Demiyorum yani. Böyle bir şey demiyorum. Ama bir hain olsaydı, ben bu ülkeye en büyük zararı nasıl veririm deseydi, bulacağı cevap o günkü siyasetçilerin yapacağı, yaptığı öyle bir sevk ve idare olurdu.
19: Abdülaziz Aygün'ün sunumu ve tarihçi yazar Mehmet Fatih Can'ın anlatımıyla tarih musahabeleri yarın saat 23'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.

0: Selamünaleyküm. Bunu konuşalım devam ediyor. Kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyenler, sizler de tabii mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bu hafta Sinerji Koleji kurucusu ve ASKON Eğitim Sektör Başkanı Fatih İşgören hocamızla birlikteyiz. Eğitim öğretimi konuşuyoruz. Neyi doğru yapıyoruz, neyi yanlış yapıyoruzu konuşuyoruz. Neler yapılmalı, neler artık terk edilmeli ya da o bakış açısını nasıl değiştirmeliyiz? Bunu konuşuyoruz. Sizlerden de tabii sorular varsa almak isteriz. 0549 693 82 82. Çok hızlı bir ilk bölüm geçirdik hakikaten. Yani siz de maşallah hocam gayet güzel akıcı konuşuyorsunuz. Şimdi birkaç soru gelmiş. Dilerseniz onları size yönlendireyim. Sonra yine devam ederiz eğitim öğretim konuşmaya. Benim diyor sorum şu ki, kıymetli izleyicimiz isim yazmamış ama yani hepimizin bildiği gibi günümüzde herhangi bir bilgiye ulaşım artık çok kolay artık. Kesinlikle. Yani böyle bir zamanda çocukların en temel ihtiyacı hangi bilgi bizi doğruya ulaştırır, hangisi yanlış yere ulaştırır? Bu bilgiye sahip olmalarıdır diye düşünüyorum. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Çocuklara, gençlere bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz demiş. Çok güzel bir soru hakikaten.
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani. Çünkü gençlerimiz çoğu zaman manipüle de edilebiliyorlar. Yani her bilgi işe yarar bilgi değil. İnsanı yanlış yere götürecek bilgiler de var hayatta.
1: Evet,
0: İşte kesinlikle. O farik ve mümeyyiz eğriyi, yanlışı doğrudan ayırt edebilmek ve onu
1: çok
0: hayatına
1: güzel.
0: Katmamak.
1: Çok güzel.
0: Bu olgunlukta gençleri nasıl yetiştirebiliriz?
1: Musa Bey, bu altıncılar çok şikayet ediyor ya, sahte altın falan. Bunu test etmek için mihenk taşları var bunların. Böyle sürtüyorlar. Ona göre diyorlar ki bu 12 ayar, 18 ayar, 20 ayar neyse, ya da has altın diyorlar. Herkesin zihin ve vicdan dünyasında bir mihenk taşına sahip olması lazım. Bize elbette birçok bilgi, olay, olgu dünyamıza çok hızlı bize dönüyor, geliyor. Bunları değerlendirirken bir referans değerle bakmak lazım. Biz mesela okul açarken bize standartlar yönergesi diye bir şey var. Böyle kapının santimetresi. Sağdan sola 90 santim olacak. Yukarıdan aşağı en az 180 santim olacak. Kapıdan girdikten sonra akıllı tahta şurada asılı olacak. Öğrenciler burada olacak. Öğretmenin masası burada olacak. Pencereler yerin %10'u kadar en az olacak. O kadar ayrıntılı bir şekilde bir sınıfın içi tarif ediliyor ki bir sınıfı yaparken sadece ustaya ya da mimara bunlara göre diyorsunuz. Referans değeri var ya adamın. Buna göre her şeyi yapıyor. Şu ortadan açayım kapıyı ya demiyor. Ya zevken şu pencereyi şöyle yuvarlak küçük yapayım demiyor. Bu kriterler var. İşte bizim kriter sahibi, perspektif sahibi, bir

0: ölçüsü kadar yapışırsanız hataya düşmezsiniz. Bizler bir mümin olarak örf ve adetimizde, kültürümüzde, davranışlarımızda, tepkilerimizde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek alıp nasıl yapıyordu diye düşündüğümüz zaman ve gelen bilgileri tartarken bu sünnete uygun mu? Değil. Sünnet seniyede böyle değil. Efendimiz bu şekilde uygulamamış ve tavsiye etmemiş. O zaman kusura bakma bilgi. Sen bunu bana aktarıyorsun ve bu şekilde de yap diyorsun diye bu doğru değil. Mesela psikoloji ilmi değil mi? Şu anda psikologlar konuşuyorlar, ahkam kesiyorlar bir sürü şey. Bilimin temeline baktığınızda 100-200 yıllık bir bilim. Bize gelişine baktığınızda 50-100 yıllık. Bizde ciddi manada yorulmasına bakıyorsunuz da 20-30 yıllık. Şimdi ben bununla Kur'ani bir ifadeyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la yani insanlığın mükemmel kıvamı diye ifade edebiliriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çünkü insanın en mükemmel hali. Ve bize de örnek verilmiş. O zaman benim elimde çok net bir kıstas var. Gelen bilgileri bu bir kritere göre değerlendirip bu çöp müdür, 8 ayar mıdır, 24 ayar mıdır diye rahatlıkla görebilirim ve buna uygun bununla ilgili tepkimi ortaya koyabilirim. Biz evlatlarımıza inşallah karşılaşırken hayatlarında Efendimiz nasıl yapmış, sünnet-i seniyede bunun yeri nedir, İslam hukukunda, Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili hüküm nedir? Bununla temel çerçevede hareketlerimizi çerçevelememiz icap eder. Yoksa bu bilgi dünyasında sayın seyircimizin ifade ettiği gibi bilgiye bu kadar da hızlı ulaşılırken bilgi kirliliğine de bu kadar hızlı maruz kalabiliriz.
1: Evet. Allah muhafaza, yani gerçekten kötü yola düşmekten cümlemizin evladını korusun hepimizin, Rabbimiz.
0: İnşallah.
1: Gerçekten zor zamanlarda yaşıyoruz. Yani çoğu doktrinin de artık değişmeye başladığı, metotların artık sorgulanmaya başladığı, ya biz galiba yanlış yapıyoruz'u daha çok aklımıza getirdiğimiz zamanlar. Çünkü hayat değişiyor yani ister istemez. Değişmiyormuş gibi görünüyor ama değişiyor. Bunu gençlere bakarak anlayabiliyoruz. İşte o jenerasyon farklarının ortaya çıkmasıyla alakalı. Evet. Çünkü çocuk artık bir anda kendini olmuş hissedebiliyor. Yani ya annem babam da çok fazla bir şey bilmiyormuş. Baksana benim elimde internet var. Her şeyi soruyorum. Şakır şakır cevabını da alıyorum. Evet. İşte falan. Yani böyle bir duyguya kapılıp bu çok yanlışlığın kapısını çok kolay aralayabilecek bir düşünce.
0: Aralıyor
1: yani
0: Musa Bey. Burada tuğle emel denilen bir şey var ya. Hiç ölmeyecek gibi yaşama meselesi.
1: Evet.
0: Biz çocuklarımıza hedef verirken asıl hedefi biraz ıskalayabiliyoruz. Hep hedef bir tonası. İlkokul çocuğuna ortaokula. Ortaokul çocuğuna ortaokulda iyi bir proje imam hatip kazan. Ortaokul çocuğundan bitirdikten sonra 8'de iyi bir lise kazan. Lise çocuğuna iyi bir üniversite kazan. İyi üniversite çocuğuna ya yüksek lisans ya da İyi bir işe gir. İyi bir işe giren kendi işinin sahibi oluyor da. Hep hedefler veriyoruz ama bu biraz lezzetleri tahrip edip acılaştan ölümü çok zikrediniz diyor buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir noktada bizim dünyaya geliş gayemiz, ana felsefede imtihan dünyası ve biz burada rıza ilahi kazanıp imanımızı güçlendirerek ahirete müteveccihiz ve oraya gideceğiz. Yani ölüm hakikatini zaman değişmiyor. 100 yıl önce de ölüm hakikati vardı, 1000 yıl önce de vardı, 5000 yıl önce de vardı. Gençlerimizi evet tabii ki idealist gençler yetiştirelim, ciddi bakış açıları katalım. Ama bu dünyanın manasını da unutturmayalım ve geçiciliğini de unutturmayalım. Ve bu dünyada iyi bir birey olmanın, iyi bir mümin olmanın bu dünyanın da gelecek ahiret dünyanın da salahiyeti için geçerli olan akçe olduğunu bildirmek lazım.
1: Evet. Şimdi devam ediyor tabii mesajlar. Zaman zaman izleyicilerimiz fikirlerini de beyan ediyor. Çünkü ortaya bir şey attık. Yani bu işte karma eğitim var ve terk edilemiyorsa, hiç değilse o zaman kız ve erkek ayrı liselerinin de açılması ya da ortaokullarının da açılmasıyla alakalı. İzleyicimiz de demiş ki yani bu hem bu zorunlu eğitim süresi de kaldırılmalı. Yani 4 ya da 5 yıl olmalı en fazla. Sonrasında işte rehberlik öğretmenleri çocukların yeteneğine göre aileyi bilgilendirmeli. Eğitim teorik, eğitim öğretim kadar grup halinde öğrendiği uygulayabilecek pratik uygulamalar da olmalı. Manevi milli şuurlar öğretilmeli diyor ve mutlak kız erkek ayrı okullar olmalı. Peygamber Efendimizin ahlakı görsel ve dijital okuma kitaplarıyla eğitilip öğrenilmesi ve her bir güzel ahlakı çocuklar için seçip onu uygulamalı. Sonrasında aileyle birlikte de teşvik edici böyle ödüller verilmeli diyor. Kahramanlar tarihimizden

0: gelen kahramanlar olmalı. Çizilip bunlar çantalara, duvarlara resmedilmeli hani. Resmedilecekse rol model alınmalı. Yabancı böyle çizgi film karakterleri olmamalı diyor. Hakikaten de öyle yani, çocuğun ruh dünyasında, gönül dünyasında o çizgi film karakterleri değil. Biz şanlı bir tarihimiz var yani. Tertemiz, pürü pak bir ecdadımız var. Onlardan gelen hikayeleri zaten aktarabilsek çok daha farklı bir nesle kavuşacağız aslında. Ama bugünün dünyasında bunu yapabilmek biraz zor oluyor. Zorluğu da neden kaynaklanıyor onu da anlayabilmiş değilim ama evet. Şu var. Siyaset aslında tabandan gelen istekleri, talepleri değerlendirip uygulama yükümlülüğüne bakıyor ya iş. O zaman var böyle bir talep. Hadi gelin yapalım. Ama onun içerisinde de dünya kadar kaygıları oluyor herhalde. Çünkü sosyal hayat çabuk kırılabiliyor. Yani daha yavaş yavaş bir şeyleri hayatın içerisine katmak gerekiyor. Allah yardımcısı olsun yani hakikaten. Amin. Siyasetçilerin de işi zor. Yani kaş yapalım derken göz çıkarılabiliyor bazen. Bir dünya hadiseler olabiliyor. Kesinlikle. Ama böyle bir talep var. Bunu da bir kez daha dile getirmiş olalım.
1: Burada siyasetçiler açısından mesela Haçlı seferleri yerine
0: Haçlı saldırıları
1: ifadesi. İstirası saldırıları evet. İşte ya da buna benzer kavramsal bazı değişiklikler evet. Yapıldı. İşte cuma namazı meselesi gündeme geldi. Öğretmene önlük meselesi gündeme geldi. Kızlar için de ayrı okullar olabilir gündeme geldi. Ya biz biraz da yeri geldiğinde kamuoyunu oluşturmakla ilgili tepkilerimizi güçlü bir şekilde ifade etmiyor olabiliriz.
0: Evet evet. Büyük eksiklik
1: bunda
0: zaten.
1: Bunda eğitimde bizim bu değerlerimize karşıt olan bir cenah var. Bunlar en ufak bir unsuru bile çok güçlü bir şekilde kamuoyu haline getirebiliyorlar. Biz bunları istiyoruz. Hatta bu olanlardan memnunuz. Bazen memnuniyette güçlü bir şekilde ifade edip o siyasi iradeye de biraz...
0: Elini rahatlatacaksın yani.
1: Bak toplum bunu olumlu karşılıyor, dedirttirmek
0: işte,
1: gerekiyor.
0: Sayın Cumhurbaşkanımızın zaman zaman gazetecilerle bir araya geldiğinde onlara söylediği şeyler bu şekilde yani. Ya da çeşitli STK'ların başkanlarıyla.
1: Kesinlikle.
0: Ya bir talebiniz varsa o zaman kamuoyu oluşturun. Evet. Bizim de işimizi kolaylaştırın evet, yani. Evet. Her kafadan bir ses çıkıyor. Olmaz ki böyle. Yani olgunlaşmıyor süreç. Süreci bir olgunlaştırırsın. Bu konuyla alakalı gerekirse başka bir STK kurarsın. Evet, evet. Orada bir ya da platform kurarsın. Bütün o bu arzu ve taleplerini o platformda daha güçlü bir sesle dile getirirsin.
1: Biraz cevval olmak gerekiyor.
0: Evet, mesela şu an mesela Büyük Aile Platformu diye bir platform var. Zaman zaman da burada çok ağırlarız. Çok da kıymetli çalışmalar yapıyorlar. Yani neden bunu yapıyorlar? Ya gelin hem de o kadar birbirinden farklı hayata bakan STK'ları bir araya getiriyorlar ki şaşırırsınız yani. Çok normalde 5 dakika yan yana dursalar kavga kıyamet kopacak belki ama bu insanların her biri aile, hepimizin ortak koruması gereken hazine kesinlikle. Olduğu için ortak bir dertte, bir paydada buluştular. Şimdi bakın mesela Ailem Güvende operasyonları başladı.
1: Çok güzel.
0: Demek ki bu böyle oluyor. O zaman olmalı eğitimle da. İlgili yapılması gereken bir şeyler varsa yine bu da böyle olacak.
1: Olmalı da evet.
0: Işte. Böyle olmalı. Yani sesi daha gür bir sada ile çıkarabilmek lazım. Yoksa işte sosyal medyada bakıyorsun neden tepki gösterdiğini bile anlayamadığımız tamamen siyasi sayıklarla ortaya evet, çıkıp evet, işte çocuğumu böyle bir şey olursa okula göndermem. Ya senin çocuğuna kötülük aşılamakla alakalı bir faaliyet yürütülmüyor ki. Tam tersi kendi değerlerini bilen, yaşadığı toplumun, kültürünün bir parçası olabilmesi adına ona bir olgunluk katacak bir süreç, bir eğitim evet. Sürecinden bahsediliyor.
1: Eğitim de budur aslında.
0: İşte bu kadar zor olmamalı ya bunları konuşmak, tartışmak. Elin Japon'u yapınca, elin Budist'i yapınca bir disiplin oluyor. Aa hayran kalınıyor, bilmem ne oluyor filan. Biz bir şeyleri gerçekten getirelim şöyle etrafını etrafını cami ayarını mani derler ya eskiler yani. Gerçekten şöyle bir konuşalım etraflıca ve ne olması gerekiyorsa yapalım denildiği zaman vay o öyle mi yapılır işte. Bu tamamen işte siyasi bir hamle filan. Böyle tartışmalar gündeme geliyor ve herkes ne konuşacağını da unutuyor. Ya da üzerinde durulmuyor. Evet. Konu değiştiriliyor. Evet, çünkü evet. Bir kavga gürültü ortamı olsun istenmiyor elbette. Evet. Toplumun birlikteliği bozulmasın diye. Ama ciddi ciddi bu meselenin konuşulması kesinlikle lazım elbette. Evet, tamam. Şimdi tabii laf lafı da açıyor. Eğitim öğretim çok ciddi bir yara aslında, yani bir dert diyeyim daha doğrusu. Herkes istiyor ki ya bu sürecin sonunda tüm evlatlarımız başarılı bir hayata adım atsın artık. Yani istediğimiz bu. Madem bu kadar masraf yapılıyor, bak yani bir dünya aile gerçekten kıt kanaat imkanlarla evladını okula gönderiyor. Ona bir tabii, çaba tabii yapıyor. Ya işte.
1: Zaman dilimi de veriyor.
0: Zaman harcıyor. Günün sonunda onun çıktısının, onun işte ne derler ona, emeklerinin karşılığını görmesini istiyor. Bu olmayınca da tabii üzüntü verici oluyor bu yani. Geçip giden zaman çünkü geriye gelmiyor. En kıymetli hazinemizi harcıyoruz yani bu anlamda. Kesinlikle. O yüzden işte bütün anne babalar aslında eğitimcilerden daha fazla şey bekliyor. Bu modelin geliştirilmesi için daha ciddi adımlar atılmasını istiyor, İnşallah. Bekliyor. İnşallah atılır. Bir oğlum var demiş bir izleyicimiz. Kızlarım da ilkokulda, ikisi de 4. sınıfta, oğlum da liseye geçti. Ben diyor anaokulundan üniversite seviyesine kadar kız ve erkek okulları açılsın istiyorum.
1: Evet.
0: Erkeklere erkek, kızlara bayan öğretmenlerimize eğitim versin istiyorum demiş. Hatta sosyal hayatta da bu böyle olmalı diyor. Yani kadın erkek işte iş yerlerinde bile her şey yapılabilmeli diyor. Bu hem evin huzurunu hem yanlış ilişkiler kurulmasını engellemesi için gerekli olduğunu düşünüyorum demiş. Eskiden de öğretmenlerimizin kıyafetlerinden biz öğretmen olduklarını anlardık.
1: Evet.
0: Benim öğretmenimiz, ben ceketsiz, beyaz gömleksiz, kumaş pantolonsuz gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Bayan öğretmenlerin hepsi de en azından dizaltı etek giyerlerdi diyor. Şimdiki öğretmenler ne yazık ki böyle bir hani kılık kıyafete dikkat edilmiyor denildi. Bu serbestlik pek doğru bir şey değil herhalde. Evet. Bu bir denendi ama yani disiplin olmalı hep. Evet. Başarıyı ancak bu disiplin götürür insanı yani.
1: Çerçevelenmek doğru, bir güzel bir şey. Hı-hı. Belli bir çerçevede. Okula öğretmene girdiği zaman öğrenci aslında biraz insan fıtratı da kıyafetiyle, giydiğiyle, bindiğiyle, gittiği yerle şekilleniyor ya. Adam o önlüğünü giydiği zaman ben şu an öğrenci modundayım, okula gidiyorum, eğitim almaya gidiyorum, o bilinçaltı aslında ders olarak alıyor. O okulda öğretmenleri gördüğü zaman o kıyafet, o düzenle yine aynı şekilde. Tabii çok çok harika öğretmenlerimizi istisna tutuyoruz bu eğitim camiasında. Eğitime gönül vermiş çok değerli idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, okullarımız, hepsinden Allah razı olsun. Biz herkes için daha iyisini istişare etmeye çalışıyoruz. Evet. İlla bizim dediğimiz de demiyoruz ama evet, bu şekilde daha doğru olduğunu düşündüğümüzü ifade ediyoruz.
0: Şimdi sorular da tabii geliyor bir taraftan ama ben şunu merak ediyorum. Biz PISA sonuçları açıklandı.
1: Evet, evet.
0: 2025 yılı için. Orada Türkiye OECD ortalamasının üzerine çıktı. İşte matematikte 18 basamak birden. Yani şu an tam hatırımda değil ama birinde 18 basamak birden, birinde 15 basamak birden falan bir yükseliş var. Bir ara da çok kötü durumdayız, evet, falan deniliyordu.
1: 2015'lerde.
0: Ne oldu? Ne değişti?
1: Bu sonuçları okurken biraz bu neyi ölçüyü de küçük bir seyircilerimiz biliyordur ama hatırlatalım. 7000'in üzerinde rastgele diye ifade ediliyor da o öyle ifade etmiş olalım. Öğrenciden 203 okuldan galiba bu veriler bu sene 2025'te alındı. Ve ölçüm de 15 yaşındaki bir gencin eğitimden aldığı kazanımları hayatına aktarma oranını ölçtü. Bu bir noktada Türkiye Yüzyılı Marif modeli şu anda güçlü bir şekilde işletiliyor ve bu konuyla ilgili hem bakanlığımız hem de eğitim yöneticilerimiz gayret gösteriyorlar. Edinilen bilginin hayata aktarılmasıyla ilgili. Bu 2025 OECD ülkeler içerisinde ortalamanın üstüne çıkmamızda da bence sevinilecek ve güzel bir atmosfer, güzel bir netice oldu. Ezberci zihniyetten biraz daha bilgiyi akademik olarak yoğuran zihniyetten o bilgiyi alıp sentezleyip kullanabilen modele doğru yükseldiğimizin güzel bir örneği. Biz elbette Batı medeniyetinin bize vermiş olduğu standartlarla başarıyı kriterlemiyoruz. Ama bu OECD meselesi biraz eski, 1950'lere dayanıyor. Bu PISA meselesine bizim katılımımız da 2003'lere dayanıyor. O yıldan bu yıla da hep o aktarma hususunda, hikmet hususunda, sentez hususunda geri kalıp şimdi çıkışımızın da güzel yorumlandığını ve Türkiye Yüzü Marif Modeli, eğitim modelinin bir noktada başarısını yansıtılmaya başladığını da görebiliyorum.
0: O zaman Türkiye doğru yolda biraz daha.
1: Bu konuda doğru konusunda yolda diyebiliriz. Fakat tekrar söylüyorum, bizim eğitim ve öğretim iki noktamız var. Birisi bu becerileri kapsarken, birisi de fıtratı, karakteri beslemeyi kapsıyor. Bizim üzerinde oturduğumuz bir hazine var. Bu hazine İslamiyet hamuruyla yoğrulmuş Anadolu insanının fıtratıdır, merhametidir, ferasetidir, irfanıdır, saygısıdır, edebidir, bayrak bilincidir, eyvallah, ümmet bilincidir. Bu bilinci güçlü bir şekilde aktarma noktasında benim de kendi pisam olması lazım tabiri caizse. Kendi kriterlerim tabiri caizse İslam ümmetinin evlatlarına İslami şuuru aktarmakla ilgili ölçütler ölçüp, ya Suriye kardeşim, senin bu modelde yetişen öğrencilerin bu merhamet, fıtrat, ittihad-ı İslam, şuur, dava gibi hususlarda biraz şey görüyoruz, geri görüyoruz, niye demiyoruz, niye demeyelim? Bu hususlarda iyi yoğurup orayı da hep gündemde tutmak gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet. Allah razı olsun, çok evet, güzel ifade ettiniz hakikaten Fatih Hocam. Bir de yani kendi öğrencilik zamanımızla kıyaslayabiliriz elbette bunu. Mesela ben böyle kıyaslayabilirim. Benim evet, zamanımda işte okullarımızın imkanları bu kadar çok geniş değildi. Ya ben mesela ortaokulu işte bina yetersizliğinden dolayı, o zaman bir de 8 sene kesintisiz eğitim o zaman mı
1: tabii
0: başlamıştı?
1: Tabii vardı. 8'e kadar okuyorduk.
0: Hadi 5'ten mezun olup gidiyorsun ya, mezun olmadın, bir 3 yıl daha okuyacaksın, bina yeterli değil, hadi sizi başka bir okulun üst katına taşıyalım şeklinde böyle şeyler vardı. Ha, taşındığımızda kötü mü oldu? İyi oldu. İmam Hatip Lisesi'nin üst katına taşınmıştık. Ha, kantin imkanı var. Yani çok güzel bir kantin evet, imkanı var. Spor salonları var. Bizim o zaman ilkokulda böyle imkanlar yoktu filan. Şimdi daha da müthiş imkanlara kesinlikle, sahip okullar var.
1: Kesinlikle.
0: Ya biz para toplar top alırdık mesela.
1: Evet.
0: Şimdi okulların bilmiyorum her şeyi var ya. Bütün malzemeleri var. Spor salonları var. Kapalı. Çok güzel. Ne bileyim, laboratuvarları var. Bilgisayar ortamları var filan, yani böyle
1: Mustafa Bey,
0: bazı okullar var hele evet, yani hayran kalırsınız, uzay evet, üstü gibi kesinlikle, bir yer yani.
1: Burada yiğide hakkını teslim etmek lazım.
0: Kesinlikle.
1: Şu 15-20 yani, yılda ben 4 tane elhamdülillah özel okulumuz var. Kız lisemiz var, erkek lisemiz var, anaokul, ilkokul, ortaokullarımız var. İnanın devlet okulunun fiziksel imkanlarını, teknolojik altyapılarını, spor ve atölyelerle ilgili çalışmalarını hayranlıkla, tebrikle izliyoruz ve ülkemiz adına da, ülkemizin gençliği adına da mutlu oluyoruz. Öğretmenlerimiz de donanımlı. Öğretmenlerimizin evet, de bilgi, birikim, beceri, kabiliyetleri çok yüksek. Ama tekrar tekrar altını çiziyorum. Bir millet fıtratıyla var olur ve devam eder. Kimliğiyle yücelir. Biz bir hazinenin üzerindeyiz. Biz Anadolu insanıyız. Biz her vakit Anadolu'nun insanı olarak alem İslam'ın, hatta insanlığın abisi ve muhafızı olma gibi âli seciyelerle donanmış, bu şerefe nail olmuş bir milletiz. Hı hı. Bu fıtratları korumak, binaları ve 30 kişilik ideal sınıf ortamlarını sağlamaktan daha az önemli değil, daha çok önemli.
0: Evet.
1: Bir noktada bunlar temin edilebilir, bu kayıplar giderilebilir. Merhum Kadir Mısırlıoğlu'nun hani çok meşhur, yani harf devrimi yapmasalardı da bu kadar işte camiyi biz yeniden yapardık, yani camilerimiz bile olmasaydı yeniden yapardık, inşa ederdik, ama kültürü, kimliği korumak çok daha zor. Biz evvel temele o hususu tekrar tekrar alıp her anlamda bu noktayı ve enlerimizi doğru tanımlamamız. Demin ifade buyurduğunuz gibi bizim tarih büyüklerimiz her asırda o kadar şahsiyetli, karakterli, ilme, fene, sanata, insana, canlıya, doğaya o kadar ihtimamlı, entelektüel seviyesi çok yüksek, o kadar büyük tarih bilincini katacak büyüklerimiz var ki bunların doğru okunması, verilmesi lazım. En başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashab-ı kiramın güçlü bir şekilde aktarılması lazım. Çünkü hangisini takip etsek ümmetin yıldızları, doğruya ve ferece ulaşırız. İnşallah eğitimimiz bu noktada daha güçleniyor, daha da iyi yerlere varacaktır diye ümit ediyoruz.
0: Aslında çok büyük bir eksikliği dile getirmiş olduk burada. Yani fıtratımıza uygun, bizi biz yapan değerler kesinlikle, diyelim ona. O değerlere uygun bir metodu devreye almamız lazım evet, eğitim öğretimde. hakikaten binalar yapılıyor, içi de doldurulabiliyor. Ama insan yetiştirme hususunda çabamızın birazcık daha fazla olması lazım. Öbür türlü bilgiyle dolu bir makina yetiştirmiş oluyorsunuz. Evet. Makinanın da duygusu yoktur. Ne işine geliyorsa, hani ne onun çıkarına uygunsa o şeyi tercih eder her zaman. Ama biz istiyoruz ki insan üretelim. Yani insan yetiştirmiş olalım.
1: Kesinlikle.
0: Ve bu yetiştirdiğimiz insan da Türkiye'yi daha güzel bir yere
1: ümmeti, götürsün. Ülkeyi, dünyayı. Biz evet. bunu yaptık yıllarca.
0: Şimdi
1: yine
0: bu
1: yaparız.
0: Değerlerle alakalı mesela işte geçen sene okullar açılırken bir Gazze için bir farkındalık oluşturmak için çocuklara, gençlerimize bir etkinlik yapıldı, bir faaliyet yapıldı. O bile tepkiyle karşılandı. Ya Gazze'yi hatırlamak senin çocuğuna insani duygular
1: kesinlikle.
0: Aşılar ya.
1: Kesinlikle.
0: Yani bunun daha başka ne olabilir ki? Bir kötülüğü evet. olmaz. O bile eleştirildi. Ben o yüzden diyorum ki yani bu belli bir zümre var ve o zümre Türkiye'nin iyi olmasını İstemiyor. Değer üretmesini istemiyor. Bu artık yani bunu daha nasıl anlayabileceğiz
1: ki? Bu köprüyü de istemiyor. Uçağı da istemiyor.
0: Yani
1: yolu da istemiyor. Hastaneyi de istemiyor. Enteresan.
0: Bence
1: eğitimde
0: şu
1: de gelişim
0: güzel,
1: istemiyor.
0: Şu çok kıymetli. Kendini bu kadar kolay ifade edebilen, bu kadar kolay anlaşılabilen yapıda bir zümre bu.
1: Evet.
0: O zaman biz bize uygun gerçekten, bize uygun değerlere nasıl hizmet edilebiliyorsa ona uygun harekette bulunmamız, ona uygun bir eğitim öğretim metodu geliştirmemiz lazım. Bu kadar açık ve net yani.
1: İnşallah.
0: Yani hani gizlik saklı bir şey olsa önce bir sezmen lazım, sonra bir çözmen lazım, bir kafa yorman lazım, nasıl yaparız, nasıl ederiz demen lazım. Halbuki gün gibi ortada. Yani Türk gençliği işte böyle güzel liklerle anılması, mesela Teknofest gençliği diye bir şey çıktı
1: evet,
0: şimdi değil mi?
1: Evet, ne kadar güzel.
0: Ya o İmam Hatip liselerinden öğrenciler, talebeler, hani tırnak içerisinde söylüyorum, birilerinin böyle onlara şaşı baktığını bildiğimiz için işte ya ölü yıkayıcısı bunlar falan gibi böyle ifadelerle aşağılamaya çalıştıklarını biz biliyoruz. Yani bizim tevellüt onları gördü,
1: evet,
0: yaşadı
1: maalesef,
0: yani.
1: Maalesef.
0: Şimdi bu gençlere ne diyeceksiniz? Neler neler yapıyorlar ya? Liselerde, lise düzeyinde bile. Bu insana mutluluk vermeli. Bravo ya, bu işi başardık dedirtmeli.
1: Kesinlikle.
0: Ve hep beraber tamam, buraya kadar geldik. Bundan sonra daha iyisini nasıl yapabiliriz'i konuşmamız
1: evet.
0: lazım. Ama siyasi şeye, kavgaya evet. maalesef kaybediyoruz bu işleri.
1: Yeis mani her kemaldir diye bir yerde okumuştum. Bir de ümit var olunuz. İstikbal inkılabat içinden gür seda, İslam'ın sedası olacak diyor. Biz ümit varız. Bazen ümidi biraz kaybeder gibi olduğumuzda bir Ayasofya'nın açılışına gidiyoruz. O kalabalığı, o ortak sevinci görüyoruz. Tekrar bir ümit var oluyoruz.
0: Evet.
1: Sonra bir kaybedecek gibi olunca bir 15 Temmuz hain darbe girişimi oldu. Sokakta insanımızı gördük. İşte dedik ki Anadolu ne kadar uğraşırlar uğraşsan o içindeki âli seciyeleri korumuş. Evlatları aslanlar gibi burada. Bir mesele oluyor. Yanımızda bir ülkenin bir savaşı oluyor. Kardeşlerimiz geliyor. Ne kadar sosyal medyada şurada burada olumsuzlukla paylaşılmaya çalışsa da Türk milleti evet. milyonlarca Suriyeli mümin kardeşine sırf mümin kardeşi olduğu için ve Türk milletinin âli seciyesi olan muhafaza etmek duygusuyla innemel müminine ihvetun dedi ve sahip çıktı.
0: Evet.
1: Bunları görünce yok diyoruz. Allah'ın izniyle inşallah en gür seda İslam'ın olacak ve bunu taşıyacak olan nesil de bizlerin nesli, bizlerin evlatları olacak. Biz eğitimciler de bunlara minbit zemin ihsar edip bu evlatlarımızın bu bakış açısıyla güçlü, mücehhez, ilimle, fenle teçhizatlı bir şekilde yetişmesi. Bakın Teknofest gençleri, pırıl pırıl gençler. Bu gençlerimiz ilmin en güzel örnekleriyle güzel iştigal ediyorlar. Aynı zamanda vatanperver, bayrağına
0: evet.
1: sadık, güzel evlatlar olarak yetişiyorlar. Biz bundan çok memnun oluyoruz.
0: Evet, evet. İnşallah sayıları da artsın.
1: Amin.
0: Şimdi zamanımız da azalıyor ama bu mesela boykot kavramı. Bunu da sizler tabii okullarınızda uyguluyorsunuzdur. Gençlere de bunu aşılıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çünkü bu bir duruş meselesi.
1: Kesinlikle,
0: yani.
1: Evet.
0: Bu bir karakter kazandırma eğitimi aslında. Türkiye bu noktadaki geçtiği sınavı bilmiyorum nedenli başarıyla verdi ama gerçekten yani sizin kötülüğünüze ve sizin yok olmanıza her türlü imkanıyla bu şekilde mücadele eden, sizinle mücadele eden kişileri tanımak ve bunların değirmenine su taşımamak noktasında bir bilinç aşılama dersi aslında. Boykot nedir, ne değildir yapabilmek. Bu noktada mesela eğitimciler olarak gençlere nasıl bir dersler veriyorsunuz?
1: Çok şey yapabiliriz. Çünkü boykot sizin ifade buyurduğunuz gibi sadece bir ürünü alıp almamaktan öte bir şey. Bir duruşu somut bir şekilde ifade etme gerçeği. Ben aslında onu yaparken evet ondan mütevellit yaptığım yardımı kesmekten, o desteği kesmiş olmaktan ne olacak ki den daha büyük bir şey yapıyorum. Evladımın ruhuna bir duruş, bir karakter, bir dik duruş ve bir zulme karşı ben safımı belli ediyorum, duruşu ekiyorum. Bu da daha önemli bir noktada. Bunu yapmadığınızda da ya evet biz zaten bir şey yapamayız. Ne olacak ki biz orada oluyor zulümler ama işte denilen pasif biraz daha tepkisiz duruşu satın almış oluyorsunuz. O yüzden boykot evladımızda katabileceğimiz güçlü bir bakış açısıdır, bir değerdir. Bunu hafife almamak icap eder. Ve boykotu sadece oradaki o işte 200 liralık ürünü alıp almamanın çok ötesinde değerlendirmek gerekir. Ve bunu daha teşmil etmek icap eder. Kullandığımız eğitim materyallerinden, araçlardan, gereçlerden, yediğimiz içtiklerimizden yaptığımız gibi zihni boykot da yapmamız icap eder. Yani bizler okullarımızda dediğiniz gibi mesela Gazze'deki o insanlık dışıdır ama zulümlere dikkat çekmek için bir şey yapıldı. Mesela özel okul tercih ettik diyelim. Bu yapılmadıysa gidip sormamız lazım Mustafa Bey. Yani şu okul çok marka bir okul. Aman ben oraya çocuğumu verdim, milyon para verdim, işte yüzlerce bin lira verdim. Kardeşim siz bu hassasiyetini göstermediniz. Hayırdır yani bununla milliyetime tavsiyede bulunuyor. Yani milliyetime de mevzuata da uygun. Örfüme, adetime de uygun. Eğitim programına da uygun. Deyip bazen sormak da lazım.
0: Kesinlikle.
1: Ve hatta benim değerlerime madem bu şekilde destek olmuyor, benim bir Mevlüt kandilimi güzel güzel kutlamamı istemiyor, benim bir Ramazan-ı Şerif geldiğimde hassasiyetlerime uygun değil, benim kızımın örtüye girdiğinde öğretmenler tarafından taltif alıp hatta bu teşvik edilmiyorsa, Mustafa Bey bunu da boykot etmeliyim.
0: Bravo.
1: Benim evladımın farzına ya da namaz teşvikine desteklemeyen eğitim ortamını da boykot etmeliyim. Çünkü bunun da meşrebi aynı. O zulüm kaynağının meşrebi seni o içeceği içerken bir karaktersizleştirmek noktasına gittiği gibi bu noktada tepkisizleştirme eğitimi verirken de o içeceği içmekle aynı aslında o ortam etkiyi veriyor. Yani sen tepkisizleş, dur hele şimdi gazete falan, sen şimdi gel bakayım sen LGS'ye hazırlıyoruz. Tabii ki LGS'ye hazırlanacağız. Birinciler de bizden çıkacak. Biz Allah'ın izinden müminler gayretli ve çalışkanızdır. Lakin aynı zamanda karakterli ve insani seciyeler yüksek seviyedeyiz. Bizim biraz daha seçici, biraz daha ne istediğini bilen bir veli portföyünde durmamız, boykotu bakış açısı olarak benim değerlerime destek olmayana, benim değerlerime hatta biraz köstek olma noktasındaki eğitim mekanizmalarının tamamına karşı da boykotu geçirir. Gidip bir okula ve okul idaresine bunları söyleyebilmemiz lazım ki zaten milliyetin bu şekilde yapın diye buyuruyor. Mesela öğretmen kıyafetleri hala örfümüze, adetimize ve eğitim modelimize uygun değilse ve hala buna dikkat edilmiyorsa okulunda, kıymetli velilerim, bakanımız uyardı. Bu noktaki genelgeyi çıkarttı. İfade buyurdu. Buyurun biz de veliler olarak, efendim bakın biz veliler, öğrencilerimizin bu şekilde öğretmenlerle muhatap olmasını, bu uygunsuz kıyafetler olmasını istemiyoruz. Boykotuna da bir noktada taraftar olalım. Boykotu geniş çerçevede değerlendirip bu değerlerimize sahip çıkacak bir tutum sergilemek eğitimde boykotun daha güçlü olmasını vesile olacaktır inşallah.
0: Evet inşallah. Hatay Hassa'dan bir izleyicimiz selamlarını göndermiş. Fatih Bey'e sorabilir misiniz diyor. İlkokul 1. sınıftan itibaren tüm devlet okullarında bu Kur'an-ı Kerim dersleri, ahlaki dersler, bunun devlet tarafından verilmesinde herhangi bir sakınca var mı diye sormuş.
1: Ya zaten Allah razı
0: olamaz
1: olsun.
0: Olamaz elbette tabii.
1: Yok şu an destek tam tersi. Allah razı olsun. Milli Eğitim Bakanlığı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz Hayatı seçmeli dersler koydu ve bunun seçilmesi için de destek veriyor.
0: Evet.
1: Ya şu an Milli Eğitim'de okuyup 5. sınıfta bir İmam Hatip'te okuyarak hafızlık bile yapabiliyorsunuz. Rabbime şükürler olsun. Bakın devlet mekanizmaları bazı hususları açtı. Bizim bakış açımızı açmamız lazım. Mesela velilerimiz, kıymetli velilerimiz. Şimdi siyasetten bekliyoruz, iradeden bekliyoruz Mustafa Bey. Ama arkadaş evine gittiğinde sen oğluna bir gamet getirip öne geçip namazı yatsıyı cemaatle kılıyor musun? Hatta bırak evde kılmayı. Hemen yakındaki camiye hadi evlat deyip beraber gidiyor musun? Haydi bakalım buyurun. Bir sabah namazına kalkıp ailenle gittin mi? Pazar koşa koşa AVM'leri aşındırıyoruz maşallah. Bu konuda mahiriz. Şimdi ben de başta kendimi alıyorum. Ama ya bu pazar sabah namazı, pazar günü zaten okul da yok o gün, iş de yok genel itibariyle. Kalkıp bir Yavuz Sultan Selim Camii'ne ya da bir Eyüp Camii'ne gelmeyi kendimize adet edindik mi? Çocuk seninle beraber o namazı gördü mü? Onu da geçiyorum. En az günde bir vakti evimizde, ailemizde, cemaatte kaç mümin aile olarak kılıyoruz? Bunlar eğitimin bizzat şekillendirici öğeleri.
0: Evet.
1: O çocuk bunu yaparken mümin olduğunu evde bir daha hatırlıyor. Seninle yan yana bir daha namaz kılıyor. İzlediklerimizi ne kadar filtrelerdik evde çocukla beraber? Konuştuğumuz konular ne kadar filtrelerdik? Ağzımızdan çıkan kelimeler ne kadar filtrelerdik? Bazı hususlarda tepkileri mahsus onun anlaması ve o şekilde tepki vermesi için hakkaniyetle ilgili olsun, merhametle ilgili olsun ne kadar yaptık? O çocuğun doğaya, insana, canlıya, olaylara, hadiselere, zulme, vatana, bayrağa, alem İslam'a, İttihad-ı İslam gibi kavramlara dost olması noktasında arada konuştuklarımızı, eşte dostu arkadaşlarımızla ne kadar şekillendirdik? Yoksa bambürümbür gittip, ondan sonra gidip akşam eve bir köşeye oturup namazı işte yatmadan önce 2 dakika hemen kılıp çocuğun bile senin namaz kıldığını görmeden, ona bile izin vermeden onu çok iyi ödev yaptırıp zamanında 9.30'da sütünü içip yatırdık mı? Bunlar geniş çerçevede değerlendirip bir noktada da tabandan gelen o güçlü sesi, iradeyi evin içerisinde o korunu yakarak başlatmak icap ediyor.
0: Allah razı olsun. Allah gerçekten olsun. Çok güzel özetlediniz. Bir emekli teknik öğretmenimiz yazmış, selamlarını göndermiş. Kıssadan iste formatında hikayeler yazıyorum. Basılmış olan kitaplarımdan size ve Ahmet Hocama birer tane göndermek istiyorum demiş. Haydar Kültür Merkezi'ne gönderebilirsiniz efendim. Adres olarak internette yazdığınız zaman çıkıyor. Bu akran zorbalığıyla ilgili neler yapabiliriz demiş. Aslında o kısmı konuşmuştuk ama daha fazla herhalde gençlerin...
1: Hocam... Ben şahs hayatımdan bir şey, biz köyde büyüdük. Bir bilgi kirliliğiyle bu Elopen gibi böyle küçük şeyler vardı, hayvanlar vardı, uzun kuyrukları falan, onun ismi nedir bilmiyorum ama. Biz onları ezan okunurken ezana öykünüyor diye taşlardık böyle. Nereden ödündü? Birisi geldi bize dedi ki Yusuf amca hala yaşar, Allah uzun sağlıklı ömürler versin. Olur mu evladım dedi, bunlar mahlukat ve bütün mahlukat Allah'ı zikreder. Bu dedi ezan okunurken de bu hareketleri yapıyorsa bilin ki ezana eşlik etmeye, kendi dilinde de ifade etmeye çalışıyor. Hayda, biz bunu taşıyorduk ya. Yanlışmış ve biraz da zulüm bir davranış. Bir bilgi, bir bakış açısı, doğruluğu ve biz o günden sonra tabii o mahlukla birlikte diğer mahlukata daha bunlar da kendi dillerinde o kedi işte mırmırlarken, köpek kendince ses çıkartırken kendi zikirlerini de yapabiliyor. Anlayabiliyorsunuz. Biz evlatlarımıza işte tabii ki güzel ödev yapmayı, tabii ki başarılı olmayı tavsiye edeceğiz. Ama bunun yanında iyi bir birey olma noktasında davranışları tahlil edip güzel güzel anlatacağız. Bir arkadaşının kırılmasının ona vurmakla eşdeğer hatta daha kırıcı olabileceğine, bir arkadaşımıza bir hediye verirken mesela koyduk bir tane şey ya, 2 tane de fazla koydum, yandaki arkadaşların da canı çeker verirsin gibi ifadelerle ya da birisi sana nasıl sana böyle der demek yerine niye bu duruma düştük ki daha iyi tahlil etsek gibi her anlamdaki davranışla ona doğruyu aktarırsak doğru bir şekilde. Okullarda da bunlarla ilgili etkinlikler bayağı yaygınlaşıyor. Rehber öğretmenler vesaire sunumlar ve videolar epey hazırlamaya başladılar. Çünkü bu konu gerçekten şu anda biraz can sıkıcı bir boyuta geldi. O zaman merak etmeyin biz evlatlarımız fıtraten zaten masum ve kaliteli doğuyorlar. Onları biz biraz bazen bencilleştirip farklı fıtratlara girebiliyoruz. Doğruyu güzel anlata okullarda da işleyerek, güzel örneklerde yaygınlaşarak biz evlatlarımızı bu cendereden kurtarırız inşallah.
0: Evet, sosyal medyadan da çok öğreniyorlar bu maalesef. Zorbalığı. Bir an önce şu düzenlemenin yapılıp artık
1: evet, kesinlikle.
0: İşte sosyal medyaya 15 yaş evet, altı mı evet, hocam?
1: Kullanımı engelliyorlar.
0: Bir an önce engellenmesi lazım evet, yani. Evet. Anne babaların da tabii bu noktada çocuklarının çok kolay bir şekilde kötü örneklere maruz kaldığında onu uygulayabileceğini, hani daha henüz eğriyi doğruyu tam ayıramadığından hani bu yanlışı uygulayabileceğini bilerek bu tarz içeriklere maruz bırakmamaları evet. lazım tabii ki.
1: Bir de güzel içerikler de çıkıyor Musa Bey. Ben bu konuda TRT'nin bazı kanalları ve uygulamaları var.
0: Çeşitli hocam video ne hikmetse bu güzel içeriklerin de alıcısı çok az yani.
1: Evet ya maalesef.
0: Yani ne bileyim böyle bir kötülük, haylazlık, nerede böyle bir kötü örnek var Allah Allah bakıyorsun herkes onu talep ediyor, onu izliyor, onu daha çok tüketiyor. Şurada şöyle güzel bir yayın yapalım, işte güzel şeyler gösterelim
1: evet.
0: filan.
1: Evet.
0: Olmuyor yani garip bir şekilde. Evet. Bunu Mustafa çözemedik
1: Bey,
0: yani.
1: Bu yeni stüdyo ve hayırlı olsun öncelikle.
0: Teşekkür
1: ederiz. Buranın ilk misafirlerinde olma şerefi de nail oldu bize. Burayı kurmak için aylarca çalışılmıştır.
0: Evet tabii
1: çok
0: ki.
1: Çok ciddi emek vardır, maliyet vardır, evet. fikir vardır, heyecan vardır. Ama burayı tahrip etmek için çok Hı-hı. basit bir harekete, bir patlamaya, bir Hı-hı. ateşe yeterli oluyor. Hı-hı. Gerçekten tamir zor. Tahrip çok suhuletli.
0: Evet.
1: Bu tahribin de nefse hitap etmesinden ve inna nefse lammâtun bisû illâ mâ rahime rabbi. Nefis kötü şeyleri talep ettiği için suhuletli oluyor ve çarşıda alıcısı çok zor, kolay bulunuyor. Hı-hı. Ama biz Allah'ın izniyle, biz Anadolu insanıyız. Biz müminiz. Ve kurda kuşa yem edecek evladımız yok. Aslanlar gibi çıkarız, evladımızı, fikrini, zihnini, fıtratını muhafaza ederiz. Ona güzel duyguları kalbine nakşederiz. Bir de elimizde bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi harika bir örnekle hı hı. güzel bir timsal var. Onu bol bol işlettiğimiz zaman onlar kendi yaptıklarını yaparlar, eller de boş geri dönerler inşallah.
0: İnşallah. Şimdi pek çok şeyi sorduk, sormaya çalıştık. Çok da güzel cevaplar aldık elbette. Kıymetli izleyicilerimiz de sorularını gönderdiler. Zamanımız da azalmış. Bir 5 dakika kadar süremiz evet. var. Yani bu son olarak yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere, velilere, öğretmenlere topyekün hani ne söylemek istersiniz diye soralım. Son 5 dakikayı da böyle değerlendirmiş oluruz.
1: Allah razı olsun. Ya bizim hayattaki her adımımız bir fiili dua aslında. Hı hı. Bir çiftçi güzel bir mahsul istiyor mu? Ellerini açıp Allah'a yalvararak söylerken kavli duada bulunuyor. Hı hı. Fakat o tohumu ekerken, toprağa sürerken, tohumu ekerken, sularken ve o aylar süren serüvenine eşlik ederken de fiili duasını yerine getiriyor. Hı hı. Ve Rabbim fiili duanın karşılığını veriyor. Hı hı. Biz öğrenciler, öğretmenler, veliler bunun tabii üçü de ayrı ayrı mesuliyetlerle dolu unsurlar ama biz gelecek nesli inşa eden fiili duacılarız. Yaptığımız her hareketin Rabbimiz karşılığında bir duası var ve bunun karşılığı ona göre verilecek. Şimdi sen evlada sadece dünyayı yüklediğinde ve sadece menfaati, sadece şahsi mutluluğunu yüklediğinde fiili duayı bunu yaptığın için tabiri caizse patates ektin. Ya patates çıkartacak oradan hı hı. Rabbim. Gül ekersen gül çıkartacak. Ona emek verdiğin zaman o şekilde. Hani bunun veli ve çine değerlendirdiğimiz zaman kıymetli velilerimiz evvela evlatlar bizim değil Rabbimizin.
0: Evet, kameraya söyleyebilirsiniz hocam.
1: Eyvallah sağ olun.
0: Velilerimize.
1: Evvela
0: hemen buraya.
1: Evlatlar bizim değil Rabbimizin. Ve Rabbimiz evlatlarımıza nasıl bir yol haritası çizmemizle ilgili gerekli olan o bize yol haritasını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakıyla, Kur'an-ı Kerim'in güzel düsturlarıyla vermiş. Biz evlatlarımızı bu ışığın dışında ışıklar ya da bu ışığın dışında yollar aramak yerine bunlara daha yakınlaştırarak bir süreç yürütmemiz lazım. Eğitim bunun tam içi. Yani eğitimi karakteri geliştirme, insan fıtratını iyileştirme süreci olarak değerlendirirsek en mükemmel karaktere yaklaştırma serüveninde elbette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam var. Ders çalışırken de aslında şahsın o ilim, irfanla donanım sahibi olup iyi bir mümin olması noktasındaki yolculuğu var. O yüzden bu evlatlarımızın dünya imtihanına da gireceklerini, girdiklerini, bir yaştan sonra tıpkı LGS'ye girdikleri gibi, YKS'ye girdikleri gibi dünya imtihanına girdiklerini bilmemiz icap ediyor. Kıymetli öğretmen kardeşlerim, öğretmen arkadaşlarım, bir öğretmen kardeşiniz olarak dünyamızda, ahiretimizde bizlere sabah emanet edilen, elleri bizimle buluşan, gözleri, yürekleri bize açılan o kıymetli evlatlarımızda. Onların gönüllerine ektiğimiz güzel tohumların, onların dünyalarındaki neşvi nema buluşu biz öğretmenler dünyada da mutlu edecek ve payidar edecek ve elbette vesile olan yapan gibidir kaidesince o çocuğun yaptığı bütün hayırlar, bütün iyilikler bizlerin hasenasına yazılacağı için ahirette de payidar edecek. Elhamdülillah, var olmak büyük bir nimet. Varlık içerisinde insan olmak daha büyük bir nimet. İnsan içerisinde Müslüman olmak en güzel nimet. Fakat bunun içerisinde de meslek olarak öğretmenlik mesleğini nasip olmuş olmak çok çok güzel bir nimet. Elbette diğer meslekler de kıymetlidir. Ama çocuğun ruhuna dokunabilme imtiyazı biz öğretmenlere verildiği için o çocuğun ruhunda iyiliği, merhameti, güzel ahlakı, o çocuğun ruhunda rıza ilahiye muvafık yaşamayı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sevgisini ve bu dünyaya geliş gayesini doğru yerleştirirsek, elbette bunun Rabbimiz nezdinde büyük kıymeti, dünyada da ahirette de bizi bereket olarak, hayır olarak bulacaktır kıymetli velilerimiz.
0: İnşallah. Fatih Hocam çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz bu fırsatı verdiğiniz için.
0: Bu samimi tavsiyelerinizden dolayı da tekrar bekleriz. Hayırlı bir eğitim, öğretim dönemi diliyoruz.
1: İnşallah dua bekliyoruz.
0: Öğrencilerinize. Kıymetli izleyicilerimiz, bunu konuşalımı bugün de noktalıyoruz efendim. Tekrar buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.
2: Mustafa Balevi ile bunu konuşalım sona erdi. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
5: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim İmi bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
6: Merakla beklenen kitap çıktı.
7: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
6: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
9: Dergiye sahip çıkın. Ehli Sünnet'in sesidir. Allah rızası için Bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
8: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
7: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
11: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
12: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
13: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
9: Şimdi Allah dostlarının namazları, bunların konuşulması lazım, bunların dinlenilmesi lazım, bunlarda fayda var. Çok misaller var efendim Allah dostlarının namazları hakkında. Bunlar bize örnek olabilir nitelikte. Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali, İmam Ali Zeynel Abidin radıyallahu anhuma, Ehl-i Beyt'in imamı, mübarek insan, ölünceye kadar 24 saatte 1000 rekat nafile namaz kılardı. Her gün 1000 rekat. Nafile namazı kaç rekat? 1000 rekat. Lakabı Seccat. 12 imamın başında gelir o işte. Seccat, çok secde yapan demek. Seccade değil, seccat. Seccade, üzerine secde yaptığımız. Seccat, çok secde yapan zat. İmam Zeynel Abidin, Ali İbni Hüseyin radıyallahu anh, huşu vasfında alem idi. Abdese başladığı zaman daha rengi sararmaya başlardı. Namaza durduğunda titremeye başlardı. Sorarlardı ona, etedrune beyne yedeyi men uridu en ekum. Biliyor musunuz, ben kimin huzurunda duracağım? Vel men uhatibu, kiminle muhataba konuşma ve mükaleme yapacağım? Ve mâzâ yeruddu aleyh, o Rabbim bana ne cevap verecek? Bunu biliyor musunuz da bana soruyorsunuz? Namazı böyle kılardı. Müslim İbni Yesar tabiinden, İbni Abbas'tan, İbni Ömer'den hadis rivayet etmiş büyük zat. Namaza girdiği zaman hiçbir ses duymaz, hiçbir şey duymaz. Namazla meşgul olduğundan, Allah'ın korkusundan çok heybetliydi. Eve girdiği zaman falan herkes susar, çoluk çocuk, ses yok, çıt yok. Namaza duracağı zaman derdi ki تَحَدَّذِوا فَاِنِّي لَسْتُ اَسْمَعُكُمْ, konuşabilirsiniz serbest, ben sizi duymuyorum. Namaza durdu mu herkes rahat konuşurdu. Namazı bitirdi mi çıt yok. Niye? Namazda başkasıyla meşgul olduğu için namazda duymuyordu. Bir ayaktan diğer ayağa geçmez. Böyle sanki direk gibi namazda dururdu. Elbisesini hareket ettirmez. Bir tarafını kaşımaz. Bunlar hep huşuğun alametleri. Adam biri namazda sakalını şöyle yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görünce ne buyurdu? لَوْ خَشِعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشِعَتْ جَوَارِحُ. Bu adamın kalbinde huşu olsaydı, uzuvlarında da sükunet olurdu. Bunun böyle kaşınmazdı. Çünkü Allah'ın huzurunda olduğunun farkında olan o durumda kaşınma ihtiyacı duymaz, bir şey değil. Kaşınmaz ki zaten. Bu nasıl bir namaz? Efendi Hazretleri'nin anlattığı gibi bizimki de buyuruyordu. Yani ne gibi? bir sinek diyordu. Oradan kalksa oraya konsa, hele sivrisinek olursa tabii. O daha çok önemli oluyor. Çünkü namazda yakalayınca seni sokuyor. Sen de onu kaçıramayacaksın diye sinek o anı değerlendiriyor yani. Sivrisinek çok uyanık, çok zeki bir hayvandır zaten. Öyle efendim geliyor, sen de hemen tabii hesaba başlıyorsun. Ulan şimdi görüyor musun, bu beni namazda yakaladı. Ben buna ne hareket çekeyim? Ama tabii kıraatı uzatırsan hareket çekme imkanı biraz zorlaşıyor. Şimdi ikide bir, üç hareket yapsan bir hükümde namaz gitti. Ameli kesir zaten. Bir hükümde üç hareket. Adam bir daha. Üç hareket. Aynı kıyamda namaz gitti. O zaman kolayı var hoca efendi. Nedir? Bir kere kaldım ha, böyle açıkta tutarsın. Böyle böyle yaparsan öyle olmuyormuş. Öyle olmuyormuş ama sen de huşun sahibi bir adam olmuyormuşsun ama. Ondan haberin var mı? Tabii üç kere kaldırır indirirsen ameli kesir oluyor ama bir kere kaldırıp da üç kere yaparsan olmuyor. Sen neyi neye hizmet ediyorsun? Ne anlamak istiyorsun ki? Ne yapmak istiyorsun yani Mevla'nın huzurunda? Ne derdi Efendimiz? Sinek derdi, şuradan kalktı şuraya kondu, sanki teyyare kalktı oradan oraya yani. Öyle önemli bir şey, onu takip eder namazda böyle. Perdeye mi kondu, oradan mı kalktı, şimdi bana doğru mu geliyor? Adam namazı fuzuli bir iş sayıyor yani. Kimin huzurunda olduğundan haberi yok. Halef İbni Eyyub radıyallahu anh, Belh müftüsü, büyük veli, namaz kılarken sinekler musallat olmuş başına, sivri sinekler. Ne kadar sinek yani. Şimdi millet de ona bakıyorlar, o da namazda acaba hani kıpırdanacak mı biraz, icabında elini kaldırmaz da şöyle yapar omzuna mesela, böyle bir kaçırma hareketi yapar. Hiçbir hareket yapmıyor falan. Namazı bitirince ona durumu sordular. Buyurdu ki, namaz bozacak şeylere hiç alışkanlık yapmadım bu zamana kadar. Ben şöyle bir haber aldım dedi. Padişah bazı suçluları yakaladığı zaman kamçılattırırken ceza olarak, felancı ne kadar tahammüllü, ne kadar dayanıklı, ne kadar sabırlı desinler diye adam oh bile ah bile demiyormuş. Ve bununla iftihar ediyorlar sonra. Ben 100 kamçı yemişim de gık dememişim hesabı. Yahu dedi, ben dedi Rabbimin huzurunda bir sinekten sebep mi dedi kıpırdanacağım. Ama şimdi bu bir hesap meselesi. Ha şimdi bizim hesap şöyle. Şimdi birileri görüyorsa kıpırdanmaz. Şimdi adamın huşuğa bak ya. Yani herif sinekler sokuyor, herif hiç bana mısın demiyorum. Tabii ama biri yoksa çak cinayet. Yani adamda Allah diye bir şey derdi yok. Adamın derdi milleti gerdi yani, o ne yapacak? O mu dedi bir şey mi dedi? Resulullah buyurdu, "Te'avvezu billahi min huşu'in nifak." Münafıklık huşuğundan Allah'a sığının. Bazı adamlar çok münafıklık huşuğu yapar. Böyle görüntüde böyle hareketler, böyle bir şeyler. Dediler ya Resulallah, nedir nifak huşuğu? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, "Terar racule haşi'en vel kalbu leyse bi haşi'." Adamın tipine bakarsın, durumuna bakarsın, huşu sahibi zannedersin. Öyle görüntü veriyor yani. Bazı böyle hareketler çok yapanlar oluyor, böyle yamulanlar, şey de ne bileyim, boynunu büker bir hareketler. Bunlar uygun değil. Sana namazda dur, doğrudur dediler, doğrudur. Dik dur dediler, dik dur. Böyle bir şey yapmanın bir lüzum yok. Allah sana böyle yap demedik. Böyle dur. Ama doğrudur yani. Kalp huşu yapsın. Ha, kalpte huşu diye bir şey yok. Hareketlerde böyle huşu. Görüntü. Kimi kandıracaksın? Allah muhafaza buyursun. İmam Malik Hazretleri radıyallahu anh, İmam Malik duydunuz mu? Maliki mezhebinin sahibi, büyük müçtehit. Hadis-i şerif okuyordu böyle bir sohbet meclisinde. Hadis-i şerif rivayet ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde okuturdu ekseri, Ravza-i Mutahhare'de hadis dersleri verirdi. Hadis-i şerif okunurken arı geldi. Arı bu ha, sivriye de benzemez yani. Defaatle soktu yani. Bir kere değil. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine karşı, hadis, namazda Allah'ın huzurundayı bıraktık, hadis okuyorum diye, hadis okurken hiç ne arıyı kovdu, ne bir hareket yaptı, ne kımıldandı, ona tahammül etti. Hadise karşı edepten, hadis okunan meclisler, bak burada hadis okuyoruz, hadis dinliyorsunuz. Adam oho, nerede? İşte innemâ niltü hâzel ilme bitta'zîm, onun için o ilimlere sahip oldular. Ne marifetlere malik oldular. Ben bu ilme hürmetle, tazimle, edeple kavuştum buyurdular değil mi? İbn-i Sirin Hazretleri namaza durduğu zaman diyor, Allah korkusundan Celle Celaluhu yüzünün kanı giderdi. Yüzünde hiç pembelik diye bir şey kalmazdı. Kül gibi olur. Tabiinin büyüklerinden. Amir bin Kays Hazretleri. Şu söze bak. لَنْ تَخْتَلِفَ الْخَنَاجِرُ بَيْنَ كَتِفَيِّ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَا اَتَفَكَّرَ فِي شَيْءٍ مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَاَنَ فِي الصَّلَاةِ. İki omuzumun arasına diyor, hançerler gidip gelmesi, hançer sokuyorlar artık, ölüm demektir ya, iki omuzun arasına böyle defaatle hançerlerin sokup çıkarılması namazda dünya işlerinden bir şey düşünmekten bana daha sevgilidir. Namazda dünyalık bir şey düşüneceğim Allah'ın huzurunda omuzlarıma diyor hançerleri sokup çıkarsınlar. Tercih ederim. Hangisi derlerse tercih ederim. İşin büyüklüğünü anla. İşin ciddiğini, ha şimdi namaza duracağız. Aa, konuşuyoruz konuşuyoruz ya. Aha şimdi namaza duracağız. Bakalım dört rekatta değil de bir rekatında bile şunu koruyabileceğiz. Bunu bir deneme yapalım be inşallah. He? İnşallah. Nasıl yapacağız bakalım. Vehbi İbn-i Verd Hazretleri namaza durduğu zaman sanki cehennemi seyrediyor gibi olurdu. Cehennemi seyrediyor gibi. Utbel el-Gulam Hazretleri namaza durduğu zaman kışın buz gibi havada hiçbir şey yok, donarsın, namaza durdu mu terlemeye başlardı. Allah korkusundan. Sebebi sorulduğunda hayyan minallah azze ve celle, Allah'tan utancıma derdi. Celle şanuhu celle canuhu. Onun için aynı namazı kılacağız, aynı safta duracağız, aynı imama uyacağız. Rabiatul Adeviye radıyallahu anh'a methediliyor, methediliyor. Şöyle veliye, şöyle büyük kadın. Ya bir kere namazda çalılık bir yerde namaz kılıyor, secde yaptı. Şeker kamışı gözünün içine girmiş. Allah Allah. Namazı bitirinceye kadar hiç fark etmemiş. Namaz bitmiş, şeker kamışı girmiş gözüne. Göz ne demek ya? En hassas yer. Elin gelse gözüne gün boyu sulanıyor. Fark etmiyor. İşte namazı böyle kılıyorlardı Allah'ın dostları. Zelzele oldu ya. Müslim bin Üyesar Hazretleri ne olacak? Camide kılıyor. Zelzele oldu. Caminin yarıdan aşağısı yıkıldı. Haberi yok. Namaz bitti. Millet telaş, enkaz kaldırıyorlar. Her taraf yıkılmış. Onun durduğu yer yıkılmamıştı. Ne oldu diyor.
13: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
14: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
15: Kıymetli Adımlar programı başlıyor.

Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, İdlib bölgesinde bulunan Bawab-ı Tüddane Luna Parkı'ndayız. Allah'a şükürler olsun, her sene gibi bu senede yaz eğitimine katılan yetim köyümüzdeki çocuklar, yetimlerimiz ve çevre kamplardan gelen yeni medreselerimize, çevre kamplardan gelen talebeleri de Luna Parkı'na getirdik. Şimdi çocuklar gelmeye başladı. Luna Parkı'nı 2 gün tuttuk. Bugün erkekler için, yarın da kızlar için inşallah. Şimdi de inşallah çocuklarımızı içeriye almaya başlayacağız. Allah sizlerden razı olsun.

böyle çocuklarımız acıkmasın diye birer sandviç, birer de meyve su dağıtacağız. Ulan zedelikler yiyecekler, oynamaya girecekler. Tamam. Tamam.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli Kıyamdar ailesi, Allah'a şükürler olsun. Her sene olduğu gibi bu sene yaz eğitimine katılan çocuklarımızı getirdik. Bugün erkekleri getirdik, yarın da kızları getireceğiz. Elhamdülillah 4 medresemiz var, 1200 talebemiz var. Yeni medreseler 2 tane dışarıya hizmet ediyor. Kamplara ve çevredeki insanlara hizmet ediyor. İçerideki 2 tane medrese de bizim yetimlerimize hizmet ediyor. Çocuklara teşvik olsun, eğitimlerine teşvik olsun diye bugün Luna Parkı'na getirdik. Allah yapmış olduğunuz hayırları kabul eylesin. Bütün Kıyamdar ailesine Luna Parkı'ndan selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, dün erkek çocuklarımızı Luna Parkı'na getirdik. Oynadılar, sevindiler. Bugün de yetim köyümüzdeki medreseden yetimlerimiz ve dışarıya kampta kalan insanlara hizmet eden medresemizdeki kız çocuklarımızı getirdik. Onlar da bugün oynayacaklar, sevinecekler. Bu hayra vesile olan herkesten Allah razı olsun. Allah amellerinizi kabul eylesin. Bütün Kıyamdar ailesine Dane bölgesinden Luna Park'tan selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Kıymetli kardeşlerim, dün Allah'a şükürler olsun erkek çocuklarımızı getirdik. Oynadılar, eğlendiler. Bugün de kızlarımızı getirdik. Hem yetim kızlarımız, bizim iki medrese yetim köyümüze hizmet ediyor. İki medrese de dışarıdaki kamplarda kalan insanlara hizmet ediyor. Bugün de Allah'a şükürler olsun kız çocuklarımızı buraya getirdik. Oynadılar, eğlendiler. Bu hayra vesile olan herkesten Allah razı olsun. Bütün Kıyamdere ailesine Luna Park'tan selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Kıymetli kardeşlerim, Aynül Arab'a bağlı Cade bölgesine geldik. Allah'a şükürler olsun. Daha önceki dönemlerde Kur'an halakalarında bayağı bir zorluk yaşanıyordu. Hatta geçen yani çok olmadı, kıyafet dağıtmıştık köylerde. Arap köyleri de var, Kürt köyleri de vardı. En çok bizden talep edilen şeydi şu: gelin bizi okutun. Çocuk

Çocuklarımız Kur'an okumayı bilmiyor. Hatta kimisi Arapça bile bilmiyor yani. Ondan sonra biz de şimdi hocalarımızı toplamıştık. Kur'an halakaları açıldı elhamdülillah. Biz de desteklerimizi sağlayacağız Allah'ın izniyle. Şimdi ihtiyaçları olan işte her çocuğa defter, kalem, Cüzur-Raşidi, Elifba, ondan sonra hocalarımıza da destek olacağız. Allah yapmış olduğunuz hayırlardan razı olsun. Kabul eylesin. Allah sizlerden razı olsun. Cadde bölgesinden selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Kıymetli kardeşlerim, Çakal Ayıl Araba Bağlı Çakal Viran köyüne geldik. Maşallah çocukları görüyorsunuz. Hepsi yeni yeni başlamış. Biz de onların kitaplarını, defterlerini, kalemlerini, harçlıklarını getirdik. Bunları sevindireceğiz. Allah sizlerden razı olsun. Allah amellerinizi kabul eylesin.

0: بغية فهل ترى لهم من باقية.
1: Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, bugün Ayn-ül Arab bölgesindeyiz. Allah hamdü senalar olsun, Ayn-ül Arab bölgesi fethedildikten hemen sonra biz buraya ilk başta insanlara yardım olarak ekmekle başladık. Daha sonra kış vaktiydi, battaniye dağıttık. Daha sonra mühtaç olan aileleri tespit edip köylerde buradaki kardeşlerimize, mühtaç ailelere kıyafet hazırladık, montlar hazırladık ve dağıtmaya başladık. O köylerden bir tanesinde dağıtımı yaparken yaşlı bir amca bize demişti ki keşke sizin gibi hocalar buraya gelse de çocuklarımıza Kur'an öğretse. Bakın çocuklarımız, gençlerimiz Kur'an okumayı bilmiyor. Sebeplerinden de şu, PKK terörü buradayken bu eğitimlere izin vermiyordu. Ondan sonra biz onun hemen sonra Kur'an harakalarını düşünerek camileri, işte hocaları toplamaya başladık. Allah'a şükürler olsun. Yani 20-30 köyde hocalar eğitime başladı. Biz başlayın dedik. Ondan sonra Allah'ın izniyle de destek vereceğiz. Allah'a şükürler olsun. Yani 20-25 tane köye, bütün öğrencilerine, bütün talebelerine hediyelerden, öğretmenlere harçlıklardan, ondan sonra cüz-ü reşidiler, tebareke cüz-ü, amme cüz-ü, komple bu destekler verdik. O köylerde de bunlar bu dağıtımları yaparken camilere, şu arkamda görmüş olduğunuz binayı gördük. Burada köylü kendisi, kendi imkanlarıyla yardımlar böyle toplayarak şu aşamaya gelmişler, medrese yapmışlar. İmam Abdülkadir Geylani Medresesi. Bu medreseyi yaptılar. Bu medrese tam 600 öğrenci alabilecek, 600 talebe alabilecek bir medrese. Sabahleyin medrese olacak. Öğleden sonra da Kur'an kursu olarak devam edecek. 600 tane talebe alacak kız, erkek. Hem bu köyden hem bu köyün civarından. Bu köyün adı bu arada Hişhaşa Köyü. Ayn-ül Arab kırsalından. Rakka ile Halep arasında son bölge. Biz de geldik, durumlara ancak bu kadar yetmiş. Biz de bunun bütün tefrişatını üstlendik. İçerideki sıralar, yazı tahtaları, masaları komple şimdi Türkiye'de hazırlıyoruz. Allah'ın izniyle getireceğiz. Yapmış olduğunuz desteklerden dolayı Allah sizlerden razı olsun. Allah amellerinizi kabul eylesin. Allah'tan niyazım da şu ki buradaki hocalara gayret ediyorlar. Allah onlara muvaffakiyet versin. Çünkü bölge hakikaten ilme muhtaç. İlme muhtaç. Yani gençler Kur'an okuyamıyor. Din eğitimi hakkında hiç bilgileri yok neredeyse yani. Kimisi tamam ailesini tuttu ama yani bir zorluk vardı, bir yasak vardı. Burada bir eğitim sürdürülemiyordu. Şimdi Allah'ın izniyle fetihten sonra eğitimler izin verildi, başladı. Allah onlara muvaffakiyet versin ve Allah sizlerden razı olsun. Bütün Kıyamdar ailesine Ayn-ül Arab bölgesinden selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'a şükürler olsun. Türkiye'de masaları, sandalyeleri, her şeye hazırladık. Tırlarla geçti bir 2-3 gün önce. Şimdi de elhamdülillah kardeşlerimiz dizmeye başladılar. Allah bütün bu hayra vesile olan herkesten razı olsun. Allah amellerinizi kabul eylesin. Bütün Kıyamdar ailesine, Aynül Arap bölgesinden, Abdülkadir Geylani Medresesinden selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Kıymetli kardeşlerim, medrese şurası. Kızların girişi şu taraftan olacak, alt kata. Erkeklerin girişi de şöyle, buyurun. Erkeklerin girişi de şu taraftan.

Şöyle 30 tane sınıf var. 15 tane yukarıda, 15 tane de aşağıda. Şöyle Allah'ın izniyle de sıralar, yazı tahtaları, sandalyeleri geldiğinde de Allah'ın izniyle size bir daha göstereceğiz. İnşallah buradaki kardeşlerimizi tek bırakmayacağız. Din kardeşimiz ondan sonra. Onların hissetmiş olduğu acıyı biz hissediyoruz. Yani çocuklar, yani en çok insanların zorlandığı şey şu. Tam bir açlık, bir yoksulluk bayağı var burada yani. Yani hatta bazı ailelere gidiyoruz. Yani ha ölmüşler ha yaşıyorlar yani. Bir nefes alıyorlar sadece yani. Eve bir giriyorsunuz, hiçbir şey yok evde. Yani battaniye en basit şey yok yani ondan sonra. Ekmekleri borçla alıyorlar. Ama burada kardeşlerimizi kıyamda her zaman gibi burada kardeşlerin yanında durdu. Yine de duracak, durmaya devam edecek. Ve burada destek vereceğiz Allah'ın izniyle. Bütün kıyamda ailesine Abdülkadir Geylani medresesinden selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, kubbe bölgesine geldik. Buradaki kardeşlerimize de cüz-ü reşididen amma cüz-ü, tebareke cüz-ü getirdik. Her birisine de birer defter, birer kalem. Ondan sonra ikramlarımızı da yapacağız. Hocalara da ikramlarımızı yapacağız. Allah'ın izniyle burada 100 tane talebe var. Burası hafız da çıkarmış daha önceden. Şimdi de zaten kapıda çoluk çocuk bizi böyle görünce ondan sonra onlar da geldiler. Onlara da söyledik. Eğer burada kaydolursanız ondan sonra size de getireceğiz inşallah. Allah sizlerden razı olsun. Fadal Şefim.

0: Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli Kıyamdar ailesi, bugün Ayn-ı Arab'a bağlı Sırrın bölgesindeyiz. Sırrın'da bulunan Sırrın Şerif Lisesi. Daha önce de Zarfiye döneminde yani burayı açamıyorlardı. Şimdi Allah'a şükürler olsun hocalarımız, 3 hoca geldiler, bu işe başladılar. Şimdi de 42 tane öğrencileri var. Allah'ın izniyle daha büyük bir yere geçecekler. O büyük yere geçtiklerinde de daha çok talep var, daha çok talep olacak. Çünkü herkes Şerif Lisesi'nin açılmasını bekliyordu. Bu medreselerin açılmasını bekliyordu. Biz de onları tek bırakmayacağız. Biz de çocuklarımızı hem şeker, hem bisküvi, hem de harçlık dağıtacağız. Allah yapmış olduğunuz hayırları kabul eylesin. Allah sizlerden razı olsun. Sırrın bölgesinden bütün Kıyamdar ailesine selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kıymetli Adımlar programı sona erdi. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Adem Aleyhisselam'ın ve Havva annemizin cennetten yeryüzüne indirilişi. Ha, bununla alakalı tabii Mutezile şöyle bir görüş ortaya atıyor. Adem Aleyhisselam'ın ve Havva annemizin indirildiği yer genel olarak halkımızın, hepimizin bildiği cennet değil. Yani insanlar imtihanı kazanır, imanla ölürse Allah-u Teala'nın mükafat olarak göndereceği bir cennet var ya, ha orası değil diyorlar bunlar. Peki neresi? Ha, dünyada herhangi bir yer, yani Yemen tarafında bir yer. Cennet misali efendim olan, meyveleri olan, nehirleri olan falan herhalde böyle bir yer olduğunu ne yapıyorlar, söylüyorlar. Yani dünyada bir bahçe, bir efendim bostan veya bir efendim toprak, arazi neyse. Onu söylüyorlar. Tabii yani günümüzdeki bazı ilahiyatçılar da bu görüşü kabul ediyorlar ve bu görüşü savunuyorlar. Tabii zaten nerede şaz görüş var, bazıları da var. Ehli Dal fırkanın, anlıyor musun? Borazanlığını yapmaya bayılıyor. Öyle, zurnanın son deliği. Mutlaka ne yapacak? İlla o konuda şaz bir olan görüşü ne yapacak? İnsanlara sunacak. Hani şimdi bugün bazı ilahiyatçılar görüyorsunuz, yani doçent olmuş, profesör olmuş neyse. Bir takım görüşler sunuyorlar ya, bir takım ayetleri eğerek, büyerek, efendim tevil yaparak, yorum yaparak, he güya yani ehli sünnet alimlerinin görüşlerinin dışında bir fikir beyan edecek ya, işte bunların hepsi evvelce söylenmiş olan şeyler. Yani bunlar da o kafada da yok. O kafada yok yani. Ha nereden buluyor filan. Ya bunlar hep yazıyor kitaplarda. Eskiden he efendim bu görüşleri serdedenler, iddia edenler olmuş ama ehl-i sünnet alimleri bunların hepsini affedersin işe yaramaz kağıt parçası gibi buruşturup çöpe atmışlar. Ama şimdi biz tabii kitap okumadığımız için, biz bu meseleleri bilmediğimizden dolayı, ilim maalesef eksik olduğu için günümüzde kamil manada ilmi öğrenebiliyor musun yani? Normalde efendim okula gittiğin zaman ilk andan itibaren efendim Kur'an-ı Kerim olsa, tefsir dersleri olsa mesela, efendim İslami hükümleri öğretecek bir takım dersler olsa, sen boş ver üniversiteyi, daha liseye gelmeden bayağı bir tefsir, fıkıh, hadis bilgin olur yani. Ama şimdi böyle bir şey yok. Şimdi yani kendi gayretinle medreselerde, özel hocalarda, alimin, ulemanın efendim izinde giderek, onların sohbetlerine iştirak ederek, onların derslerine katılarak bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsun yani. Dolayısıyla yani genel manada bir tabii din konusunda bir cehalet var. Herkesin din konusunda efendim Şeyhülislam gibi konuşmasına bakma. Herkes konuşuyor. Herkes çok biliyor. Bilmiyor. Bilmişlik taslıyor. Hani demiş ya, cehalet ne güzel, her şeyi biliyorsun demiş yani. Anlıyor musun? Ha şimdi bu görüşte olanlara, yani Mutezile'nin bu görüşüne ehli sünnet alimleri gereken cevapları vermiş. Ben birkaç tanesini sizlere arz etmek istiyorum. Olur da karşınıza gene bir ilahiyatçı profesörün ifadeleri, sözleri denk gelir. Yani kafanız karışmasın. Şimdi tabii onların iddiaları şöyle. Onlar, şöyle ifade edelim, Adem Aleyhisselam ve Havva annemiz o bildiğimiz cennetten değil, yeryüzündeki herhangi bir yerden çıkarıldılar diyorlar. Niçin? Onların iddiaları şu. Çünkü cennet öyle bir yer ki, hani Mevla diyor ya, وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَج۪ينَ, yani oraya giren çıkmayacak. Şimdi cennete girince çıkmamak lazım ama onlar çıktılar. Cennette yasak olmaz ama onlara vardı. Dolayısıyla efendim bir de ne diyorlar? Onların hani cennette günah işlenmez ama Adem Aleyhisselam'ın zellesi var. Şeytan aleyhillâne isyan etti. Dolayısıyla bunların olabilmesi cennette mümkün değil. Ancak bunlar yeryüzünde herhangi bir yerde olabilir diyorlar. Ve Adem Aleyhisselam ve Havva annemizin indirildiği cennetin o cennet değil yeryüzünde bir yer olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi kıymetli kardeşlerim, cennette yasak yok. Cennete giren çıkmaz hükmü neye göredir? Cennetin mükafat yeri olması hasebiyledir. Yani cennet mükafat yeridir. Dolayısıyla o mükafatı hak eden, dünyadaki imtihanı kazanıp imanla ölüp cennete giren kimseler için mükafat yeridir ya, işte o kimseleredir cennetten çıkmamak. Evet kıymetli kardeşlerim, yani böyle olursa cennetten çıkmazsın. Oysa Hazreti Adem ve Havva annemiz bir imtihan kazanıp da cennete girmiş değiller. Kulluk imtihanını kazanıp da cennete girmiş değillerdi. Zaten onlar orada yaratılmışlardı. Dolayısıyla şu dünyada, imtihan dünyasında imtihanı kazanıp Allah'ın emirlerine riayet edip mükafat olarak cennete girmesiyle, bir kimsenin cennete girmesiyle orada yaratılması, daha dünya hayatı başlamadan imtihan için cennete koyulması bir değildir kıymetli kardeşlerim. Evet, cennetten cennete giren çıkmayacak ama o mükafatı kazanarak cennete giren çıkmayacak. İnşallah Rabbim bizlere de cennete girmeyi nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Ama o cennete girebilmek için tabii şu dünya hayatında nasıl bir hayat yaşamamız gerekiyorsa o hayatı yaşamayı da Rabbim bizlere kolay eylesin. Amin. Ha, bir de tabii müfessirler gene ne demişler? Ehl-i sünnet alimleri beyan etmişler. Cennete misafir olarak girmekle mukim olarak girmek arasında da fark vardır, bir değildir demişlerdir. Yani Adem Aleyhisselam da aslında misafirdi. Çünkü Mevla ne buyurdu? İnni cailun fil ardı halife. Bu ayetleri konuşmuştuk sizde. Tefsirini yapmıştık. Yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor Mevla. Cennette yaratıyor ama ne yapacak? Yeryüzüne indireceği zaten o zamandan belli. Dolayısıyla bir misafir. Ha, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de miraca çıkarken cennete girdi mi? Girdi. Sidretül müntehanın yanında inde sidretül münteha indeha cennetül mevva Mevla buyuruyor. Evet, sidretül müntehanın yanında mevva cenneti var. Ve orada girdi ve Miraç'tan döndüğü zaman da cennetteki olayları bizlere, gördüklerini, bize gerekli olanları, bazı meseleleri de bize ne yaptı? Aktardı, bildirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de girdi ama ne yaptı? Çıktı, tekrar geldi. Demek ki misafir olarak girmekle mukim olarak cennete girmek aynı değil kıymetli kardeşlerim. Yine bir diğer husus, yani Hazreti Adem ve Havva annemizin herkesin genel olarak bildiğimiz cennetten indirildiğine dair Ehl-i Sünnet alimlerinin delilleri. Mevla Teala قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا Hepiniz oradan inin buyurdu. Niçin? Yani niçin indirdi Mevla onları? Çünkü yasak ağaçtan yediler. Çünkü şeytan Mevla'nın emri dinlemedi. Ha, demek ki öyle bir yer ki, yani onların çıkmadan önce, Mevla'nın çıkarmadan önce bulundukları yer öyle bir yer ki demek ki orada hataya, isyana, günaha müsaade yok. Hatta zelle bile işlenmesi kabul edilmiyor. Ve Mevla çıkarıyor. Peki onların çıktıkları yer bizim bildiğimiz cennet değil de yeryüzünde herhangi bir yer olmuş olsaydı, yeryüzünde günah işlememek diye bir şey var mı? He? Yani bugün bakıyorsun efendim, dünyanın en zalimleri bile cennet misali yerlerde, adalarda, efendime söyleyeyim sahillerde, efendim lokasyon olarak çok kıymetli yerlerde yaşayabiliyor mu? Yaşayabiliyor. Ya bu canidir, zalimdir, katildir fark etmez ya. Yani dünyada bir adam günah işledi, ha sen çok rahat yaşıyorsun, günah işledin, oradan onu çıkarma diye bir şey yok kıymetli kardeşlerim. Evet, o bahçe demek ki dünyada bir yer olsaydı, onların yaptıkları hatalar, zelleler, isyanlar, şeytanın mesela huzurdan kovulur ama bulunduğu yerden çıkarma diye bir şey olmaz. Zaten bura dünya öyle bir yer ki Böyle şeyler zaten oluyor. Ha bir de Mevla diyor ki oradan inin. İnin diyor. E sen dünyadaysa o yer nereye inecek? Esfel-i safilinde mi inecek yani? He? E cennette bak 7. kat semada efendim Sidretül Münteha yani hudut noktası artık son nokta. Cennet orada bak. İnde Sidretül Münteha, inde Cennetül Mevva. 7 kat semanın da üzerinde. Dolayısıyla Mevla'nın inin buyurması bile aslında anlaşılıyor ki efendim herkesin bildiği cennetten indirildiler. Yine kıymetli kardeşlerim, Ehl-i Sünnet alimlerinin tabii beyanları üzere hani şeytan kandırmak için ne demişti? Araf suresi 20. ayet-i kerimede az önce de ifade ettik. Estağfirullah. Ve kâle mâ nehâkumâ rabbukumâ an hâzi şecara. Şeytan dedi ki Rabbiniz size bu ağacı yasaklamadı. İlla ancak şundan dolayı yasakladı. Yani illa en tekûnâ melekeyni ev tekûnâ minel hâlidîn. İki melek olmayın ve ebedi olarak burada kalmayın diye yasakladı Mevla. Yani bundan yerseniz ebedi kalırsınız. Şimdi buradan ne anlaşılıyor? Onlar öyle bir yerdeler ki orada ebedi kalınabilen bir yer. Peki, Mutezile'nin dediği gibi, bugünkü bir takım ilahiyatçıların dediği gibi, Adem Aleyhisselam ve Havva annemiz eğer dünyada bir bahçede olsalardı, he? Şeytanın bu sözünü zaten kabul etmezler. Niye? Ebedi kalacak. Nasıl kalacak ebedi ya? Zaten dünyanın kendisi ebedi değil ki. Fani olan bir yer ebedi olur mu? Ha, dolayısıyla zaten bu ifadeden bile ne anlaşılıyor? Onların çıkarılmadan önce bulundukları yer ebedi kalınacak bir yer. Orası da ancak cennettir kıymetli kardeşlerim. Evet yani eğer orası dünyada bir yer olsaydı bu cümle orada kullanılmazdı. Bir de tabii Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri inin buyurunca şimdi başka ayet-i kerimede mesela Araf suresi 25. ayet-i kerimede tabii konumuzla alakalı olduğu için yani Bakara suresinin efendim ayetlerini tefsir ediyoruz ama başka ayetlerle bunlar ne yapılıyor? Tefsir ediliyor. Kur'an'ın ayetleri birbirini ne yapar? Tefsir eder. Şimdi bakın Mevla inin buyurunca o indikleri yerin yani yeryüzünün özelliğini Mevla nasıl beyan ediyor? Araf suresi 25. ayet-i kerime. Estağfirullah. Kal. Mevla buyurdu ki fe inna fiha tahyevne ve fiha temutun. Fiha tahyevne. Orada yaşayacaksınız. Ve fiha temutun. Orada öleceksiniz. Ve minha tuhracun ve oradan dirilip çıkarılacaksınız. Şimdi onların indirildiği yerde ne varmış? Ölüm varmış, değil mi? Ha. Peki ölüm nerede var? E, ölüm dünyada var. Demek ki daha önce kaldıkları yerde ölüm yokmuş. Bak, indirdiği yerde ne varmış? Yaşayacaksınız ve orada öleceksiniz diyor. Ölüm olmayan yer ancak cennet olabilir. Dünyada bir yer değil kıymetli kardeşlerim. Ve yine Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cennette yarattı onları tabii istedikleri yerde gezmelerini, yemelerini, içmelerini ne yaptı Mevla? Müsaade etti bir ağacın dışında. Ve oranın özelliklerinden bahsederken yine başka bir ayet Allah-u Teala buyuruyor. Taha suresi 118. ve 119. ayet-i kerimelerde. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine buyurdu Estağfirullah. İnne leke ella tecu'a fiha ve la ta'ra. Şüphe yok ki cennette ne acıkırsın ne de çıplak kalırsın. Ve enneke la tazma'u fiha ve la tadha. Orada ne susarsın ne de sıcaktan bunalırsın. Yani Mevla Teala onları koyduğu o cennet, ha şimdi bazı ilahiyatçılar dünyada bir yer diyor ya, şimdi bakın Mevla'nın Adem Aleyhisselam'ı koyduğu yerin özelliğini, yarattığı yerin özelliğini nasıl beyan ediyor? Yani orada acıkma yok, susama yok. Böyle bir yerden bahsediyor Mevla. Peki dünyada acıkmanın olmadığı yer var mı? He? Dünyada susamayan bir adam var mı? Bunlar normal şeyler. Acıkmak, susamak, sıcaktan, hararetten bunalmak. Bunlar normal şeyler. Güneş olmasa da gölgede bile hava sıcak olunca klimasız ne yapamıyorsun, duramıyorsun. Ha, şimdi Mevla onlara yani orada ne acıkırsınız, ne susarsınız, ne sıcaktan, sıcaklıktan bunalırsınız. Böyle bir şey yok diyor Mevla onları koyduğu yerde. Peki böyle bir yer neresi olabilir? Ancak cennet olabilir. Cennetten başka bir yerde böyle özellikler ve haseler olan yer bulamazsın kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla bu anlatılan vasıflar, yani biz az anlatalım, söz anlayın. İşte bu anlatılan vasıflar cennetten başka hiçbir yere uymuyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Adem Aleyhisselam'ın ve Havva annemizin bilinen cennetten çıkarıldığını açıkça beyan ediyor aslında. Evet, zaten müfessirlerin tamamı bu cennetin, yani Adem Aleyhisselam ve Havva annemizin çıkarıldığı, hani ayette وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوكُمْ, şimdi oraya geldik ya, biz bazınız bazınıza birbirimize düşman olarak inin buyurdu. Ve oradan فَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا ف۪يهِ, şeytan onların ayaklarını kaydırdı ve oradan çıkardı. İşte o çıkardığı yerden bahsediyoruz. Cennet olduğunu söylüyoruz. İşte cennet değil dünyada bir yer diyenlere de ehl-i sünnet alimlerinin getirdiği delilleri sizlerle paylaşmış olduk. Zaten dedik ya, müfessirlerin tamamı bu cennetin müminlerin ebedi yaşayacakları uhrevi cennet olduğunda hemfikirdirler ve bu konuda zaten icma etmişlerdir.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
0: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 nolu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçenizde Alegül Efe. Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler başlıyor.
3: 10 Mayıs 1992 Pazar günü İstanbul Beykoz'da yapılan bir sohbetten. Cenab-ı Hak Celle ve Ala kullarını irşad için 104 kitap indirdi. Kullarına kendi mülkünde nasıl tasarruf edeceklerini beyan buyurdu. 104 kitabın 4 tanesi büyük, diğerleri sahifelerdir. İncil İsa aleyhisselama, Tevrat Musa aleyhisselama, Kur'an-ı Kerim bizim peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme, Zebur ise Davud aleyhisselama gelmiştir. Yahudiler, Hristiyanlar inandık diyorlar. Doğrudur ama İsa aleyhisselam zamandakiler doğru. Sonradan bozuldu. Çok dikkat edin. Şimdi ehli sünnet vel cemaatle çok uğraşıyorlar. Bu mezhebi boğmaya çalışıyorlar. El-Maide suresi 72. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyruluyor. Yemin olsun ki şüphesiz Allah Meryem oğlu Mesih'in ta kendisidir demiş olan Hristiyan fırkalarına mensup kimseler gerçekten kafir olmuştur. Yine şöyle buyrulur. Uzeyr aleyhisselam 100 sene ölü kalmasının ardından diriltilerek kaybolan Tevrat'ı Yahudilere yazdırdı. Sonra Tevrat'ı bulduklarında bunun onun yazdırdığına harfi harfine uyduğunu görünce onlar Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da İsa'nın aleyhisselam babasız yaratıldığını ve harikulade mucizelerini görünce Mesih Allah'ın oğludur dediler. İşte böyle buyruluyor. Yani bir sözde duramıyorlar. Allah da diyorlar, Allah'ın oğlu da diyorlar. Her ikisi de kafir eder. Bu ayetleri unutmayın, bize lazımdır. Yahudiler kitaplarına bakmadılar. Neden? Üşendiler. Boyalı şeylere baktılar. Yakışır mı bu? Tevrat'ta Allah'ın oğlu diye bir şey yok. Allah ne oğuldur ne ana babadır. Hristiyanlar Allah Meryem'in oğludur dediler. Oysa El-Maide suresi 72. ayette şöyle buyurulur. Halbuki İsa aleyhisselam, ey İsrailoğulları, bana değil benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Gerçekten kim Allah'a ortak koşarsa, muhakkak ki Allah, tevhid ehline ait olan cenneti ona haram kılmıştır. Onun sığınağı ancak müşrikler için hazırlanmış olan o ateştir. O zalimler için yardımcılardan hiçbiri de yoktur demişti. Yani bize deniyor ki, kulum, bana itikad et. İyi bil de öyle inan. Yahudilerin itikadı iyi olmadığı için Allah Teala onları cennete değil cehenneme sokar. Buyruluyor ya, talep olunan benim, beni ara, beni bulursun. Bu dünyaya niye geldin? Beni bulmaya. Öyleyse ara, beni bulursun. Peki ne ile bulursun? El-Kehf suresi 110. ayette buyruluyor. Her kim Rabbine kavuşmayı umarsa, salih bir amel işlesin ve Rabbinin ibadetine hiçbir kimseyi ortak etmesin. Evet, demek ki salih amel Allah Teala'ya ulaştırıyor. Bozuk amel değil, sağlam amel ulaştırır. Bu da ne ile? İlimle olur. Bilmeden yanlış olur. Yahudi ve Hristiyanların imanı gibi olur. Çünkü onlar kitaba bakmadılar. Bu ümmet de aynısı oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki, İsrailoğullarının başına ne geldiyse elbette benim ümmetim üzerine de muhakkak gelecek. Onlar içerisinde annesiyle açıkça zina eden bulunduysa, benim ümmetimde de annesiyle açıkça zina eden olacak. Ziya Hoca dedi ki, birisi anasıyla evlendi, başka biri kızıyla evlendi, başka biri kardeşiyle evlendi. Bunlar hep okumamaktan oldu. Allah Teala muhafaza eylesin. Bir salik üzerine tembellikten daha büyük bela gelmedi. Bu da çok yemekten, içmekten, gülmelerden meydana geldi. Kulum beni ara, beni bulursun. Kulum ben sana lazımım, sen bana lazım değilsin. Sadece beni ara, her şeyi arama. Tamahkar olma, ben sana yeterim. Yani eğer benden başkasını ararsan beni bulamazsın buyruluyor. Seni bulamazsam ne olacak? Öyle deme kulum. Çünkü ben Rahmanım. Yani kuluna nihayet derecede acıyan ve hakiki nimet verenim. El-Mü'minun suresi 101. ayette şöyle buyruluyor. Nihayet İsrafil aleyhisselam tarafından kıyametin kopması için surun içerisine üfürüldüğü zaman artık İşte o gün karşılaşacakları zorluktan dolayı aralarında dünyada olduğu gibi soy bağlarının bir faydası olmayacaktır. Onlar birbirlerine de hal hatır sormayacaklardır. Evet, sur İsrafil aleyhisselamın elinde. O da bilmiyor ne zaman üfüreceğini. O adam melek gibi denir ya, yani melekler Mevla'dan izin almadan iş yapmazlar. Lafla meleklik olmaz. Ahirette Allah Teala seni patlıyor, çatlıyor, çırpınıyor görse sana bu sebeplerle bakmaz. Sen de anneni görsen aynı. Herkesin işi başından aşkın orada. Anan sana, sen ona yardım etmeyeceğin zaman ben sana yardım edeceğim buyuruyor. Öyleyse beni ara, benden başkalarından firar et demiş oluyor Mevla Teala. Kemal sahibi olan Allahu Teala'ya firar et. Ali İmran suresi 100. ayeti kerimede şöyle buyruluyor. Ey o iman etmiş olan kimseler! Kendilerine kitap verilmiş olan o kişiler arasından sizi İslam'dan çevirmeye uğraşan bir fırkaya itaat ederseniz, imanınızdan sonra sizi kafirlere döndürürler. Arkadaşlar, Kur'an kainatta bir tanedir. Bunu sen nasıl bilmeden yatağa baş koyarsın, nasıl çeneni sallarsın, nasıl adım atarsın? Fırsat elden çıkacak, ölmeden başla okumaya. Ölmeden evvel başlarsan, kabirde okutuyorlar niyet ettiğin için. Niyet etmesen olmaz. Bugün okumaya başlasan, yarın kabirde sana tamamlattıracaklar. Başlayın, korkmayın. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir fırkaya itaat ederseniz, sizi imanınızdan sonra küfrediciliğe çevirir. Allah Teala ne buyuruyor? Dikkat edelim. İtaat hangisine diyor? Kafirlik hangisine diyor? Bu ayetin sebebi nüzulü, yani neden indiği, Kur'an gelmeden dünya akrep, yılan yuvasıydı. Birbirlerini öldürmeye, köfte etmeye meraklıydı. İki kabile vardı, Evs ve Hazreç kabilesi. Bunlar iki kardeşten meydana gelmişti. Araları o kadar gergindi ki kan, namus, fuhuş, taassup davaları vardı. Birbirlerinden öyle korkuyorlardı ki bir adam evinden çıkıp bir kibrit almaya korkardı. Acaba nereden bir kılıç, kurşun, ok gelecek diye. Şimdi aynı korkular başladı. Daha da fena oldu. Şimdi arabada vuruyorlar. Neden? Kur'an'a bakmamaktan, Kur'an'ı bilmemekten, Kur'an'a hizmet etmiyorlar. Bir adam evinde, tarlasında korku içerisindeydi. Sonra Allah Teala'nın lütfu ile Kur'an'ı, tercümanı olan Peygamber Efendimiz ile gönderdi. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Kur'an'ı öğrendiler, amel ettiler. Allahu Teala onları öyle yumuşak etti ki pamuk onların yanında sert kalır. Kur'an vasıtasıyla tereyağı kaymak gibi oldular. Bir gün bu kabilelerin adamlarından iki kişi bir meydanlıkta oturup sohbet ediyorlardı. Öteden ihtiyar bir Yahudi geldi. İsmi Şas İbni Kays idi. Bunları dostluk üzerine görünce tepesi attı. Bir şey diyemedi. Gitti bir genç buldu. Şu şiiri onların işiteceği yerde oku dedi. O şiir bunların eski düşmanlıklarını anlatıyordu. Okuyunca onlar kulak verdi. Kalktılar, dövüşmeye başladılar. Başladılar es-silah, es-silah demeye. O edepsizin o şiiri okuması oldu bunların savaşmasına sebep. Hemen Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme haber geldi. Gelip durun durun, hakkınızda ayet indi buyurdu ve o ayeti okudu. Takvanın üç basamağı var. Birincisi, bir kimse La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse, kalbiyle tasdik etse, onda iman vardır. Yalnız şeriatın helalini helal, haramını haram olarak kabul etmek şarttır. Böyle inanan kimse de namaz, oruç olmasa, içki, kumar istese yine imanın birinci basamağındadır. Birinci basamakta olmamanın cezası ebedi cehennemde kalmaktır. Bu basamakta olmakla müebbet, yani ebedi olarak cehennemde kalmak belirli bir zamana mahsusa döndü. Peki bu muvakkatlık ne kadar olacak? En çok 7000 sene. Kimi 5, 6, 4 sene, kimi 3 sene, kimi 1 sene, kimi 100 gün, kimi 50 gün, kimi 25 gün, kimi 5 gün, kimi 1 gün, kimi 1 an kalacak. Türlü türlüdür bu işler. Bu basamak insana cehennemde kalmamayı kazandırıyor. Lakin onda iman var, sonunda illa cennete girecek. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir kul, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah der de sonra o hal üzere ölürse mutlaka cennete girer. Ebu Zer radiyallahu teala anh şöyle buyurdu. O zaman ben zina etse, hırsızlık yapsa da mı diye sordum. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem zina da etse, hırsızlık da etse, imanlı olarak ölen günahının cezasını çekse bile sonunda mutlaka cennete girer buyurdu. Bu hadis-i şerif ümidi kesmemek içindir. Zina ettin, hırsızlık yaptın, cennete gireceksin ama pişmiş koyunun başına gelmeyen senin başına gelecek. O zaman zina etmek lazım değildi. Başkasının altınlarını çalmak da lazım değildi diyeceksin. Takvanın ikinci basamağı emirleri tutup yasaklardan kaçmaktır. Bu basamak doğru cennete girmeyi kazandırır. Üçüncü basamak ise ilk ve ikinci basamakla beraber hakkıyla Allah Teala'dan korkmak ve Allah Teala'yı hiç unutmamaktır. Allah Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. Bu üçüncü basamak da Allahu Teala'nın cemalini kazandırır. Allah Celle Celaluhu her şeye kadirdir.
0: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
4: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler sona erdi.
5: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını
6: Ecir
0: sunar.
6: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri başlıyor. Üçüncü bölüm başlıyor.
7: Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ hedânallâh. وَمَا تَوْفِيقِي وَعَتْصَامِي إِلَّا بِاللّٰهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدْ اللّٰهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدْ اللّٰهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدْ اللّٰهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri meclislerimizi günahlara kefaret olacak, boyunları cehennemden azat ettirecek ve cennette dereceleri terfi ettirecek meclislere ilhak eylesin.
8: Amin.
7: Efendim babamız Hacı Ali Adder Efendi Hazretleri Kaddesallahu sirruhu kendi Kur'an-ı Kerim'inde o Kur'an-ı Kerim'in Efendi Hazretlerine verilmesini vasiyet etmişti. O Kur'an-ı Kerim'in kenarlarında çok notları var. Kendisi onları elleriyle yazmış. Tabi tefsirde o Kur'an-ı Kerim'den notlar da yazıyoruz. Orada yakında gördüm. Yani bir kağıttaki notunda orada yazdığı bir mana büyüklerin kelamlarından. Celsetün hayrun min elfi haccetin. Bir oturuş vardır ki, bir mecliste bulunuş vardır ki, bin haçtan hayırlıdır. Bu ne demektir? Eğer diyor Mevla ile bir huzur üzere, onu da tefsir ediyor alimler, ibare yazmış Arapça. Kaddesallahu sirruhu. Yani bir insan bir mecliste oturur ve o oturduğu mecliste Allah-u Teala ile irtibatını sağlar ve Mevla'yı görür gibi olur. Yani aklını ve kalbini ve fikrini ne yapar? Mevla'da toplar ise o oturuş bin hacdan. Nasıl bin hac? Gafletle yapılan bin hac. Bin tane adama hac nasip olması için bin sene yaşaması lazım. Hac senede bir kere. Bin sene yaşasa, bin tane de, bin senede her seferinde hacca gidebilse, fakat her gittiklerinde, geldiklerinde de takara makara, kakara kikiri, yani Arafat'ta efendim şey, konserveler patlatılacak işte. Arafat'a konserve götürürler hep. İşte Mina'da kavurma, şurada efendim şey, küpler, küplerin içinde güzel meyve suları bilmem neler. Ondan sonra İstanbul'da işte görüşemiyoruz.

Amin. Şimdi alimlerden sözler naklediyoruz. Nakletmeye devam edeceğiz. Bu meclislere teşvik hakkında. Ondan sonra 54 farzdan kaçıncısını okuyacağız? Üçüncüsünü. Neydi konu? Abdest dedi mesela. Teşvik için. Yani biz teferruata, fıkha tam giremeyiz. Teşvik olarak faziletini okuyacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmağı yaralandığı zaman mübarek parmağından kan akarken parmağına ne diyordu? Hel enti illa isba'un kaddumiti ve fi sebilillahi ma lakiti. Sen bir parmaksın, evet biraz kana bulandın ama ne gam ki? Çünkü çektiğin Allah yolundadır. Allah yolunda olduğu zaman değil, araba soyuldu, kendin canın da soyulsa, Allah yolundaysa kazancın çok. Ama fuzuli yerlerdeyse zararın cabas. Çünkü hiç karın yok. Niye? Allah sorar ki sana, niye geldin buraya? Ya Rabbi benim işte şuyumu çaldılar, buyumu çaldılar. Bana sevap yazmayacak mı? Mevla da sorar ki, sen buraya niye geldin? Ki sevap yazayım sana. Sen eğer Allah yoluna geldiysen sevap yazar. Ama niye geldin? İşte yeni bir film çıktı da televizyonlara bir sene sonra çıkacak. Televizyonlara bir sene bekleyemem. Şimdiden geleyim bu filmi seyredeyim dedim. Sen sevap alabilir misin? Ya. Ahmed İbni Hasan el-Attas radıyallahu anh buyuruyor. لَوْ لَمْ تَكُنْ ف۪ي مُجَالَسَةِ الصَّالِح۪ينَ اِلَّا خَصْلَةٌ وَاحِدَةٌ لَكَفَتْ. İyi insanlarla ilim meclislerinde, tabii ki kötü mecliste iyi insanlar olur mu? İlim meclisinde, zikir meclisinde kötü insanlar olur mu? Yani bunlar tezat işler, değil mi? Onun için, şimdi Efendi Hazretleri, büyük veli, buna intisap edenler var bu kadar. Yüz binlerce, belki bilmiyorum artık sayısını Allah bilir. Dünyanın neresinde ne kadar cin vardır onu da Allah bilir. Cinlerden de olur. Bu mümkün. İsmet Garibullah Hazretleri'nin cinlerden de müritleri vardı. Efendi babanda vardı. Yani insanlar, cinler. İki mükellefiz biz. İki alem mükellef. İnsanlarla cinler alemiz de. Müritlerini Allah bilir, sayılarını Allah bilir ama şimdi mesela bunların içerisinde birisi dedi ki işte bizim en kötü ihvanımız falan şöyle böyle bir şey diyecek. Yine başkalarından iyidir gibi bir şey mi diyecek, ne diyecek? Ne yaptı ona? Bizde kötü olmaz dedi. Ha burada şimdi bizde kötü olmaz deyince ihvan içerisinde günah işleyen olmaz mı? Olmaz olur mu yani? Bu kadar insan tarikat dersi bile alsa hepimiz günahkarız. Yani burada günahkar değil manasında demiyor bunu. Ya ne diyor? Bir adam Allah için bir Allah dostunu sevdiyse, bir adam Allah için bir alimi sevdiyse, bir adam Allah için geldiyse buna kötü denmez. Ama niyeti Allah için değilse onun niyetiyle baş başadır. Bu meclisler Allah için kuruluyor. Gelenler de Allah için geliyor. Size hiçbirinize çıkarken köfte ısmarlıyorlar. Bedava bir şey var mı kapıda da geldiniz buraya? Demek ki siz Allah için geldiniz. Bu kadar adam Allah için bir araya geldiği zaman da bunlara iyi adamlar demeyeceksin de ne diyeceksin? O zaman ben de sana soracağım. Peki iyi adamlar arıyoruz. Bunların arasına gireceğiz. Nerede bulacağız bu iyi adamları? Diye ben de sana adres soracağım. Sen o zaman bana hangi adresi göstereceksin? Sinemayı mı? Stadyumu mu? Nereyi göstereceğim bana? Yine dönecek dolaşacak. İşte namaz kılan, abdestli, hepsi abdestli, hepsi namazlı. Bir cemaat, cuma gecesi Allah ayet hadis, Allah'ın ayetleri okunacak mecliste. Bu tabii iyiler arasında olduğumuzu gösteriyor. İyilerle bir araya gelmekte hiçbir fayda olmasa, sadece tek haslet olsa o da yeter. Ki dolu var. Haftalarca daha da sayarım, sayacağım. Ama bir tane olsa da yeter. O da nedir? Ve hiye cezbu himemihim ve kulubihim ve niyatihim leke ve raf'uha iyyake ila menazilihim. Şimdi onlar ne yaparlar? Bu mecliste konuşulanlarla beraber senin de efendim himmetini, kalbini, derdini, niyetini sana toplarlar. Yani senin aklını başına getirirler. Sen dinleyince aa bak ölüm var, ahiret var. Değil mi? Hiç mesela bugün ölüm aklına geldi mi?

0: Benim geldi. Niye geldi? Cenaze arabası yanımdan geçti. Ha ne gülüyorsun? Öyle yani. Yoldan geliyoruz bir şeyden doğru, Halit şeyinden. Cemalettin Uşakı Hazretleri'nin önünden geçiyoruz. Hani Hazreti Hafir, Hazreti Abdüssadık Hazretleri sahabenin şeyi var ya, surun dibinde. Oradan geçiyoruz. Ne mezarlığı deniyor ya? Eğri Kapı. Eğri Kapı mezarlığının o yoldur orası. Araları hep yol ya. Oradan geçtiğimiz için bugün de cenazeler oraya gömülüyordu. İki cenaze belki de vardı. Tam da bizim öğlen namazından çıkmışlar, cenaze gelmiş. Biz de oradan geçerken ölüm aklıma geldi. Kefa bil mevti vaizla. Vaiz olarak ölüm yeter. Bu ölümden devamlı bahsetmek lazım. Velakin tabii jipler, son model bilmem neler artık iniyorlar herkes. Cenazeyi gömmeye gelmişler. Yani belki de cenazede olan benim kadar cenazeden ibret almış olmayabilir. Ben yoldan geçerken bile hemen bir moralim bozuldu. Ne demek moralim bozuldu? Dünyadan soğuyorum. Size de öyle olması lazım. Bazısına hiç fark etmez. Yeşil arabamı görmüş, siyah arabamı görmüş, eşittir. Hiç. Halbuki insana düşündürüyor. Bak ahiret var, bu adam gitti şimdi. Zengin miydi, fakir miydi, ameli neydi, namazlı mıydı, abdestli miydi, imanlı mı öldü, imansız mı öldü, bu adam ne cevap verecek? Biz ya hemen böyle olmak üzereyiz, bizim durumumuz ne olacak? Bunlar insan aklını başına getirecek. Ölüm bu ya. Bitti. Dünyası bitti. Öbürü efendim işte akraba ilişkisi veya bayi toplantısı gibi. Ne yapalım, adamla işimiz vardı, tanışlığımız vardı, işte cenazeye gelmiş. Onun derdi bir an evvel gömseler de biz de yemeği geciktirdik. Veya toplantımız var veya işimiz var, şu var bu var. O yetişeceği yerin derdinde yani. Orada ya bu ne haldir deyip de düşünmeyebilir. Çoğusunu düşündürmez böyle. Arkadaş cenaze imamı olmuş. Şey imamı diyorum, şoförü olmuş cenaze arabasında, anlatıyormuş. Şimdi işe bak. Adam tabuta kondu diyelim, cenazesi kılındı veya mezara götürecek. E ne oldu? Şoför efendi ne var? Çek çekmeceye. Ne oldu? Orada yazlığı vardı, bir de orayı görsün. Şimdi kardeşim yahu Allah akıl fikir ihsan eylesin. Abi. Bu adam ölmüş. Bu adam artık aşağıyı görür, yukarı görmez. Bu şimdi ya iyidir ya kötüdür. Tamam mı? İyiyse sana kızar. Niye kızar? İza vurdatil cenazetu ihtemeler ricalu ala anaqim fe in kanet salihaten kalet kaddimuni kaddimuni fe in kanet siva zalike kalet ya veyleha eyne tezhebune biha yesma'u savtaha kullu şeyin illel insan velev simi'u le sayka. Bu hadis-i şerif. Muhtarul hadistedir bu. Çok kıymetli bir kitaptır o. Küçük bir şeydir ama çok hadis toplamış. Fakat bu hadisin aslı nerede? Buhari'dir. Buhari'dedir. Cenaze tabuta konduğu zaman, adamlar onun sırtlarına yüklendiği zaman, eğer iyi biri ise ne der? Çabuk götürün beni, çabuk götürün beni. Bu leş dünyada biraz daha tutmayın beni. Ben yerimi gördüm. Cennet bahçeleri beni bekliyor. Biraz daha tut. Bir dakika geciktirsen onun gömülmesini vesairesini, o sana beddua diyor. Beddua da ediyor. Başka bir hadis-i şerifte Ruhul Furkan'da yazdık ve evvelce Almanya sohbetlerimde var o hadis. Uzun bir hadis tercüme etmişim. İki kasetti o. Kabirle alakalı. O hadis-i şerifte de görürsünüz. Ne diyor mesela? Allah size lanet etsin diyor. Allah belanızı versin diyor ölü. Niye? Ben yerimi gördüm. Cennet beni bekliyor diyor. Burada birkaç dakika daha bekletiyorsunuz diyor. Hani bir tanesi derse ki İşte amcası gelecek, dayısı gelecek memleketten de 5 saat bekleyelim, yarına erteleyelim derse, ölen de iyi bir adamsa, onu teklif edene beddua diyor. Niye ki geciktiriyor onu cennetten diye. Ama adam kötüyse zaten, vay bu cenazenin haline, nereye götürüyorsunuz beni diyor. Onların bu sesini ve bu bağırışını her şey duyuyor, bir tek insanlarla cinler duyamıyor. Tabii insanlarla cinler duysa, İmtihan kalmaz. Bir de sokakta gezen canlı kalmaz. Şimdi tabutla, cenaze arabasıyla geliyor, onun bağırtısını etraf duysa diyor, insan onun sesini duysa bayılır düşer diyor hadis-i şerifte. Bayılır düşer. Çünkü cenazenin sesi bu. Normal insanın sesi değil. Onun için bu meclislere geldin mi hiçbir karın olmasa tek haslet yeter. O da nedir? Aklını başına getirir. Ölümü aklına getirir. ahireti sana düşündürür. Çünkü her ayette, hadiste mutlaka Allah Teala ahireti ve neler yapacağız, ne sorulacağız bunları anlatıyor Kur'an sünnet. Bu derslerde bunlar konuşulduğu zaman kaçınılmaz olarak mecburen mutlaka insanın aklı ahirete yönelmek zorundadır. Değilse zaten buraya niye gelmiş? Zaten o zaman sağır mıdır o? Duymuyor mu? O zaman duvara konuştu ay. Bu meclislerin bu özelliği var. Yani ahireti düşündürme, kabri düşündürme. Ya bak adamın haline bak. Çekmeceyi de görsün. Şurada kışlığı vardı orayı da görsün. Burada hanı vardı orayı da görsün. Ne görecek? İstiyor mu senden? İyi adamsa diyor ki ya beni cennetten geciktiriyorsunuz. Allah belanızı versin. Kötü adamsa zaten hey gidi bu yazlıkları, bu kışlıkları efendim işgal ettik, iskan ettik. Ne namaz kıldık, ne oruç tuttuk, ne zekatımızı verdik, ne bir alimi, veli, bir Müslümanı misafir ettik. Bu kadar evlerde başımıza bela oldu. Dünya malımızı da bize soracaklar şimdi. Adam daha beter gördükçe ne oluyor? Hayıflanıyor. Zekat vermeyen adama ne yapacaklar? Biriktirdiği altınları, gümüşleri ne yapacaklar? Evleri, malları, mülkleri ne yapacaklar? Ha, oturduğun evde zekat yok. Yazlığın olsa yazlıkta da zekat yok. Çünkü 3 tane evin olsa otursan hepsinde zekat yok. Onu demek istemedim. Fıkıh olarak konuşmuyorum. Ama malın mülkün olduğu mu sorumlulukların vardır. Ya bu sefer hepsini yılan halinde boğazına dolayacaklar. Ahiret böyle. Adama şimdiden sen onu şurayı da gör, burayı da gör, gezdiriyorsun. O görür. Ölen görür. Ölen duyar. Ama neye yarar? Neye yarar? Sen desene ki efendim. Onun için sünnette nedir? Ölen adamın defninde, gömülmesinde aceleci davranmak sünnettendir. Sebep? İyi ise o leş dünyadan kurtulur. Kötü ise yakınları, gömenleri bir an evvel ondan kurtulur. İki halde de çabuk gömülmekte ne var? Kurtuluş var. Fayda var. Allah Teala bizi dünyadan kurtulanlardan eylesin. Amin. Öldüğümüz zaman bizi leş dünyadan kurtulanlardan eylesin. Amin. Hiç arkasına dönüp bakanlardan eylemesin. Amin. Ya, dünyaya hasret çekenlerden eylemesin. Amin. Ya çabuk gideyim. Kaddimuni, kaddimuni. Üsküdar'da bir nene vardı. Efendi Hazretleri'nin ihvanlarından mesela. Biz ta çocukken o nene vefat ettiğinde mesela meşhur olmuştu. Ölmeden evvel böyle diyerek öldü. Son sözlerinde kaddimuni, kaddimuni dedi öldü. Bir nene. Mesela bu o zaman anlatılıyordu. Çok önemli bir mesele tabii. Tam ölürken söylüyor bunu. Götürün beni diyor, çabuk götürün beni. Zaten dünyayla irtibatı kesilmiş ama bu bir amel ister, bir güzel sicil ister, temiz bir geçmiş ister. Nerelerde yaşadın, nerelerde ömrünü geçirdin de beni çabuk götürün demek kolay mıdır? Evet, ne yaparlar? İyilerin meclislerinde ne kazanılır? Efendim, akıl başa gelir. Onlar seni kendi makamlarına yükseltirler. Niye? Sen ne kadar günahkar olsan da, sen ne kadar bozuk adam olsan da, İyilerin arasına girdiğin zaman da Allah Teala sana dostları gibi muamele eder. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Humul kavm la yeşka bihim cerişu. Ayet hadis okunan mecliste oturanlar, ilim ve zikir meclislerine katılanlar, onlar benim dostlarım, onlar benim has kullarım, onlar benim meclis arkadaşlarım. Allah buyuruyor bunu. Allah bizim gibi haşa oturmaz kalkmaz ama ene celis men zekerani hadisi kutsi'de ben beni zikredenin meclis arkadaşıyım, mekandan münezzeh olarak onunla otururum diyor. Ondan bahsedilen yerler onun meclisleridir. O meclislere katılanlar onun cülesasıdır, meclis arkadaşlarıdır. Onlarla oturan bedbaht olmaz, yani mahrum çıkmaz. Ne kadar günahkar olsa da öbürlerinin hürmetine harman olur. Efendim toptan pazar görülür, toptan hesap görülür. Dostların arasında olduğuna göre dostlardan sayalım denilir inşallah. Tabii biz burada kendimizi hangi sınıftan göreceğiz? Başta ben olmak üzere. Ben dostlardanım, sen de bozuk adamsın ama gel gel. Seni de kurtarırız hesabı. Sakın kimsede böyle bir fikir olmasın. Bu meclis, ilim meclisi, zikir meclisi, bu meclisin adamları, Allah'ın meclisi arkadaşları tamamdır, o doğrudur genel olarak. Ama bana soruldu mu ben burada sığıntıyım. Ben burada dehilim. Ben dıştan katılmayayım. Bütün millet af olacakken benim uğursuzluğum yüzünden bile af olmayabilir. Ben öyle bozuk adamım. Ama bu cemaate bağışlanırım diye düşüneceğim. Düşünüyorum demiyorum ha. Düşüneceğim, düşünmeliyim. Düşünmeliyim. Düşünüyorum dediğim zaman da tabii ki yani düşünüyorum, inşallah düşünebilirim. Onu düşünmek biraz zevk meselesidir, hal meselesidir. Yani o lafla konuşularak ifade edilemez ki. Ama ben bunu konuşarak anlatmak zorundayım tabii ki. Yaşadığım hali de konuşmadan nasıl anlatacağım? Yaşıyorum demiyorum. Bunu yaşamalıyım. Sen de böyle düşünmelisin, o da böyle düşünmeli. O zaman hepsi birbirine bağışlanır inşallah. Çünkü sayı var zaten. 40 kişinin içinde bir tane mutlaka kabul olan var. Bir defa sayı var. 100 kişide mutlaka bir tane af olan var. Bu kesin. O cemaatta ne oluyor? Af olanla birlikte oturduğu için af oluyor. Men kâde mâ mağfûrille ufirale. Günahı af olan, o anda mağfirete mazhar olan bir adamla birlikte oturan af oldu. Bu mecliste af olanlar çıkmaz mı? Çıkar. Ve illa hadi diyelim ki sen ilim meclisine katıldın ama kafayı toplayamadın. O alimlerin anlattığı makamlara yani göz dikemedin, yükselemedin, himmet kullanamadın diyelim. Ne olursun? Ben selim de minel havatırı rediyeti ve lem yekun şeyhüm min zâlike. Ben kötü düşüncelerden, vesveselerden, Allah'ın gayri dertlerden selamet bulamadım. Bu hoca efendi sen anlatıyorsun şunu kazanır bunu kazanır, bende de böyle bir hal yok. Peki yine de o mecliste bulunmanda fayda var mı? Var. Niye var? فَتَكْف۪يكَ السَّلَامَةُ مِنَ الْمَعَاصِي مَعَدُمْ تَبِي حَسْرَتِيمْ. Madem o mecliste alimlerin yanında salihlerle birlikte oturduğun sürece günah işleyemiyorsun ya, o vakiti günahsız geçirmem bile sana yeter. Anladın? Şimdi buraya girdin çıkana kadar pek günah işleme imkanı yoktur. O zaman şu vakitte günah işlememem bile sana selamet olarak yeter. Anladınız? İnşallah. Demek ki kıymetini bilerek devam etmeye çalışacağız inşallah. Daha da bu husustaki rivayetlerden böyle az az az az okuyacağız. Şimdi ne dedik? Bizim mükellefiyetlerimiz var, vazifelerimiz var, mesuliyetlerimiz var. Biz sorumlu insanlarız, biz yaratığız, biz yaratılmışız, biz yakayı ele vermişiz, biz başıboş değiliz. Bize soracaklar bize. Ne soracaklar bize? İmandan başlayıp, salih amelden devam ederek vazifeler soracaklar. Bu vazifeler hakkında mesela Hasan-ı Basri Hazretleri, tabi Hazreti Ali Efendimiz'in ilimlerinden, o da Resulullah'ın ilimlerinden sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ilimlerden olmak üzere 54 farz tespit etmişler. Bu 54 farz, bunu derslerde okuyacağız inşallah. Osmanlıca'dan çeviri yaptık. Abdullah Salih Efendi, Allah rahmet eylesin, hizmet etmiş, bunları bir araya getirmiş Osmanlı zamanında. Biz de bunu tercüme ettik size. Bundan okunacak ama tabii Rabbimiz ne buyuruyor? 54 farzın üçüncüsü neymiş? Abdest almak. Abdest almak farz niçin? Namaz farz olduğu için. Namazdan evvel abdest şart olduğu için ha namaz ha abdest. Onun için ondan da evveline taharet. Abdestten evveli de ne? Taharet. Çünkü İdrar akıntısı kesilmeden aldığın abdest, abdest değil. Abdest aldıktan sonra bir damla akıntı çıksa dışarı abdestin gitti. Onun için namaz nerede kabul olunuyor, başlıyor? Halada. Ne demek halada? Yani abdest bozduğun noktadan başlıyor. Üzerine sıçratmamandan, işte efendim taharetini düzgün almandan, temizliğine riayet etmenden, elbisende idrar kalıntıları kalmamasından, değil mi? Bunlar böyle. Şimdi biz tabii bunun gerisine dönük bazı sohbetlerde aralarda geçmiştir ama hususi bir sohbet yapmış değiliz. Şimdi de o konuya o kadar çok üzerinde duracak halimiz yok. Ancak kitaplarımızda bunları beyan ediyoruz. Okuyanlar istifade edecekler. Allah Teala ne buyuruyor estağfirullah? Ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmiş kullar. İzâ kumtum ilessalâh. Namaza kalktığınız zaman ne demek? Namaza kalkmayı istediğiniz zaman. Yoksa namaza kalktığın demek tam tekbiri alacakken doğru git abdest al. O demek değil. Şimdi oturuyoruz ve namaz vakti yanaşıyor veya geçecek. Namaz kılmamız lazım. İstiyoruz namaz kılmak. O zaman ne yapacaksınız? فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ Yüzlerinizi yıkayın. Abdestin farzı kaç? He? Dört. Evvela eli değil. Yüzü yıkamak. Yani yüzü yıkamak derken biz elden başlıyoruz. O nereden? Sünnetinden, müstehabından geliyor tabii ki. Farzlarda yüzü yıkamak diyelim. Şimdi biz sadece farzlarla yetinmeyeceğiz. Sünnetleri de yapacağız, müstehapleri de yapacağız. Ama Allah Teala kısa konuşur. Çünkü teferruatını kime bırakır? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde beyan etmesine bırakır. Kur'an-ı Kerim kısa ve öz. Yüzlerinizi yıkayın. Evet. He şimdi yüzünü yıkarken ne yapmayacaksın? Ne yapacaksın efendim? Şöyle iki elinden suyu aldığın zaman yüzünün burasından doğru bıraktığın zaman ondan sonra onu yayacaksın. Ama efendim şap diye de atsan suyu böyle suratına mekruhtur. Yavaş bırakacaksın. Ondan sonra yüzünün hududu neresi? Yani yüzünün tarifi hududu neresi? Yüzünü bileceksin bir defa. Şimdi bunlar hep mesele. Yüzünüzü yıkayın. Bir iğne kadar kuru yer kalsa abdest olmaz. Ahirette ne yapacaksın? Kabirde ne yapacaksın? Kabir çok acayip meseledir. Bu taharet, temizlik, abdest meselesi kabirde patlak verecek. İstenziu minel bevli, idrardan sakının. Fe inne ammete azabil kabrim. Kabir azabının toptanı idrar sıçramasındandır. Efendim, donuna akıntı düşmesinden vesaire, efendim riayet etmediğinden, ayakta işediğinden veyahut neyse. Bunlar kabire taalluk ediyor. Yüzünü yıkayacak. Neşin sen namaz kılıyorum diyorsun. Ya peki hiçbir abdestin olmadıysa namazın da olmadı demektir. Bu kadar namaz olmadı. Sen ne yapacaksın? Sana soracaklar. Şimdi sana ben vesvese yap da yüzünün derisini soy demiyorum. Ama bir yüzünün hududunu bil. Yüz nereden başlıyor? Ta şu saçın bitiminden. Ha sen kel olsan da yeri belli. Yeri belli. Buradan başlıyor. Bir boylamasına var. Değil mi? Bir enlemesine var. Burunun içi yüze dahil değil. Ağzının içi yüze dahil değil. Değil mi? Kulakların içi, kulakların yüze dahil değil. Ama şurası idar denir buna fıkıhta. Ne demek? Şurası sakal bittiği yer. Sakalın bittiği yerle kulak arası bura dahil mi? Dahil. Nasıl değil? Bal gibi dahil. Peki sen ne yapıyorsun? Elini suya vuruyorsun, yüzünü yıkıyorsun. Burası da böyle kulağından ağrı es geçiyor. Şurada kuru kalırsa ne olacak? Sıkıntı. Abdest işi bu. Sakalı olan da su atıyoruz dördüncüye. Ne yapıyoruz böyle? Hilallamak. Arasında böyle. Tabi içini tam böyle şart değil. Yüzünü yıkadığın zaman yüzeyini tamam. Yüzlerinizi yıkayın. Kaç kere diyelim? Birincisi farz. İkincisi sünnet. Üçüncüsü ikmali sünnet. Sünneti tamamlamak. İşte o üç kerenin de bir bereketi ne var biliyor musun? Bazısı var ya üç kerede ancak kuru yeri kapatır. Bir denk getiriyor birinde. Bazısı da 3 değil 30 yıkasa yine kuru yer bırakır. İşte böyle iş. Ondan sonra ve indiyekum ellerinizi yıkayın. Nereye kadar? İlel merafiki. Dirseklere kadar. Buraya kadar yıkayın. Burayı da dahil etmek. lazım. Biraz da pay bırakıp da hafif yukarıya doğru, he? Şöyle yukarı doğru çıksan günahı var mı? Yok, sevabı var. Yukarı doğru şöyle çıksan sevabı var. Ayağını yıkarken ha böyle yukarı doğru çıksan yarıya kadar dizine, çok sevabı var. Ya. Biliyor muydunuz onu? Bilmiyordunuz. Siz de şimdi şadırvanlarda bütün böyle soyunmayın dizleri yukarı. Ama hepten de kısıntı yapmayın yani. Topuğa değdi değmedi bırakmayın yani. Çünkü hadis-i şerifte Resulullah ne sordular? Sallallahu aleyhi ve sellem, ya Resulallah, sen bu kadar kalabalık insanlar içerisinde, cinler de dahil olacak mahşere gelince, karışacak birbirine, ümmetini nasıl tanıyacaksın sorusuna verdiği cevabında ne buyurdu? Senin atların olsa, o atların içerisinde de alnı, efendim, dizi dirseği neyse, bir tarafları beyaz olan atlar olsa sana ait. Sen o kadar atın içerisinde o anlığının saçı, perçemi, efendim, beyaz olan atını tanır mısın, tanımaz mısın? Tanırım dedi. İşte ben de nereden tanıyacağım? Gurran muhaccelîne min âthâril vudû'i. Çünkü hadis-i şerifte mâ min ehadim min ümmeti, ümmetimden bir fert yok ki, illâ a'rifum yevmel kıyamet, kıyamet günü mutlaka her bir ümmetimi tanıyacağım buyurdu. Dediler, nasıl ya Resulallah? Bu kadar mahlukat çok. Ne buyurdu ümmeti? Hurrun muhaccelûne min âthâril vudû. Benim ümmetim abdest aldıkları için abdest izlerinden dolayı ne olacak? Yüzleri ak, elleri ve ayakları beyaz ve berrak, pırıl pırıl parlayacak. Ben de bu alametle onları ne yapacağım? Tanıyacağım. Ama abdesti olmayanın durumu ne? Abdestsiz ölenin demiyorum. Hayatı boyunca abdestsiz kalanın, abdest almayanın, yani namaz kılmayanın durumu ne? Ona benim ümmetimden denir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sorsam benim ümmetim der mi ona? Çok zor. فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ مَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيُطِلْهَا. İçinizden kim diyor bu parlaklığını uzatmak istiyorsa, daha parlatmak istiyorsa uzatsın diyor. Ne demek? Şuraya kadar parlıyor mu? Şöyle yıkadın mı bir payıyla burada parlar. Topuğa kadar yıkadın, ileri götürdün biraz daha orada parlar. Hani böyle benim parlaklık cılız kalmasın da acaba bizim ümmetten mi değil mi diye beni bir şüpheye sokmasınlar istiyorsan sen iyi parlat. Tamam mı? Sen iyi parlat. Bu boyacı çırağına benzemez yani. Ayakkabıyı parlatmaya benzemez bu iş. Bu abdest işi bu. Bunu düzgün al. He? İyi parlatan iyi para almıyor mu? Boyacılarda. Böyle. Sen de kazanırsın ahirette. Seni görürler pırıl pırıl. Bu ne güzel abdest alın. Abdest işi acayip. Abdesti güzel alan ve dikkatli alan, sünnete riayet üzere alana çok müjde var. Hadis-i şeriflerde hep men tevabbaha, kim abdest alırsa diyor, peşinden çok hadis var. Ben bu hususta 50-100 tane belki çıkar. Büyük namaz kitabımda dolu hadis çıkar. İlmihal'de çıkar, hepsine çıkar. Abdest risalesi var. Efendim. Burada abdest risalesi var. Bu abdest risalesinde de çıkar ama bunda faziletine dair çok hadis çıkmaz. Bunda ne çıkar? İlmihali çıkar. Yani abdest nasıl alınır? Sünnetleri neler? Mekruhları neler? Müfsitleri neler? Gusül. Bir bahiste bunda nedir? Bir bölüm gusül. Bir bölümde nedir? Teyemmüm. Bunda onlar çıkar. Ama faziletler bunda yazmadım. Çünkü fıkıh girdi mi işin içine? Kafa karışmasın diye. Faziletleri o namaz kitabında vesaire hep çıkar. Ama orada ne diyor? Men tevazza, kim abdest alırsa diyor, hemen peşinden mutlaka şöyle söylüyor. Fe ehsenel vudu'e, abdestini güzel alırsa diyor. Bak abdest alırsa diyor, hadislerin çoğunda abdest alırsayla bırakmıyor. Fe ehsenel vudu'e, abdestini güzel alırsa. Bazen hadislerde fe esbehal vudu'e çıkıyor. Yani abdestini tamamlarsa, tam alırsa. Bütün bu müjdelerde mesela peşinden hamsu salavatin iftaradahunne Allahu Teala alel ibad. Beş vakit namazı Allah kullarına farz etmiş mesela. Men tevadda, abdest alacak. Fe ahsene, abdesti güzel alacak. Ondan sonra ve sallâhu nelü vaktiinde. Namazı vakti vaktine kılacak. Ve temme rükû'ayni ve sücûdeyni. Rükûnu secdesini tam yapacak. Yani hakkane alellâhin yâhfirâli. Allah'ın o kulunu affetmesi Allah üzerine bir hak olur. Mutlaka affedecek. Fakat bütün bu müjdeler nereye baştan dayanıyor? Abdeste dayanıyor. Ve abdesti de mutlak söylemeyip de güzel alırsa kaydı koyuluyor. O zaman en başta önem vereceğimiz şey namazdan önce abdest geliyor. Onun için üçüncü farz, 54 farzda da ne geldi? Abdest. İlk farz neydi? He? Zikir. Niye ilk farz zikir? İlk farz zikir çünkü zikretmeyen Müslüman olabilir mi? Olamaz. Çünkü Müslüman olmak için ne okumak lazım? Kelime-i şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. İlk farz ne? Zikir. İman kelimesi. Bunu söyleyeceksin daha. İkinci farz neydi? Setre avret. Elbise giymek. Şimdi elbise giymeden avret yerlerin açık vaziyette abdest alınır mı? Besmele çekeceksin. Dar tarafın çırılçıplak. Nasıl besmele çekeceksin? Abdeste başlarken ne çekeceksin? Besmele. Çekiyor musunuz? Çoğu unutuyorsunuzdur. Besmele çekersen ne oluyor? Gusül sevabı alıyorsun. Hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Evet, men tevazza ve zekere ismallah aleyh. Kim Allah'ın adını zikredip de abdest alır, Bismillahirrahmanirrahim diye başlarsa ne oldu? Bütün bedenini yıkamış gibi oldu. Yani kemen gasele cemi'a bedeni. Ama besmelesiz abdest aldı, sadece yıkadığı yerleri yıkamış oldu. Besmele çekseydi bütün vücudunu yıkamış gibi oldu. Ama cünüp olduğunuz zaman ben bir besmeleli abdest alayım diye deseniz sıyıramazsınız. O cünüp olan ne yapacak? O boy abdesti alacak. Bu o demek değil, bu fazilet bakımından. Guslün sevabını kazanır. Yoksa gusül yapmış olmaz, o ayrı bir şey. Ondan sonra efendim elleri dirseklere kadar, illa ki burada hudut var, aman burayı geçmesin diye bir şey yok. Ya ne var? Parlaklığını uzatmak isteyen uzatsın. Yani paylı vaziyette biraz üstünü de yıkasın. وَمْسَحُوا بِرُوسِكُمْ. Başlarınızı ne yapın? Mesedin. Nasıl meshediliyor? Kaçta kaçı? Dörtte biri. Başın tümünün dörtte birini meshetmek bize göre nedir? Hanefi mezhebinde farz. Her mezhepte başın meshi farz da orada miktar meselesidir. Hanefi'de en azından ne olacak? Dörtte bir olacak. Ha bu dörtte bir, şöyle yapsan da dörtte biri alır değil mi? Yeni suyla. Yeni su çekeceksin. Dört, böyle başına bir sürdün mü dörtte bir eder. Ama müstehabı nedir bunun diyelim? Kaplama mes. Kaplama mes nasıl olur? İşte kaplama mesi kitaptan abdest içerisinden okuyor. Onun fazileti çok kaplama mes. O böyle suyu alıyorsun, o acayip bir şey. Üç parmak böyle birleşiyor, bunlar değmiyor. Bunlar hepsi yıkanıyor da bu ikisi değmiyor. Değen ne olur? Müstehamel su olur. Kullanılmayacak. Bu ikisi değmeden bunu böyle götürdüğün zaman da içiyle de böyle getirdiğin zaman da iki parmak kaldı. Niye? Önce bunu sokuyorsun, bu kullanıldı ama meshetmek için değil, bu kulağı açmak için. Bunu böyle yapıyorsun, o sonra bunu yapıyorsun. Ondan sonra bunu burasıyla bunu geçiriyorsun, o sonra sırtları da kaldı. Bunda bu. Yani beş parmağın ayrı işi var burada. Bu kaplama mes. Bununla beraber boyun da ne olmuş oluyor? Zaten başın mesinden sonra sıra nereye geldi? Boyuna. Kaplama mes yaptığın zaman da o da onun içine dahil olmuş oldu. Kaplama mes yapsanız sünnet, müstehap çok güzel bir şey ama tabii öyle beş parmağınızla birden sürdünüz mü kafaya? O iki parmağı kullandığınız için baştan, sonradan onu kulağa, boyuna sürdüğünde müstamel suyu sürmüş olursun. Müstamel suyla olmaz. Onun için o iki parmağı kalkık tutmak, yeri geldiğinde onu kullanma meselesi de çok önemli. Bu müstehapleri güzel bellemeli. Aslında kulağa hangi parmak sokulacak? Bu. Fakat evvela hangiler sokuluyor? Şu en küçükleri. Ama bu müstamel oldu ilk üçle beraber. O müstamelliği mesh için değil. Bu ne? Sonra mesh için bunlar sokulacak. Bu küçükler için evvela açmak için. Ondan sonra bu. Bak şimdi bunu incelemişler, etmişler. Biz bunu talebeliğimiz, çocukluğumuzdan tabii fıkıh kitaplarında geçiyor. Duymuşuz, öğrenmişiz de hikmetini bilmiyoruz. Zaten hikmetinden de sual etmiyoruz. Biz ne buluyorsak doğrudur diyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Anlatıyoruz ama şimdi mesela diyorlar ki işte kulağın işte beyne giden şunların çalışması, bunların uyarılması falan bu lazımmış evvela. Bunu evvela sokmadan o uyarı gitmiyormuş. Şimdi bunu yeni buldular. Bir profesör bunu geçen de açıklıyor falan. Deştikçe çıkar, çalkaladıkça çıkar. En iyisi Allah Resulü bilir. Efendim, ulema fukaha bilir. Onlar ne yazdılarsa onu öğrenip yapmak lazım. Yoksa o bu dini mübin İslam'daki faydaları, bir abdestteki faydaları, şu boyunu meshetmekteki faydaları, serin suyun buraya vurmasındaki o beyne giden damarlara faydaları, şu. Hangisini anlatacak? O başı meshetmekteki faydaları, başını nasıl tutmak lazım? Serin tutmak lazım demiş, değil mi? O baş meshetmekteki faydaları vesaire vesaire. Bunlar çok. Bunları bize anlatmakla baş edemeyiz. Ve arculekum, ayaklarınızı da yıkayın. Nereye kadar? İlel kâbeyn, topuklara kadar. Topuklara kadar yukarıda çıksan olur. Topuğa kadar yıkamasan olmaz. İğne başı kadar kuru yer kalsa abdestin olmaz. Topuğa kadar farz. Çokları ayaklarını yıkarken tam topuklara kadar yıkamıyor. Topuklara çıkartmıyor. Ondan sonra yüzünü kaç kere yıkıyor? 3. Kolları 3. Ayağa geldi mi kaç kere yıkıyor? Sayısı belli değil. Neden? Suyun altına bir koyuyor. Ondan sonra birkaç böyle elini getiriyor, götürüyor. 1 mi oldu? 2 mi oldu? 3 mü oldu? Sayı yok. Halbuki bu ne yapması lazım? Bir su vurduktan sonra her tarafına değdirip musluğu orada kapatacaksın. Ondan sonra bir daha açacaksın. Musluğu hep suyu de kapat. Bir daha sıvazlayacaksın topuğuna kadar. Ondan sonra bir daha açtığın zaman da, bir daha yıkadığın zaman da oldu 3. Sen musluğu hiç kapatmadan bir sokuyorsun altına, elini de bir böyle böyle yapıyorsun. Ne 1,5 belli, ne 2,5 belli bunu. Böyle şey olmaz. Abdest ciddiyet ister. 3 kere yıkayacaksın. Böyle olur mu ya? Yani sen efendim, adam nasıl iş ya? Ben 2 rekat namaz kılana kadar adam abdeste giriyor. Abdesti alıyor, geliyor benim yanıma, benden evvel bitiriyor sünneti. 4 rekatı benden evvel bitiriyor. Bu ne zaman abdest aldı ya? Ben adam 4 rekat kılana kadar ancak abdest alabiliyorum ya. Ama demek ki yalap şalap. Değdi değmedi meseleleri. 3 mü oldu, 2 mi oldu, 1 mi oldu? Ama tabii ki sabah namazının güneş doğmasına yaklaştığı saatte geç kalkan, geç kalanın durumunda ne var? Bir kereyle yetinmek var. Çünkü neden? Güneşe kaç dakika kaldı? 5 dakika kaldı, 7 dakika kaldı. Bu durumda ben sünneti yetiştirirsem zor. Hadi sünneti bile bıraktık şimdi. Farzı ne yapmam lazım? Çünkü vakit daralmış. Güneş doğmadan selamı vermem lazım. Çünkü bu ikindi namazına benzemiyor. İkindiyi güneş batmadan tekbiri kavuştursan namaz içeride kaldı. Kazaya kalmadı. Ama sabah öyle değil. Sabah selam vermeden güneş doğsa namaz dışarıda kaldı. Hepsi gitti kazaya. Onun için bu noktada ne yapmak lazım? Birer kere yıkamak, ama bir kere yıkamak derken kuru yer bırakmak yok yine. Yani namaz geçiyor diye yüzünün yarısını yıkamak olur mu? Öyle olur mu? Bir kere dedim mi ne demek? Bir kere tam demek. Öyle olursa da 3 kere yıkamaya zorlanılmaz çünkü güneş doğar. Ama onun dışında abdest mutlaka böyle alınacak. Ayaklarınızı da yıkayın. Nereye kadar? Topuklara kadar. Resulullah gördü ki sallallahu aleyhi ve sellem. Adamın bir ayaklarını yıkıyor, topuklarını bırakıyor. Ne buyurdu ona? Veylül lil akabi minen nar. Vay, o ökçeler cehennem ateşinde ne çekecek? Niye? O topuklar kuru kaldı diye. O yanacak o topuklar. Ateş değmi, su değmeyen, abdest suyu değmeyen yere cehennem ateşi değecektir. Onun için elleri yıkarken parmakları, ayak parmakları, el parmakları araları ne olacak? Hilallanacak. Aralara böyle. Ama ayak parmakları hilallanırken hangi el kullanılacak? Sol el. Nereden doğru hilallanacak? Alttan doğru. Sol elin küçük parmağı bu ayaktır diyelim böyle. Bu alttan gelir. Müstehabı bu. İmam-ı Azam Efendimiz parmaklarını hilallıyordu da neyi görmemiş? Sahabeden gelen eserlerde neyi rastlamamış? Bu parmak alttan mı sokulacak da böyle mi sokulacak? Ama hilallamayı yapıyor. Fakat böyle sünnetine bunun diye bunu görmediğinden sonra görünce ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tatbikatı böyleydi. Bunu gördükten sonra 20 sene öbür abdestle kıldıkları namazı da iade etti.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri devam edecek. 3. bölüm devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
4: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
1: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
3: Ecir
2: ediyor.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri devam ediyor. 3. bölüm devam ediyor.
0: Halbuki iade gerekir mi? Gerekmez. Abdesti var mıydı? Vardı. Hem de sünnet üzere abdesti vardı. Bir müstehabı ne yaptı? Abdestleri böyle aldı. Hilallamayı böyle yaptı da ondan sonra 20 senelik namazı mektubatın kenarında İmam Rabbani Hazretleri'nin kitaplarında vesaire kitaplarda geçiyor bu rivayet. Yani 20 senelik namaz bir müstehabın terkinden. Bizim durumumuz, ciddiyetsizliğimiz, labaliliğimiz, şu abdest namaz işlerine lakayıtlığımızı tasavvur edemezsin ya. Onun için bizim abdestler niye rızkımızı bereketlendirmiyor? Bizim abdestler niye ömrümüzü uzatmıyor? Halbuki hadis-i şerifte buyuruyor? Dümhalet taharati ve sealeke fir rızk. Abdeste devam et, rızkın geniş olacak. Hadis-i şeriflerden çıkıyor ki kim abdestini doğru ve güzel alırsa ömrü uzun olacak. Ama bakıyorsun adam taktuk gidiyor. İşte abdestler düzgün alınsa Allah Teala sağlık, sıhhat, hayırlı uzun ömür verecek. Bunlar hep kitaplarda beyan ediliyor. Efendi, şimdi bu hilallamayı, adam hilallamayı kökünden yapmıyor zaten. Parmak arası kuru kalsa haberi yok. Nerede kaldı ki alttan mı üstten mi adam onu hiç müstehap. Ne müstehabın lafı mı olur ya? Ben abdest alıyorum da sen de bana müstehaptan bahsediyorsun. Millet hiç namaz kılmıyor be. Elini ayağını yıkamıyor. Ben yine yıkıyorum. Sen bana ne inceliyorsun? Öyle olur mu ya? Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hallilu ve sahbihakum. Kablen tuhallila naru cehennem. Cehennem ateşi sizin parmaklarınızın arasını hilallamadan önce, oralara girmeden önce siz parmaklarınızın aralarını hilallayın, kuru yer bırakmayın. Ya, ehli sünnetin görüşü bu. Peki ehli beytin görüşü ne? Ehli beyt ehli sünnet midir? Ehli sünnettir. Ehli beyt kimdir? Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, onun torunları, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'den gelenler, İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed el-Bakır, İmam Cafer Sadık, İmam Musa Kazım, İmam Ali Rıza, böyle gidiyor. Onların çocukları, onların torunları, bunlar ehli beyt. Şimdi Mustafa İslamoğlu ne yazmış tefsire bu ayetin kenarına? Ehli beyte göre ayak yıkamak şart değil, ayağını meshetsen olur diyor. Ehli beyte iftira oluyor bu. Çünkü Hazreti Ali ayak yıkamaz mıydı? Hazreti Hasan ayağına mes mi çekerdi? Böyle bir şey olabilir miydi? Bu kadar imam geldi geçti, ehli beyt, ehli sünnet hepsi bir. İmam Cafer-i Sadık 12 imamda en büyük imamlardan kimin hocası? İmam-ı Azam'ın hocası. Kimin şeyhi? Beyazıt-ı Bestami'nin şeyhi. İmam-ı Azam'ın da aynı zamanda şeyhi. Hiç ona diyebilir misin ki ayağını yıkamıyordu? Allah Allah. Ehli beytin gibi. Halbuki ayağını yıkamayan kimler? Şiiler. Ha, sen desene ki Şiiler ayak yıkamaz. Öyle demiyor. Mealde kenarına ne yazmış? Ehli beyte göre ayağını meshetmek yeter. Ehli beyte iftiradır. Bir de diyor ki Taberi'ye göre de böyle. Taberi kim? Taberi ehli sünnet. Peki Taberi ehli sünnet diyor ki Taberi'ye göre de böyle. Öyle mi Taberi'ye göre? Değil. Taberi'ye göre ne biliyor musun? Taberi diyor ki sırf yıkamak yetmez. Madem ki bu meshin yakınında zikrediliyor bu ercül, yıkamakla kalmayıp bir de meshetmek lazım diyor. Şimdi bu yıkamakla kalmayıp bir de meshetmek lazımı nereye çevirmiş? Meshetsen yetere çevirmiş. Halbuki meshetsen yetmez diyor. Yıkamak, ama yıkamak da yetmez, meshetmek lazım. Bu ne demek? Bu şu demek. Şimdi bir havuz var temiz. Sen de elini, yüzünü, her tarafını yıkadın. Sonra sıra ayaklarını yıkamaya geldi. Sen de ayağını bu havuza soksan çıkarsan ayak yıkanmış olur mu? Olur. Olur kardeşim. Hatta başını meshetmeyi konuşuyorum şimdi. Kafan açık gidiyorsun. Yağmur yağıyor. Kafana değdi. Dağıldı dörtte birine. Başın mesh olur mu? Olur. Ama yine ne yapmak lazım? Ha. Şimdi ama yapmasan da olur. O miktar dörtte biri ısladı mı? Ayağını soksan çıkarsan ne olursun? Gasil olursun. Yani yıkayan. İmam-ı Taberi de diyor ki tamam diyor, bunu böyle ayağını sokup çıkarmakla ayağının her yerine su değdiği için yıkamış olursun ama madem ki bu ayette meshin yanına geldi bu, o zaman diyor bir de masih ol. Ne demek masih ol? Suya sokup çıkardıktan sonra bir de elinle ne yap? Hani biz ayağımızı yıkarken elimizi değdiriyoruz değil mi? Yoksa değdirmiyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yaptığınızı bilmiyorum ki. Belki de böyle suyun altına koyuyorsunuz, ha böyle çeviriyorsunuz. Çıkarıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Mutlaka ne yapmak lazım? Ellen sıvazlamak, topuğa kadar o suyu çekmek, böyle aşağı sürmek lazım. O, öyle olmaz ki. Ama sen havuza sokup çıkardığın zaman bu yıkanmış olur. Abdeste de ayak yıkanmış olur. Ama Taberi orada ne demiş? Bununla kalmamalı. Bir de ne yapmalı? Bir sıvazlamalı yani. Çıkardıktan sonra havuzdan sıvazlamalı demiş. Bu da ne diyor? Taberi de dedi ki diyor, meshetsen yeter. Halbuki Taberi ne diyor? Yıkasan da yetmez. Ovalaman lazım diyor. Gasil ve masih olması lazım diyor mesela. Şimdi hoca efendiler bunları yutmuyor tabii değil mi? Size yutturabiliyorlar. Siz bakıyorsunuz Mustafa İslamoğlu marka, şöyle hoca, böyle hoca. Şimdi millet ihtilafa girdi. Cübbeli mi doğru söylüyor, bu mu doğru söylüyor? Allah ve Resulü doğru söylüyor. Şimdi kadınlar çarşaflı, mantol, memleket. E bu cübbeli de niye böyle yazıyor, bunun hakkında yazıyor? Ne olacak? E cübbelin her yaptığı doğru mu? Her yaptığı doğru değil. Her yazdığı doğru. Her konuştuğu doğru. Ama her yaptığı doğru değil. Her yaptığım doğru olsa peygamber miyim ben? Günahsız mıyım ben? E günaha doğru denir mi? E madem günahkarım, her yaptığım doğru değil. Her yaptığı doğru olan bir adam göstereyim sana Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ha ne demiş şair? Men zellezî mâ sâe kat ve men lehul husnâ fekat Muhammedul hâdillezî aleyhi cibrilu hebat. Efendi Hazretleri okurdu bunu. Şimdi evliya ulema aralarında konuşuyor. Kim hiç kötülük yapmamış? Öbürü soruyor. Kim bütün iyilikleri yapmış? E kimse cevap veremeyince Cebrail aleyhisselam cevabı veriyor. Hidayetçi bir Muhammed ki sallallahu aleyhi ve sellem ona Cibril inip geliyor. Ha Cebrail gelirse yanlış yapma payın kalmıyor. Bir yanlışlık vuku bulsa bile Cibril geliyor onu düzeltiyor. Kur'an-ı Kerim'de buna şahit oluyoruz. Bedir'deki esirlerin fidye alınıp salınmasında Hazreti Cibril'in gelip işi düzeltmesi gibi. Şimdi benim her yaptığım tabii ki doğru ama şimdi konuşuyoruz burada. Sen efendim 1400 senedir bu kadar ulema evliya bir tanesi ayağına böyle mesetsen olur çıplak ayağa. Çıplak ayağa mesetsen olur dememiş. Sen bunu nasıl ehli beyt demiş dersin? Taberi ehli sünnet adam Taberi bunu dememiş sen. Nasıl Taberi dedi dersin? E bunu bilen hocalar anlayan hocalar var. Hüseyin Avni Hoca var İzmir'de mesela. Güzel alim adam. E bunu çözmüş. E bu meseleyi anlamış adam şimdi. E demeyecek mi bunu size? E diyecek ne var şimdi? Mustafa İslamoğlu Ye'cuc ve Me'cuc'u da inkar ediyor. Nereden yazmışım bunu bak. Sayfalarca yazmışım. Bütün delilleriyle beraber kaynakları altlarında efendim okuyun bakalım. Şimdi burada Ye'cuc Me'cuc diye Kur'an'da söylüyor. Set olduğunu söylüyor. Settin arkasında kaldıklarını Kur'an söylüyor. Settin kıyamete yakına kadar açılmayacağını Kur'an Kehf Suresi hepsinin ayeti burada hepsini. Bu kadar ayetleri üstüne yazmışım. İstediğim meale bak. Kim yaparsa yapsın bu ayete yanlış mana veremez. Sette. Set kıyamete yakın açılacak. Hepsi böyle yazılmış ayetlerle. Fakat bu adam bir yorum almış. Kimden almış onu? Musa Carullah'tan. Musa Carullah kim? Hemen açıyoruz İslam'a açıklıyorum. Hepsini yazmışım burada. Kaynakları var. Sayfa şu. Musa Carullah öyle bir felsefeci adam ki diyor ki dinlerde hak ve batıl diye dinlerde ayrım yapılamaz. Bütün dinler haktır diyor. Ve bu Musa Carullah der, Allah'ın azabı sonsuz değildir diyor. Allah'ın merhametine yakışır mı sonsuz azap etmek? Allah'ın azabı bitecek diyor. Vesaire böyle bir sapık. Bunu Diyanet'in vakfının yayınladığı İslam ansiklopedisinde Musa Carullah'ı açın bulursunuz. Ben sayfasını verdim. Böyle bir Musa Carullah'ın görüşünü alıyor. Getirmiş tefsire Kur'an'ın kenarına not düşüyor. Diyor ki Ye'cuc Me'cuc teröristlerdir. Dünyanın neresinde terör yapanlar Ye'cuc Me'cuc'dur. Belli bir yerleri de yok. Belli bir zamanları da yok diyor. Kur'an setti söylüyor. Zülkarneyn geldi set yaptı diyor. İki dağın arasını tarif ediyor. Bunlar arkada kaldı diyor. Kıyamete yakın açılacak diyor. Bu da diyor ki bütün teröristler Ye'cuc Me'cuc. Ben de bu görüşteyim diyor. Bu ne demektir? Kur'an'ın dediği manada Ye'cuc Me'cuc yok demek. Set yoksa, arkası yoksa, ardında bu ümmet yoksa, kıyamete yakın bu set patlayıp da buradan çıkmayacaksalar, bu Kur'an'ın birçok ayetini inkar etmiş oluyor. Burada da bu yazı var. Şimdi biz size bunları anlatmakla mükellefiz. Biz buna mecburuz. Kimsenin şahsına hakaret etmiyoruz. Herkesin görüşü kendinin olsun. Ama siz zehirlenmeyin. Ama siz itikadınızı yitirmeyin. Ama siz Allah'ın bir ayetini yanlış kabul etmeyin. Sonra çok çekersiniz kabirde, mahşerde. Yoksa cübbeli mi daha doğru konuşuyor, şu mu daha doğru konuşuyor? Size bu düşmedi. Ben burada yazımda delilleri koydum. Benim koyduğum delilleri araştırırsın. Gider bakarsın verdiğim mealde o ayet var mı? Git başka meale bak. Benim koyduğum ayetleri görürsün. Bir de onun yazdığı yazıyı italik yazdım hiç noktasına değiştirmeden. Onun lafını aynen naklediyorum. Gidip onun da kitabına baksan bunu bulursun. E ben sahtekarlık yapmış mıyım? Yok. Ben karıştırma yapmış mıyım? Yok. Adamın demediği lafı ona iftira atmış mıyım? Yok. O zaman bu delillere bakan zerre kadar aklı, imanı, insafı, vicdanı olan hakkı batıldan ayırmakla mükelleftir. Şu mu haklı, bu mu haklı? Çarşamba pazarı, seyyar satıcı dedikoduları bize gelmez. Biz ilim ehliyiz, film ehli değil. Biz sokak hareketçisi değiliz. Biz oturuyoruz, kaynaklarımızı açıyoruz, delillerimizi söylüyoruz. Ama meydanı boş buldular bugüne kadar. Yutturdular da tutturdular. Ama şimdi meydan dolu. Sizin gibi de Müslümanlar varken bu hizmetler yürüyecek. İnşallah maşallah diyorsunuz ama ondan sonra dağıtmıyorsunuz, yaymıyorsunuz. Ondan sonra da adam arıyor, ne yanlışı var? Ben sana burada 5 saat oturdum, gece uyumadım. Bu yazıyı hazırladım. Sana telefonda 5 dakikada nasıl anlatayım? Bir yazıdaki reddiye 5 saat sürüyor. Bunun reddiyelerini yapmaya kalksam ömrümün 5 senesi gider. Herif o kadar kitaplarda yanlış yazmış. Şimdi ben sana bunu 5 dakikada nasıl anlatacağım telefonda? Hocam ne yanlışı var? Ya kardeşim al diyorum, dergi yok. Ya sen bana bir anlatsana. Bu neye benziyor? İşte ayaküstü işler. Dedik ya, çocuğunu emanet etmiş. Çarşıya giden babası hocaya, müderrise de ben çarşıdan dönene kadar şuna bir şeyler söyle diye de, ondan sonra hoca da demiş kıbleye doğru işenmez, aya doğru işenmez, Allah'ın ayetidir. Güneşe doğru işenmez, Allah'ın ayetidir. Rüzgara doğru işenmez, Allah'ın ayetidir. Zaten işe de suratına saçın sen. Ondan sonra şuraya işenmez, buraya işenmez. Çocuk da tamam öğrendim. Babası da gelmiş almış giderken adamın idrarı gelmiş. Eskiden böyle yollarda her yerde tuvalet yok, adam gidecek evine. Ondan sonra o tarafa dönmüş, baba orada güneş var işenmez. Bu tarafa dönmüş, aya geldi işenmez. Bu tarafa rüzgar var işenmez. Bu tarafa dönmüş, kıbleye doğru işenmez. Bu da yatmış aşağı, vermiş yukarı. Yer kalmadı yani. Dört cihetten adam idrarına mani çıktı. İşte sizin işiniz böyle. Siz bana kürsüye gelirken giderken telefonlarla ne yanlışı var? Bunlar böyle konuşulmaz. Bunlar bu dergide yazdığımız gibi. 4-5 saat otururuz, bir meseleyi irdeleriz. Size de ehli sünnete göre bu görüşleri yazarız. Size ne kaldı? Okuması. Size ne kaldı? Duyurması. Size ne kaldı? Dağıtması. Size ne kaldı? Yayması. Bana ne derseniz Allah size soracak. Niye? Milleti bak çıplak ayağa mesettirecekler. Şiiliği ehli beyte mal edecekler. Yecüc mecücü terörist diyecekler. Allah'ın ayetlerini tahrif edecekler. Bu milletin itikadının bozulmasına razı mısınız? O zaman iş size düştü, top bizden çıktı. Yahudi Hristiyan cennete girecek diyen hiç kimse cennete giremeyecek. Kesin ispat ettik. Bütün ayet ve hadis dokümanlarıyla. Şimdi bunlar bir çalışma ister, bu bir gayret. Ama çalıştık, çıktı meydana, adam okumuyor, adam dağıtmıyor. Ondan sonra milleti la ilahe illallah diyen kurtulur. Kurtulur. Muhammedur Resulullah demeyen, Muhammedur Resulullah'a inanmayan, Muhammedur Resulullah'a uymayan, getirdiği Kur'an'a uymayan, ben Yahudi değilim, Hristiyan değilim, ben Müslümanım demeyen kurtulamaz. Kurtulur diyen de kurtulamaz. Kurtulur diyen de kafir olur. Kafir olur ya. Ebu Suud Efendi'nin fetvalarında geçiyor ya, bu Şiiler kafirdir diyor, kafir demeyen de kafirdir diyor. Şimdi bu Ebu Suud Efendi, ben demedim. Bak ben dedim mi? Ben demedim ya. Ebu Suud Efendi'nin fetvaları yayınlandı. İsterseniz Ebu Suud Efendi kim? Koca Ebu Suud tefsirini yazan. Kanuni'nin Şeyhül İslam'ı Araplar halt etmiş. Öyle ilim sahibi ya. Bir Türk olarak yazdığı tefsiri Araplar anlamıyor yani. Allame-i Cihan yani. Koca Ebu Suud Efendi Hazretleri. Bu zatın fetvası bu şimdi. Bu işte buna benziyor. Yani bu noktada büyük tehlikeler var. Biz bunlara dikkat çekiyoruz. Size hazırlıklar yapıyoruz. Size arz ediyoruz. Size sunuyoruz. Ama gereken ilgiyi maalesef görmüyoruz. Ama biz yine de sizin ilgilenip ilgilenmemenizi de baz almıyoruz. Biz yine manevi görevliyiz. Görevimizi yapıyoruz. Belki sizden de geçer. Sizden sonra da birileri gelir. Kim bilir neler gelir. Allah onlarla da hidayeti yayar. Biz vazifemizi yapalım. Bizim konuştuklarımız inşallah kalacak. Bizim kitaplarımız inşallah kalacak. Biz faniyiz, ölüp gideceğiz. Geçmiş büyüklerimiz ektiler. Şimdi biz yiyoruz. Onlar yazdılar. Şimdi biz okuyoruz. Biz de ekelim de bari gelenler yesin. لَقَدْ غَرَسُوا حَتَّى اَكَلْنَا وَاِنَّنَا لَنَغْرِسُوا حَتَّى يَأْكُلَ النَّاسُ بَعْدَنَا. Değil mi efendim? Kavli Celil'in üzerinde bu geçer. Zihni Efendi'nin beyitlerinde. Onlar ektiler, biz yedik, biz de ekelim, bizden sonrakiler yesin. Bizden sonra gelen nesillerimiz, hatta şu anda yaşayan toplumdaki fertlerinde Bir kişi kafir olmasın ya. Buna uğraşmak lazım. Ehl-i sünnetten dışarı çıkmasın. Bunun başka çaresi, çözümü yok. Evet. Şimdi...

Ayağınıza sakız yapışsa, boya yapışsa, bir şey olsa, suya mani olsa guslünüz olmaz. Abdestin farz olduğu bölgeye rastlasa abdestiniz olmaz. Bunlara dikkat edin. Evet. Ve in kuntum merda, eğer çok hastaysanız, yani mesela ne oldu efendim? Bir yerin sargılı. Burada su değdiremiyorsun. Sargı sarıl. Ve ala sefer, yahut yoldasınız, yolda su bulamadınız. Evce ehadun minkum nel gait. Efendim büyük abdest bozdunuz. Biriniz sizden ayak yolundan geldi. Evlames tümün nisa, yahut kadınlarla efendim cima ettiniz. Yani cinsel münasebette ne gerekti? Gusül gerekti. Felem tecidu ma'en. Siz de su bulamadınız. O zaman ne yapınız? Bu ayet devam ediyor. Feteyemmemu sa'iden tayyiba. Temiz bir toprağı efendim kastediniz. Onunla teyemmüm ediniz. Femsuhu bi vucuhikum ve eydikum minhu. Teyemmümü nasıl yapınız? Kur'an ona da temas ediyor. Ellerinize ve yüzlerinize ne yapın? Toprağı sürünüz. Bak orada ne kadar farz? He? İki dert bir niyet. Yani niyet ediyorsun teyemmümde. Niyet şart. Ondan sonra toprağa böyle, ya da toprak cinsinden olan, taşın üzerinde de toz olur, şu duvarda da toz olur, halın üzerinde de toz olur, tozla da olur. Şu halın üzerindeki tozla da olur, elbisenin üzerindeki tozla da olur. Ama en iyisi nedir? Kerpiç, tuğla gibi şeyler bulundurmak. Çünkü kerpiç ne cinsinden? Toprak cinsinden. Olursa hastanelerde falan tuğla taşımaları ondandır, o çok iyi olur. Ne yaparsın? Elini böyle vurursun, ondan sonra şöyle yaparsın, ondan sonra yüzünü, ondan sonra bir daha vurursun, bir kere. Bir daha vurursun, böyle yaparsın. Bunu buradan böyle çekersin. Bunu da buradan böyle çekersin. Teyemmüm bu. Efendim şimdi sahabeden birisi ne yaptı? Gusül icap etti. Yolda da su bulamayınca yuvarlanıyor toprakta. Her tarafını. Ne yapıyorsun dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Teyemmüm alıyorum dedi. Nasıl teyemmüm alıyorsun? Ya Rabbi, boy abdesti gerekince boy abdesti her tarafıma zannetti ki. Her tarafıma su değdirmem, şey, toprak değdirmem lazım. Abdestle gusül farklı. Abdeste değdirdiğin yerlerle gusül olmaz. Gusülde su varsa ne olacak? Bütün beden yıkanacak, ama teyemmümde öyle değil. Teyemmümde abdestin teyemmümüyle guslün teyemmümü arasında fark yok. Hep o sahabenin yaptıkları ne oldu? Bizim meseleleri anlamamıza sebep oldu. Ayetlerin inmesine sebep oldu. Hadislerin vuruduna sebep oldu. Sebebi nüzül, sebebi vurut dediğimiz olaylar ortaya çıktı. Allah onlardan razı olsun. Amin. Derecelerini âli etsin, bizim tarafımızdan onları hayırla mükafatlandırsın. Bazı kere alimler ne yapıyorlardı? Tuvaletten çıktı, abdest yeri orada. Oraya gidene kadar abdestsiz ölürüm diye korkudan ne yapıyorlar? Ben efendide de görmüşüm bunu. Hemen çıkar çıkmaz halanın dış duvarıyla teyemmüm yapıyor, oraya kadar gidiyor. Bunu da görmüşüm. Çünkü teyemmüm de ne yapar? O arada abdest alana kadar vakit geçerse, abdestsiz ölmemek için ölüm gelirse, abdestli ölmek nasip olur. İşte hadis-i şerif. Efendimizin hizmetçisi kim? Hazreti Enes. Ne buyurdu ona? Sallallahu aleyhi ve sellem. İn istata'te ellâ tezâle alâ vudu'in fef'al. Devamlı abdestli durabiliyorsan bunu yap. Gücün yetiyorsa abdestsiz hiç durmamaya, bunu yap. Hiç abdestsiz durmamaya bak. فَاِنَّ مَنْ يَأْتِي مَلَكُ الْمَوْتِ وَعَلَى وُضُوءُ يُعْطَ الشَّهَادَةِ. Ölüm meleği geldiğinde adamı abdestli bulursa ona şehitlik makamı verilecek. Abdestli ölen şehittir. Ve Efendi Baba Hazretleri Ali Adel Efendi Babamız yine hadis-i şerif yazmıştır. Kendi Kur'an kendi kenarında gördüm. Kitaplarda da var. Abdestsiz uyumayın. Eğer cünüpse, çok yorgunsa, hanımıyla bir cinsi münasebette bulundu, sonunda da bir yorgunluk arızı oluyor. Gece kalkacak sabah namazına veya teheccüde veya sabah namazına gusül yapacak ama gücü takatı yok, kalkıp gusledemiyorsa, hadis-i şerif ne buyuruyor? Yine kalkıp abdest alıp yatsın. Guslü geceye bırakabilir ama yine de abdestsiz yatmasın. Niye? Çünkü korkarım o gece ölür de Cebrail aleyhisselam cenazesine gelmez. Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki abdestli ölenin cenazesinde Cebrail aleyhisselam namaz kılıyor. Bu da kesindir. Ve buradan şu da anlaşılıyor ki gusül alamasa bile sırf abdest alsa yine onu kurtarıyor. Yani gece kalkıp namaza gusül alacak sabah namazına. Ama birkaç saat uyku ve dinlenmek için gusülsüz olsa bile ne yapacak? Bir abdest

0: yatabilir. O aldığı abdest de ona Cebrail Aleyhisselam'ın gelmesine sağlar, yeter. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bir hadis-i şerifle daha bitireceğiz. Abdestten bahsettik. İnşallah abdestin hakkını vermek için abdest risalesini ne yapacaksınız? Didik didik okuyup amel edeceksiniz. El vudu şatrul iman, abdest nedir? İmanın yarısıdır diyor. İmanın diyor, namazın demiyor. İmanın, çünkü abdest olmadı namaz olmaz, namaz olmadı iman sakata gider böylece. Zincirleme trafik kazası. Onun için Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Men tevazza fe ahsene vudu, kim abdest alır, abdestini de güzel alırsa. Bak ne dedim? Her hadiste ne gelir? Abdest almak yetmez. Abdestini güzel alır. İstevcebe ridvanallahu ekbera, Allah'ın en büyük rızasını kendine hak alır, vacip kılar. Vacip kılar. Allah'ın en büyük rızası ona helal olur. Abdesti güzel aldığı zaman da. Şimdi ben buradaki 54 farzdan 3. farzdaki şeyi okudum size. Tabi bu söylediklerimin hepsini bu kitapta bulamazsınız. Ben bunu aralarda çeşni yapıyorum. Velakin Yahya İbni Muaz Er-Razi Hazretlerinin şu sözü burada yazılmış. Onsuz da geçemiyor. İğsilû vücûhekum bimâ'i a'yunikum. Söze bak. Yüzlerinizi gözlerinizden akan suyla yıkayın. Yani Allah korkusundan ağlayarak. Vaghsilu elsinetekum bi zikri halikikum. Dillerinizi neyle yıkayın? Yaratıcınızın zikriyle yıkayın. Dil guslü. Devamlı zikir. Vaghsilu kulubekum bi haşyeti rabbikum. Kalplerinizi neyle yıkayın? Rabbinizin korkusuyla yıkayın. Allah korkusu kalbe girdi mi kalp guslü olur. Vaghsilu zunubekum bi tevbeti ila bariikum. Adam zina etse, zinadan sonra 50 suyla yıkansa, 70 okyanusa dalsa çıksa, tevbe etmezse pistir, leştir. Günahlarınızı yıkayın. Neyle yıkayın? Yaratıcınıza tevbeyle yıkayın. ثُمَّ اغْسِلُوا اَعْضَاءَكُمْ بِالْمَاءِ يَنْفَعُكُمْ. Sonra da kalan uzuvlarınızı suyla yıkayın ki o abdest size yarasın, o gusül size fayda getirsin. Güzel mi söz? Sözlerin şahı, şahların sözü. Sözlerin efendisi, efendilerin sözü. He? Yahya İbni Muaz Er-Razi Hazretleri çok büyük, sözü de çok büyük. İnşallah Rabbim amele cümlemizi muvaffak eyleye. Kaçıncı farza geldik? Amin. Subhane Rabbil Aliyyil Alel ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselukel cenneh ve ne'udhibike minen nar. Ya Rabbi, bizim derdimiz, dileğimiz, biz cennetini istiyoruz. Bize helal eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, bizim korkumuz, endişemiz, azabından, gazabından sana sığınıyoruz. Muhafaza eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin. Meclisimizi mütevemmen mübarek eyle.
1: Amin.
0: Af olmadan çıkmamak nasip eyle. Tüm dertlerimize derman halka ile, maddi manevi hastalıklarımızı, müşkilerimizi hallü asan eyle.
1: Amin.
0: Bütün bu cemaatlerimizden ehli imanın, şimdi sağ olsalar burada bulunacak olan cemaatlerimizin ervahı için El Fatiha.
1: Amin.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri sona erdi. 3. bölüm sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Geçmiş ümmetlerden haberler. Semud kavmi ve helakı. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün hamdlerimiz ve senalarımız alemlerin Rabbi Allah Teala'ya mahsustur. Salat ve selamlarımız sair bütün peygamberlere, nebi ve rasullere, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, âline, ashabına ve kıyamete kadar izinde giden müminlere olsun. Yerkürü üzerinde insanlar var olduğu günden itibaren hakla batılın mücadelesi yapılmıştır. Bu mücadelenin şekli, boyutu ve sonuçları bize değişik kaynaklardan bildirilmiştir. Ancak en doğru ve uyarıcı olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Biz sana bu Kur'an'ı vahyetmekle geçmiş milletlerin haberlerini sana en güzel bir şekilde anlatıyoruz. Buyurulmaktadır. Mümkün mü ki bu muazzam yaratılışın bir nizamı, bir kullanma kılavuzu, bir uyulması gereken prensipleri olmasın? Çok basit bir cihaz ya da araç gereç için kullanma kılavuzları yapılır da, zerrelerden kürrelere kadar koskoca kainatı yoktan var eden Allah Celle Celaluhu, kainat ve insan için kullanma kılavuzu yapmaz mı? Allah Celle Celaluhu kainatı yarattı, insanı yarattı, insanın uyması için de emir ve yasaklarını gönderdi. Alemlerin Rabbinin emir ve yasaklarına uyanlar hem bu dünyada hem de ebedi ahiret hayatında kurtuluşa erdiler. Bu emir ve uyarıları kabul etmeyenlerse hem bu dünyada hem de ahiret hayatında helaka uğradılar. İşte bu helak olan kavimlerin kıssalarında bizler için büyük ibretler ve alınacak dersler vardır. Bu durumda Kur'an-ı Kerim'de "Andolsun, onların geçmiş peygamberler ve ümmetlerin kıssalarında akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır. Bu Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o, kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir." buyrulur. Mevzumuzda bahsi geçen kavimlerden biri de Semud kavmidir. Bu çalışmamızda Semud kavmi ve bu kavme peygamber olarak gönderilen Salih aleyhisselamı anlatacağız. Semud kavmi, Ad kavminin devamı olan bir kavimdir. Ad kavmine peygamber olarak Hud aleyhisselam gönderilmiş. Onun bütün uyarılarına rağmen kavminin büyük çoğunluğu onu dinlememiş ve sonunda büyük bir azaba uğrayarak helak olmuşlardı. Ad kavmine gelen azaptan Hud aleyhisselamla birlikte az sayıda insan kurtulmuş, bu insanlar yurtlarını terk ederek Hadramut'a yerleşmişlerdi. Aradan uzun yıllar geçmiş, bu insanlar çoğalmış, neticede Semud kavmini meydana getirmişlerdi. Semud halkında azaptan kurtulan atalarının inançlarından eser kalmamış, aradan geçen yüzyıllar onlara inançlarını unutturmuştu. Tam bir sapıklık içine düşmüşlerdi. Allah Celle Celaluhu onları bu sapık durumdan kurtarmak için bir peygamber gönderdi. Bu peygamber de Salih aleyhisselam. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. O sizi yerden, topraktan yarattı. Ve sizi orada yaşattı. O halde ondan mağfiret isteyin. Sonra da ona tevbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır. Dualarını kabul edendir. Buyurulmaktadır. Salih Aleyhisselam'ın bu tebliğini duyan Semud kavminin ileri gelenleri, Salih Aleyhisselam'dan böyle bir şey beklemiyorlardı. Şaşkınlıklarını üzerlerinden atamadan dediler ki,

Ey Salih! Sen bundan önce içimizde ümit beslenen birisiydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu bizi kendisine kulluğa çağırdığın şeyden ciddi bir şüphe içindeyiz. Salih aleyhisselam, peygamberlik görevini almadan önce kavmi arasında çok sevilen, güvenilen biriydi. Kendisine itiraz eden kavmine dedi ki,

Ey kavmim! Eğer ben Rabbimden verilen apaçık bir delil üzerindeysem ve o bana kendinden bir rahmet peygamberlik vermişse buna ne dersiniz? Bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'tan, onun azabından kim korur? O zaman siz de bana ziyan vermekten fazla bir şey yapamazsınız. Salih aleyhisselam, kavminin reddetmesine rağmen ilahi emri davete koyuldu. Her an ve her yerde kavmine Rabbini anlattı.

Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Salih aleyhisselam gecesini gündüzüne katmış, kavmini Allah'a itaate çağırıyordu. Bütün uğraşılarına rağmen kavmi onu reddediyor, suçluyor ve kınıyordu. Oysa bu suçlamalar karşısında tebliğine yılmadan devam ediyordu. Kavminin içinden bazıları onun menfaat peşinde olduğunu düşünecek kadar alçalmıştı. Dediler ki, "Bizden bir talebin mi var?" Salih aleyhisselam da onlara,

Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir, diye cevap verdi. Semud kavminin içinde refah düzeyi son derece yüksek olanlar vardı. Onlar son derece rahat ve huzur içinde yaşıyorlardı. Bir gün Salih aleyhisselam onlara dedi ki,

Siz burada güven içinde bırakılacağınızı mı sanırsınız? Böyle bahçelerde, çeşme başlarında, ekinlerin, salkımları sarkmış hurmalıkların arasında. Kavminden bir kısım insanlar da yüksek yüksek binalar inşa ediyor, sanki dünyadan hiç ayrılmayacak, devamlı kalacaklarmış gibi hanlar, saraylar ve büyük evler yapıyorlardı. Salih Aleyhisselam onları da uyarıyordu.

Böyle sanıp dağlardan ustaca evler yontuyorsunuz, oyup yapıyorsunuz. Bu mücadelesine rağmen en küçük bir sonuç alamamış, bilakis kavminin ileri gelenlerinin sapıklıkları daha da artmıştı. Onun tek gayesi kavmini korumak, hak ve hakikati onlara kabul ettirmekti. Bunun için de durdurak bilmeden her yerde tebliğe devam ediyordu.

Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. O aşırıların emrine uymayın. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyenlerin sözüyle hareket etmeyin. Bütün bu uyarılar bir işe yaramıyor. Kavmi Salih Aleyhisselam'ı dinlemiyor. Ona laf atarak sataşıyorlardı. Kavminden bazıları dedi ki,

Sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin. Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerdensen, haydi bize bir mucize getir. Salih aleyhisselam kavmine kendisinden mucize olarak ne istediklerini sordu. Onlar da aralarında konuşarak, madem ki kendinin seçilmiş bir peygamber olduğunu söylüyorsun, şu kayanın içinden bir deve çıkar. Bizim develerimizden farklı olmasın. Ağzında bir tutam da yeşil ot olsun. Develerimizi suladığımız kuyuya bir gün o, bir günde bizim develerimiz gelsin. Ancak bizim develerimizin tamamının verdiği sütü o bir defa da vermeli, dediler. Salih aleyhisselam kavminin bu talebi karşısında ellerini alemlerin Rabbine açtı ve bu mucizeyi gerçekleştirmesi için duada bulundu. Herkes merak içinde bekliyordu. Kısa bir zaman sonra bulundukları meydanın karşı tarafındaki kaya yarıldı, içinden bir deve çıktı. Ağzında bir tutam yeşil ot vardı. Kayadan çıkan deve Salih aleyhisselamın karşısına geldi ve durdu. Seyredenler hayret ve şaşkınlık içindeydiler. Gözlerine inanamadılar. Salih aleyhisselam kavmine,

Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın devesi. Onu bırakın, Allah'ın arzında yesin, içsin. Ona kötülük dokundurmayın, sonra sizi yakın bir azap yakalar, dedi. Salih Aleyhisselam'ın bu açık mucizesi Semud kavmine hiçbir tesirde bulunmamıştı. Onlar inkarlarını sürdürdüler. Aradan biraz zaman geçti. Deve için yapılan anlaşmaya her iki tarafta uyuyordu. Fakat tarihin hiçbir devresinde ortadan kalkmayan sapıklık burada da durmadı. Yapılan anlaşmayı bozma niyetinde olanlar ortaya çıkmaya başladı. Bu haberler Salih Aleyhisselam'a ulaşmış, o da bu haberlerden rahatsız olmuştu. Deve konusunda kavmini uyardı.

İşte bu dişi deve, bunun için bir su içme hakkı vardır. Sizin için de malum bir gün su içme hakkı vardır. Ve buna bir kötülükle dokunmayın. Sizi hemen pek büyük bir günün azabı yakalar. Ne yazık ki Salih Aleyhisselam'ın bu uyarıları da dikkate alınmadı. Ona olan düşmanlıkları sebebiyle deveyi ortadan kaldırmaya karar verdiler. Bu işi yapması için de içlerinden birini görevlendirdiler. Bu durum Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de

Fakat Semud kavmi o deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. Sonra helak olacaksınız. Bu söz yalanlanamayan bir tehditti. Kavminin deveyi öldürmesi Salih Aleyhisselam'ı çok üzmüştü. Artık beklenen azabın kaçınılmaz olduğunu biliyordu. Buna rağmen son bir defa daha kavmine seslendi.

Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler yontuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Her zaman olduğu gibi Salih Aleyhisselam'a iman edenler de kavimlerinin zayıf olan kimseleriydi. Semud kavminin zengin ve ileri gelenleriyle onların arasında şöyle bir konuşma geçti.

kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf görülen inananlara dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da, şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inananlarız dediler. Kavminin içinden az sayıda iman etmiş olanların bu cevabı, ileri gelenleri son derece kızdırmıştı.

büyüklük taslayanlar dediler ki, biz de sizin inandığınızı inkar edenleriz. Salih aleyhisselam artık yapacak bir şeyin kalmadığına kanaat getirdi. Kendisine inananlarla birlikte azabı beklemeye başladı. Kavmi bütün bu yaptıklarıyla tatmin olmamış, daha başka planlar kurmaya başlamışlar. Kur'an-ı Kerim'de

O şehirde 9 kişi vardı ki, bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı. Bu elebaşları işi iyice azıtmış, Salih Aleyhisselam'ı ve ailesini ortadan kaldırmaya karar vermişlerdi.

Allah'a and içerek birbirlerine şöyle dediler. Gece ona ve ailesine baskın yapalım, hepsini öldürelim. Sonra da velisine, biz Salih ailesinin yok edilişi sırasında orada değildik. İnanın ki doğru söylüyoruz diyelim. Salih Aleyhisselam'ın bu plandan haberi yok. Ama haberi olan biri vardı. O Celle Celaluhu plan kuranların durumunu Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirmektedir.

Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan onların planlarını altüst ettik. Bak işte tuzaklarının akıbeti nice oldu. Onları da kendilerine uyan kavimlerini de nasıl toptan helak ettik. Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç ses yakaladı. Her zaman olduğu gibi azıtıp sapmışlar, hak ettikleri cezayı buldular. Onların bu korkunç akıbetleri Kur'an-ı Kerim'de

kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı salmadı diye ifade edilir. Azap zalimleri yakaladığında Salih aleyhisselam ve az sayıdaki mümin olanlardan habersiz, alemlerin Rabbinin koruması altında bulunuyorlardı.

Emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri bizden bir rahmet olarak azaptan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, her şeye galip gelendir. Kendilerine inkarcılığı, zulmü ve sapıklığı seçen Semud kavminin durumu son derece kötüydü.

ayağa kalkacak güçleri kalmamış, yardım edenleri de olmamıştı. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı ve yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Her biri olduğu yere çöküp kalmış, kiminin evi yıkılmış, kimi yattığı yerde kalmıştı. İçlerinden hiçbiri kurtulamadığı gibi kimse de onların yardımlarına gelmemişti.

İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri. Anlayan bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır. Azabın şiddeti azalmış, bir zaman sonra tamamen ortadan kalkmıştı. Salih Aleyhisselam ve etrafındaki inananlar şehrin sokaklarına çıkınca gördükleri manzara karşısında şaşırmaktan çok üzülmüşlerdi. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmiştir.

Sanki orada hiç oturmamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi gerçekten Rablerini inkar ettiler. Yine bilesiniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. Salih aleyhisselam artık bu memlekette kalamazdı. Çünkü Rabbinin azabının geldiği yerde duramazdı ve durmadı. Kendisine inananlarla beraber yola çıktı. Ömürlerinin kalan kısmını bir başka memlekette geçireceklerdi. Hep beraber yola çıktıklarında Salih aleyhisselam geri dönüp son bir defa daha kavminin helak olduğu memlekete baktı. Ve

Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi: "Ey kavmim! Andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Geçmişte nice kavimler ilahi adalete karşı geldiler ve Allah'ın azabına uğradılar. Semud kavmi helak olan kavimlerden sadece bir tanesidir." Bu durum Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de

0: Sizden önce nice milletler hakkında ilahi kanunlar gelip geçmiştir. Onun için yeryüzünde gezin dolaşın da Allah'ın ayetlerini yalan sayanların akıbeti ne olmuş görün. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde o ülkenin zenginlik sebebiyle şımarmış elebaşlarına iyilikleri emrederiz. Buna rağmen onlar orada kötülük işlerler. Böylece o ülke helaka müstahak olur. Biz de orayı darmadağın ederiz. Biz refahından şımarmış nice memleketi helak etmişizdir. İşte yerleri. Kendilerinden sonra oralarda pek az oturulabilmiştir. Onlara biz varis olmuşuzdur. De ki, yeryüzünde dolaşın. Sonra peygamberleri yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. Geçmiş ümmetlerden haberler. Semud kavmi ve helakı.
1: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler yurdu, size selam olsun. Kardeşlerimizi görmeyi isterdim. Ama inşallah yakında biz de size katılacağız." buyurdu. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Peygamber Efendimiz, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise henüz gelmemiş olanlardır." buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah, henüz gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksınız?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı çakal bir atı bulunsa, onu tanımaz mı? Diye cevap verdi. Sahabiler, "Evet," dediler. İşte kardeşlerimiz de yüzleri, el ve ayakları abdest nuru ile parlak olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuz başında bekleyeceğim buyurdu.
3: Lale Gül Efendi. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz. Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
4: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi İstanbul'umuzun Eyüp semtinden, o kıymetli, o şirin beldeden, efendim İstanbul halkımız için, ülkemiz için şefaatçimiz olmasını umduğumuz, dua ettiğimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Medine-i Münevvere ilk gelişlerinde 7 ay evlerinde misafir eden, harplere, birçok harplere katılmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çadırın etrafında harplerde yakın korumalığını yapmış, İstanbul'un fethi için şuralara gelmiş ve burada metfun bulunan Halid ibn Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu teala anh'ın topraklarından hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü dersimizin mevzuu Hoca Saadettin Efendi'nin ikinci Şeyhülislam olan oğlu Mehmet Esad Efendi'dir. Hemen arkamda havuzu görüyorsunuz. Tam karşında da saçlı Abdülkadir Efendi tekkesi var. Onun haziresinde babası, ağabeyi ve kardeşleriyle beraber metfun bulunmaktadır. 1570'te doğar, 1625'te vefat eder. 55 sene kadar çok da uzun olduğunu söyleyemeyeceğimiz bir ömür sürmüşlerdir. Allah-u Teala kendisine efendim rahmet eyle. Amin. Çok kıymetli bir aileye mensuplar. Ailesinden 6 tane Şeyhülislam çıkmış. Babası Hoca Saadettin Efendi Şeyhülislam. Ağabeyi Mehmet Şerif Efendi ki dersini yapmıştık Şeyhülislam. Kendisi Mehmet Esad Efendi Şeyhülislam. Kardeşi Kazasker Abdülaziz Efendi'nin oğlu efendim Bahai Efendi Şeyhülislam. Ondan sonra kendi oğlu Ebu Said Mehmet Şeyhülislam. Onun da oğlu Feyzullah Efendi Şeyhülislam. Böyle kıymetli bir aileden efendim dünyaya gelmiş. Böylece bu ailenin yine kendisi de kıymetli bir ferdi olmuştur. Hemen şurada metfunlardır. Bu zat kıymetli kardeşlerim iki defa Şeyhülislamlık makamına getirilir. Toplam 8,5 sene kadar bu görevini bir hakkını ifaya muvaffak olur ve inşallah ilerleyen dakikalarda işleyeceğiz. Devlet-i Aliye'nin çok siyasi olarak karışık olan bir dönemine denk gelir. İkinci Osman'ın yani Genç Osman'ın katledildiği hengameye efendim şahit olur bu kıymetli Şeyhülislamımız. Hoca Saadettin Efendi'nin kıymetli oğlu Mehmet Esad Efendi. Kıymetli kardeşlerim bakınız tam arkamda. Üzerinde kelime-i tevhid nakşedilmiş olan kalb-i şerifin olduğu, taşın olduğu yerde metfundur. Bu kıymetli zat babasından, devrinin çeşitli ulemasından ve Molla Tevfik Geylani'den tahsili ulum ettikten sonra 18 yaşlarında mülazım olup Haseki payesini alır. Sonra 20 yaşlarına geldiğinde Süleymaniye medreselerinde müderris olur. Ardından Süleymaniye Darul Hadis'i de müderris olur. Müderrislik macerası medreselerde uzun dönem çok sürmemiştir. 26 yaşlarına geldiğinde Edirne Kadısı olur. Ardından efendim İstanbul Kadısı olarak 3. Mehmet Eyli Seferi'ne çıktığı dönemde İstanbul Kadısı olarak tayin edildiyse de Safiye Valide Sultan ve Kaimmakam Hadım Hasan Paşa'nın muhalefeti sebebiyle bu görevden kendisine el çektirilir. Sonra kendisine Anadolu Kazaskerliği payesi verilir. Babası Hoca Saadettin Efendi Şeyhülislam olduğunda ise yeniden kendisine efendim İstanbul Kadılığı görevi verilir. Mutat süre bu görevde bulunduktan sonra efendim bu görevi bitmiştir. Ve ardından ağabeyi Mehmet Şerif Efendi'nin döneminde Anadolu Kazaskerliği mevzubahisi olmuştur. Ama ağabeyi görevden ayrılınca kendisi de o görevden azledilir. İlerleyen yıllarda iki defa da Rumeli Kazaskerliği yapmıştır. Efendim kendisi 45 yaşlarına geldiğinde hacca gitmiş, hac dönüşünde Konya'da iken ağabeyinin vebadan vefat ettiği ve kendisinin Şeyhülislam olarak tayin edildiği haberi kendisine ulaşır ve Devlet-i Aliye'nin 27. Şeyhülislamı olarak bu makamı oturur Hoca Saadettin Efendi Zade Mehmet Esad Efendi. Mehmet Esad Efendi dersimin de başında ifade etmiş olduğum üzere kıymetli kardeşlerim çok gaileli, hengameli bir dönemde efendim Şeyhülislam olmuştur. Şöyle ki Sultan 1. Ahmet 14 sene padişahlık yapıp 28 yaşlarında şeker hastalığı

diye başlamış. Sonra 1. Mustafa tabi hasta olduğundan dolayı efendim makamından azledilip tekrar 2. Osman tahta geçecek ama başta böyle bir şey olduğundan dolayı aralarında bir sürtüşme başlamıştır. Daha sonraki hatta bundan dolayı Şeyh-i İslam olmasına rağmen yetkilerini elinden alıp hocası Ömer Efendi'ye bazı yetkileri tevdi etmiş 2. Osman, yani genç Osman. Bu aralarındaki sürtüşme bu şekilde devam ederken bir de 2. Osman efendim bazı hususlarda fetva istemiş. Şeyh-i İslam fetva vermeyince aralarındaki efendim husumet biraz daha artma seviyesine doğru yükselmiş. 2. Osman da zaten Eyüp Sultan da yine kılıç kuşanarak tahta geçiyor. Efendim sonraki dönemlerde 2. Osman bir haç ziyareti, farizeyi haçın ifasını istiyor. Mehmet Esad Efendi, efendim diyor, fitne olur. Siz büyük bir cami yaptırsanız çok daha büyük bir hayra girersiniz. Ülke karışık çünkü o zaman Yeniçerilerde efendim 1. Mustafa tahta geçiyor kıymetli kardeşlerim. Ondan sebep Yeniçeri'ye ulufe dağıtılıyor. Ardından çok geçmeden 3-4 ay sonra bir de Genç Osman, 2. Osman geçince bir daha ulufe dağıtılıyor. Bu devletin kasasını sarsıyor. Bazılarına da ulufe ulaşamıyor. Yeniçeri bundan sebep kazan kaldırıyor. Bir de bu haç meselesi oluyor. Yeniçeri bunu da istemiyor. Padişah ısrar edince efendim işler daha da karışıyor. Padişah Yeniçeri ağalarından birinin evine sığınıyor. Askere sığındı, hani asker beni dinlesin diye. Asker yine dinlemiyor. Mehmet Esad Efendi de çok uğraşıyor. Efendim padişaha bir şey olmasın diye ama bu elim hadise, tarihimizdeki elim hadise 2. Osman'ın Yedikule'deki şehadetine engel olamıyor. Ve 2. Osman, Genç Osman Yeniçeriler tarafından maalesef katlediliyor. Bundan önce şu da var, onu da söylemiş olayım. Efendim ulema ile arası biraz böyle kötü olunca 2. Osman biraz bunu düzeltmek istiyor ve Mehmet Esad Efendi'nin kızı Akile ya da Ukayla olduğu rivayet edilen ismindeki hanı kızıyla evlenmek istiyor. Mehmet Esad Efendi buna da muhalefet ediyor ama sonra mecbur kalıyor ve kızını Aziz Mahmud Hüdayi vekil olarak gönderiyor Genç Osman ve kızını kendisine nikahlıyor ve onlardan Şehzade Mustafa ve Zeynep Sultan adıyla çocukları da oluyor. Yani şurada metfun bulunan Hoca Saadettin Efendi'nin oğlu Şeyhülislam Mehmet Esad Efendi efendim hanedana kız veriyor ve hanedanın mensup iki tane de torunu dünyaya geliyor. Ama bunların hiçbiri 2. Osman ile aralarındaki husumetin yatışmasına çok fazla sebep olamıyor. Bu hep devam ediyor. Ve 2. Osman'ın efendim bu katlinden sonra da zaten cenaze namazına gitmeyerek, yanlış gördüğü işlerini belki kızmış işte anlattığım gibi, gitmeyerek Şeyh-i Üstamlık makamından azledilmiş oluyor Mehmet Esad Efendi. Tarihler 1623'ü gösterdiğinde Mehmet Esad Efendi 53 yaşındadır. Zamanın padişahı 4. Murat'tır. Şeyh-i Üstam'ı ise Zekeriyazade Yahya Efendi'dir. Kemankeş Ali Paşa'nın tesiriyle makamından azledilince ikinci defa Şeyh-i Üstamlık makamına oturtulur. Şeyh-i Üstam Mehmet Esad Efendi 1 yıl 7 ay kadar da görev yaptıktan sonra Hicri olarak 1034, miladi 1625 yılı, ki 55 yaşlarıdır kendisinin, vefat ederek efendim babasının yaptırmış olduğu bu caminin haziresine ailesiyle beraber defnedilen bu yere kendisi de metfun bulunmuştur. Kabir şerifi budur kardeşlerim. Vefatına çok güzel tarih düşürülmüş. O tarih zaten burada yazmaktadır. Bakınız, tepede kelime-i tevhid vardır. Burada ise eyleye Esad Efendi cenneti adni mekan. Esad Efendi adin cennetleri mekan eylesin, yurdu cennet olsun, adin cennetleri olsun diye çok güzel tarih düşürülmüştür. Bu harflerin ebced değerlerinin toplamı, bugün her yerde bulabilirsiniz, Arapça harflerin ebced değerleri vardır. Bunların topladığınız zaman kıymetli kardeşlerim sene 1034'ü vermektedir. Ecdadımız döneminde böyle tatlı edebi uygulamalar vardı. Düşürülen bir diğer tarihte Es'adurrum gitti Ukba'ya. Şu Rumeli diyarının, bu toprakların Es'adı Ukba'ya, yani ahirete irtihal eyledi diyerek de tarih düşürmüşlerdir bu zatın vefatına. Mehmet Esad Efendi'nin ahlakı, şahsiyeti hakkında kaynaklarda ifade edilen efendim hususlar şöyle sıralanabilir. Dürüst, takva sahibi, cömert,
makul düşünceli bir alim olarak kitaplarımıza vasfedilmek.

0: Dedir. Hatta haç yolculuğu esnasında fakir fukarayı çok çok gözetip onları yedirip içirdiği de yine kaynaklarımızda ifade edilen bir husustur. Ayrıca Mehmet Esad Efendi Hazreti Mahmud Hüdayi'ye intisap edip Celveti tarikatına girmiştir. Efendim Taçzade Mehmet Efendi'den sülüs ve nesih meşkettiği de yine bilinen bir husustur. Herkesi hicveden, babasını dahi hicveden ve bu yüzden de yine hicvi yüzünden efendim hayatını kaybeden Nef'i divanında iki yerde Mehmet Esad Efendi'yi methedip onun hakkında kaside efendim kaleme almış, yazmıştır. Bu kıymetli şehir üstadımız hakkında. Bu zatın efendim eserleri arasında divanından bahsedilir ama kayıptır, böyle bir eser yoktur. Bazı tezkirelerde kendisine beyitler nispet edilmektedir. Efendim Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesinin çıkış kapısının üstünde Arapça 36 mısralık çok güzel beyitleri var. İnşallah dersimizin kapanışı onunla yapacağız kıymetli kardeşlerim. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme efendim Hulasatul Eser adlı Muhibbin Hulasatul Eser'inde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ravza-i Mutahhara'ya gittiğinde okumuş olduğu çok kıymetli beyitlerin zikretmiştir Muhibbi. Bunlar normalde 20 tane beyittir. Size birkaç tanesini de sizinle paylaşmak isterim. Mehmet Esad Efendi'nin Ravza-i Mutahhara'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nida ettiği rivayet edilen 20 beyitten 4 tane size arz etmek isterim kıymetli kardeşlerim. Şöyle der Mehmet Esad Efendi Ravza-i Mutahhara'da kainatın sultanına şöyle seslenmiştir. Ya Resulallah entel maksadü, ey Allah'ın Resulü, dünyada tek maksat efendim senin yolunda gitmektir. Entel lirracine ni'mel mesnedü, sen Allah'ın rızasını umanlar, ona kavuşmaya çalışanlar için ne güzel bir dayanaksın. Küllü hayrin fehüve mecmu'un ledeyk, bütün hayırlar senin yanında bu ravzahi tahirende toplanmış. Beyne cemi'ir rusli entel müfredü, bütün Resuller arasında yegane ve tek en önder olan, hepsinin şahı olan, padişahı olan sensin ya Resulallah. Küllü men nâdâke fîmâ nâbeh, efendim yardımcı olmak istediği şey hususunda sana nida ederek seni aracı kılan, fâze bil is'âde fîmâ yaksit, kastettiği şey hususunda seninle tevessül eden elbette ki ona kavuşur. Kat ete müstağfiran müsteşfi'a, efendim istiğfar ederek, şefaatini dileyerek elbette ki huzuruna gelmiştir. Abdükel miskinü hâzâ es'adü, şu miskin kölen Es'ad huzuruna gelmiştir. Kıymetli kardeşlerim, ben böyle şeyh-i üstadların huzurunda kendi yazdığı beyitleri okumak çok hoşuma gidiyor. Çünkü bu yazdığı beyitleri bu zatın gelip huzurunda okuyana kim kalmıştır ki? Bunları bulup burada okumak bana huzur veriyor. Umarım bana da size de bu kıymetli zatlar yarın ahirette bunun hatırına şefaat ederler. Mehmet Esad Efendi'nin eserleri arasında Kayıp Olan Divanı'ndan bahsettim ve bazı beyitleri olduğundan efendim sizlere arz etmiş oldum bazı beyitlerini. İkinci eseri olarak kıymetli kardeşlerim İmam Busiri'nin Kaside-i Bürdesi'ne yapmış olduğu bir tahmis kütüphanelerimizde mevcuttur. Tahmis demek beşlemek demektir. Bizim edebiyatımızda çok meşhurdur bu. Efendim tahmisler, tesbihler, tesminler. Bir beyit var mesela. Onu aynı vezinde üstüne 3 mısra ekleyerek tahmis yaparsınız. Yani beşlersiniz. Bu bazen yedileme, bazen sekizleme, bazen onlama, taşirler bile vardır. Kaside-i Bürde'ye çok güzel bir tahmis yapmıştır. Yani beşlemiş, başına 3 mısra eklemiştir. Kaside-i Bürde'nin ilk beyti için olan tahmis sizlere arz etmek isterim. Şöyle der Esad Efendi: Emin tekessüri mâ fil kalbi min elemi, kalbindeki elemin çokluğundan dolayı mı? Emin teessüri mâ fil kebidi min verami, yoksa aşk acısıyla ciğerinde oluşan o veremin teessüründen, üzüntüsünden sebep mi? Emin tahayyül hillin halle fil harami, hareme giren o hakiki dostu hayal ettiğin için mi böyle hüzündesin? Ve bürdeye geçeriz. Emin tezekkürü ciranin bizi selemi, selem ağaçların oradaki dostları hatırladığın için mi? Mezeşte dem'an ceramin mukletin bidemi, gözlerinden kanlı yaşı akıtıp durmaktasın. Mehmet Esad Efendi'nin bir diğer eseri Gülihan'dan, yani tercüme-i Gülistan'dır. Fars edebiyatının en büyük şairlerinden Sadi Şirazi'nin Gülistan adlı şaheserinin yer yer manzum ve mensur bir tercümesidir. Baş tarafına Sultan 1. Ahmet hakkında uzun bir mesnevi eklenmiştir. Esad Efendi'nin en önemli eseri kabul edebileceğimiz Gülihan'danı, Gülistan'ın Osmanlı sahasında, coğrafyasında yapılan ilk tercümelerinden biri olarak kabul edilir. Eksik bir yazması esas alınarak Şevket Beyzade Safbey Bey tarafından İstanbul'da eser basılmıştır. Bir diğer eseri Fezailü Yevmi Cuma'i Mübarek adlı bir eserdir ki efendim Cuma gününün faziletlerinden bahsetmektedir. Bir diğer eseri Gülistan-ı Şemail'dir. Tespit edilen tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Damat İbrahim Paşa'dadır. Konusu 4 halife olan manzum bir hilyedir. Tertip şekli hilyeyi enbiyalara benzemektedir. Esad Efendi 4 halifeyi ayrı ayrı ele alıp önce hilye başlıklı bölümlerde halifenin dış görünüşü ve tavırlarıyla ilgili bilgiler vermektedir. Hayır eseri olarak da Esad Efendi rahmetullahi aleyh 1. Abdülhamit'in sadrazamı Koca Yusuf Paşa tarafından yaptırılan Kabataş ile Dolmabahçe arasındaki Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan Sebil'in sağ tarafında Esad Efendi'nin 1022 yani 1613 tarihinde yaptırdığı üç köşeli bir çeşme bulunmaktadır. Çeşme bugün kullanılmasa da sağlam olarak ayakta durmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, dersimizin sonunda Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi'nin oğlu olan bu kıymetli Şeyhülislam Mehmet Esad Efendi'nin Eyüp Sultan Efendim Camisi ve Türbesi buralar 3. Selim döneminde yenilendiğinden, buraların 3. Selim döneminde yenilendiğinden önceki derslerimizde defaatle ayrıntılarıyla bahsetmiştik. İşte o tadilatlardan sonra bu Mehmet Esad Efendi'nin efendim ki divanının da kayıp olduğundan bahsetmiştik eserleri arasında. Çok kıymetli beyitleri var. 36 mısralık. Hem Halid İbni Zeyd Ebu Eyyub el Ensari'yi efendim övdüğü ve hitamında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavatlarla bitirdiği 36 mısrası ki bakınız tam arkamda türbenin çıkış kapısının üzerinde şu gördüğünüz büyük kitabe gayet de büyük yazılmış. Bunlar Mehmet Esad Efendi'ye aittir. Bende bir hatırası var buranın. 3-4 sene kadar önce zaten bunun normalde Eyüp tarihi hakkında burayı inceleyen kitaplar var. Bazı kabir taşlarını okumuşlar, bazı kitabeleri okumuşlar. Benim araştırdığım kadarıyla şu an bu kitabenin okunduğu bir eser göremedim. Onun için uğraşıp efendim sizlere tercümeyi arz etmek için çabaladım. Sadece bir kitap var. Onun içinde de topluca Türkçe manası verilmiş İstanbullu sahabeler hakkında bir kitap. Türkçe topluca manası verilmeye çalışılmış ama onda da bayağı bir beyit hasfedilmiş. Belki yer darlığından olsa gerektir. Velhasılı kelam, hatıram şu, ben o Türkçe kitapta şu beytin topluca böyle Türkçelerini görünce eksik mısralarla beraber bizim Şeyhülislam İsmail Efendi, İsmaila Camii'nin tarihçesi hakkında ve hazinesi hakkında bir kitap yazmıştım yakın zamanda, piyasaya çıktı. O kitabın çalışmalarını yaparken Mehmet Esad Efendi'ye ait olduğunu görünce bu kitabenin çok sevinmiştim. Çünkü bizim İsmail Efendi'nin oğlu olan İsmaila'daki medreseyi Darül Hadis'i yaptıran zat olduğundan hevesle onu da o kitaba koyma hevesiyle çok hoşuma gitmişti. Ama sonra baktım ki meğersem hemen şurada yakında havuzun sol ilerisinde Saçlı Abdülkadir Efendi mescidinde yatan Mehmet Esad Efendi'ye aitmiş. Kıymetli beyitler, Arapça beyitler. Eyüp Sultan'a her geldiğinizde çıkış kapısında hemen kafanızın üstünde şu görmekte olduğunuz şu mısraları gelin beraber tercüme etmeye çalışalım. Bakınız. Ekrim Eba Eyyube Abdeke Halida Ebu Eyyub El Ensari. Aslında da Halid olduğu için Halida diye bitirmiş. Halid adındaki Ebu Eyyub El Ensari'ye ya Rabbi ikram et. Ya Rabbi fi cenneti huldike halide, huld cennetlerinde ebedilik diyarı olan o cennetlerde kendisine ebedi bir hayat bahşederek ona yardım eyle. Üçüncü mısradayım. Hüve o kimdir? Sahibun li nebiyyina ve musahibun. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de evinde misafir ettiği ve vefatına kadar hiç terk etmediği arkadaşı, refiki ve yoldaşıdır ki burada metfundur. Dördüncü mısradayım. Kim min hadisin yurva anhu müsneda. Müsned olarak efendim isnatlı bir şekilde kendisinden nice hadisler rivayet edilmiştir ki bunların sayısı 150 kadardır. Çünkü hadis rivayetinde çok titiz bir zattır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le vefatına kadar beraber olduğu halde 150 kadar hadis-i şerif rivayet etmiştir. Hatta bir hadisi kendisinden almak için Urve bin Zübeyr'in yanına Mısır'a kadar gidip ondan hadisi dinlediği kaynaklarımızda mervi olan bir zattır. Halid ibn-i Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu teala anhı bu şekilde övmekte Mehmet Esad Efendi. Hüve o Ebu Eyyub el-Ensari kimlerdendir? Min ahvali Abdülmuttalib. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Abdülmuttalib'in dayı zadeleri, dayı oğullarındandır. Öyle de bir akrabalığı var Efendimiz'de. Linebi yine Efendimiz için kim o Abdülmuttalib? Men kâne cedden zâ ecda. Efendimiz'e çok faydası dokunmuş kıymetli dedesidir. İlk satırdaki altı mısrayı bitirdim kıymetli kardeşlerim. İkinci kısma iniyorum. Dua ediyor Ebu Eyyub el-Ensari'ye Mehmet Esad Efendi. Şerrafallahu kadrahu. Allah-u Teala onun kadrini, kıymetini artırsın. Efendim şerefini artırsın. Amin. Fe enâhe fî me'vâhu râhiletur rasûlil mukteda. Ki biz ümmeti olarak kendisine uyduğumuz o Resul-ü Müçtaba Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde onun binek devesi bu zatın kapısının önünde konaklamıştır. Medine'ye geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimin evinde misafir olacak? Herkes kendi evinde misafir olmasını beklerken o kainatın sultanı çok güzel bir usul takip etmiş. Buyurmuşlar ki devem kimin evinin önünde durursa orada misafir olurum. Kimsenin kalbini kırmamak için gerçekten çok zekice, çok ince bir tercih. Tabii herkes deve bizim eve gelsin de kainatın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizim evde konaklasın. İsteyince herkes böyle deveye efendim yiyeceği otları, yaprakları falan tutar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki da'avun nâkate fe innehâ me'muratun. Devemi bırakın çünkü o Allah'tan emir alıyor. Siz ne kadar yaprak tutsanız da o emir aldığı evin önünde oturacaktır buyurur ve Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu teala anh'ın evinin önünde konaklayınca Efendimiz de mescidi ve kendi hücre-i saadetleri yapılana kadar ki bu 7 aylık süredir birazdan onu da zikredecek. Onun zatın evinde konaklarlar. O meseleyi anlattı burada. Ave Nebiyyel Mustafa mütebevvi'e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi evinde misafir etti, konaklattırdı. Efendim Littari vel imani fi hedel huda. Efendim Allah-u Teala'nın iman ve efendim selamet diyarı olarak bahşetmiş olduğu o evde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi konaklattı, misafir etti. Huvekâne min haysul izafeti sabikan. O zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle de böyle baştan bir beraber olmaklığından dolayı yani Ensar-ı Kiram'ın büyüklerinden olması ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Medine'de misafir eden böyle kıymetli bir zat olmasından dolayı kimlerdendir? İkinci efendim bakın satırın en sonundayım. Min sadetin öyle efendilerdendir ki bu Nasarun Nebiyye Muhammed'e Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme efendim yardım etmiş olan kıymetli zatlardandır. Üçüncü satıra indim kıymetli kardeşlerim. 6-12 mısra bitmiş oldu. Ni'mel izafetu ve ziyafetu habbeza. Bu ne güzel bir beraberlik ve ne güzel bir ziyafettir onunla beraber olmak. Zayfun kerimül halqi feyyazun neda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i vasfediyor. O ne kadar güzel bir misafir, efendim feyizleri, iyilikleri devamlı yağdıran, ahlakı çok hoş olan bir misafiri evinde konuklattı, misafir etti. Fe'egâme bil berekâti seb'ate eşhurin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 ay boyunca Halid ibn-i Zeyd'in evinde bereketlerle beraber konakladı. Fî dârihi işte nerede? Fî dârihi Ebu Eyyub el-Ensâr'ın evinde ne zamana kadar? Hatta etemmel mescide, mescidi ve hücre-i saadetleri tamamlanana kadar. Billeyli kâne yadûfu havle cenâbihi hifzan lehu lisilâhihi mütekalledâ. Geceleri silahını kuşanarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında dönerdi. Kıymetli kardeşlerim, burada şuraya atıf var ki bu kıymetli sahabe Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Mekke fethi, Huneyn gibi birçok gazaya katılmış ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çadırın etrafında yakın korumalığını yapmış. Ona bir şey olmasın diye silahını kuşanarak sabahlara kadar kendisini beklemiştir. Öyle kıymetli bir sahabedir. Onu anlatmış oldu bizlere. Satır 4'e indim, yarısı bitti. فَدَعَا لَهُ فَخْرُ الْوَرَى فَلِيَجْلِهِ حَيَّنْ وَمَيِّتَنْ صِينَ مِنْ كَيْدِ الْعِدَى Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bu görevi vermişti ve o şekilde diri ya da ölür beni koruyacaksın dedi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde düşmanların hilelerinden korunmuş oldu bu zatın himmetleriyle. Şehidel müşahide cahiden ve mücahide, o harp meclislerine hem efendim çok çalışarak mücahit olarak o hengameye, o gazevata şahit olmuş kıymetli bir zattır. Ve mükâbiden bi hurûbihi mâ kâbeda, nice zorluklara katlanarak o harplerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi korumuştur. Allah-u Teala ondan razı olsun. İstanbul'umuza, ülkemize bereketlerini daim eylesin. Amin. Hattâ etâ bi salâbetin ve mehâbetin fî âhiril gazevâti hâzel meşhedâ. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunmuş olduğu o bütün gazavata bu ne yaptı? Bu zatın olmasıyla beraber bir mehabet, bir salabet, bir güç kuvvet geldi Efendimiz'e. O yakın korumalıyla beraber güç kuvvet vermiş oldu. Sütun olarak 5. indim. Gatmâten mebdûnen gariben gâziye. Daha önce bahsetmiştik kıymetli kardeşlerim. Buraya İstanbul'un fethi için gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İstanbul'un fethi hakkındaki müjdesine nail olmak için gelir. Ama burada bir veba salgınından vefat eder ve böylece şehitler arasına ilhak olur. Ama burada farklı bir şey var. Gatmate mebdunen, sürgün ishalden öldüğü söylenir. Çünkü veba hastalığında zaten böyle bir belirti görülmektedir. Burada ona işaret etmişler. Gatmate mebdunen gariben gaziya. Garip diyor çünkü yaşadığı yerden uzakta ölüyor. Gazi olarak ölüyor, cihad ederek ölüyor. Bu hastalıktan ölüyor. Allah-u Teala şehadet şerbetini ona o şekilde içirmiş oluyor. Efendim, فَغَدَى شَه۪يدًا قَبْلَ اَنْ يَسْتَشْهَدَى Daha şehit olmayı istemeden zaten sabahında bu hastalıktan dolayı vefat ediyor. Çok güzel bir dua var burada. رَبِّ اِرْزَ عَنْهُ Ya Rabbi ondan razı ol. وَاَرْزِهِ Bizim tarafımızdan da onu efendim razı et. Nerede? Fi arzi, şu bulunmuş olduğu toprağında, şu kabir şerifinin orada. Amin. Sonrasında ve be'ashu lil ciran yeşfe'u qaida. Çok güzel bir dua. Ya Rabbi, onu dirilttiğin zaman şu İstanbul halkının önünde bir önder olarak şefaatçi eyle. Belki işte onun içindir Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri İstanbul'da ölüp de memleketine gömülmeye götürenlere çok müsaade etmezlermiş. Şüper hocamdan duymuştum. İstanbul'a gömün, İstanbul'a gömün çünkü Ebu Eyyub el-Ensari buradadır. Buraya şefaat edecek buyururlar imiş. İşte bunu Mehmet Esad Efendi çok güzel ifade etmişti. İsterseniz bir daha okuyayım. Bakın, ve be'asu ya Rabbi onu dirilt. Lil cirani, şu İstanbul komşularına, komşuları için yeşfe'u gâida, önlerinde bir şefaatçi olarak sen bu zatı dirilt. Amin. وَنْسُرْ بِهِ السُّلْطَانُ عُسْمَانَ اَلَّذ۪ي Mehmet Esad Efendi döneminde Genç Osman dediğimiz Yeniçerik ailesiyle katledilen Genç Osman başta, ikinci Osman baştadır. Onun için bakınız. وَنْسُرْ بِهِ Bu zatın hürmetine ya Rabbi sen yardım et. سُلْطَانُ عُسْمَانَ اَلَّذ۪ي O Sultan Osman'a ki اَاسَرْتَهُ بِالْمُلْكِ دَامَ مُؤَيَّدَا Kendisine sen mülkü vermişsin. Dolayısıyla ona mülkü verdin. Efendim onu daima bu zatın hürmetine yardım olunmuş eyle diye dua eder. Son satıra geldim kıymetli kardeşlerim. Verham bihi Sultan Ahmed'e valide. Sen bu zat hürmetine 2. Osman'ın babası 1. Ahmet ki Sultanahmet Camii'ni yaptıran zattır. Türbesi de önündedir. Ona da merhamet eyle, rahmet eyle diye dua eder. Ve cealhu fi daris selami muhalleda. Sen onu da ya Rabbi Darüsselam yurdu olan cennette ebedi kalan efendim mesutlar zümresine ilhak eyle. Amin. Bu kimdir bu zat? Hüve hamilun Hüve hamilun lillivai eşrafu mürselin. Efendim burada bu da şey yapıyor. Hüve hamilun lillivai eşrafi mürselin. Resullerin en şereflisi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim savaşlarda sancağını taşıyan bir zattı. Ya Rabbi tahte livaihi ib'as es'ada. Yok aslında şu orası öyle kıymetli kardeşlerim. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e vasfediyor. Burayı tekrar alıyorum. Ve hamilun lillivai eşrafu mürselin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde liva'ul hamd sancağını peygamberlerin en şereflisi olarak taşıyacak olan kişidir. İrabı böyle versek daha uygun mana oturuyor. Ya Rabbi tahte livaihi ib'as es'ada. Sen o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Livaul Hamd isimli sancağı altında Mehmet Esad kulunu da dirilt diye dua eylemiş. Amin. Son iki mısradayım. Bu da kapanışımızın cümlesi olsun. Sümme salatu alen nebiyyi ve alihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve ehli beytine salat olsun. Amin. Ve cemii ashabihi salaten sermeda. Daimi bir salat Allah-u Teala'dan rahmeti kamile efendim. Ondan sonra meleklerin istiğfarı, müminlerin duaları ebediyen bu efendim zata, aline, eshabına hepsinin üzerine olsun. Amin diyerek bitirmiş olalım. Programımızın sonuna geldiğim şu noktada dersimde isimleri geçen efendim zevatın ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şehir İslamlarımız programı sona erdi. Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efendi.
2: İsra Suresini dinliyorsunuz.

لا تنزل ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان

0: في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: İsra suresini dinlediniz.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Hüsamettin Manlıoğlu Hoca Efendi ile Vaaz-ı Nasihat başlıyor.